0: hayvanı bölüyor, parçalıyor.
1: Tabii karaciğer etten pahalı.
0: Tabii karaciğer harika bir şeydir.
1: Evet. Ve etten pahalı.
0: Evet, çok pahalı ve çok güzeldir karaciğer. Şimdi yani çok kişi sevmiyor ama yani faydası da diğerinden yukarıdır. Benim babaannem mesela akciğeri severdi. Akciğer mesela güzel değildir. Ama o çok severdi.
1: Bizde yöresel olarak akciğerle börek yapılır.
0: İşte.
1: Pirinçle karıştırılıp bir harç hazırlanır. Bol baharatlı ve iç malzemesi olarak düz böreğe, kol börek değil, düz böreğe enteresan. Dökülür.
0: Bir de şimdi aklıma geldi, kuyruk yağı. Hayvanın kuyruğunu rahmetli babaannem kaynatır. Ev leş gibi kokar. Bayram günü düşünebiliyor musun? Koca tenceresi var onun. Annem rahatsız olur, bir şey diyemez. Onun küpü var onun. Küplere basar. Çünkü o onun dışındaki yağı yağ kabul etmiyordu. Babaannem için tereyağı kuyruk yağından daha düşük bir yağdı. Zaten diğer yağları yağ diye kabul etmezdi. O yemeğine mutlaka onu koyardı. Yani çok da lezzetli olurdu. Muhtemelen çok zararlı ama çok lezzetli olurdu.
1: Şimdi tabii bizim zararlı dediğimiz şeyleri tekrar kalp damar sağlığı açısından öyle ama yine bir dönüş var, bilemiyorum. Tereyağı aklandığı sırada kuyruk yağı var bence.
0: Evet, evet. Yani babaannem 90 küsur yılı yaşadı. Kuyruk yağıyla, tereyağıyla ölene kadar normal yağlı pişmiş yemeğin üzerine ayrıca yağ kızdırıp dökerek yaşadı. Ne damar sertliği, ne kalp, ne tansiyon, hiçbir şey de yoktu. İşte o da antiparantez. Benim babamın amcası 4 yaşından beri sigara içermiş. 4 yaşında bir hizmetçileri varmış.
1: Bunlar tavsiye niteliğinde değil.
0: Değil ekstra. 4 hizmetçileri varmış. O alıştırmış. Dedim çocuğa, dedim sigara içmeme alıştırılır dedim. Ya 4 yaşında çocuğa. 80 küsur yıl hiç ne kanser. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunlar bünye meselesidir. Evhamlı olmanın lüzumu yok. Ama sıhhati korumak da tabii bir insanlık vazifesidir. Şimdi ama bu şey için tabii kuyruk yağı ve tereyağı için denemez. Her şeyi ölçü diye dünya kadar bir şey bal yiyin. Bir kavanoz bal yiyin bakalım haliniz ne oluyor ki, bal Kur'an-ı Kerim'de şifalı diye övülmüş bir gıdadır. Yani bu her şeyi tabii koyunun işe yarıyordu o zaman, ayrı mesele. Şimdi evler ev değil, bunun üzerine bu kurban yerleri ortaya çıktı. İnsanlar orada kurbanı kesiyor, evine getiriyor, gene biraz kurban vurman. Şimdi bu da zorlaştı. Yani bu kurban yerleri, şehre yakın insan gitmek, gelmek, insanlar değil bir de bayramı haklı olarak tatil yapmak ve en azından memleketlerine gitmek olarak görüyorlar. Çünkü
1: memleketine giden gene kesebiliyor da tabii tatil hani sınırlı gün, çoluk çocuk ya işte bir yere bağış yapalım.
0: Böylece bu 20 senedir, son 20-25 senedir bu bağış adeti çıktı. Son zamanlarda bu cemiyetler de çoğaldı ve bu kurban içinde de muazzam bir rant olduğu ortaya çıktı. Çünkü 100 liraya aldığınız kurbanı siz 1000 liraya satıyorsunuz. 900 lirasının karınız oluyor.
1: Yani kapı şeyde satanlar için söyleyeyim, şehirde. Ama bağış yaparken tabii daha ekonomik fiyatlar var.
0: Yok yok, şöyle. Hayvanı satan o kadar kar edemez. Yani hayvanı 100 liraya mal ettiyse 200 liraya satamaz. Şey nerede? O köylerden getiriyor adam, besliyor, ediyor. O kadar kar etmez. Zaten bitmiyor. Kalanı mezbahaya veriyor. Mezbahaya verdiği zaman başa baş gelir. Zarar etmezse karlıdır. Bu şeyden söylüyorum, mesela dernekler, vakıflar kurbanı aldığı fiyattan değil vekalet. Evet, vekaletler düşük ama normalde siz hayvan alsanız o kadar alamazsınız. Vakıflar, dernekler daha düşüğe
1: çok
0: veriyor.
1: Çok aldığı için kar ediyor. Yani
0: çok aldığı için ama tabii o aradaki kar bu çoğaldı. Bu da insanların işlerini kolaylaştırdı. Artık modern şehirlerde kurban almanız, kesmeniz evet çok güzel bir şey, anane ama yapmanız mümkün değil. Onun için herkes kendi haline, imkanına, meşrebine, yakınlığına, tavsiyeye göre bir cemiyete, vakfa kurbanını veriyor ve bu vecibeden kurtulduğunu
1: burada
0: düşünüyor.
1: Burada neye dikkat etmek lazım?
0: Şimdi
1: yani her vekalet kısmı önemli ama her para gönderdiğimiz zaman kurban kestirmiş oluyor muyuz?
0: Şimdi şöyle, bir kere para vermekle kurban kesilmiş olmaz. Yani ben kurban kesmiyorum, filanca yere bağış yapıyorum. Bu kurban olmaz. Bilakis günaha girer bir
1: ya
0: insan.
1: Ya da mesela bir kişiye vermiyorum da ben bu eti 10 kişiye mi bölüştürecektim, verecektim? Ben bir kurban bedeli ne kadar? 10 bin lira. Herkese biner lira vereyim kardeşim.
0: Yok,
1: gitsin
0: olmuyor.
1: Kasaptan etini alsın.
0: Yok, yesin. Olmuyor. Mutlaka kurbanın kesilmesi, kanın akıtılması lazımdır. Bu yoksa dinle alay etmek olur. Yani bundan sevap kazanamaz bir insan. Bir insan şöyle düşünse, ben kurban kesmiyorum, kurban parasını fakirlere dağıtıyorum, hiçbir sevap alamaz, günaha girer. Veya ben kurban kesmiyorum, parasını filanca hayırlı cemiyete, filanca hayırlı vakfa veriyorum, onlar hayırlı işlerde kullanıyorlar. Bu sevap alamaz, ayrıca günaha girer, hatta imanını bile kaybedebilir.
1: Şu mu demek oluyor acaba? Yani haşa, Allah'ın bize koyduğu bir emir var kurban bayramında. Evet. Biz diyoruz ki ya, böyle yapsın, böyle olsaymış daha iyi olurmuş. Niye
0: tabii,
1: keselim ki?
0: Böyle demiş oluyor.
1: Bu anlama evet. Geliyor.
0: Veya söylenen. Senin koyduğun kaideler belli bir zaman geçerli. Bu şimdi geçerli değil. Şimdi bak, daha iyisini biz bulduk. Biz de seninle ortağız. Sen Tanrıysan biz de Tanrıyız. Allah korusun bu şeye gelir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hadiselerdir. Onun için bu hususlarda böyle işgüzarlık yapmamalıdır. İman o inancı olanlar için söylüyor. İnancı olmayan da zaten kurban lazım değil kesmesi. Müslümanlar kurban keserler. Müslüman olmayan kurban kesmez.
1: O zaman bir yere bağış yapacağız diyelim. Bizim İhlas Vakfı ile yaptığımız yayınlardan benim öğrendiğim bir hassasiyet var ki o da vekalet.
0: Evet. Şimdi kurbanın elbette işte şu hayvanlardan olması lazım, şu yaşta olması lazım. Bunlar tabii kurban günlerinde kesilmesi lazım. Bu şart. Ama kurbanın en mühim şartı o kişinin mülkü olmasıdır. Mülkünüz olmayan bir hayvanı kesemezsiniz. Ben sizin hayvanınızı kesemem kendi kurbanım olarak. Çalsam bile kesemem. Ne olması lazım? Bir şekilde o benim mülküm olması lazım. Nasıl olabilir mülk? Benim sürümdeki bir hayvandır. Ayırırım. Kurban niyetiyle kurban ederim. Tamam oldu. Benim sürüm yok. Ne yapmam lazım? Satın almam lazım. Veya adamın bana hediye etmesi lazım. Siz bana biliyorsunuz benim fazla bir koyunum var. Size hediye ettim. Benim oldu artık. Ben onu kesebilirim.
1: Yani veya bu sistemle mi işliyor artık şu
0: evet,
1: andaki?
0: Evet. Satın almam lazım sizden. Şimdi burada problem şu. Kurban alınırken yapılan muamele mutlaka şeriata uygun olması lazım. Şimdi ben gidip kurbanı almıyorum. Zaten ben onunla şok olduktan sonra kendim keserim. Ben vakfa, derneğe, cemiyete diyorum ki sizi ben vekil ettim.
1: Gidin alın.
0: Gidin alın. Benim kurbanımı kesin. Şimdi burada iki problem var. Birincisi vekaletin şartları. Vekaletin şartlarında bir kere kimin vekil olduğunu bilinmesi lazım. Ben filanca derneğini vekil ettim. Kimi ettiniz vekil? Abi derneği vekil ettim. İslamiyet'te dernek diye bir şey yok. İslamiyet'te şahıslar var. Şahsı vekil edebilirsiniz.
1: Yani ben bir vakfı veya derneği değil, orada evet, bu işte görevli olan kişiyi adını evet, söyleyerek
0: evet,
1: vekil...
0: Evet. Peki vakıflar, dernekler ne yapmalı? Zor mu bu iş? Bizim kurbanla uğraşacak adamlarımız kim? Bu sene kurbanı kim alıp satacak, kim kesecek? Belli değil mi bu cemiyette? Belli. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Veli. Tamam. Hanımefendi, kurbanınızı kesmek üzere Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Veli'yi kurbanınızı kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği yere vermeye vekil ettiniz mi? Ettim. Bitti. Tamam. Bu şeriata uygun bir vekalettir. Hı hı. Bu kurbanı Ali de alabilir, Veli de alabilir, Mehmet de alabilir, Hasan da alabilir, Hüseyin de alabilir. Çünkü hepsini siz ayrı ayrı vekil ettiniz. Hı hı. Hani olur ki birinin eli dolu olur olmaz.
1: Tabii o an kim? O beş kişiden
0: evet,
1: biri.
0: Şimdi ben bakıyorum vakıflar, dernekler böyle yapmıyorlar. Derneğe ben vekalet verdim. Kime verdiniz? Belli değil. Bu vekalet sahih bir vekalet değil. Peki vekalet olmayınca ne oluyor? Vekil olmayan birisi sizin namınızda hayvan oluyor. Olmaz. Sizin mülkünüz olmuyor. Sizin mülkünüz olmayınca ne olur? Kurban olmaz. Çünkü kurbanı kesmeniz için kendi mülkünüz olması lazım. Kendi mülkünüz değil hayvan sizin.
1: Hala vekili, başka birisinin.
0: Evet, o kim aldıysa onu onundur o.
1: Bir de sadece kesmek de değil, onunla da bitmiyor. Ondan sonraki işleri yapmaya da vekil
0: evet,
1: tayin etmiyor.
0: Sonra bir kere vekilin belli olması lazım. Vekiller belli değil. İkincisi vekilin bunu size vekil olarak satın alması lazımdır. Vekil kendi malını size satamaz. Bu da şeriatın bir başka hükmüdür. Mesela ben kendi malım, siz beni vekil etseniz ben kendi malımı size satamam ve sizin malınızı bunu götür sat diye bana verdiğiniz malı ben kendime alamam. Diyebilirim ki aa bu çok güzelmiş. Hülya Hanım bunu bana satar mısın? Bu olur. Ama ben nasıl olsa
1: vekaletten
0: vekilim.
1: Vekaletten önce.
0: Ben nasıl olsa vekilim Hülya Hanım'a vereyim parasını bu ben aldım. Bu mümkün değil. İslamiyet'te vekil.
1: Çünkü bu durumda artık kendi malınızı alıp satmış
0: evet,
1: oluyorsunuz.
0: Evet vekil ve asil aynı kişi oluyor. O zaman bu bir akit değil. Akit iki taraf olur. Mesela buna da riayet edilmiyor. Adam bakıyorsun kendi malını size kurban kesiyor. Bu uygun değil. Sizin olmuyor o çünkü. Sizin olmuyor. Bunlara dikkat etmiyorlar. Yani para gelsin de nereden gelsin diye bakıyorlar. Bu cemiyetlerin, vakıfların pek çoğu böyle. Para gelsin.
1: Söylediğiniz zaman da önemsemiyorlar.
0: Önemsemiyor. Bunu anlattığınız zaman. Bu evet, zor şeyler de değil bunlar. Fakat aman boş ver de niyet miyim diyorlar falan. Allah kabul eder. Allah kabul etmez. Allah niye kabul eder? Şartlarına uygun yapılmış bir ibadeti eğer niyetiniz de halise kabul eder. Bu ayet-i kerimeyle sabittir.
1: Ha bu arada niyetiniz halis değilse bütün bu şartları
0: zaten
1: yerine getirmiş.
0: Zaten sevap kazanamazsınız. Kurbanınız olur. O, evet. Borçtan düşersiniz. Fakat hiçbir... Yani desinler için kurban kesiyorsanız veya şartlarını riayet... Mesela kurbanı incitiyorsanız, başka hayvanın önünde kesiyorsanız o zaman sevap alamazsınız. Kurban borcundan düşer. Yok. Neye benzer bu? Çaldığınız bir elbise ile namaz kılmaya benzer. Çaldığınız bir elbise ile namaz kıldığınız zaman o namaz sizden borç olarak düşer. Ama hiçbir sevap alamazsınız. Bunu
1: peki,
0: insanlar dikkat
1: peki
0: etmiyorlar.
1: Peki aile büyükleriniz yerine kurban alabilir misiniz? Mesela ya işte anneniz babanız var.
0: Tabii sizi.
1: Hasta.
0: Tabii. Onun da şöyle. Başkasının namına da siz vekil olursunuz. Veya dersiniz ki
1: mesela
0: anneanne.
1: Hediye etmek istediğiniz ona.
0: O zaman dersiniz ki anneanne, babaanne, baba, teyze, hala. Ben senin namına kurban kesmek istiyorum. Bak şu vakıfla anlaştım. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet'i sen vekil et. Kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği yere vermeye, ettim dedi mi bitti. O vakıf O kadının parayı kim verecek? Evet. Parayı kim verse versin. Ha, kurban vekaletine para mühim değil.
1: Evet.
0: Kurbanı mesela şimdi hanımınız kurban kesecek. Hanımınızın parası yok ama altını gümüşü var. Hı hı. Hanıma diyorsunuz ki filanca vakıfta Ahmet Mehmet Asun Hüseyin'i ettim tamam. Parayı sen ödüyorsun. Bunun mahsulü tamam. Yok. Hanım ver parayı diye bir şey yok. Kurbanda para çıkması lazım değil. Kurbanda vekil etmek mühimdir. Evet.
1: O sözün
0: i̇sterse, isterse vekil der ki ben verdim parayı istemiyorum sizden para. Hı. Diyebilir. Vakıf der ki ben sizden para almıyorum. Diyebilir. O şeye zarar et. Bunu insanlar hı. bilmiyorlar. Evet. Zararı yok. Bir de dediğim gibi her mükellefin kesmesi lazım. Biz ailece kesiyoruz. Olmaz. Ailece kaç kişi zenginse 2 ise 2, 3 ise 3 ayrı ayrı kesilmesi lazım.
1: O zaman bir lazım. Danaya 3 ise 4 ise gireceksiniz. Son sorum işte kalabalık 7 kişi kesiyorlar. Evet. Orada huzuru nasıl sağlayacağız hukuki olarak?
0: Çok zor. Orada şöyle yapılıyor. Osmanlılar şöyle yapmış. Bir kişiyi vekil ediyorlar bütün ortaklar. O bir kişiyi iş bitirir bir adam. Kasabı buluyor, hayvanı kesiyor, parçalıyor, koyuyor, veriyor. Şimdi mesela markete gidiyorsunuz, kurban pazarlığı yapıyorsunuz, et gibi. Hmm. Bu da caiz değil. Kimi vekil ettiğiniz belli değil, hayvan kesiyor belli değil. Et almak gibi bir şey. Evet. Veya kurban tartılıyor, fiyatı ona göre belirleniyor. Böyle de olmaz.
1: Çünkü canlı hayvanı evet. tartarak...
0: Onu tamam tarttınız, bir fiyat kafanızda dediğiniz gibi, efendim, fiyat, borcunuz 500 lira, tamam o zaman götürü olur. Ama abi tartarız, ne çıkarsa o. Hayvanı kesiyor... Tartıyor, borcunuz şu kadar diyor. Bu kurban olmaz.
1: Evet,
0: çünkü fiyat önceden belli olmadığı için fiyat önceden belli olmadığı için satın alınmış olmuyor. Hayvan sizin mülkünüz olmuyor. Bunları mesela riayet etmiyorlar evet. şimdi.
1: Aslında detayları var. O detaylar zaten bu ibadeti
0: efendim bir
1: yapıyor.
0: İbadet yapmadan önce bu işin hükümlerini bir ilmihal kitabından öğrenmek lazım veya güvendiği bir hocaya sormak lazım. Ezbere ibadet olmaz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, terbiye gününü sormuştuk. Terbiye gününün manasını, ehemmiyetini bize anlatmıştınız. Tabii terbiyeden sonraki gün, yani Zilhicce ayının 9. günü de Arefe günü. Tabii Arefe deyince hani bayram arefesi falan diyoruz biz, bayramın öncesindeki gün. Arefe müstakil, sadece Zilhicce'nin 9. gününe deniyor. Daha önce de anlatmıştınız. Şimdi bugün yapılacak olan şeyler var mı? Bugünün önemi nedir? Müslümanları niye çok ilgilendirir Arefe günü?
1: Şimdi daha önce çeşitli vesilelerle hep naklettik. Allah-u Teala bu ümmete uzun ömür vermemiş. Ama şimdi mesela önceki ümmetler 1000 sene yaşayan var. 500 sene ibadet yapmış. Zaten bu ümmetin ortalama ömrü 60-65 sene. 100 yaşında olan çok nadir oluyor. Zaten işte ya Alzheimer oluyor ya da aynı şekilde melekelerini kaybediyor falan. Yani. Ama onlar öyle değildi. 500 sene kaldı. Nasıl kapatacaksın arayı? Allah-u Teala mübarek geceler, mübarek günler yaratmış. Bu mübarek gecelerde, mübarek günlerde mesela Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriliyor. Kadir gecesini ihya edene 1000 ay. 1000 aydan hayırlıdır yani aşağı yukarı 83 sene falan. Ki o da gecenin tamamı değil, bir saat kadar Kadir gecesini ihya eden kimseye önceki ümmetlerin 83 sene yaptığı ibadetin karşılığı veriliyor. 10 sene denk getirirse 830 sene eder. 20 sene olursa 1600 senedir, öbürlerini bile geçer yani. Böyle bir avantaj söz konusu. İşte Zilhicce içerisinde bir yani terbiye günü vardı. Onu nakletmiştik. Mübarek. Zaten Zilhicce'nin birinden itibaren ilk 10 günü buyuruluyor. Ramazan-ı Şerif'in günleri gibidir diye nakiller var kitaplarda. Evet. Bunların içerisinde ayrıca terbiye günü seçilmiş, bir de Arefe günü. Arefe günü ona temas ettiniz. Arefe günü bir tane Mustafa Bey. Efendim işte şeyin Ramazan bayramının arefesi. Arefesi o. Ramazan bayramından önce Arefe günü yok. Kurban bayramından bir gün önce Zilhicce'nin 9. gününe Arefe günü denir. Arefe günü bu.
0: Hasreten bugün yani. Hasreten.
1: Ve Allah-u Teala çok kıymet verdiği bir gündür. Arefe günü. Bir de Arefe gününün özelliği, hususiyeti, haccın 3 tane farzı var. Birisi mikat denilen ihrama girilen yerlerde hacca niyet etmek. Üçüncüsü Kurban Bayramı 1. 2. 3. günü, bu 3 gün içerisinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek. İkincisi Arefe günü, Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkmak. Peki bu yapılamazsa, 8. gün çıkarsa gitti senin haccın. 10. gün çıkarsa gene gitti. Mutlak 9. gün olacak.
0: Çünkü farzın birini yapmamış oldu.
1: Farzın birini yapmamış oluyorsun. Yani çok önemli o bakımdan. Hac ibadeti için de çok önemli. Ve hadis-i şeriflerde Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Arefe Allah-u Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Başka bir hadis-i şerifte Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur. Bütün günahları buyuruluyor. Ve her duası da kabul olur. Hepsini besmeleyle okumalıdır. Peki Arefe günü ne zamandan başlayacağız? İmsaktan sonra başlarsın. Nereye kadar? Güneş batana kadar. 1000 ihlas. Her birini besmeleyle okumalıdır. Peki efendim, ondan sonra bunu hediye etmek, sonra dua etmek iyi olur tabii ki. Hediye de edersin, dua da edersin. Ve başka bir hadis-i şerifte Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Ve bir hadis-i şerif daha var. Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Şimdi hadis-i şeriflerde bildirilen Arefe günü çok kıymetli bir gün. Gecesi de kıymetli, günü de kıymetli. Ve haccın farzlarının birisinin ifa edildiği gündür aynı zamanda. Ve Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gündür. Bir gün önceki gündür. Hatta Arefe günü Allah-u Teala Arafat'ta vakfeye duran hacılardan razı olur ve meleklere bunlar ne isterler ki işlerini bırakıp buraya toplandılar. Yani onların muratlarını, dileklerini Cenab-ı Hak ihsan eder. Ama kabul olan hac için şartlarına uygun olursa. Peygamber Efendimiz meşhur veda hutbesini Arafat'ta okudu. Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva validemiz yeryüzüne indirilince Arafat'ta buluştular. Bir rivayette buraya bu yüzden buluşup tanışmak manasına Arafat denmiştir. Onun için Zilhicce'nin 9. günü yani Arefe günü hacılar Arafat'a çıkmaktadırlar. Arafat'a çıkmaktadırlar. Demek ki bir, Zilhicce ayı kıymetli. İki, Zilhicce'nin ilk günü, aynı şekilde hepsi ilk 10 günü çok mübarek. 3 bir de Arefe günü ayrıca şey kazanıyor. Yani 3 tane şey özellik birden toplandı şeyde. Arefe gününde. Onun için de hassas davranmalı ve hadis-i şerifte bildirilen o şeylere kavuşmak için de uğraşmalı, didinmeli. Elden geldiği kadar. Ve bir de kitaplarda şu ifade geçiyor. Mübarek günlere, mübarek gecelere saygı göstermek demek o gün günah işlememekle olur buyuruyor. Tövbe ederek, tesbihatta bulunarak, namaz kılacaksan kaza borcu masa kaza borcu onu şey yaparsın. Zaten Arife günü 1000 ihlas okuyan onu yetiştirmek için zaten de olmasa diye ihlas okursun. Peki şu olabilir, hanımlar muayyen gününde ise okuyabilir mi? Okuyamaz. Peki muayyen günde değil de abdesti yok. Namaz abdesti yok. Namaz abdesti olmayan kadın ve erkekler İhlas-ı Şerif'i o haldeyken okuyabilirler mi? Ezber okunabilir buyuruyor. Ama Musaf'ı alıp da yüzünden okuyamaz. Yani elinden tutamaz. Çünkü abdestsiz Musaf'ı yani Kur'an-ı Kerim'i tutması caiz değildir. Fakat ezberinde olan ayet-i kerimeyi abdestli olmasa bile İhlas-ı Şerifler'de Fatiha-i Şerife'yi de okuyabilir mi? Okuyabilir. Mesela mezarlığın yanına geçiyor. Ya işte bir Fatiha 3 İhlas okuyacaktım ama hatırladım işte şeyim abdestim yokmuş falan. Bak muayyen halinde değilsin veyahut da cünüp değilsin. Gusül gerektiren bir durumun söz konusu değil. Ama namaz abdestin yok. Kabristanın yanından geçerken bir Fatiha 3 ihlas okunabilir mi? Okunabilir. Arefe günü de abdestin bozulmuş olsa bile o 1000 ihlası yetiştirmek için o haldeyken de ihlasları okuyabilir misin? Okuyabilirsin.
0: Peki teşrik tekbirleri?
1: Efendim bir de söyleyiver Zilhicce'nin 9. günü yani Arefe günü hatta İmameyn'e göre deniyor kitaplarda Arefe günü yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün sabah namazından başlayacağız.
0: Evet.
1: Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil 23 vakitte hacıların hacca gitmeyenlerin erkeklerin kadınların herkesin cemaat ile kılınsın, yalnız kılınsın. Farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini yine bu bayram günlerinde birinde kaza edince mesela sabah namazına kalkamadın kuşluk vakti şey yapıyorsun de bu günlerde kaza ettiğin için orada da selam verir vermez Allahümme ente selam ve minke selam tebarek teyazel celali vel ikram demeden bir kere tekbiri teşrik okumak vaciptir. Nasıl olur o? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Bir defa.
0: Arefe günü bir. Kurban Bayramı'nın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü,
1: dördüncü günü
0: ikindi.
1: İkindi vaktinde dahil bitiyor. Evet,
0: beş gün yani.
1: Evet, beş gün. Evet efendim. Yani cuma namazından sonra okunur. Bayram namazından sonra okumak müstahaptır. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra da okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kurban Bayramı'nda yapılan amellerden Allah-u Teala katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allah-u Teala onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda giderken bir kadın feryat ederek "Ya Resulallah, benim bir kocam var. Bana devamlı eziyet ediyor. Hakkımı gözetmiyor. Beni ondan ayır." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadının kocasını çağırdı. O kimse gelip, "Ya Resulallah, ben onu daima aziz tutarım. Onu incitmem, iyi geçinirim," dedi. Kadın ağladı ve "Yalan söylüyor. Yalan söylemekte hiç hayır yoktur. ben yalancıyı kendime yar edinmem, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Kadının başörtüsünün bir ucundan, kocasının da başından tutarak, Ya Rabbi, bunların arasında ülfet ve muhabbet nasip eyle, diye dua buyurdu. Câbir radıyallahu anh demiştir ki, o kadın bir ay sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Ben şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın Resulüsün. Yeryüzünde bana kocamdan daha sevgili kimse yoktur, dedi. Câbir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Yolculuk sırasında bir gün, Ey Câbir, matara ile su getir, buyurdu. Bir matara su getirdim. Yolda giderken birbirine 4 arşın mesafede 2 ağaç gördük. Şu ağaçlardan birine söyle, diğerinin yanına gitsin, buyurdu. Söyledim. Ağaçlar yan yana geldiler. Resulullah o ağaçların arkasında kazayı hacet eyledi. Sonra ağaçlar yerine gitti. Sonra develerimize binip yola devam ettik. Karşımıza kucağında çocuğu ile bir kadın çıktı. Ya Resulallah, bu oğlancığı 3 defadır cinni tutar, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Çocuğu alıp devenin palanı üzerine koydu. 3 defa ey Allah'ın düşmanı çık, buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. Seferden dönüşümüzde aynı yere gelince o kadın çocuğuyla birlikte yine karşımıza çıktı. 2 koyun getirmişti. Ya Resulallah, bunlar benim hediyemdir. Kabul buyurun. Seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için sizinle ilk karşılaştığımız günden beri çocuğu cinni tutmadı, dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emri üzerine koyunun birini aldık, birini de kadına bıraktık. Sonra yola devam ettik. Birdenbire karşımıza bir deve çıktı. Gelip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda başını yere koyarak secde etti. Resulullah bize halka sesleniniz, toplansınlar buyurdu. Halkı çağırdık, toplandılar. Resulullah onlara bu deve kimindir diye sordu. Ensardan bir cemaat bizimdir ya Resulallah dediler. Bu deveye ne yaptınız diye sordu. Bu deveyle 20 senedir su çekerdik. Şimdi onu boğazlamak istedik, kaçtı, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bana satınız, buyurdu. Sizin olsun ya Resulallah, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu deve benim oldu. Artık onu eceli gelinceye kadar hoş tutunuz, boğazlamayınız, buyurdu. Orada bulunan Müslümanlar, Ya Resulallah, sana secde etmeye biz hayvanlardan daha layık değil miyiz? Biz niçin yapmayalım? Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimsenin Allahü Teala'dan başkasına secde etmesi caiz değildir. Eğer caiz olsaydı, kadınların kocalarına secde etmeleri gerekirdi.

0: kurbanını bir hayır cemiyetine hediye etmek isteyen kimse, kurbanını veya parasını götürüp, bu işte vazifeli memura teslim ederken, Allah rızası için bayram veya nezr kurbanımı kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim demelidir. Memur, gelen veya kendi satın alacağı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken, sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Etleri dilediği kimselere ve derileri bir fakir vazifeliye verir. Bu fakir, derilerin kıymetiyle nisap miktarına malik olmadan evvel, elindekileri toptan dilediğine hediye eder. Bu da satar. Paraları arzu edilen yere verilir. Fakirin kendisine verilen derileri satması veya hediye etmesi caizdir. Berika ve Hadika'da, dil afetlerinde ve Mecmuaül Enhür'de diyor ki, erkek veya kadın, bir Müslüman, alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek, amden, yani tehdit edilmeden istekle veya başkalarını güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese dahi imanı gider, mürtet olur. Buna küfr-ü inadi denir. Eğer bunun küfre sebep olduğunu bilmeyip, amden söyler, yaparsa, yine mürtet olur. Buna küfr-ü cehli denir. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür değil, büyük günahtır. Küfr-ü inadi ve küfr-ü cehli ile mürtet olanın nikahı bozulur. Zevcesinden vekalet alarak, iki şahit yanında veya camide cemaat ile tecdid-i nikah yapması lazım olur. İkiden fazla tecdid için hulle lazım olmaz. Küfre sebep olan sözü hata ederek, yani amden olmayıp yanılarak veya tevilli olarak veya ikrah, tehdit edilerek söylerse, mürtet olmaz ve nikahı bozulmaz. Küfre sebep olması, alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söyleyen mürtet olmaz ise de, bunun tövbe ve istiğfar etmesi ve tecdid-i nikah yapması ihtiyatlı olur. Camilere giden Müslümanın küfr-ü inadi ve küfr-ü cehli ile mürtet olması düşünülemez. Yalnız bu son şekilde mürtet olması düşünülebileceğinden, imam efendiler cemaate tecdid-i iman duasını, yani Allahümme inni üridu en üceddidel imane ven nikâhe tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah okutarak tevbe ve tecdid-i nikah yapılıyor. Böylece la ilahe illallah diyerek tecdid-i iman yapınız hadis-i şerifindeki emir yapılmış olmaktadır. Her zaman her zevce zevcine aramızdaki nikahı tecdid etmek için seni vekil ettim demeli, zevci de bu vekaleti kabul ettim demeli. İmam efendi her cuma namazında duadan sonra tecdid-i iman duasını okumalı, cemaatle beraber söylemelidir. Hepsinin imanları ve nikahları tazelenmiş olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtindeki Laleli Külliyesi içinde bulunan ana eser Laleli Camii'ni tanıtmaya çalışacağım. Malum bunu 3. Mustafa Han inşa ettirdi. Banisi o. 3. Mustafa Han. Ve yapıldıktan 2 sene sonra 1765'lerde bir depremle cami harap oldu efendim. Yani içe girilemez hale geldi. Hak ile yeksan olmadı da içe girilemez hale geldi. 1782'ye kadar öyle kaldı. 17 sene falan kaldı efendim. Ve 1782'de esaslı bir tamir gördü. Tamiri de 1-2 sene sürdü. Bütün unsurları eserin aslında çok itinalı yapılmıştır. Bu tamirde de hani bir yer yeni yapıldığında bazı eksik gedik çıkar, oraları da tamamlamaya yardımcı oldu. bir bodrum katı üzerine kurulmuştur. Yani fevkanidir. Altında çarşı var. 100 dükkandan fazla çarşı var. Bu caminin bütün giderlerini bu çarşının kiraları karşılayacak durumda. Ecdat yaparken bir yeri öyle yapmış. Yani bıraktı gitti bize bir cami yaptırdı. Bir vakıf bağlamamış. Biz bunu neyle yaptıracağız diye torunlar ileride kendi kendine serzenişte bulunmasınlar diye ecdat yaparken içine akar vakıflarında bağlı vakıflarını muallak vakıf deniyor yaptırarak öyle gitmişler. Bu dış avlusundayız. Dış avlusu dikdörtgen değil. Bazısı bu avlunun kenarlarındaki tebeddülat bir kısmı sonradan müdahaleden dolayı böyle çok kenarlı, kırık kenarlı falan bir şekil meydana gelmiş. Bir dikdörtgen veya kare olarak tam görünmüyor. Efendim, bir kısım eserler yer değiştirmişler. Havuzlar varmış, havuzlar kaybolmuş falan. Ama bir dış avlusu var. Bu ta dış avludan içeriye, iç avluya yani şadırvanlı avluya, arkamdaki kapı dahil üç kapıdan girilir. Yani bildiğimiz normal Selahattin camileri dediğimiz sultanların yaptırdığı camilerin planının birebir aynısıdır. İç avluda üç kapılıdır. Camide ona benzer bir kapı düzeni vardır harim kısmının ama caminin diğer camilerden farkı iki yanında iki mahfil de vardır. Şimdi geri kalan kısmını bu anlatımlarımın müsaade ederseniz biraz daha rahat şartlarda caminin son cemaat yerine şadırvanına doğru bir mekan bulup orada anlatmak istiyorum. Güneş bayağı bizi burada imtihan ediyor efendim. Geçelim oraya. Şimdi şadırvanlı avlunun içine girmiş bulunuyoruz. Etrafta 14 tane sütunla desteklenmiş 18 kubbesi var. Camiye giriş yerindeki son cemaat yerinin yani ortasındaki kubbe biraz daha yüksek tutulmuş. Sultanahmet Camii'nin şadırvanlı avlusundan biraz daha küçük bunun şadırvanlı avlusu. Çok kibar bir şadırvanlı avlu var. Ayasofya'daki Ayasofya bugün müzesi olarak kullanılan Ayasofya Camii'nin avlusunda bir şadırvan var. Onu 1. Mahmut Han yaptırmış. Tabii aynı asrın içinde olduğu için bunlar onu andırıyor sanki. O daha şaşalı yapılmış tabii. Biraz daha sanatkarane yapılmış. Bu biraz daha sade yapılmış. 8 sütunlu, üzeri kubbeli, su haznesi mermerden ve bunların hepsi enteresandır. Orijinal. Bu zelzeleyi geçirmiş olmasına rağmen orijinaldir. Demek ki yaptırırken insanlar ihlasla yaptırınca zelzele de gelse o eser harap olmuyor. İnsanlar kullanmaya devam ediyor. Ama desinler diye yaptırırsa o da çok kısa sürede bir kurtçuk geliyor, kapıyı oyuyor, kapı elden çıkıyor. Efendim birkaç damla su bir yerden akıyor, temeli çürütüyor, bina o tarafa doğru kaykılıyor, yıkılıyor. Yani bir sebep geliyor. Yemen'deki koca barajı da 3-5 tane tarla faresi delikler açmak suretiyle patlatmış. Dünyanın ilk barajını böylece patlatıp Yemen'i sele vermiştir. İç avlunun zemini de tıpkı Sultanahmet Camii'nde olduğu gibi mermer döşelidir. Temiz bak yani cemaat fazla geldiğinde böyle cuma gibi bayram namazı gibi kalabalık namazlarda da rahat rahat binlerce kişiyi alabilecek durumdadır. Arkamdaki görünen açık kapı caminin harim kapısı değil. Harim kısmına geçilebilen bir kapı ama bu camide diğer camilerimizden farklı olarak İki tane dıştan girişli yan mahfiller vardır. Halbuki Süleymaniye Camii'ndeki yan mahfiller iki katlıdır. İçten de dıştaki olanlara da içten geçilir. İçten olanlara da dışta olanlara da yine içten geçilir. Burada ise bu kapıdan da rahat bir şekilde işlenmesi sağlanmış. Bol sütunlar konmuş. Malum bu fevkani olduğu için altında da bir çarşı var. O çarşıdaki herhangi bir ufak tefek oynamalar zeminde camiyi dengesiz yapmasın diye istinatları sanki onu radye temel kabul etmişler. Camiye radye temel. Onun için camiyi çok oturaklı yapmışlar. Sağında ve solunda kıbleye doğru döndüğümüzde sağında ve solunda bu mahfilden birer tane var. soldaki mahvilden hünkâr mahfiline de geçiliyor. Yani padişah buraya namaz kılmaya geldiğinde hünkâr mahfili var. Diğer camilerdeki hünkâr mahfillerinden farklı olarak onun yeri yine solda ama geride tutulmuş. Onu caminin harim kısmını görürken zaten hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi son cemaat yerinde bir ortada kubbe ve yanlarda iki tane mihrabiye, yani son cemaat için gelen cemaatin beraber namaz kılabilmeleri için yapılmış. Ve esas orijinal olanı da o mihrabiyelerin hemen sağ üstünde mükebbireler var. Yani cemaat kalabalık olduğunda İmam Efendi'nin sesini bu avludaki, dış avludaki cemaat duyamazsa imama uyması zor olur veya mümkün olmayabilir diye bu mükebbirelere birer müezzin efendi çıkıyor idi. Camilerin bugünkü gibi bir müezzini yoktu. Birkaç tane müezzin kadrosu vardı. Ve oradan imamın tekbirlerini imam efendiden sonra onlar da tekrar ediyordu cemaatte. Onunla beraber imama uymuş olarak cemaatte namazını kılıyor idi. Son cemaat yerinde sağlı sollu birerden iki tane mihrabiye, yine sağlı sollu iki tane de mükebbire var. Mihrabiyeleri her camideki, tarihi camideki son cemaat yerlerinde görmemiz mümkün. Kimisi biraz daha itinayla yapılmış oluyor, kimi biraz daha sade yapılmış oluyor. Mükebbire ise her caminin son cemaatlerini görmemiz mümkün olmuyor. Aslında ihtiyaç vardı fakat bunu Mimar Sinan rahmetli camilerinde pek kullanmamış, başka bir yolla halletmeye çalışmış. Caminin taç kapısının önünde hafif bir yükselti yapmış, orada bir müezzin durmak suretiyle sağlı solu bütün iç avludaki insanlara imamın tekbirini yükseltmiş oluyordu. Mükebbire de zaten imamın tekbirini arka taraflara aktarıcı insan demek. Bir role gibi, role vazifesi yapıyor. Bugün gençler rolenin ne demek olduğunu biliyorlar. Buradaki mükebbirler çok kibar yapılmış. Hakikaten 1765'lerin böyle sanatta gelinen seviyesini de buradan gösteriyor. Ha bugün kullanılmıyor, kullanılmıyor. Şöyle bir kutu var, hoparlör diyorlardır efendim. O hoparlörü koydu muydu bütün her tarafa aksediyor. Dolayısıyla onun hani faydası var, mahsuru var. Diyanetimiz bunu belli bir şekle getirmeye çalışıyor. Tarihi camilerde, icap etmeyen camilerde bunlar bulunmasın, akustiği bozmasın diyor ama işte insanoğlu demek ki zaman içerisinde buna uyacak. Bir de camilerin iç kısımlarında bol bol sandalyelere rastlıyoruz. Yeni Diyanet İşleri Başkanımız bu konunun uygun olmadığını, camilerin artık bir sinema salonu gibi, konferans salonu gibi sandalyelere dolmasının uygun olmadığını söylemesine rağmen bunlar devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda bu camilerimizdeki allı güllü çeşitli renkten cinsleri, ahşabı da var, demiri de var, efendim plastiği de var. Çok çeşitli koltuk tipi var, koltuk tipi olmayan düz tipi var, bahçe tipi var, var oğlu var. İnşallah bunlar da bir düzene girecek, böyle şeyler kaldırılacak. Hani bunu kaldıralım derken bir de sedirler yapılsın demiyoruz camilerin içinde. Sedirler zaten dinimizde böyle kurulması yok. Ne var? Mahfiller var. Mahfillerin ötesinde başka bir şey yok. Hemen arkamda gördüğünüz yer caminin harim kısmına geçilebilen ama caminin harimi olmayan sağ yan mahfildir. Böylece cami biraz daha kenarlardan sütunlarla desteklenerek daha dengeli bir yapı haline gelmiş. 3. Mustafa Han sık sık bu caminin inşaatını kontrola gelirdi. Laleli Camii'ni yaptırdı. Çakmakçılar da kendi adını taşıyan bir cami yaptırdı. Kadıköy İskele Camii'ni yaptırdı. Paşabahçe İncirliköy Camii'ni yaptırdı. Üsküdar

eksildiğini ben şahsen düşünmüyorum. Bunu da yapacak insan çıkmaz. Eser çok yaptırdı ama bir tanesi de 3. Mustafa Han adını taşımıyor. Nasip olmamış. Laleli Camii'de kendi yaptırdığı halde gene 3. Mustafa Han adını taşımıyor. Minareler 2 tanedir, sağlı sollu. Sağdaki minareye dış avludan, duvardan giriş kapısı var. Soldaki minareye de gene dış avludan giriş kapısı olduğu gibi bir de hünkâr mahfilinden giriş kapısı olduğunu biliyoruz sol taraftaki. Ne? Camilerde bu minareler ta kaidesinden, kürsüsünden efendim gövde, şerefe, petek ve külahına kadar, hatta alemine kadar tamamıyla taştan yapılmıştır. Ama böyle taştan yapılan camiler var mı, minareleri? Var. Var ama bu hakikaten çok zarif taş işlemeciliği sanatı. Döktürülmüş sanki. Öyle kullanılmış bunda. Dolayısıyla minaresini görmeye de bir gelin canım. Belki içeriye de girmek nasip olur bir gün. Oraya da girebiliriz. Efendim 3. Mustafa Han 1766 zelzelesinde İstanbul'un büyük zarar gördüğünü gezerek anladı. Bizzat tespit etti. Çok hasarlı binaları yıktırdı. Yerine yenisini yaptırdı. Cebinden efendim. Cebinden. Dış yardım, iç yardım yok. Hasarlı binaları tamir ettirdi. Cebinden binlerce yapıyı bizzat sultan kendisi tamir ettirdi. Eyüp ve Fatih camilerini köklü olarak onarttı. Kız Kulesi'ni, Kapalı Çarşı'yı ki bugün Türkiye'nin İstanbul'daki ekonomik ayağının kalbi Kapalı Çarşı'da atmaktadır. Kapalı Çarşı'yı, Baruthane'yi, Saraçhane'yi ve Tophane'yi yeniden yaptırdı. Sultan 3. Mustafa Han'ın yaptığı güzel bir hizmet var. Bizler pek bunu bilmeyiz efendim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İstanbul'un deniz surları malum denizin böyle yakınından giderdi. Ama zaman içinde dolan yerleri de vardı. Çeşitli sebeplerden dolmuş. Bu kısımları biraz daha doldurtmak suretiyle şöyle böyle 6000 metre uzunluğunda, efendim 3000 metrelik de genişliği olacak şekilde bazı yerlerinde bir alanı denizden kazanmak suretiyle oraya mahalleler kurdurdu efendim. 3. Mustafa'nın evler yapıldı, çarşılar kuruldu. Eğitim faaliyetlerine çok önem verdi. Son bir şey daha söyleyeceğim. Geri kalanını Mustafa Han hakkındaki bilgilerimizi artık harimi göreceğimiz inşallah bundan sonraki bölümde sizlere anlatmak istiyorum. Tüfeklere ilk süngüyü taktıran 3. Mustafa Han'dır. Devletler arası ilişkilerde çok usta bir siyaset adamıydı. Nasıl siyaset yapardı? Onu da inşallah bundan sonraki bölümümüzde sizlere anlatmak istiyorum. Efendim, Laleli Camii'ni dış avludan başladık. İç avlu son cemaat yerine kadar getirdik. Son cemaat yerinin bir kısım anlatımı, daha doğrusu taç kapı, kitabeleri ve diğer içerideki unsurları, minber, mihrap, işte müezzin mahfili ve çok güzel bir vaaz kürsüsü var. Onu inşallah yakından sizlere göstermek istiyorum. Çok orijinal, 700 seneyi geçmiş bir ağaç işçiliği vardır. Onları bundan sonraki programlarda göreceğiz. Hoşça kalınız efendim.

Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

0: Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Garip zenci, kendisini din kardeşliğine çağıran Ebu Bekir'e iyi ama der. Sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan bir köleyim. Nasıl kardeş olabiliriz ki? Hazreti Ebu Bekir gülümser. Zaten der. Güzellik burada işte. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh. Hani on parmağında on marifet derler ya, Amir tam öyle biridir. Bir bakışta devenin kilosunu, atın yaşını, altının hasını kestirir, dokumanın, çeliğin, derinin iyisini bilir. Itriyat ve mücevher gibi ince erişlerde de mahirdir. Cesurdur, çalışkandır, tertiplidir. Kolay kolay yaşa basmaz ve adama gelişinden not verir. Hepsi bir yana para edecek malın kokusunu önceden alabilir. Ama o bir köledir. Gerçi Ebu Bekir gibi birinin kölesi olmak rahatlık ve huzur demektir. Sahibinin izniyle kendine de çalışır ve kısa sürede 10.000 altınlık bir servet edinir. Evet, hür değildir ama birçok hürü cebinden çıkaracak kadar zengindir. Habeşli Bilal, amir kadar becerikli olmasa da dürüsttür. İçi dışı birdir, güven verir. Sonra sesi çok güzeldir. Sahibi Ümeyye bin Halef onu düğün düğün, şenlik şenlik gezdirir, gazeller, kasideler söyletir. Kızgın zeminde günlerce yürüyüp, mayışan develer onun nameleriyle silkinir. Oyuz merkepler bile küheylan kesilir. Hatta öyle olur ki kervancılar hayvanların çatlamasından çekinir. Malum Mekke sivri sivri kara kara tepeciklerin arasına sıkışmış dar vadiciklerden ibarettir ve bu iklimde ne sebze ne de meyve yetişir ama Kureyşliler almayı satmayı iyi becerir. Parası olan Medine'nin hurmasını, Mısır'ın tahılını, Taif'in yeşilini ayağına getirir. Yanisi şu ki kutlu beldeye kervanlar gitse kervanlar gelse gerektir. İşte böylesi seferlerden birinde Kureyş'in ünlü tüccarı Ebu Bekir'le köle Bilal birlikte yola çıkar. Aynı yerlerde konaklarlar. İkisi de güler yüzlü, ikisi de cömerttir ve çok iyi anlaşırlar. Şam'a ulaştıkları günlerde Ebu Bekir gördüğü bir rüyanın tesirinde kalır. Yanına Bilal'i de alıp yaşlı bir rahibe danışır. Adamcağız nicedir beklediği bir haberi almış gibi sevinir. Size müjdeler olsun der. Sadık bir rüya görmüşsünüz. Çok geçmeden ahir zaman peygamberi dinini tebliğe başlayacak. Siz onun hayatında arkadaşı, vefatında halifesi olacaksınız. Yıllar sonra Sıddık-ı Ekber diye anılacak olan Ebu Bekr heyecanlanır ama Bilal daha çok heyecanlanır. Dolunayın tepsi gibi kızarıp büyüdüğü, rüzgarın ılık ılık dolanıp durduğu tatlı bir çöl gecesidir. Kandiller haniden sönmüş, şehir derin bir sessizliğe gömülmüştür. Pervaz hafifçe tıkırdar, hani çalındı mı çalınmadı mı dedirtecek kadar. Bilal'in uykusu hafiftir, hemen sıçrar, kapıya bakar. Karşısında Hazreti Ebu Bekir vardır. Sevinçle, "Müjde ya Bilal!" diye fısıldar. "O geldi." "Kim geldi?" Ahir zaman peygamberi. Dur ben söyleyeyim. Muhammedül Emin mi? Başka kim olabilir ki? Bak o güzel Resul bizi var ve bir olan Allah'a inanmaya davet ediyor. Ki o Allah dağları, denizleri, yıldızları, seni beni, bütün kainatı yarattı ve yaşatıyor. Amenna. Resulullah bizi putlara tapınmaktan, yalandan, gıybetten, fuhuştan, hırsızlıktan, cinayetten men ediyor. Din kardeşliğine çağırıyor. Senle ben kardeş olacağız, öyle mi? Evet, iyi ama sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan, hesaba katılmayan bir köle. İyi ama hepimiz o büyük Allah'ın kulları değil miyiz? Güzellik burada işte. Peki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak için ne yapmam lazım? Paramı vermeliyim, senet mi? Senet mi imzalamalıyım? Hediye mi almalıyım? Hayır, hayır. Kelime-i şahadeti söylersen yeter. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay ama... Aması ne? Korkarım sonrası kolay olmayacak. Anlayamadım. Sen Kureyşlilerin nasıl kinci olduklarını bilmezsin. Bak, Amir bile iman etmekten çekindi. Kime ne zararımız var? Hem bize niye karışsınlar ki? Ah, senin haklı olmanı ne kadar isterdim. Korkma, bir şey olmaz. Ama olur. Özellikle de Bilal-i Habeşi olur. Ümeyye bin Halef kölesinin din değiştirdiğini öğrenince adeta kudurur. Bilal'in radiyallahu an sırtında kaç değnek kırar, kaç kamçı paralar bilemiyoruz ama Yurulası'ya vurur. Sadece o mu? Mekke'nin önde gelenleri işlerini güçlerini bırakıp Bilal'in başında toplanırlar. Kimi sesini yumuşatıp başını okşar, kimi önüne para mücevher koyar, kimi tekme tokat girişir, kafasını gözünü yarar. Lakin Bilal'i döndürmeye başaramazlar. Ümeyye bin Halef her yolu dener. Aç bırakır, susuz bırakır, döver, söver, en sonunda kızgın kumlara yatırıp iri kayalarla gömer. Ama o işkencelere gülüp geçer. Nefesi yettiği, sesi çıktığı müddetçe tevhidi söyler. Tam Ümeyye işi hançerle halletmeye niyetlenmiştir ki Hazreti Ebu Bekir çıka gelir ve doğrudan mevzuya girer. Bilal'i bana satar mısın? Önüme kese kese altın yığsan olmaz. Peki amirle değiştirmeye ne dersin? Ne? Amirle mi? Evet, amirle. Bak, bu hiç bir fena fikir değil işte. Bu yaştan sonra zengin oluyorum desene. Hemen oracıkta anlaşırlar. Hazreti Ebu Bekir din kardeşinin üzerinden taşları indirir. Garip köleyi yedirir, içirir, giydirir ve elinden tutup Resulullah'ın huzuruna getirir. Efendimiz nasıl sevinirler anlatılamaz. Hazreti Ebu Bekir serveri alemin sevincine sevinç kadar Bilal'i Allah rızası için bağışladığını açıklar. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelir ve Velleyl suresinin 17. ayetini getirir ki Hak Teala Ebu Bekir'in cehennemden uzak olduğunu bildirmektedir.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, muhakkak bilmeliyiz ki kendi varlığımız, mallarımız, servetimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız Allahü Teala'nın sayısız nimetlerinden tatlı ve faydalı ihsanlardandır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kul hakkını önemsemeli. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslüman olsun, kafir olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına, ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. Kafir turistler, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktir. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. Dinimiz kafirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, yabancıların kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalı, hiç kimseye zulüm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin dinimize sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Yabancı bir ilim adamı dinimizi inceleyip Müslüman olduktan sonra bazı Müslüman ülkelere gidince oralardaki Müslümanların yanlış hareketlerini görür. İyi ki sizleri görmeden Müslüman oldum. Hayatınızı inceleseydim Müslüman olmazdım der. Ne kadar mühim bir teşhistir bu. Hiçbir Müslümanın yanlış hareketlerle dinimize gölge düşürmeye hakkı yoktur. Müslüman dinimizin güzel ahlakıyla süslenmeli, Allahü Teala'ya karşı günah, kanunlara karşı suç işlemekten sakınmalıdır. Herhangi bir şekilde birini rahatsız etmek kul hakkına sebep olur. Ağız kokusunu, ter kokusunu gidermeden insanların yanına girmemeli. Pis kokularla halkı rahatsız etmek haramdır. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Sarımsak, soğan, pırasa ve turp gibi kötü kokan bir şey yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın. İnsanı rahatsız eden pis kokulu şeylerden melekler de rahatsız olur. Yağlı, kirli ve pis kokan iş elbisesiyle halkı rahatsız etmemelidir. Bazıları sigara kokusundan da rahatsız olur. Onun için ağzında ve elbisesinde sigara kokanlar da temizleyip kokuyu giderdikten sonra toplum içine girmelidirler. Haram işleyenin veya kul hakkı olanın ibadeti kabul olmaz demek, o ibadet için bildirilen büyük sevaplara kavuşamaz, yani hepsini muhafaza edemez, çünkü günahlar bu sevapları azaltır demektir. Yoksa hiç sevap alamaz demek değildir. Her ibadetten sevap alınır. Ama işlenen haramlar sevapları alıp götürür. Diyelim ki oruç tutana 70 birim sevap veriliyorsa, içki içene de 70 birim günah yazılıyorsa, oruç tutan 70 sevap kazanırken içki içince 70 günah yüklenir ve sevapsız kalır. Eğer oruç tutmasaydık, içki günahı artı olarak kalacaktı. Orucun içki günahının affına sebep olması yetmez mi? Başka günahlar da işlemişse sevapları eksiye iner. Onun için günahlardan ne kadar çok kaçılırsa sevabımız da o kadar çoğalır. Kul hakkı olmayan günahlarda Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edilmemiş olur. Şartlarına uygun tövbe edilince muhakkak affedilir. Kul hakkı olan günahlarda ise hem Allahü Teala'nın emrine isyan vardır, hem de o kimsenin hakkı geçmiş olur. Tövbe edilirse Allahü Teala yine günahı, yani kendi hakkını affeder. Fakat kul hakkı için maddi bir haksa sahibine geri vermek, diğer haklar içinse hak sahibiyle helalleşmek gerekir. Kul hakkının önemi büyüktür. Ama Allahü Teala isterse kul haklarını da affedebilir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Denizde şehit olanların bütün günahları, hatta kul hakları da affolur. Peki karada ölen şehitlerin veya salihlerin kul hakları affolmaz mı? Elbette affedilir. Allahü Teala hak sahibine bu şehitte, bu gazide, bu salih kimsede ne kadar alacağım var diye sorar. Alacak sahibinin o alacak kadar günahını affeder, günahı yoksa o kadar sevap verilir. Ama bu dereceye yükselmek de zordur. Onun için kul hakkıyla ölmemeye gayret etmelidir. İhtiyaç halinde de kimsenin malına dokunmaya dinimiz izin vermemiştir.
zaruret halinde olan, yani bunalan kimse bile başkasının hakkına dokunamaz. Aç kalan kimsenin başkasının ekmeğini izni olmaksızın yemesi caizse de sonra kıymetini ödemesi gerekir. Onun aç olması, ölüm tehlikesinde bulunması bir kimsenin kendi mülkündeki hakkının yok olmasına sebep olamaz. Zaruret halinde bile başkasından alınan malın ödenmesi gerekir. Zaruretlerin, yasak olan şeylerin yapılmasına sebep olmaları kimsenin hakkının gitmesine sebep olamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette bir münadi, ecri Allah'ın üzerinde olan ayrılsın, cennete girsin der. Bunlar kim diye sorulunca, münadi, insanları affedenlerdir der. Birçok kişi hesaba çekilmeden cennete girer. Birisi bir şey yiyip içerken, yanındakilere de vermesi iyi olur. Buna göz hakkı denir. Vermesi şart değildir. Ancak yanımızda insanlar varken siz de buyurun dememek mürüvvete aykırıdır. Bunun için atalarımız biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar demişlerdir. Ya onların yanında yememeli veya yeniyorsa onlara da ikram etmelidir. Muteber kitaplarda bildiriliyor ki, helalleşirken günahı bildirmeyip bendeki haklarını affet demek caizdir. Bir kimse diğerine, benim üzerimdeki bütün haklarını bana helal et dese, o da helal ettim derse, bütün haklarını helal etmiş olur. Şayet hak sahibi, o şahsın üzerinde bulunan haklarını biliyorsa, hem hükmen hem de diyaneten, teklif sahibi olan şahıs bunlardan kurtulur. Şayet bilmiyorsa, bütün alimlere göre hükmen kurtulur. Fakat diyanet yönüne gelince, İmam-ı Ebu Yusuf'a göre bundan da kurtulur. Fetva da böyledir. Bir kimseye bütün haklarını helal et dense, o da helal ettim dese, bu hakların ne olduğunu bilmese de İmam-ı Ebu Yusuf'a göre helal etmiş olur. Fetva da böyledir. Çünkü müphem, yani bilinmeyen haklar için helalleşme bu ümmete mahsustur. Kişinin gizlemeye çalıştığı bir aybını söylemek uygun olmaz. Ancak üstü kapalı olarak bu konularda ondan helallik talebinde bulunur. Eğer gıybeti ona bildirmek fitneye sebep olacaksa, o zaman onun için Allahü Teala'dan af talebinde bulunur. Meçhul hakları ibra etmenin Hanefilere göre caiz olması buna delildir. Sahipleri biliniyorsa kul haklarını ödemek gerekir. Yahut helalleşmeni ona iyilik ve dua etmelidir. Hak sahibi ölmüşse ona dua ve istiğfar edip çocuklarına, varislerine verip ödemeli, bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları ve varisleri bilinmiyorsa borç miktarı parayı veya malı fakirlere sadaka olarak verip sevabını hak sahibine niyet etmelidir. Ayrıca yaptığımız bütün iyiliklerin sevabını hak sahiplerine hediye etmelidir. Cenab-ı Hak o kadar merhamet sahibidir ki, biz sevaplarımızı hak sahiplerine verdiğimiz için o sevaplardan bizi mahrum bırakmıyor. Aynı sevabı bize de veriyor. Bu bakımdan yaptığımız her iyiliğin sevabını üzerimizde hakkı olanlara, ana babamıza, arkadaşlarımıza, bütün Müslümanlara hediye etmeliyiz. Kendi sevabımızdan hiç eksilme olmaz. Kul hakkının hesabı çok çetin olacaktır. Bunu da en iyi bilen peygamberlerdir. Kişinin bilmediği şeyden korkması zaten mümkün olmaz. Nitekim Allah'ı çok seven ve onu iyi tanıyan da Allah'tan çok korkar ve çok ibadet eder. Allahü Teala'yı en iyi tanıyan da Peygamber Efendimiz olduğuna göre en çok korkan ve en çok ibadet eden de elbette odur. Bir hadis-i şerif meali: İçinizde Allah'tan en çok korkan benim. Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin günahtan masum olduğunu bildiği için Berat gecesinde çok ibadet etmesinin sebebini sormuştu. Resulullah Efendimiz de şükredici kul olmak için diye cevap verdi.

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, mal, mülk, çoluk çocuk Allahü Teala'nın emanetleridir. Emanetlerini istediği zaman alır.

Şiirlerle Menkıbeler. Bekir bin Abdullah Müzeni rahmetullahi aleyh. Ümit kesilmez. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri tabiinin en meşhur alimlerinden biri. Derdi ki, çok geniştir Hakk'ın rahmet denizi. Kesmeyin hiçbir zaman ondan ümidinizi. Velakin mekrinden de olmayın ki hiç emin, zira azabı dahi şedittir Rabbimizin. Her kişi cehennemi yakın bilsin kendine. Velakin ümidini kesmesin ondan yine. Zira azaplarından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Yarın mahşer gününde hesaplar görülünce, herkes layık olduğu yere götürülünce, o zaman meleklere emreder ki Rabbimiz, ateşten iki kişi çıkarıp getiriniz. Melekler iki kişi çıkarıp getirirler. Yeriniz nasıl diye Rabbimiz sual eder. Derler ki, ya ilahi, çok müşkildir halimiz. Yerimizden daha zor bir yer yok zannederiz. Hak Teâlâ buyurur, zulmetmedim ben size. Kendi kazancınızdır. Dönünüz yerinize. Onlardan bir tanesi alır almaz bu emri, koşarak gider hemen, bakmadan dönüp geri. Öbürü ise isteksiz gider pek üzülerek ve sık sık dönüp bakar bir şey ümid ederek. Çağırır Hak Teâlâ onları tekrar yine. Ne için koştuğunu sorar birincisine. O der ki, ben dünyada dinlemedim emrini. Bu yüzden çekiyorum cehennem elemini. Tekrar aynı hataya düşmeyeyim diyordum. Onun için yerime koşarak gidiyordum. Hak Teâlâ bu sefer sorar öbür kişiye, sen niçin ikide bir bakıyordun geriye? O der ki, sen her şeyi bilensin ya ilahi. Bu husustaki zannım şöyleydi benim dahi. Bilirdim ki ateşten çıkarınca kulunu, cehennem ateşine sokmazsın tekrar onu. Buyurur, cehenneme girme artık öyleyse. Zannettikleri gibi bulur beni her kimse. Madem benim hakkımda böyledir zannın senin, haydi arkadaşınla gidin, cennete girin. Bu mübarek veli zat çok korkardı Allah'tan. Gözyaşları yüzünde iz yaptı ağlamaktan. Bir günde ağlıyorken sordular ona yine, ne için ağlıyorsun çok yakınken Rabbine? Buyurdu, kardeşlerim, ayrılıktan korkarım. Ebedi beraberlik olmazsa ne yaparım? Sen bana yaramazsın der ise Allah bana, ne olur benim halim, ağlarım işte buna.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Hayat Ağacı'ndan hepinize gönül dolusu sevgiler. TGRT FM'den bu program aracılığıyla bir kez daha sizlerle buluşmanın sevinci ve heyecanıyla sesleniyoruz. İster yurdun en ücra köşesi, ister bir metropolde, evinizde, iş yerinizde, hanenizin kim bilir hangi odasında, belki de yolda, sılaya varmaya çeyrek kala ya da gurbet elde hasret çekmelerin tam ortasında. Nerede olursanız olun, sesimiz size ulaştığı, yüreğinizin kapıları bize açıldığı müddetçe duygudaşlığın kemendiyle bağlı olacağız birbirimize. Hoş geldiniz gönül sarayımıza, sefa getirdiniz.

Program yapımcınız ve sunucunuz ben Umay Aygut Özdemir. Teknik masadaki arkadaşım İsmail Sert'le birlikte huzurlarınızdayız bugün. Güzel, faydalı, mutlu olacağınız, huzur duyacağınız bir program olması dilekleriyle başlıyoruz söze. Ne demiş Yunus? Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir

Tatlı, hikmetli, güzel söz, acı, ağulu aşı bile yağla bal edebiliyor gerçekten de. Hatta insana karnının açlığını bile unutturabiliyor. Ne de olsa önemli olan gönül tokluğu. Hayat ağacına buna dair bir halk hikayesiyle başlıyoruz.

Bir zamanlar 15-20 kadar atlı bir köye gelmişler. Yolları o köyde bitmiyormuş. Yolları bitmiyormuş da gün bitivermiş. Akşamın alacası dağların perçemiyle oynaşırken köye girmişler. Maksatları o geceyi bu köyde geçirmek ve ertesi sabah menzillerine doğru yola çıkmakmış. Topluca köydeki en büyük evin önünde durmuşlar. Atlıların başındaki seslenmiş. Ev sahibi dışarı çıkmış. Adam selam verdikten sonra ev sahibine demiş ki, "Biz yolcuyuz kardeş. Yolumuzu bu köyde akşam düğümledi. Yarın sabah erkenden devam etmek istiyoruz. Garibiz. Bizi bir geceliğine misafir ederseniz dua ederiz." Ev sahibi öne atılmış. Adamın atının yularından kavramış. "Ne demek kardeş?" demiş. "Başımız üstünde yeriniz var. Misafirin rızkı birlikte gelir. Sevabı da ev sahibine kalır. Lakin bizim köy fakir bir köydür. Hepinizi birden bir kişinin ağırlaması çok zor olur. Gücenmezseniz köyün en zengini olarak ben içinizden 7 kişiyi misafir edeyim. Diğerlerini de durumlarına göre diğer evlere ikişer üçer taksim edelim. Yemek ve yatmak işini böylece çözeriz. İllaki sohbet faslı ve çaylar benim fakirhanede olacak." Oğlunu köye salmış adam. Birkaç kişi koşup gelmişler. Bunlar adamın bildiği, durumları nispeten iyi kimselermiş. Tam misafirleri taksim ederken köyün en fukarası olan Zühtü Emmi de çıkıp gelmiş ve selam verdikten sonra bastonunu yere vurarak "En azından 3 misafir de ben isterim." demiş. Ne desinler? Gözüne bakmışlar, tınmamış. Öksürmüşler, duymamış. Sonunda 3 kişiyi de ona teslim etmişler. Kapısında ilk durulan zengin kişi misafirlerini evlerine götürenlere tembih etmiş. "Akşam namazı ve yemekten sonra sakın çay faslına başlamayasınız. Yatsıya kadar bizim geniş odada toplanalım. Hem çayımızı içer hem de misafirlerimizle topluca sohbet ederiz. Namazdan sonra herkes misafirini alıp evine gider." demiş. Misafirini alan yürümüş gitmiş. 7 kişi de köyün zenginine kalmış. Adam misafirperverlik bir yana, köyün zengini ya, diğer evlerden biraz farkı olsun istemiş. Hemen evcek faaliyete geçmişler. Bir koç devrilmiş, kazanlar kurulmuş, etli aşlar, sütlü aşlar pişirilmiş. Derken akşam namazından sonra sofralar kurulmuş, yenilmiş, içilmiş. Misafirler öyle yemişler, öyle yemişler ki gözlerinin karası aklarına karışmış. Sofradan çekilmiş, diğer arkadaşlarını uykulu gözlerle beklemeye başlamışlar. Tabii diğer evlerde de herkes kendi imkanı ölçüsünde ikramda bulunmuş, yenilmiş, içilmiş.

Köyün en fukarası olan Zühtü emmi götürdüğü üç misafirine öyle güzel sözler, öyle tatlı iltifatlar etmiş ki misafirler açlıklarını bile unutmuşlar. Değil uyuklamak, kahkahadan kırılmışlar. Akşam namazından sonra misafirlerinin önüne bir temiz sofra bezi yaymış. Birkaç kuru ekmek, kuru soğan ve oldukça tuzlu bir lor getirmiş. Zühtü emmi tatlı tatlı sohbet ederken misafirler dalıp gitmişler sohbete. Soğanın acısı, lorun tuzu bal olmuş ağızlarında. Kuru ekmek kurabiye gibi lezzetlenmiş. Bir yemişler, bir yemişler ki herkesin karnı doymuş, gönlü doymuş. Yemekten sonra alınan karar gereğince Zühtü emmi de misafirlerini alıp köyün zengininin odasına gelmiş. Geldiklerinde kuru sohbet yeni yeni başlıyormuş. Zühtü emmi olmazsa sohbetin tadı mı olurmuş? Selam verip gösterilen yere oturmuşlar. Zühtü emmi güzel bir sohbete başlamış. Uyuklayanların uykusu dağılmış. Bu arada tuzlu loru, kuru ekmek ve acı soğanları sohbetin şerbetiyle mideye indirenler susamışlar. Çayın gelmesini kim bekliye? Zühtü emminin misafirleri iki lafın arasında evin hizmetkarlarından su istiyorlarmış. Zühtü emmi sohbetini sürdürürken Zühtü emminin misafirleri durmadan su istiyorlarmış. Zavallı hizmetkarlar taslar dolusu su taşımaktan yorulmuşlar da Zühtü emminin misafirleri içmeye doyamamış, suya kanamamışlar. Misafirlerin tamamı hallerinden memnun, Zühtü emminin sohbetiyle mest olurlarken diğer köylüler birbirlerine baka kalmışlar. Bu nice haldir diye birbirlerine kaş göz işareti yapar olmuşlar. Sonunda zengin ev sahibi dayanamamış, sohbetin uygun bir yerinde lafa girmiş. Zühtü emmiye demiş ki, Zühtü emmi, kusura bakmayasın, aziz misafirler, siz dahi incinmeyesiniz. Benim bildiğim kadarıyla en güzel yemekler bizdeydi. Benden sonra filan ağa, Feşmekan Efendi'nin ikramı gelir. Zühtü emminin sofrasında olsa olsa kuru soğan, ekmek yavandır. Anlamadığım bir şey var. Zühtü emminin misafirleri saç kavurması, şam tatlısı yemiş gibi suya sarıldılar. Sözüm özellikle kendi misafirlerimedir. Bre kardeşler, ne olur bir tas da su siz isteyin. Ben size duru suya kepek mi yedirdim? Bu kabalık misafirleri yaralamış. Herkesin başı önüne eğilmiş ama gürleyen ses yine Zühtü emminin sesiymiş. Beri bak ağa demiş. Kimin ne yediği önemli değil. Boşuna kara çalma. Allah'ın keremiyle misafirlerim benim yüzümü ağ ederler. Mevla'nın ağarttığı alınlara kimseler kara çalamaz. Az önce kavurma yedirdiğim misafirlerini bu sözlerinle zehirledin. Bari şimdiden geri sus da sohbetimiz panzehir ola.

programda da dile getirdiğimiz gibi hayat ağacı hepimizin hayatından izler taşıyacak. Halk hikayeleri, şiirler, denemeler, yaşanmış öyküler, ölümsüz dizeler hep bizi bize anlatacak. Böylece insanı, kendimizi daha iyi anlayarak hayat yolundaki yolculuğumuzu daha kolay ve anlamlı hale getirmeye çalışacağız. Hayat ağacından bir başka yaprak var şimdi elimizde, üzerinde Serdar Tuncer'e ait bir şiirle.

Elde mızrap, dilde türkü değilsin. Nasıl çalsın söylesene saz beni. Ben de ben ol, herkes beni sen bilsin. Bak aynaya, senden gizli süz beni. Sultan iken baş üstünde tuttuğun, viran edip kölem diye sattığın, hasretlere ilmek ilmek attığın, kör düğümüm, vuslatım ol, çöz beni. Bir ah etmem senden gelen bin derdi. Arat beni, vur emriyle her yerde. Katilime bir resmini göster de, görmüş olsun seni gören göz beni. Suya kanar, aşka susar niceler. Gözyaşımı mesken tutar geceler. Harf çıldırsa, deli olsa heceler, anlatamaz seni, bilmez söz beni.

Bütün yollar ona çıkıyor, gönüller hep ona akıyor. Oysa çocukluk adımlarımızla çıktığımız hayatın ilk yokuşlarında fark edemiyoruz neyi aradığımızı. İlk çalkantılar, ilk debelenmeler, ömrün o en deli çağlarında sürekli bir kavgaya dönüşüyor yaşamak. Hep itiraz, hep karşı çıkış, bir türlü anlaşılamamak, kuşak çatışması, bağırış, çağırış. Kimimizin hayatında biraz daha yoğun, kimimizinkinde az. Gençlik yıllarını amansız kavgalarla tüketen, nihayetinde eli de yüreği de bomboş kalan ne çok insanız.

Hayat her daim çatışmalara gibi. Ama çatışmalar sonsuza dek süremez. Ardından yeni üretimler gelmeli ki gelişme olsun. Yeni bakış açıları geliştirmeye mecburuz. Eğer huzur arıyorsak, ki hayatın en değerli amacıdır o. Yükselip başarıyı tadabileceğimiz iyi bir işten, satın almak için para biriktirdiğimiz, bahçesinde kendi sebze meyvemizi yetiştirmeye niyetlendiğimiz kır evinden, sevgiliyle kurulacak yuvadan beklediğimiz hep huzur. Dilimiz söylese de söylemese de bilinçaltımızda yatan bu küçük, aydınlık, çiçek kokulu, altında koca bir anlam denizi barındıran kelimenin ifade ettiklerine kavuşmak. Sevincin çağal çağal akışından sonra ne gelir? Heyecanın, kalp çarpıntılarının arkasından mutluluğun sonrası da huzurdur. En son nokta huzurla gelir. Eğer o yoksa anlayın ki bir şeyler eksiktir. Mutluluk gibi huzuru da hep yanlış yerde aradığımızdan bulamıyoruz. Yerde mi, gökte mi arayacağımızı bilemiyor, bulanlara gıpta, hatta bazen ne yazık ki hasetle bakıyoruz. O kadar güç elde edilir hale gelmiş ki bu iki hal bulabilene aşk olsun. Efendim, hikayeyi bilirsiniz. Rabia Sultan bir gün evinin etrafında dolanmakta, yerde bir şeyler aramaktadır. Konu komşu yardıma gelirler. Ya Rabia, aradığın nedir? Söyle ki biz sana yardımcı olalım. Rabia Sultan, eksik olmayın der. Sağ olun, evde iğnemi kaybettim, bahçeye bakıyorum, bir türlü bulamıyorum. Bir komşusu, ilahi Rabia Sultan der. Hiç evde kaybolan iğne bahçede aranır mı? Sultan bu anı beklemektedir. Niye hayret ettiniz? Der. Sizin yaptığınızı yapıyorum. Siz de kalbinizde kaybettiğiniz huzuru ve mutluluğu dışarıda aramıyor musunuz? Ne farkımız var? İç dünyamızda kurabildiğimiz ahenk kadar hayatta huzur, sükun, ahenk ve güzellik bulabiliriz. Yani içeride olmayanı boşuna dışarıda aramayalım. Şu bir gerçek ki günümüzde insanlar çatışmayı körüklemeye yatkın. Herkes birbirinin gözünü oymaya çalışıyor, üstüne üstüne gidiyor. Ne için? Sindirmek, masaya yumruğunu vuran olmak, haklı gözükmek için. Neye yarıyor peki bütün bunlar? Diyelim ki son sözü söylediniz, diyelim ki susturdunuz karşınızdakini, sindirdiniz, haklı çıktınız, perişan ettiniz, üzdünüz, incittiniz, paramparça ettiniz. Siz galipsiniz, büyüksünüz. Yetiyor mu peki? Alt komşu müziğin sesini fazla açtı. Olur ya, o gün bir şeyleri kutluyor belki. Sizse kendinizi hiç de iyi hissetmiyorsunuz. Ertesi gün erken kalkacaksınız ve uyumak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Kardeşim, saatten haberin var mı senin? Disko mu burası? Ne saygısızlık diye önce yüksek sesle başlayan söylenmeler, yetmedi mi soluğu komşunun kapısında almalar. Size söyleyeyim, bunun sonu karakolda biter. Halbuki üslubunca söylesek hem biz öfkelenmeyeceğiz hem de isteğimiz yerine gelecek. Peki ama biz nasıl bu hale geldik? Ne zaman bir kıvılcımla alevlenen, öfkesi burnunda insanlara dönüştük? Kimsenin kimseye tahammülü yok. Kimse hatasını kabul etmeye yanaşmıyor. Tek derdimiz haklı görünmek, zeytinyağı gibi üste çıkmak. Çatışmayı körüklemek isteyen çok ama uzlaşmadan yana olanı bulmak zor. Akıl veren çok, huzur veren yok. Bedenimizi doyurur, aklımızı donatırken ruhlarımıza boş veriyoruz. Boş birer kalıba dönüşüyor bedenler zamanla. Bakışlar bile anlamsızlaşıyor. Çevrenize bir bakın, insanların gözlerine. Aşkla bakan kaç kişi var? Söyleyin. Evrene, yaratılmış canlı cansız bütün varlıklara, insanlara aşkla bakan, onları yüreğine almaya hazır kaç kişi var? Eğer aşık isem ölmezem ayrık diyen Yunus'a kim kulak veriyor? Kaç kişi hesapsız seviyor, hesapsız veriyor elindekini, kalbindekini? Kaç kişi çıkarsız içten, kaç kişi ruhunu doyurmuş huzurlu ve dingin? Kaçımız huzuru paylaşabiliyoruz başkalarıyla? Kaçımız ortadaki kaptan sürekli tüketmek yerine yüreğimizdekini ortaya dökebiliyoruz? Verdikçe çoğalacağını bilen kaç kişiyiz?

Bir gün bir kral ama halkı tarafından sevilen bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar, birbirinden güzel resimler yaparlar. Sonunda eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden hoşlanır ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimlerden birinde sükunetli bir göl vardır. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resme kim baktıysa onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünür. Diğer resimde de dağlar vardı ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyor ve şimşek çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağıldıyordu. Kısaca resim ilk bakışta hiç de huzurlu gözükmüyordu. Fakat kral resme bakınca şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık gördü. Çalılığın üstünde ise bir anne kuşun örttüğü kuş yuvası görünüyordu. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyordu. Harika bir huzur ve sükun örneği. Ödülü kim kazandı dersiniz? Tabii ki ikinci resim. Kralın açıklaması şöyleydi. Huzur, hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulabilmesidir.

Programın ilk bölümüne değindiğim ve yeri geldikçe de altını çizmeye çalışacağım gibi bu program sizin, benim, hepimizin yaşama sanatında daha hızlı yol almamız, önce çırak sonra kalfa, giderek ve zamanla da ustalaşmamıza katkıda bulunması gayesiyle tasarlandı. Naçizane bu yolda daha emin adımlarla ilerlememizde rehber olabileceğini düşündüğüm yazılar, hikayeler, zaman zaman şiirler, mektuplar devşirip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım aynı heyecanla kabul buyurursunuz. Dilimden düşürmediğim, çok sevdiğim bir tabir olan yaşama sanatı üzerine Sabri Tandoğan'ın çok aydınlatıcı yorumları var şimdi sırada. Nedir yaşama sanatı? Nasıl dolu dolu, coşku ve sevgiyle yaşayabiliriz? Yağmur damlalarını inci tanelerine dönüştürebilmek mümkün mü? İşte arif bir gönülden bütün bu soruların cevapları.

Yaşama sanatı, insanın varoluş amaçlarını bilmesi, niçin yaratıldığının, nereden gelip nereye gittiğinin farkında olarak, tekamül kanunlarına uyup, her gün daha iyiye, daha güzele giderek, iki gününü birbirine eşit kılmadan, temiz, asil, pırıl pırıl bir yaşama üslubuna kavuşması demektir. Sevgi, saygı ve hoşgörüyü yaşamının her anında göz önünde bulundurarak, yerdeki bir kum tanesinden gökyüzündeki samanyoluna kadar bütün kainatı kucaklamasıdır. Yaşama sanatı, bütün varlığı insanıyla, hayvanıyla, taşıyla, toprağıyla, deniziyle, gökyüzüyle sevmek, tek istisna olmadan onlara saygı duymaktır. Yunus gibi yaradandan ötürü yaradılanı hoş görebilmektir. Yaşama sanatında usta olan insanlara bakın. Vücutlarının bütün zerreleri sevgiyle dolmuştur. Sımsıcak, yalansız, riyasız, menfaatsiz, ana sütü gibi duru ve temiz duygularla uzattıkları sevgi dolu elleri, karşı tarafça anlaşılmadan hoyratça itilse, reddedilse bile, onlar yine "Allah'ım, sen bu insanı affet, onu iki cihanda aziz et, içini sevgiyle doldur" diyecek kadar insan sevgisiyle doludurlar. Yaşama sanatı, anını yaşamak, kafasını vehimlerden, kuruntulardan, vesveselerden kurtararak varoluşun çılgın güzelliğini duymak ve duyurmak demektir. Yaşamın her anını birer inci dakikası haline getirebilmek, yaşama sevincini yüreğinin ta derinlerinde hissederek "Ey zaman, geçme, dur, öyle güzelsin ki" diyebilmektir.

Bütün hayat zıtlıklar üstüne kurulmuştur. Gece gündüz, hayat ölüm, sağlık hastalık, acı tatlı, güzel çirkin, siyah beyaz, neşe ıstırap. Bunların işin derinine, kökenine inilirse birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğu görülür. Transistörlü radyonuz içine aldığınız pilin iki ucu da artı veya eksi olursa ne işe yarar? Artı ve eksi uçlar bir araya geldikleri zaman radyonuz çalışabilmektedir. Sati bakışlarla çelişki gibi görünen durumlar aslında birbirini tamamlamaktadır. Ne olur etrafımızda pislik, çirkinlik arayanlardan olmayalım. At gözlükleriyle bakan kimseler ne kadar zavallıdırlar. Önemli olan bütünü, bütündeki güzelliği, ihtişamı, çıldırtıcı şiiriyeti görebilmektir. Eğer etrafı çok kötü, çok fena, çok çirkin görüyorsanız hiç şüpheniz olmasın, bu sizin iç dünyanızın yansımasıdır. Gönül gözlüğünüzün camını temizleyin. O zaman her şeyi asli hüviyetiyle görürsünüz. İçinizi kimseye açmayınız. Gözyaşınızın kıymetini bilin, onu içinize akıtın. Sabır, tahammül ve kanaatle yağmur tanesi inciye dönüşür. Allah, ben gönlü kırıklarla beraberim diyor.

Şu an bu programı dinleyenler arasında da kim bilir kaç gönlü kırık var. Belki gönlünüz umut bağladığınız kişiler tarafından tamir edilmedi, edilmiyor, edilmeyecek. Nafile beklentiler içine girmeyin ne olur. Siz kendi gönlünüzün tamircisi olun. Yaradan'ın daima sizinle olduğunu unutmadan. İnsana dair öyküler dünyanın her yerinde benzer aslında. Kültürler, gelenekler değişse de, isimler yabancı olsa da her birinden alacağımız dersler var. Harold Sherman, Olumlu Yaşama Sanatı kitabında kendimize pay çıkarabileceğimiz öykülere yer veriyor. Onlardan biri de gönül zenginliği üzerine. Hayatımız her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz bir anda tepe taklak olabilir. Ya sonra?

New York şehrine hakim olan şahane ve çok güzel manzaralı bir çatı katında oturan zengin bir dostum servetini kaybedip fakir olmuştu. O ise istifini bozmadan aynı apartmanın bodrum katına taşındı. Daha önce sadece şehrin manzarasını seyretmek üzere yanına gelen dostları kendisine acıyarak "Fred, herhalde yukarıdaki daireni ve o muhteşem manzarayı özlemişsindir değil mi?" diye sorduklarında maddi güçlük içinde olan ama gönlü zengin ve rahat olan Fred şu cevabı verdi. "Ne münasebet, şu anki yerimden çok memnunum. Çok daha güzel bir yere taşınmışken niçin eski yeri özleyeyim?" Fred şaşkınlıkla kendisini dinleyen dostlarına cevabını şöyle tamamladı. "Oradayken insanlardan uzaktım. Burada insanları inceleyebiliyorum. Oradaki eski manzara hiç değişmezdi. Ama burada insanlar çok renkli. Bodrum katına taşındıktan sonra çok iyi komşuluklar kurdum. Anladım ki yeryüzündeki en güzel manzara insanın başka insanlarla dostluk kurması ve onların iç dünyalarını seyretmesidir."

Bu olaydaki kişi gibi eğer uyum yeteneğimizi geliştirebilir, olaylara esnek bakabilmeyi başarabilirsek sağlık, huzur ve mutluluğumuzu kaybetmeden yaşamımızı sürdürebiliriz. Önemli olan bakış açımızı değiştirmek. Bazen bizim görmediğimizi başkaları görüp bize gösterebilir, hayatımıza yeni ufuklar açabilirler.

o kişilere minnettarlığımızsa ömür boyu sürer. Bizden bir öyküyle devam ediyor Hayat Ağaç. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu seyretmekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı, hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp "Küçük!" diye seslendi. "Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika." Çocuk ona dönerek "Gerçekten çok güzeller," diye tebessüm etti. "Ama benim bir bacağım doğuştan eksik." "Bence önemli değil," diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyiyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı veya vicdanı." Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adamsa konuşmayı sürdürdü. "Keşke vicdanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı." Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp "Anlayamadım," dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit," dedi adam. "Eğer vicdan yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek "Baktığın ayakkabı sana yakışır," dedi. "Denemek ister misin?" Çocuk başını iki yana sallayıp "Üzerinde 30 lira yazıyor," dedi. "Almam mümkün değil ki." "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz düşünüp "Ayakkabının diğer teki işe yaramaz," dedi. "Onu kim alacak ki?" "Amma yaptın ha," diye güldü adam. "Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım." Küçük çocuğun aklı yatmıştı. Adam devam ederek "Üstelik de öğrencisin değil mi?" diye sordu. "İkiye gidiyorum," diye atıldı çocuk. "Üçe geçtim sayılır." "Tamam işte," dedi adam. "5 lira da öğrenci indirimi yapsak geriye kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti." Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi ve çıkarttığı eskiyi göstererek "Benim satış işlemim bitti," dedi. "Sen de bana bunu satsan memnun olurum." "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye kekeledi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere. "Eski bir ayakkabı para eder mi?" "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş," dedi adam. "Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para eder. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder." Küçük çocuk ard arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya.

Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek "Bana göre 20 lira yeterli," dedi. "İndirim mevsimini başlattınız ya." Adam onu kıramayıp parayı aldı ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip "Babam haklıymış," dedi. "Sakat olduğum için üzülmeme hiç gerek olmadığını söylemişti."

Bir insan bir diğerinin hayatına işte böyle dokunabilir. İncelikle, hissettirmeden, usulca onda büyük, çok büyük değişimlere yol açabilir. Mutluluğun en güzelini, en katıksızını tadabilir ve birini hiç olmadığı kadar mutlu edebilir. Her şey bizde saklı. Yeter ki iyi niyetimizi, saflığımızı koruyalım. Hayat ağacını Tanpınar'ın unutulmaz bir şiiriyle noktalayacağız. Bir adın kalmadı.

Bir adın kalmadı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele nihavent, hele buselik hiç geçmedi fikrimden. Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan. Evet kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet nisyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmiyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet, kaybetmek için erken, sevmek için çok geç.

İyicedir ey dostlar, dilerim ki iyicedir, iç güveysinden hallicedir, huzurunuz, mutluluğunuz yerindedir. Bizim için şimdilik kaydıyla gitme vaktidir, hayat ağacında yeni yapraklar var okunacak, onları da haftaya bırakarak alıp heybemizi sırtımıza yollara düşme vaktidir. Teknik Masa'da görev alan İsmail Sert ve ben Umay Aygut Özdemir, sizlere veda ederken haftaya aynı saatte görüşünceye kadar hoşça bakın zatınıza ve tüm yaradılanlara. Allah'a ısmarladık.

0: Cigarette FM.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Bakara Suresi 106 ve 141. ayetler. Sayfa 15-20.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

نارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله

وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek, sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Ebu İshak-ı Şirazi rahmetullahi aleyh, beş şey gelmeden önce bu zat buyuruyor ki, bu dünya bir imtihan, gafil olmayalım ki oluruz yoksa pişman. Şu geçen dakikalar belki son anımızdır. Belki şu kıldığımız en son namazımızdır. Yani ahiret ile birkaç dakika kadar aramızda çok kısa, gayet az bir zaman var. Nitekim bir zelzele olacak olsa şu an, bir anda ahirette oluruz hep o zaman. Bu dünya önce yoktu, sonra da yok olacak. İki yok arasında bir hayattır bu ancak. Yani ölüm insana mutlaka gelecektir. Öyleyse onu şimdi geldi bilmek gerektir. Tabiin-i izamın en yükseği olan zat, yani Veysel Karani buyuruyor ki bizzat, yattığında ölümü yastığın altında bil, kalkınca da karşında, o senden uzak değil. Bir günde buyurdu ki, dört şey gelmeden önce, dört şeyin kıymetini bilmek lazım iyice. Bir hastalık gelmeden, sıhhatin kıymetini bilip yapmak gerekir günlük ibadetini. Ölüm gelmeden önce kıymetini bu ömrün bilmeli ki pişmanlık olmasın yine o gün. Fakirlik gelmeden de paranın kıymetini bilirse sıkıntıya sokmaz insan kendini. Meşguliyet gelmeden boş geçen zamanların kıymeti bilinirse üzüntü olmaz yarın. Zira o boş vakitte bir Allah dese insan, onunla ağır gelir belki de yarın mizan. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Nitekim buyurdu ki o Hüda'nın Habibi, yaşayın bu dünyada garip ve yolcu gibi. Hadisin devamında buyurdu ki mealen, addedin kendinizi yahut kabir ehlinden. Garip olmak şudur ki hiç kimseyi tanımaz. Her derdini yalnızca sahibine eder arz. Yolcu gibi olmanın şudur ki manası da, gözü olmaz dünyanın malı ve parasında. Bir ahiret yolcusu bilir zira kendini, sokmaz asla kalbine dünya muhabbetini. Kendini ölü gibi addetmek de şöyledir, öldü ölecek gibi ölümü yakın bilir. Yürüyen ölü görmek isterse her kim eğer, Ebu Bekir'e baksın buyuruyor Peygamber. Bu hal üzere olmak kıymetlidir bu dinde. En yüce bir rütbedir hatta Allah indinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Terbiye ve Arefe Günü. Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibadetle geçirmenin fazileti hadis-i şeriflerle haber verilmiştir. İlk 9 gün oruç tutmanın sevabı da yine hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Zilhicce ayının 8 ve 9. günlerinin diğer günlerden ayrı bir değeri, kıymeti vardır. Zilhicce ayının 8. gününe terbiye günü denir. Arefe'den önceki gündür. Terbiye günü hacılar Mekke'den Mina'ya çıkar. Terbiye denmesinin sebebi hacıların o gün zemzem suyundan çok içip kanmalarından dolayıdır. Bazıları o güne terbiye denmesi terbiyenin düşünme, tefekkür manasına gelmesindendir demişlerdir. Çünkü İbrahim aleyhisselam Zilhicce ayının 8. gecesi rüyasında oğlu İsmail aleyhisselamı kurban ederken görünce bu rüya şeytani midir, rahmani midir diye o günü düşünceyle, tefekkürle geçirdi. Terbiye gününü oruçla geçirmenin, ibadet yapmanın, günahlardan sakınmanın sevabı büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala ibadetler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih, tehlil, tekbir ediniz. Bir Müslüman terbiye günü oruç tutar ve günah olan söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar. Arefe günü ise Zilhicce ayının 9. günüdür. Arefe gününün de faziletleri hadis-i şeriflerle haber verilmiş, o günde yapılan ibadetlere, tutulan oruçlara kat kat sevap verileceği bildirilmiştir. Arefe gününe hürmet etmek, saygı göstermek lazımdır. Buysa haram işlememek ve ibadet yapmakla olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Arefe gününe hürmet ediniz, çünkü Arefe Allah-u Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları affolunur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Arefe gününün gecesi de çok kıymetlidir. Arefe gecesi, Arefe günüyle Kurban Bayramı'nın 1. günü arasındaki gecedir. Yani Zilhicce ayının 9. ve 10. günleri arasındaki gecedir. Arefe gecesini ibadetle geçirenlerin cehennemden azat olduğu haber verilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua tövbe reddolunmaz. Fıtır bayramının ve Kurban bayramının 1. geceleri, Şaban'ın 15. gecesi ve Arefe gecesi. Arefe günü ve gecesini, Kurban bayramı gecelerini fırsat ganimet bilmelidir. Kurban bayramı geceleri, Kurban bayramının 1., 2. ve 3. günlerinden sonraki gecelerdir. Bu 3 güne Eyyam-ı Nahr denir. Bu gün ve gecelerde kandil gecelerindeki gibi kaza namazı kılmalı, tevbe etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı ve çok yalvarıp dua etmelidir. Bu geceleri ihya etmeli, gafil olmamalıdır. Gecenin 1 saatini ihya etmek, yani ibadetle geçirmek, bütün geceyi ihya etmek demektir. Terbiye ve Arefe günü oruç tutacak olanlar, kaza borçları varsa kaza orucuna niyet etmelidir. Nafile ibadete verilen sevap, farz ibadete verilen sevap yanında denizde damla bile değildir. Borcu olmayan nafile olarak orucunu tutar.
1: Hayatım Roman.
2: Ecel gelince.

Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane derler ya, ne kadar doğru. Nerede ne zaman geleceğini hiç kimse bilemez. 1982 yılında İzmir'de askerlik yapıyorum. Askerliğimizin acemi bölüğünü tamamlamış, usta birliğine dağıtımımız yapılmıştı. Ancak yeni birliklerimize gitmeden önce kullanmak üzere 10'ar günlük izin vermişlerdi. Ne kadar sevinmiştik. Aylar sonra ailemize, sevdiklerimize kavuşacaktık. İzinlerimizi kullanmak üzere otobüslerimize binmiştik. Mersin tarafına gidecek olanlar aynı otobüsteydik. Bu kez aynı bölükteki arkadaşlarımız yoktu. Aynı yöne giden her bölükten farklı askerler vardı. Bu da bize yeni yol arkadaşları edinme imkanı veriyordu. Neşe içinde kah türkü söyleyerek, kah sohbet ederek yola koyulmuştuk. Yol boyunca arkadaşlarımız birer ikişer iniyordu. Hepimiz inen arkadaşı uğurluyor, o da otobüste kalanlara el sallıyordu. Böylece epey arkadaş inmişti. Hava da neredeyse kararmak üzereydi. Araçlar farlarını yakmış, her biri ateş böceği gibi parlıyordu. Benim arka koltuğumda oturan arkadaşın köyü oldukça uzaktaymış.

0: Benim memlekete gidip de dönmem için 10 gün yetmez ki ya.
1: Ne yapacaksın peki?
0: İlerideki köyde ablam oturuyor. Ona gideceğim.
1: Ablan da seni görünce kim bilir nasıl sevinir.
0: Sevinir valla. Şimdi yolumu gözlüyordur zaten. Ona geleceğimi söylemişti. Kaptan!
2: Evet.
0: Ben az sonra ineceğim.
2: Tamam, oldu.
0: Hadi hepinize uğurlar olsun.
1: Sağ ol. İnşallah bir gün gene karşılaşırız.
3: Güle güle. Güle güle.
4: Uğurlar olsun.
1: Kaptan bir dakika dursana.
2: Ne oldu?
1: Baksana, bizim az önce inen asker arkadaş el ederek arkamızdan koşuyor.
5: Ne oldu acaba ya? Bir şey mi unuttu? Bir
6: bilmem
5: şey mi
6: oldu? Ya, bilmem.
2: Belki de yanlış yerde inmiştir. Duralım bir bakalım. Hey askera, yanlış yerde mi indin?
0: Yok canım. Elmaları unutmuşum.
1: Elmalarını mı unuttun de ilahi ya? Allah iyiliğini versin be kardeşim. Ne var yani unuttuysan, biz yerdik onları değil mi?
0: Helali hoş olsun, iyiyim tabii. Ama ne bileyim, birden aklıma gelince koşturuverdim işte.
1: Hadi hadi, madem geldin al bakalım. Tut şunu, tut, düşürme. Başka bir şey unutmadın değil mi?
0: Yok yok, unutmadım. Hadi tekrar uğurlar ola.
1: Güle güle, güle güle. İşte o an hepimizin yüreği parçalanmıştı. Bizim arkamızdan gelen bir kamyon az önce elmalarını unuttuğu için yanımıza gelen arkadaşımıza çarpmıştı. İnşallah yaşıyordur diye dua ederek yanına koşturduk ama ne yazık ki onun parçalanmış cesediyle karşılaştık. Anladım ki onu orada oyalayan elmalar değil, eceliymiş. Şimdi ne zaman bir elma yiyecek olsam bu hadise aklıma gelir. Demek ki ecel gelince gerçekten de baş ağrısı bahane oluyormuş.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki biz zekatımızı Ramazan-ı Şerif ayı gelince veriyoruz. Yani nisap tarihleri Ramazan ayının başlarıymış. Ben diyor zekatı verirken verdiğim kişiye bu zekatımdır demek durumunda mıyım, zorunda mıyım demesem olur mu diyor.
1: Efendim, deme mecburiyetimiz yok. Zekatın bir tek farzı var buyuruyor kitaplarda. O da nedir? Zekat malını ayırırken niyet etmektir. Niyet ettim bu seneki zekatımı vermeye. Ne kadar elinde var hesap ettim, şey yaptım falan, altına vurdum, 40'ta birini böldüm. 3 gram zekat, bunu ayırırken 3 gram altın, tamam, bu zekatım benim. Götürdüm, verirken hediyemdir dedim fakire. Hediyemdir dedim.
0: O kadar.
1: Mahsur yok.
0: Başka bir şey yok.
1: Yani illa bu zekatımdır dememe gerek yok. Peki efendim, biz fakir biliyorduk da zengin çıktı. Bir kavle göre yani zahiren tamam, fakir biliyordu, verdi. Zekatı olur mu? Olur buyuruyor.
0: Benim beyim zekatı para olarak veriyor. Devir yapması gerekiyor ama diyor bunu yapmıyor. Bu işten de anlamıyor yani, şeyi de yok diyor. Merakı da yok. Ama diyor para olarak veriyor. Ben diyor onun haberi olmadan zekatının devrini yapsam olur mu?
1: Haberi olmadan olmaz. Çünkü zekat sahibi o. Sadece ya böyle bir durum var, sen beni vekil et de ben hallediveriyim der. Onunla bir umumi vekalet alır. Ondan sonra tekrar vekalet almasına gerek yok. O zaman ne kadar zekat verdi mesela, diyelim ki 3.000 lira. Altın gram 1.000 lira, 3 gram altın. Bilen bir fakirle iskat kadınlarla olmuyor. Salih 5 vakit namazını kılan ve buna inanan fakir erkeklerle oluyor. Ama zekat devri Saliha bir hanımla, namaz kılan, 5 vakit namazını kılan, bu meseleyi bilen bir hanımla
0: fakir aynı şekilde olmak kaydıyla
1: olabilir. Olabilir. Evet.
0: Cemaatle namazda bazı imamlar neredeyse rüküye vardıktan sonra, secdeye vardıktan sonra tekbirleri söylüyorlar. Bunun bir mahsuru var mı? Bazen diyor evde biz kılarken de diyor böyle oluyor diyor.
1: Namaz olur da ama mesela diyelim ki rükudan özür dilerim, rükudan kalktı semallahülmenamde dedi, kıyamdan secdeye gidecek, Allahu Ekber diyerek gider. Orada başlar bu. Yoksa secdeye varınca Allahu Ekber demez. Ve hatta kıyamdan rüküye hemen daha ellerini böyle şey, Allahu Ekber diyerek gider. Doğrusu kitaplarda böyle yazıyor. Bunun doğrusu bu. İmam böyle yapmıyor. Ben ne yapalım? Dövecek halimiz yok adamı. Ha seni dinlerse, ya ben kitapta okudum, böyle böyledir, bir defa söylersin. Yok. İmam bilgisi taslar bazıları. Senin bildiğin kadar bizim unutmuşluğumuz var diyenler oluyor.
0: Ya da çok biliyorsan gel sen yap imamlığı
1: falan. Ha öyle diyorlar.
0: Derler.
1: Öylelerine zaten aynı şekilde söylenmez. Ama doğru sözü kabul eden varsa, ki vardır. Yani çünkü hepsini aynı şekilde aynı kaba koymak, aynı statü içerisinde düşünmek o yanlış bir şey. Yani dinini kayıran din görevlileri de var. Hı. Ama sadece onu devlet memuru olarak yapan da var. Bir gelir kapısı olarak gören de var. Herkesin niyetine, şeyine göre ahirete karşılığını görecektir.
0: Evet. Şimdi ben geçenlerde birisi bir video göndermiş. Cemaatle namaz kılınıyor ama büyük ihtimalle Suudi Arabistan'da. İmam tabii kıraatine şununla buna diyeceğimiz bir şey yok. Fakat imam arkasında cemaat var. Mikrofonla meşgul. İftidah tekbirini aldı. Ellerini bağlamadı henüz. Üstünü başını düzeltti. Sağa sola şöyle bir

0: söyledi. Bunu şundan dolayı bazı imamlar görüyoruz. Bir türlü namaza geçemiyor adam. Yani ya Allahu Ekber dedikten sonra, sen iftidah tekbirini söyledikten sonra namaz başlamıştır artık yani. Hanefi mezhebindesin büyük ihtimalle de. Dolayısıyla artık sağını solunu oynatıp durma.
1: Değil mi?
0: Cübbesini düzeltiyor, sakalını kaşıyor falan, değişik değişik adamlar. Dinleyicimiz de onu sormuş. Ben diyor sünneti kılarken diyor daha fazla geçmedik. İmamı gördüm diyor. Durmadan cübbetini düzeltiyor. İki eliyle diyor falan filan. Bu adamın arkasında namaz kılmayı terk ettim diyor.
1: Doğru yapmış. Çünkü iki elin tek hareketi namazı bozar kavli var. Yani soran da, bu dinleyicimiz de bu hükmü biliyor.
0: Biliyor.
1: Şimdi bunu açıkça gördüğün zaman, açıkça gördüğün zaman onun arkasına durulmaz. Hatta mesela Saadet-i Ebedi dağılmış. Şimdi İmam Şafii Hazretleri ve İmam Malik Hazretleri vücuttan, yani deriden kan çıktığı zaman abdesti bozmaz. Hanefi de bozar bu. Diyelim ki Şafii veya Maliki mezhebindeki bir imam eli kanadı. Hadi kamet getirin, namaza duruyoruz. Arkasında Hanefiler var. Hanefi Müslüman bunun arkasında durmaz. Efendim imam kötü oldu. Hayır. Çünkü kendi mezhebine göre bu imamın abdesti yok. Ancak orada bir şey var. Buyuruyor ki bu imam Maliki mezhebinde veya Şafii mezhebinde oradan kayboldu. Bir abdest alacak kadar bir yere gitti geldi mesela. O zaman Hanefi mezhebindeki Müslüman der ki bu abdestini tazeledi. Abdest aldı. Hüsnü zannede namazını kılar ve namazı olur. Niye olur? Çünkü bir kavle göre namaz kıldıranın kendi mezhebine göre eğer abdesti varsa, namazın şartlarına uymuşsa arkasındaki cemaatin namazı sahih olur. Bu kavle göre bu olur. Bunun tersi de olabilir. Mesela diyelim ki imam Hanefi mezhebinde. O anda hanımı geldi falan, orada şey yaparken bir şey verdi. Hanımın elde değdi. Şafii mezhebinde Müslüman vardı. Bu da, o da gördü bunu. İmam Şafii Hazretlerine göre bunun abdesti bozuldu. Hemen bu Hanefi mezhebindeki imam hadi kamet getir de duralım dese bu Şafii mezhebindeki buna uymaz. Efendim kötü oldu. Hayır, değil ya. Şafii mezhebine göre bunun abdesti yok. Hanefi mezhebindekinin abdesti yok. Dolayısıyla bile bile buna uyamaz. Ama Hanefi mezhebindeki bu Müslüman hani de ki evine girdi çıktı. O zaman Şafii mezhebindeki Müslüman deminki gibi üstü zanneder. Ha, abdest aldı, tazeledi der ve ittiba eder. Şimdi burada da dinleyicimiz hani bazılarının hatırına gelebilir. Ya kestirip atıyorsunuz, siz de nereden biliyorsunuz diye hatırına gelenler oluyor. Biz kestirip atmıyoruz. Kitaplarda olanı naklediyoruz. Şimdi açıkça kitaplarda yazıyor ki iki elin bir hareketi namazı bozar. Kavli var. Dolayısıyla bu tutuyor cübbeyi iki elim zıp zıp böyle kapatıyor. Ondan sonra orasıyla oynuyor, burasıyla oynuyor. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki bir rükünde, yani kıyamda bir defa kaşıdın, iki defa kaşıdın, elini kaldırdın, üçüncü defa kaşıdığın zaman kıyamda.
0: Tek elle.
1: Tek elle ve
0: namaz bozuluyor.
1: Namaz bozuluyor buyuruyor.
0: Bir elin üç hareketi yani.
1: Evet, bir elin üç hareketi.
0: Veya iki elin bir hareketi.
1: Veya iki elin bir hareketi. Şimdi adam durmadan iki eliyle bir eliyle boyuna oynayıp duruyor.
0: Evet.
1: Böyle birisine namaz teslim edilmez. Efendim cemaat sevabı var. Ya cemaat değil, namaz gitti. Hangi cemaatten bahsediyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: Olmaz o.
0: Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. Diş dolgusu nedeniyle Maliki'yi taklit ediyorum. Abdest için niyet ellerimi yıkarken başlıyorum. Fakat Maliki'ye uyduğum için yüzümü yıkarken de ne olur ne olmaz diye niyet ediyorum.
1: Ya sizin canım, bir mahsur yok. Merak etme. Yani o dinleyicimiz merak etmesin. Biz de zaman zaman hani kendi aramızda kimse duymasın da kavi olsun diye bir deniyor. Onun bir zararı olmaz. İnsan içinden geliyor.
0: Bir de kalbinden geçiriyorsun zaten.
1: Kalbinden
0: geçiriyorsun. Seni engelleyen bir şey de yok. Gusülde Maliki'yi taklit ettiğim için avuç içi avret mahalline değerse diye emin olamıyorum. Bu nedenle gusül abdestiyle namaz kılmıyorum. Banyodan çıkmadan önce ayrıca namaz abdesti alıyorum. Öncesinde almak sünnet olduğunu dinlemiştim ama böyle yapmakta bir sakınca var mı?
1: Yok.
0: Vesvese olmaz mı yaptığı şey?
1: Ha.
0: Yani emin olamıyorum diye. Elim değdiyse.
1: Şimdi oradan girdiyse bu hazır yani. Vesveseye hazır bir pozisyonu var. Burada yakalamasa bile başka bir yerde yakalanır. Yani o kadar da aynı şekilde inceleyip sık dokunmasın. Değdiyse. Açıkta değmediği müddetçe bozulmaz.
0: Yani değdiyse yani. Değmiştir zaten.
1: Tabii.
0: Değmediyse de değmemiştir yani. Onun üzerine gitmeye gidiyor.
1: Şimdi siz öyle şey yapın da. Emir abilerin anlatıyorlar. İşte bir gün Hüseyin İlmi Efendi rahmet.

0: Allahuane. Hem kayınpederleri hem hocalar aynı zamanda. İşte diyor vazifeli Türkiye Gazetesi'nde veya da İhlas'ta çalışan arkadaşlar diyor birisine bir şey götürmüşler falan. Ben diyor bunu diyor bilgi olarak diyor hocamıza arz ettim diyor. Hocamıza arz edince diyor tabii çok hassaslardı diyor hocamız. Efendim o kişiye kitap vermişler mi, hediye etmişler mi? Ya ben de bilmiyordum diyor. Efendim herhalde vermişlerdir. Bir sessizlik oldu diyor. Kayıt ciddi bir şekilde kaçırmamışlar. Böyle cevap olmaz. Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Herhalde verilmiştir. Böyle cevap olmaz mıymışlar? Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Dolayısıyla vesvese de ya değmiştir ya değmemiştir. Herhalde değmiştir. Olmaz öyle şey. Herhalde olmaz. Evet. Herhalde ile başladığın zaman herhalde abdestin de yok. Herhalde sen öğleyi de kılmadın. Herhalde dün de namaz kılmadın. Hepsi gelir arka arkaya. Olmaz o.
1: Türkiye takviminin uygulaması telefonumda yüklü ve bulunduğum ilçenin konumu ayarlı demiş. Neyse oraları geçelim. Dinleyicimiz şunu soruyor. İşte o takvime göre, o saate göre ben diyor 10 saniye kala diyor diğer vaktin girişine namaza başlasam
0: olmaz. Olmaz. Çünkü usta abi o program da hesapla yapılmıştır.
1: Evet.
0: Hesapla yapılmıştır. Doğru. O hesaplar rastgele değil. O hesaplar rastgele değil. Hani hilalin görülmesinde de zaman zaman bize itirazlar oluyor ya. Ya bir şeyde Türkiye takvimindeki de aynı şekilde şeydir. Hesapladır. Hatta bir dinleyicimiz dedi, siz dedi Türkiye takvimini dedi hilali görerek mi yazıyorsunuz oraya? He? Çıkıyorsunuz oraya. Yok öyle bir şey. Hesapladır bu. Hesapladır bu. Dolayısıyla orada hata olmaz.
1: Ya vakit de zaten hani elektrik düğmesi gibi değil.
0: Değil.
1: Hemen tak basıyorsun karanlık oluyor. Hı. Gece oldu. Açıyorsun sabah oldu. Öyle değil yani.
0: Değil. Dolayısıyla onu gözetiriz. Ama şu olabilir. Mesela bulunduğu konum itibariyle onun şeyi esneklik tarafı var mı? Olmaz olur mu? Siz de aynı şekilde o misali veriyoruz. Evet. Verdiğiniz misal doğru. Elektrik düğmesi şak diye gelmiyor bu. Mesela diyelim ki bulunduğu yer biraz çukur. Dolayısıyla orada vakit çoktan girmiştir. Mesela akşam vakti. Çoktan girmiştir. Ha, takvim aynı şekilde daha 30 saniye var, 40 saniye var ama sizin orada girmiş olabilir. Biz bunu İstanbul'dan yakına misal olarak Çamlıca Tepesi mesela daha önce yükseklik olarak şimdi Kayış Dağı alınıyor. Eminönü'ndeki o Kayış Dağı'ndakinden önce girer akşam. Yani oradaki işte 10 saniye önce başlasa diye bir sual sorsa biz buna cevap olarak namazın olmuştur deriz. Çünkü o esneklik mevcut. Yani mutlaka her yerde motomot böyle demek değildir. Ha bu kadarcık payı olabilir ama bunu adet haline getirip de işte 10 saniye önce 30 saniye önce bazıları şey yapıyor uçta oynuyor. Ya öyle değil ya vakti girince kıl vesvese de etme.
1: Peki daha vakit var diyelim 3-5 dakika. Bu namazına durduğu selam verdiğinde baktı ki diğer vakit girmiş. Bu namaz olur mu?
0: Bir tek sabah namazı olmuyor. Sabah namazının farzını kılarken güneş doğmuşsa selam vermeden önce o namazı kaza etmek gerekir. Ama öğle namazını kılarken Hanefi mezhebinde iftar tekbirini aldı. Niyet ettim öğlenin farzını kılmaya da Allahu Ekber dedi elini bağladı. İkindi vakti girdi. Vaktinde kılmış olur devam eder buyuruluyor. İkindiyi kılarken akşam girdi ama akşam girmeden Allahu Ekber dedi ikindinin farzına. Mekruh vakit ama dedi. Ondan sonra akşam girdi. Namazı olmuştur. Akşamı kılarken Allahu Ekber dedi yatsı girdi. Oldu buyuruluyor. Olur buyuruluyor. Fakat Maliki ve Şafii mezhebinde öbür vakit girmeden önce sabah hariç. Diğer vakitler için öbür vakit girmeden bir rekat kılma şartı var Maliki ve Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebinde iftah tekbiri kafidir buyuruluyor.
1: Ha. İş yerinde diyor depo gibi bir yerde diyor böyle bir ortamda namaz kılmak durumundayım. Raflar falan var diyor namaz kıldığım yerde çevremde. Onun üzerinde de malzemeler var. Bazılarının üzerinde diyor yazılar var diyor kutularda falan diyor. O yazılara gözümüz ilişse namazımıza bir mani olur mu?
0: Olmaz. Merak etmesin. Ben de öğretmenlik döneminde okulun kalorifer dairesi vardı. Ne kaloriferi? Kalorifer diye yoktu o zamanlar şey vardı kömür. kömürlüğü vardı.
1: Kömür deposu.
0: Ha, kömür deposu, oraya gidiyorum. Orada büstler vardı, resimler vardı falan. Başka yer yok. Tozlu mozlu falan, yüzüm gözüm falan da tozlu oluyordu falan. Şey olunca oluyor. Caizdir.
1: Diş dolgusu nedeniyle Maliki'yi taklit ettiğim için 15 yaşında oğlum var diyor. Onunla cemaat yapıyoruz. O diyor bana uyarken, ben imam olunca imama, Maliki imama uyuyorum diye içinden geçirecek mi?
0: Hayır ya, öyle bir durum yok. Mevcut imama diyecek. Maliki, Şafii, Hanefi.
1: Cemaatin böyle bir yükümlülüğü yok.
0: Yok, yok.
1: İmamın var mı? Yani hayır. Arkamda.
0: Ben Hanefilerin imam olmaya, Şafii'lerin, öyle bir şey diyor ki, imamın da yok böyle bir şeyi. Sadece imamın dikkat edeceği, mesela diyelim ki cemaati değişik mezheplerden olan cemaatlerden oluşuyorsa, bu Hanefi mezhebinde bile olsa, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinin abdesti bozan, guslü bozan, namazı bozan hallerinden sakınması lazım.
1: Evet.
0: Hadise bu kadar.
1: Son olarak da dinleyicimizin bir sorusu daha var. O diyor ki, ben diyor imam oluyorum bazen işte evde falan diyor. İmamın diyor Rabbena lekel hamd dedikten sonra diyor, özür diliyorum, Semiyallahu lümen hamide dedikten sonra diyor Rabbena lekel hamd demediğini biliyorum diyor.
0: Tamam, doğru.
1: Ama demez. Diyor ben diyor alışkanlık olmuş diyor, bazen içimden böyle geçiyor diyor.
0: Namaza zararı olmaz.
1: Cemaatin namazına da bir zarar.
0: Evet, olmaz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, biz biliyoruz ki dinimizde lanet etmek iyi bir şey değildir. Peki dinimizde lanetlik olarak bildirilen kimseler veya davranışlar var mıdır?
2: Mustafa Bey, ifade ettiğiniz gibi dinimizde lanet etmek yok. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte, ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için değil, herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de de seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyuruyor. Evet. Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz, kendinize, evladınıza kötü dua etmeyiniz, Allah'ın kaderine razı olunuz, nimetlerini arttırması için dua ediniz. Yani lanet etmeyiniz buyuruyor. Fakat bütün bunlara rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği, yani direkt bir şahsa değil ama lanetlik olan davranışları bildirmiştir. Bunlar ayet-i kerimelerde de var. Sadece hadis-i şeriflerde değil. Mesela Bakara suresinin 89. ayet-i kerimesi mealen, Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun buyuruyor. Sonra yine Bakara suresinin 59. ayet-i kerimesinde, biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ayet-i kerime bu. Nisa suresinin 48. ayet-i kerimesinde, Allah inkarları yüzünden onlara, ki oradaki kasıt tefsirlerde Yahudilere, lanet etmiştir buyuruluyor. Yine Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesinde mealen, bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gadab etmişti. Onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ayet-i kerime. Ve yine Maide suresinin 13. ayet-i kerimesinde, sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik. Vaadinden döndükleri için. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde mealen, Yahudiler Allah'ın eli sıkı dedikleri için lanet olanlara diye geçiyor ayet-i kerimede. Araf suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun buyuruluyor mealen. Yine Tevbe suresinin 68. ayet-i kerimesinde, Allah iki yüzlü erkek ve kadınlara ve inkarcılara ebedi kalacakları cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin, onlara devamlı azap vardır. Ve Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde mealen, bozgunculara lanet olsun buyuruluyor. Ve Ahzab suresinin 57. ayet-i kerimesi mealen, Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiştir. Ayet-i kerimede bildiriliyor. Lanet edilen sınıflar. Hadis-i şeriflerde de var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun. İmam Hakim naklediyor bu hadis-i şerifi. Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun. İmam Buhari bildiriyor bu hadis-i şerifi. Rüşvet alıp verenlere Allah lanet etsin. İbn-i Mace bildiriyor bu hadis-i şerifi. Eshabıma sövenlere Allah lanet etsin. İmam-ı Hakim bildiriyor bu hadis-i şerifi. Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin. İmam-ı Nesai naklediyor bu hadis-i şerifi. Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin. İmam Müslim nakletmiş bu hadis-i şerifi. Ve İmam Beyheki'nin naklettiği, Lutilere Allah lanet etsin. Açık net. Zalim amirlere, zulmedenlere, fasıklara, sünnetimi yıkan bid'atçilere Allah lanet etsin. Deylemi nakletmiş bu hadis-i şerifi. Altın ve gümüşün kuluna, paraya tapana lanet olsun. Altına tapana lanet olsun buyuruyor. Ve İmam-ı Tirmizi nakletmiş bunu. Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet olsun. Ebu Avane nakletmiş bu hadis-i şerifi. Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun. Şirat-ı Sen de bildiriyor bu hadis-i şerif. Sadaka vermeye engel olana lanet olsun. Hayır yapacak, ona mani oluyor. İsfahani naklediyor Bahadır Şerif'i. Yine Allah'tan ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lanet olsun. Şıratul İslam'da geçiyor Bahadır Şerif. Bidatlar çıkınca alim ilmini açıklasın. İlmini açıklamayana lanet olsun. İmam-ı Deylemi bildiriyor bunu. Adama soruyorsun şimdi ilahiyatçı. Efendim kemküm yani de var da yok da falan da işte be, o uydurma olabilir de bilmem ne de kıvırıp duruyor falan. Nesin sen ya? Kime yaranacaksın? İki kemik fazla alabilmek için aynı şekilde Allah-u Teala'nın gönderdiği emirleri aynı şekilde reddediyorsun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani bir şey haramsa haramdır. Helalse helaldir. Farz da farzdır. Niye kıvırıp duruyorsun? Ha diyorsun ki efendim ben yapamadığım şeyleri reddediyorum falan. Ya orada mert ol. Diyor ki arkadaş Allah-u Teala'nın emri bu ama ben yapamıyorum. Mert ol. Günaha giriyorsun.
1: Emre bakın bana bakmayın.
2: Tamam, bana değil. Ve bakın İmam Buhari naklettiği bir hadis-i şerif daha var. Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun. Ve İbn-i Mace'nin naklettiği bir hadis-i şerif. Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun. Ya zamanımızda bunlar sosyal hastalık biliyor musunuz? Sosyal hastalık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün hastalıklar için çarelerin hepsini bildirmişler. Ve yine Şiratul İslam'da geçiyor. Kızını fasıkla evlendirene lanet olsun. Damat adayı geliyor falan. Etiketi var? Var.
1: Parası var mı?
2: Parası var mı? Var. Arabası da var mı? Var. İşi? İşte. Tabii. Çocuk çok iyi canım. Neye göre? Bu adamda din var mı? İmam var mı? Namaz var mı? Yani sen emanet ediyorsun kızını. Ya canım işte parası pul var ya o da öğrenir gider falan. Olmaz öyle şey. Yani sen bir eşkıyaya kızını teslim ediyorsun. Ya niye eşkıya diyorsun adam mühendis olmuş falan. Kravatla eşkıya. Din iman olmayan kimse merhamet etmez ki. Allah Teala muhafaza buyursun. Nitekim öyleleri yani TGRT FM'deki İslam ve toplum programı kendiniz de şahitsiniz. Gelen mailler, gelen mektuplara şahit oluyorsunuz. İmam-ı Ebu Davud naklettiği bir hadis-i şerif var. Ölü için ağlayana lanet olsun. Yalnız o hadis-i şerifi açıklarken ağlama o değil. Hatta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman ağlıyor. Ağlayınca sahabe-i kiram hayret ediyorlar. Onların o taaccüplü bakışları karşısında niçin aynı şekilde onların o davranışlarına sorunca ya Resulallah siz bizi ağlamaktan men etmemiş miydiniz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hayır buyuruyorlar. Hayır buyuruyorlar. Ben sizi ağlamaktan men etmedim. Ben sizi isyan etmekten, bağırıp çağırmaktan men etmiştim.
1: Yas tutmaktan
2: men etmiştim. Yoksa göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyuruyorlar. Buradaki ağlamaktan murat da o. Şimdi zamanımızda var böyle. Akşam sılgıt çekiyorlar. Ondan sonra alkış yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar.
1: Özel ağlayıcılar var.
2: Özel ağlayıcılar, hususi ağlayıcılar falan var. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'de mesela Ebu Leheb için onun eli kurusun. Lanettir o. Hatta Ebu Leheb'in oğlu Uteybe Tebbet suresi gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret etmişti. Üzülen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya Rabbi bunu bir canavara musallat eyle diye ona beddua etti. Çok nadirdir böyle peygamberimizin dua ettikleri. Ebu Leheb'in oğlu Uteybe Şam'a giderken bir gece arkadaşlarının arasında yatarken bir aslan gelip arkadaşlarını koklayıp bırakıyor. Sıra Uteybe'ye gelince onu parçalıyor. Sıra ona gelince parçalıyor. Bir gün de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna birisi gelmiş. Resulullah Efendimiz de o anda yani yanında bulunan eshabıyla beraber işte bir sofra kurulmuş, yemeğe oturmuşlar. Onu da davet ediyorlar. Buyurun diye. O da oturuyor. O da sofraya oturuyor. Fakat sol eliyle yiyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ikaz ediyorlar. Sağ elinle ye diyor. Adam bilerek. Ya ne kadar terbiyesiz insanlar var hakikaten ya. Bilerek. Ve yalan söylüyor. Peygamber Efendimiz gözünün içine bakarak diyor ki benim diyor sağ kolum hareket etmiyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sağ elin artık hareket etmesin buyuruyor. Ve bir daha da sağ kolunu hareket ettiremiyor. Felç geliyor koluna. Ya sen kiminle aynı şekilde şey yapıyorsun ki? Allah-u Teala'nın Habibi, Allah-u Teala'nın Peygamberi, Allah-u Teala'nın sevgilisi. Onu incittiğin zaman onun ağzından çıkan ok gibidir. Geri çevrilmez ki. Hani bir mazeret şey yaparsın. Gerçekten sağ kolunda bir, sağ elinde bir şey varsa hemen böyle bir rahatsızlık var. O zaman sana bir yol gösterirler. Dua ederler. İnşallah Teala bundan sonra kullanırsın diye. Hayır duasını alırsın. Yani bile bile sağ kolu sağlamken diyor ki benim diyor sağım çalışmıyor. Bundan sonra hiç çalışmasın buyuruyor Resulü Efendimiz. Bundan sonra hiç çalışmıyor sağ kolu. Hiç çalışmıyor. Tabi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buna benzer. Ve ayet-i kerimeler de buna benzer. Aynı şekilde ifadeler geçiyor. Tabi bunlar İslam alimleri kitaplarına yazmışlar. Bunları uzun uzun açıklamışlar da. Bunların açıklamalar da var. Dolayısıyla dinimizde ne kadar lanet etmek yok, beddua etmek yok ise de Allah-u Teala'nın ve onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bu biraz önce naklettiğimiz şeyler ağır şeyler. sen burada ısrar edersen ona o zaman lanet edilmişlerin arasına girersin. Yani lanet edilmiş davranışı yaparsan, mesela hadis-i şeriften naklettik. Erkek gibi davranan kadın, kadın gibi davranan giysisinde, hareketlerinde lanete uğramıştır. Lanetlenmiştir. Ha, diyelim ki efendim bilmiyorduk, böyle bir davranışın içerisine girdi. Peki kendisini toparlamış olsa, kendisini toparlamış, tövbe etmiş olsa, Mustafa Bey kitaplarda buyuruyor ki şirk dahil hayattayken, bu can bu bedendeyken, ruh bu bedendeyken, şirk dahil, küfür dahil bir kimse yapmış olduğu hatadan geri döner, rücu eder, tövbe ederse, ya Rabbi bilemedim, edemedim, beni affet diye tövbe istiğfar ederse Allah-u Teala affeder buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Şems-i Tebrizi Hazretleri 3. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi Mevlana Muhammed bin Ali olup Tebrizlidir. Şemseddin, dinin güneşi lakabıyla meşhurdur. 645 miladi 1247 senesinde Konya'da şehit edildi. Şems-i Tebrizi, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alıp bütün işlerini, adetlerini, ahlakını ona uydurmaya gayret ederdi. Şayet bir kimseden rahatsız olsa, "Ya Rabbi, bu kimsenin malını ve çocuklarını çok eyle," derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle dua ederdi. Resulullah Efendimizin beddua etmek adetleri değildi. Şems-i Tebrizi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, kulun İman nimetine kavuşması ve hidayet üzere doğru yolda bulunması Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. Yine bazı kimselerin de küfür ve dalalet üzere bulunması ise Allahü Teala'nın adaletidir. Kulun bütün hallerinde Allahü Teala'nın hükmüne teslim olması gerekir. Kul Allahü Teala'nın işlerinde asla ona itiraz etmemelidir. Bunu niçin böyle yaptı, bunu niçin haram kıldı diye konuşmamalıdır. Herkesin muayyen bir ömrü vardır. Eceli gelince ölür. Öldürülmek, yanmak veya boğulmak gibi herhangi bir sebeple ölen, eceliyle ölmüştür. Nitekim Allahü Teala Nahl suresinin 61. ayet-i kerimesinde mealen, eğer Allah zulümleri, günahları yüzünden insanları hesaba çekiverseydi, yeryüzünde kımıldayan tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları takdir edilen bir müddete kadar geciktirir. Müddetleri, ecelleri de geldiği zaman ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler buyuruyor. Günahkar kimse, tövbe etmeden vefat edip, imanla giderse, kesin bir şekilde Allahü Teala ona azap edecektir veya onu affedecektir demek caiz değildir. O, Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. Dilerse fadlı ve keremiyle veya imanının bereketiyle veya sevdiği kullarından birinin şefaatiyle onu affeder. Dilerse günahı kadar ona azap eder, sonra onu cennete koyar. Allahü Teala Nisa suresinin 48. ayet-i kerimesinde mealen, Allahü Teala şirki elbette affetmez. Dilediği kimselerin şirkten yani imansızlıktan başka günahlarını affeder buyuruyor. Kabirde Münker ve Nekir adında iki meleğin sual sorması haktır. Onlar iki melek olup, meyyit kabre konduğu zaman, meyyitin yanına gelirler. Ona doğru olarak oturturlar. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne gibi sorular sorarlar. Kabir azabı haktır. Allahü Teala Mü'min suresinin 46. ayet-i kerimesinde mealen, Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir. Kıyamet koptuğu günde Firavun kavmini en şiddetli azaba sokun denilecektir buyuruyor. Yani kıyamet gününden önce onlar ateşe arz olunurlar. Bu ise kabir azabından başkası değildir. Kıyamet günü haktır. Ona iman etmek farzdır. Allahü Teala Mü'min suresinin 59. ayet-i kerimesinde mealen, kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar buyuruyor. Mizan haktır. Onun iki kefesi ve bir dili vardır. Onda Allahü Teala'nın kudretiyle onun dilediği şekilde ameller tartılır. Mizanın büyüklüğü gökler ve yer tabakaları kadardır. Cehennemden kurtulanların sevapları, cehennemliklerin ise günahları ağır gelir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde amellerin tartılması haktır. Kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kurtulamayanlardır. Kıyamet gününde kitapların, amel defterlerinin okunması haktır. İnsanlar bu hususta kıyamet günü farklıdırlar. Bir kısmına amel defteri sağ taraftan, bir kısmına sol taraftan, bir kısmına da arka taraftan verilir. Kıyamet gününde insanların durumları birbirinden farklıdır. Bir kısmının hesabı çetin olur. Bir kısmının hesabında müsamaha olunur. Bir kısmı hesapsız cennete girer. Bir kısmı hesapsız cehenneme girer. O gün kabahatler ve sırlar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin aleyhisselam sonuncusudur. Peygamberlerin bazısı bazısından üstündür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden aleyhisselam üstündür. Peygamberlik kapısı Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmesinden sonra kapanmıştır. Ondan sonra peygamberlik iddiasında bulunanlar yalancıdırlar. Allahü Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde mealen, o Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir buyuruyor. Semadan yeryüzüne iner. İnsanları Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dinine davet eder. Bu ümmetin en üstünü Ebu Bekr Sıddık'tır. Sonra Ömer bin Hattab, sonra Osman bin Affan, sonra Ali bin Ebu Talip'tir. Sonra aşere-i mübeşşerenin tamamı, sonra eshab-ı kiramdır. Sonra tabi'in, sonra tebe-i tabi'in efendilerimizdir. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Sonra selef-i salihinin alimleri, sonra da onların yolunda giden alimlerdir. Kıyamet günü Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin günahkarlarına şefaat etmesi haktır. Allahü Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde mealen, ey Resulüm, sana mahsus fazla bir namaz olarak gece uykudan kalk da Kur'an ile teheccüd gece namazı kıl. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır buyuruyor. Tefsir alimleri makamı Mahmud'u şefaat makamı diye tefsir etmişlerdir. Yine diğer peygamberlerin aleyhimüsselam, alimlerin, sıddıkların, şehitlerin de şefaati haktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ümmetimin alimlerinin şefaati İsrail oğullarının peygamberlerinin şefaati gibidir buyuruyor. Cünüplükten temizlenmek, abdest almak, teyemmüm etmek, mest üzerine mesh etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, cemaatle namaz kılmak, cuma namazı kılmak, ezan ve ikamet okumak, cihad etmek ve cenaze, bayram namazlarını kılmak, emri maruf ve nehy-i münker yapmak, akrabaya iyilik etmek, ana babaya itaat etmek ve daha başka dinin bütün emirleri haktır ve gerçektir. Komşuya ve bütün insanlara eziyetten sakınmak vaciptir. Gıybet, nemime, kovuculuk, iftira, yalancı şahitlik, fitne çıkarmak ve Müslümanlar arasında düşmanlık meydana getirmek haramdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte fitne uykudadır. Onu uyandırana Allahü Teala lanet etsin buyurdu. Zalim olsa bile Müslümana lanet etmek, beddua etmek haramdır. Evla olanı zalim olan Müslüman hakkında şöyle dua etmektir. Ya Rabbi, eğer o tövbe ehlinden ise onun tövbesini kabul eyle. Eğer tövbe ehlinden değil ise bizi ve bütün Müslümanları onun kötülüklerinden muhafaza eyle. Allahü Teala'nın dini İslamiyettir. Bu anlattıklarımız zahiren ve batinen itikadımızdır. Ya Rabbi, bizi İslamiyet üzere yaşat. İslamiyet üzere ruhumuzu al. Kalplerimizin senin dinin üzere olmasını nasip eyle. Amin. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan birkaç tanesini nakledelim. Sultanın bir oğlu vardı. Çok yiğit ve yakışıklıydı. Fakat bir şeyi hemen ezberleyemez, çok kısa zamanda da unuturdu. Hocaları onun unutkanlığından usanmışlardı. Babası bir gün Şems-i Tebrizi Hazretlerinin huzuruna gelip oğlunun durumunu anlattı ve himmetini istirham edip Kur'an-ı Kerim öğretmesini istedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri de kabul buyurup, İnşallah her gün Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü 20 sayfa ezberler dedi. Orada olan herkes bu söze şaşırdılar. Ertesi günden itibaren çocuk derse gelmeye başladı ve her gün 20 sayfayı ezberledi. Bir ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş oldu. Siraceddin anlatır. Kış mevsiminin ortasıydı. Bir kimse bahçesine gül dikmişti. Bunu Şems-i Tebrizi Hazretlerinin bulunduğu bir mecliste, "Efendim, ben bugünlerde bahçeye gül ağacı diktim. Acaba tutup gül verir mi, yoksa emeğim boşa mı gider?" diye sordu. Bu kimsenin tereddütlü halini gören Şems-i Tebrizi Hazretleri, "Cenab-ı Hak isterse böyle sebepsiz de yaratır." derken hırkasının altından bir demet gül çıkardı. Orada bulunan bizler bu hali görünce hayretimizden şaşırıp kaldık. Şems-i Tebrizi Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Bir kimse bilerek küfrü gerektiren bir söz söylese onun imanı gider ve imansız olur. Eğer bir kimse küfrü gerektiren sözü başkalarını güldürmek için söylerse, hem o hem de gülenler imansız olur. İmanı gideren sözler üç kısımdır. Bir kısmı hata ile söylenip küfrü gerektirmeyen, fakat böyle söyleyenin tövbe ve istiğfar etmesi gerekenlerdir. Bir kısmı ihtilaflı olup, alimlerden bazısına göre küfrü gerektirip, bazısına göre küfrü gerektirmeyenlerdir. Böyle bir sözü söyleyenin ihtiyaten nikahını ve imanını tazelemesi, tövbe etmesi ve bu sözünden dönmesi gerekir. Bir kısmı da söz birliğiyle küfür olan sözlerdir. Böyle bir sözü söyleyen kimse, hac etmiş ise haccını iade etmesi gerekir. Ailesiyle de nikahsız olur. Bu durumda olan bir kimse, kelime-i şehadeti söylese, fakat söylediği o küfrü gerektiren sözden dönmezse, küfür üzere olması ondan kalkmaz. Küfür tehlikesinden korunmak isteyen, şu duayı sabah ve akşam okusun. Allahümme inni eûzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu. Allahü Teala'nın zatı, sıfatları ve fiilleriyle alakalı küfrü gerektiren hususlar, Allahü Teala'yı şanına layık olmayan bir şeyle vasfetmek, Allahü Teala'nın isimleri veya emirleriyle alay etmek, Allahü Teala'nın vaadini veya vaidini inkar etmek küfürdür. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerinden birisini inkar etmek veya onunla alay etmek küfürdür. Def ve eğlence aletlerinin vuruşuna göre Kur'an-ı Kerim okumak küfürdür. Haram bir yiyeceği yerken besmele çekmek küfürdür. İçki içerken ve ondan başka dinen haram olan şeyi yerken, içerken besmele çekmek küfürdür. Alay ederek ezan okumak küfürdür. Bir kimse küçük veya büyük günah işler de birisi ona Allahü Teala'dan işlediğin bu günahtan dolayı af ve mağfiret dile derse, o da onun bu sözünü hafife alarak ne yaptım ki istiğfar edeyim derse imansız olur. Kim bir peygamberi inkar eder veya onu herhangi bir şeyle ayıplarsa veya onun sünnetlerinden birisini beğenmezse küfre girer. Birisi Resul-i Ekrem'in kabri şerifi ile minberi arası cennet bahçelerindendir deyince, başka birisi bu sözü hafife alarak ben orada minber ve hasırdan başka bir şey görmüyorum derse bu küfür olur. Farzlardan birisini veya icma ile sabit bir hükmü inkar etmek küfürdür. Birisine farz namazını vaktinde kıl dense, o da kılmam dese, bazı alimler küfür olacağını, bazısı da senin emrin ile kılmam demeyi kastederse küfür olmaz dediler. Keşke faiz, adam öldürmek, zina ve zulüm helal olsaydı demek küfürdür. Fakire sevap umarak haram bir şey vermek küfürdür. Kıyameti, cenneti, cehennemi, mizanı, sıratı, hesabı ve amel defterlerini inkar küfürdür. Sensiz Allahü Teala bana cenneti verse oraya girmem veya Allahü Teala falanca ile cennete girmemi emretse oraya girmem veya Allahü Teala bu amel için veya sizin için bana cenneti verse cenneti istemem demek küfürdür. Bir kimse olmuş ve olmamış şeyleri bilirim derse küfür olur. Bir kimse günah bir işe başlasa, başkasını da gel güzel bir hayat yaşayalım diyerek onu da günaha soksa ve bizim rahat ve sevincimiz gibi kimse de yok dese küfür olur. Yine buyurdular ki, hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki, Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin dahi olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Çok gülmeyiniz ki, kalbiniz kararmasın. Sakin ve ağırbaşlı olunuz ki, vakarınız bozulmasın. Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Onu boş bırakmayasınız ki, sizi ateşe sürüklemesin. Helalinden kazanıp, ondan fakirlere cömertçe veriniz. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki, affa kavuşasınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, o halde siz bana itaat ve ibadet ederek beni anın ki ben de sizi mağfiretimle anayım. Nimetlerime şükredin de nankörlük yaparak küfre varmayın. Beni ve nimetlerimi inkar etmeyin buyuruyor. Allahü Teala bu ayet-i kerimede Müslümanları iki şeyle mükellef kıldı. Zikir ve şükür. Ayet-i kerimede zikrin şükürden önce buyurulması, zikrin bizzat Allahü Teala ile meşguliyetten, onun bizzat anılması ve hatırlanmasından, şükrün ise Allahü Teala'nın nimetiyle meşgul olunmasından dolayıdır. Zikir dil, kalp ve azalarla olmak üzere üç kısımdır. Dil ile zikir Allahü Teala'ya hamd etmeye, onu tazime ve noksan sıfatlardan tenzihe, uzak tutmaya delalet eden lafızlardır. Eğer dil ile Allahü Teala zikredilirken, anılırken kalp gaflet halinde olur, dilin yaptığı zikirden habersiz olursa, bu adet olan zikir olur ki avamın yaptığı zikir böyledir. Böyle bir zikrin meyvesi sevap kazanılmasıdır. Kalp ile zikir, ağızla söylemeyip yalnız kalp ile yapılan zikirdir. Buna tasavvufta zikr-i hafî denir. Bu da yalnız zat-ı ilahînin zikridir. Yahut sıfatlarını düşünerek yapılır. Nimetleri de düşünülürse buna tefekkür denir. Azalarla zikir, azalarla Allahü Teala'nın beğendiği ve razı olduğu işleri yapmak, yasak ettiklerinden sakınmaktır. Bunun içindir ki Allahü Teala namaza zikir buyurdu. Şöyle denilmiştir. Zikir 7 çeşittir. İlki gözün zikri olup Allah korkusundan ağlamaktır. İkincisi kulağın zikri olup günah olmayan iyi ve faydalı şeyleri dinlemektir. Üçüncüsü dilin zikri olup Allahü Teala'ya hamdü senada bulunmaktır. Dördüncüsü iki elin zikridir ki fakirlere yardım ve bağışta bulunmaktır. Beşincisi bedenin zikri olup Allahü Teala'nın yolunda çalışmaktır. Altıncısı kalbin zikridir ki Allahü Teala'nın azabından korkup rahmetinden ümitli olmaktır. Yedincisi ruhun zikri olup Allahü Teala'ya teslimiyet ve ondan gelen her şeye rıza göstermektir. Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin.
5: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günleri 80 salavat-ı şerife getirenin Allahü Teala 80 yıllık günahını mağfiret eder. Bugünkü konumuz peygamberlik nedir? Allahü Teala insanı yaratınca ona hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırabilmesi için akıl gibi anlayıcı bir kuvvet vermiştir. Akıl bir ölçü aletidir. Allahü Teala'ya ait bilgilerde ölçü olmaz. Mahluklara ait bilgilerde ölçü olur. Akıl insandan insana değiştiği için bazı insanlar mahluklara ait bilgilerde isabet ettiği halde bazıları yanılabilir. Acaba insan bir yol gösterici, bir kılavuz olmadan aklıyla Allahü Teala'nın bildirdiği doğru yolu bulabilir miydi? Tarihi inceleyecek olursak, insanların kendi başlarına ve önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde düşündü. Fakat ona giden yolu bulamadı. Bunu evvela etrafında aradı. Kendisine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona tapmaya başladı. Sonra büyük tabiat güçlerini, fırtınayı, ateşi, kabaran denizi, yanardağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının yardımcıları sandı. Her biri için bir suret, simge yapmaya kalktı. Bundan da putlar doğdu. Bunların gazabından korktu ve onlara kurbanlar kesti. Hatta insanları bile bu putlara kurban etti. Her yeni olayla o olayı simgeleyen putların miktarı da arttı. İslamiyet başladığı zaman Kabe'de 360 put vardı. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Akıl göz gibidir. Din bilgileri de ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydalanamaz. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olmaz. Aklımız da yalnız başına maneviyatı, faydalı zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri dinin ışığını yarattı. Peygamberler dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi aklımızla bulamazdık. Tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık. Evet, İslamiyet'e uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler peygamberlerden faydalanamaz. Dünyada ve ahirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamaz. Fen vasıtaları, mevki, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun peygamberlerin gösterdiği yoldan gitmedikçe hiçbir kimse, hiçbir toplum mesut olamaz. Ne kadar neşeli, sevinçli görünseler de içleri kan ağlamaktadır. Dünyada da, ahirette de rahat ve mesut yaşayanlar ancak peygamberlere uyanlardır. Şunu da bilmelidir ki, rahata ve saadete kavuşmak için Müslüman olduğunu söylemek, Müslüman görünmek yetişmez. Müslümanlığı iyi öğrenmek ve emirlere, yasaklara uymak lazımdır. Akılla anlaşılan şeyler, his uzuvlarıyla anlaşılanların üstünde olduğu ve bunların yanlışını çıkardığı gibi, yani his uzuvlarımız akılla anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi, akıl da peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir. İnanmaktan başka çaresi yoktur. Akıl anlayamadığı şeyleri nasıl ölçebilir? Bunların doğru ve yanlış olduğuna nasıl karar verebilir? Nakil yoluyla anlaşılan, yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akılla araştırmaya uğraşmak, düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa, çabalaya çabalaya ya yıkılıp canı çıkar, yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akılda yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa, ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunları alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkesi aldatır. Akıl, his kuvvetleriyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir ölçü aletidir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara eremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur. Görülüyor ki peygamberlere tabi olmak akla uygun, aklın istediği ve beğendiği bir yoldur. Peygamberlerin aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini akla danışmaya kalkışmak akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmeyen yerlerde pervasızca yürümeye ve engin denizde acemi kaptanın pusulasız yol almasına benzer ki her an uçuruma, girdaba düşebilirler. Nitekim felsefeciler ve tecrübeleri hayalleriyle izaha kalkışan maddeciler akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış, bir yandan birçok hakikatleri meydana çıkarırlarken bir taraftan da insanların saadeti ebediyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır. Eflatun yaptığı mücahedelerle ve riyazetlerle nefsinde hasır olan Safa'yı görünce peygamberlere uymak lazım olmadığını sandı. Biz temizlenmiş insanlarız, temizleyicilere ihtiyacımız kalmamıştır dedi. Peygamberlere uymadan yalnız riyazet çekmekle hasır olan Safa'nın altın yaldızla örtülen bakır gibi veya şekerle kaplanan zehir gibi olduğunu anlayamadı. Bakırla karışık altını saf halde ayırmak için ve nefsi emmarelikten kurtarıp itminana kavuşturmak için peygamberlere uymak lazımdır. Hakiki hakim ve tabip olan Allahü Teala peygamberleri ve bunların dinlerini nefsi emmareyi yıkmak, azgınlıktan kurtarmak için gönderdi. Onu yıkmak, belki ıslah etmek, kurtarmak için bu büyüklere uymaktan başka çaresi olmadığını bildirdi. Bu büyüklere uymadıkça binlerle riyazetler ve mücahedeler yapılsa onun emmareliği kıl kadar azalmaz. Tersine azgınlığı artar. Onun hastalığını giderecek yegane ilaç peygamberlerin getirdikleri dinlerdir. Bundan başka hiçbir şey insanı felaketten kurtaramaz. Dinimizde aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi, binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi. Ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala kullarına çok acımakta, onların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını istemektedir. Bunun için her asırda insanlar arasından seçtiği en üstün, en iyi kimseleri peygamber yapmış, bunlara kitaplar göndererek huzur, saadet yolunu göstermiştir. En son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bütün peygamberler akılla bulunacak dünya işlerine, fen bilgilerine, tecrübeye dayanan teknik buluşlara dokunmayıp yalnız bunları araştırmak, bulup faydalanmak için çalışmayı emir ve teşvik buyurmuş, kendileri dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir. Peygamberlerin birincisi Hazreti Adem'dir. Sonuncusuysa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Peygamberlerin hepsine iman etmek lazımdır. Hepsi masum, yani günahsız ve doğru sözlüdür. Bunlardan birine inanmamak, hepsine inanmamak demektir. Çünkü hepsi aynı imanı bildirmiştir. Yani hepsinin dinlerinin aslı, temeli, yani iman edilecek şeyleri birdir. Peygamberlik makamı aklın ve düşüncenin dışındadır, üstündedir. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır ki bunlar peygamberlik makamında anlaşılır. Her şey akılla anlaşılabilseydi peygamberler gönderilmezdi. Ahiret azapları peygamberler göndererek bildirilmezdi. Allahü Teala İsra suresinin 15. ayetinde buyurdu ki, biz peygamber göndermedikçe azap yapıcı değiliz. Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Allahü Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu anlamak için tabiattaki nizamı, düzeni incelemek, peygamberlerin haber vermelerinden ve bu haberleri işiterek, okuyarak öğrendikten sonra farz olmaktadır. Bugün hür dünyada İslamiyet'i duymayan

Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala dünyaya emretti ki, ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver.

Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulün duası ile. Ali bin Ebi Talip emriyle Resulün o amrın karşısına yiğitçe çıktı o gün. Dedi: "Ya Amr, işittim yemin etmişsin ki sen bir Kureyşli iki şey isterse eğer benden, muhakkak birisine ederim hemen ifa. Doğru mu böyle bir şey? Söyledin mi bir defa?" Amr cevaben dedi ki: "Evet, doğru ya Ali. Böyle bir şey demiştim, bilir cümle ahali." Buyurdu ki: "Bilirsin, ben dahi Kureyş'tenim. Benim de şimdi senden vardır iki isteğim. Birisi şudur ki, iman et de şimdiden, kurtar şu vücudunu cehennem ateşinden." Amr dedi: "Bu teklifi asla kabul edemem. İkincisi neyse onu söylesen hemen." Hazreti Ali dahi buyurdu ki o vakit: "Öyleyse sen bu cengi bırakıp Mekke'ye git." Amr dedi: "Ebu Bekir'in, Osman'ın ve Ömer'in başlarını kesip de öyle geri dönerim." Kafirin bu sözünü duyunca Şah-ı Merdan gayretine dokunup gadaba geldi o an. Gürledi ki: "Ey ahmak, bu kolay sanma sakın. Ben izin verir miyim onlara dokunasın?" Amr dedi ki: "Ya Ali, dikkat eyle lafına. Sen henüz doymamışsın bu dünyanın tadına. İstemem bu genç yaşta öldüreyim seni ben. Kaldırmam kılıcımı gençler için katiyen." O dahi kükredi ki: "Ama ben seni bugün inşallah öldürürüm duasıyla Resulün." O bu sözü duyunca kan sıçradı beynine. Derhal atından inip saldırdı üzerine. Çok şiddetli bir kılıç vurdu ise de lakin kalkanı parçalandı sırf Hazreti Ali'nin. Artık hamle sırası gelmişti Murteza'ya. Zülfikar'ı bir anda kaldırarak havaya indirdi şimşek gibi kafirin ensesinden, ayırdı bir vuruşta başını gövdesinden. Ashab bunu görerek hep tekbir getirdiler. O gün tekbir sesiyle gökleri inlettiler. Küfür cephesindeyse yükseldi çok feryatlar. Zira kanlar içinde yere serilmişti Amr. Kafası miğferiyle uçarken bir tarafa, kanları oluk gibi fışkırırdı etrafa. En çok güvendikleri Amr'ı, Hazreti Ali'yi öldürünce küffarın çok bozuldu morali. Amr ile 5 müşrik de geçmişti bu tarafa ve Hazreti Ali'ye saldırdılar bu defa. Ashab da bunu görüp oraya koşuştular. O zırhlı kafirlerle dişe diş boğuştular. Tuttu Hazreti Zübeyr, Nevfel bin Abdullah'ı, atıyla birlikte hendeğe yuvarladı. Hazreti Ali dahi peşinden inip hemen bir kılıçla başını ayırdı gövdesinden. Diğerleri hendeği çok güçlükle aşarak böylece canlarını kurtardılar kaçarak.

Ebu Cafer bin Sinan Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM
5: Haber. Diyerek eleştirilere cevap verdi.
6: AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Yargıdan sorumlu genel başkan yardımcılığı diye bir şey yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Meydanların partisi biziz, sandığın partisi biziz. Siz kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu bize söylemekten vazgeçmelisiniz.
5: Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan arbedeye de ayrı bir parantez açtı. Özgür Özel'in Toma üzerine çıkmasını eleştirdi.
6: Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var Toma'nın üzerinde? Bir siyasetçinin Toma'nın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toma'nın üzerine niye çıkıyorsunuz?
7: CHP Genel Merkezi'nde 2. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara asıldı. Makam odasına Genel Başkan Yazılı isimli takıldı.
8: Fotoğrafı yeniden asıldı. Bunun adı sınırlı kalınmadı. Ünvanlar sil baştan yazıldı. Üzerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yazan isimlik hazırlandı. 12. kattaki makam odasının kapısına takıldı. CHP'de deprem etkisine neden olan mutlak buttan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Özgür Özel yanlıları tarafından genel merkez binasındaki duvardan indirilmiş, ayaklar altında böyle çiğnenmişti. Tahliye edilen genel merkez binasında hummalı bir hazırlık vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Halef Genel Başkan Özgür Özel'in siyah beyaz portresinin yanında yerini aldı. Yani ait olduğu yere asıldı. Üzerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yazan isimlikte makam odasının kapısına takıldı.
7: Özgür Özel ardında enkaz bırakarak CHP Genel Merkezi'ni terk etti. Enkazı kaldırmak ve binayı temizlemek emekçilere ve Kılıçdaroğlu ekibine kaldı. Çalışma gün boyu sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geliş tarihiyle bayram sonrasındaki ilk programı da belli oldu.
9: Hepimiz de çok üzüldük. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da çok üzüldü ama bu sonucu biz istemedik.
8: Koltuğu bırakmak istemedi. Uzlaşmaz tavrı CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirdi. Parti binasını enkaza çevirdi.
9: Buna meydan veren biz değiliz. Biz partimize gelmek, arkadaşlarla konuşmak istedik ama bizi de çağırmadıkları gibi icra memurunu da almak istemediler.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bina girişine mutlak butlan kararı asıldı.
8: Kapıya asılan esasında CHP'de sandığa düşen gölgenin belgesiydi. Hileli oylamayla gelenler buldukları gibi değil, yıkık dökük bıraktılar.
9: Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez CHP milletvekilleri CHP binasına alınmadı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz. Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara
12: yeniden kavuşturacağız.
8: Hasar büyüktü. Enkazı kaldırmak gün boyu sürdü.
10: Tahliye operasyonunun hemen ardından CHP Genel Merkezi'ndeki o hasarlar şimdi tekrardan düzeltiliyor.
8: Sökülen ve kesilen demirler kaynak yapıldı. Kılıçdaroğlu ortaya çıkan tablodan dolayı üzgündü.
13: Genel merkezde yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. Üzüldüğünü söyledi.
8: Olaylı tahliyenin izleri silindi. O sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti içi demokrasiye verilen hasarı onarmak üzere takvim belirledi.
10: Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gelecek.
8: Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın son günü partililerle bayramlaşacak.
9: Son ve kesin tarih 30 Mayıs Cumartesi. Burada hem partili arkadaşlara hitap edecek hem de halkımızla paylaşacak.
12: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum.
8: Bayram randevusu cumartesi günü saat 14'te CHP Genel Merkezi'nin önünde. Davetiyesi de böyle. Kılıçdaroğlu vakit kaybetmeyecek. 1 Haziran pazartesi günü parti meclisini toplayacak.
9: Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizle kucaklaşacağız. Kucaklaşmam zorundayız.
8: Parti meclisi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasında ilk sıcak temas noktası olacak.
7: Siyasi parti liderliğinin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Yeniden CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramda Ankara'da olacak. Partilerle bir araya gelecek. MHP lideri ise geleneği bozmayarak bayramda Ankara'da olacak.
14: Bayramda İstanbul'da mısınız?
15: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
8: Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da olacak. Siyasi parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bayramda tercihini İstanbul'dan yana kullandı.
14: Bayramda İstanbul'da mısınız?
15: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
8: Bayramı Ankara'da geçirecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın son günü genel merkez binasında partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bayramı geçireceği adres Ankara. Bahçeli, bayram namazını kıldıktan sonra Alparslan Türkeş'in kabrini ziyarette bulunacak. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda memleketi Manisa'da olacak. Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da karşılayacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Ankara'da olacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Hatay, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Kayseri'de bayramı kutlayacak.
7: Bir son dakika verelim değerli izleyiciler. İzmir'in Güzelbahçe ilçesi belediye başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Değerli izleyiciler tekrar edelim. İzmir Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız. CHP'de arınma başlıyor. Kurultay davasında Lütfü Savaş'ın avukatı olan Onur Üregen bazı vekiller için ihraç sinyali verdi. Tabii bunlar başlatılacak dedi. Üregen ve bazı CHP'li isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.
16: Onlarla ilgili bir çalışma başlatalım mı acaba bazı?
17: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi ama.
18: İhraçların sinyalini verdi. Butlan krizinde kırmızı çizgileri aşan CHP'li vekiller hedefindeydi. Adli ve idari bir çalışmamız olacak dedi. Bu mesaj Onur Üregen'den geldi.
19: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
18: Kurmayları olmalarına rağmen 2023 seçim yenilgisinin tüm faturasını sadece ona kestiler. Kurultayda rekabeti hileyle kirlettiler.
20: Mutlak butlan, kesin hükümsüzlük nedeniyle mağdur olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline.
18: Genel başkanlıktan indirmekle kalmadılar, önüne bir bardak su bile koymadılar. Yolsuzluk iddiaları yargıya taşınınca hatırladılar. Kurultaydaki sandık yolsuzluğuna da kirli ilişki ağlarına da ortak etmeye çalıştılar. Başaramayınca hakaret yağdırdılar.
21: Hayırlı bir şey yok. Bu cumhuriyet hakkında size hayırlı bir şey yok.
22: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
18: Bu sloganlar atılırken, fotoğrafları indirilirken sessiz kaldılar. Tahliyeye direndiler. Şimdi her sözün, her eylemin bedeli ödenecek. Unutulan parti disiplini işleyecek. Kırmızı çizgileri ihlal edenler için avukat Onur Üregen'den ihraç sinyali geldi.
16: Onlarla ilgili bir çalışma başlatıldı mı acaba?
17: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi ama.
18: Onur Üregen Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.
17: Partimizi tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Neler yapacağız? Bir yol haritası. Üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık.
18: Üregen hukuki süreçle ilgili bilgi paylaştığını söyledi.
17: Tabii kısa süreçte yapacağımız şeyler var. Uzun süreçte de yapılacak şeyler var.
18: CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
0: Partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi gerçek kuruluş kodlarına tekrar yeniden çevirmek çok zor bir görev. Kendisi üstlendi.
18: Nalbantoğlu kendilerinin de bu süreçte Kılıçdaroğlu'na destek olacağını ifade etti. Bayramlaşmanın da birlikteliği ortaya koymak için fırsat olduğuna işaret etti.
0: Birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız hep beraber.
18: CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu ile görüştü.
1: Şu anda mecliste de ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. O nedenle bu önümüzdeki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'na çok önemli bir görev düştüğünü ifade etti.
7: İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın ifadesi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu gösterdi. İddiaya göre Dervişoğlu, Murat Gül İbrahimoğlu'nu İBB'nin işlerini almak için Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Hakan Karanis ile bir araya getirerek rant paylaşımına aracılık etti.
8: İtirafçı iş insanı ismini saklamıştı. Rüşvet çarkına aracılık eden o siyasetçi Müsavat Dervişoğlu çıktı.
22: Mutluyuz, keyifliyiz. Şu anda mutluluğun, galibiyetin keyfini çıkarıyoruz.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Sarp Yalçınkaya etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. İçeriden kirli çarka ilişkin bilgi veren Yalçınkaya'nın ifadesindeki bir bölüm çok dikkat çekmişti. Sarp Yalçınkaya isim vermeden üst düzey bir siyasetçiden söz etmişti.
23: Bugün burada bağımsız bir belediye olarak karşılayın.
8: Korktuğu için ismini vermediği o siyasetçinin kim olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. İddiaya göre Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis ile Murat Gül İbrahimoğlu'nu tanıştırdı. Aynı masada buluşturdu. Yalçınkaya o masaya yatırılan pazarlığı şu sözlerle anlatmıştı.
24: Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gül İbrahimoğlu'nu Hakan Karanis ile tanıştırıp İBB'nin döküm, hafriyat izinlerini bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB'nin tüm döküm hafriyat işlemlerini Murat'a vereceksiniz diyor. Murat bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra döküm hafriyat işleri Murat'a veriliyor.
8: Gül İbrahimoğlu bu sayede İmamoğlu ve çevresiyle yakınlaştı, rant sağladı. Müsavat Dervişoğlu ise bu ranttan kendi payına düşen kısmı almak için harekete geçti. Gül İbrahimoğlu, ben bu işler için çok para harcadım. Tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem dedi. İkili sonrasında ise ters düştü.
7: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son halkasında listede yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya hakkındaki isim işlemlerin yurt dışında bulunması nedeniyle gecikmeli olarak yürütüldü. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ünlü oyuncu saç ve kan örnekleri verdikten sonra serbest bırakıldı.
25: Şiddeti en yakınına gözlerini bile kırpmadan uyguluyor. Onların ruhlarını paramparça ediyor.
26: Kesecek misin sen
25: sağ ol,
18: yurt dışındaydı. Döneceğim, sorun yok demişti. Dediğini yaptı. Türkiye'ye ayak bastığı an ünlü oyuncu gözaltına alındı.
25: Beni hapse girmek de korkutuyor.
27: Bir şey söylemek ister misin Serhan?
18: Şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni isimler dosyaya eklenmiş, toplam 25 kişinin kapısı çalınmıştı. Gözaltına alınan 24 ünlü isimden kimi ifadesinin ardından serbest bırakılmış, kimi hakkındaysa adli kontrol kararı verilmişti. Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşansa tutuklanmıştı.
25: Keşke bir ayna olsaydı da bir görebilseydin ya yüzünü. Ya. Sevdiği kadına gitmesin diye kelepçe taktıran psikopat mı söylüyor bunu bana?
18: Listede adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da gözaltına alındı. Jandarmaya ifade verdi. Sarıkaya sağlık kontrolünden geçirildi.
27: Bir şey söylemek ister misin Serenay?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.
18: Sonra adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdi.
3: Vazgeçtim.
18: Ünlü oyuncu serbest bırakıldı.
7: Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken detaylar ulaşıldı. Örgütün seri numarası belirlenmiş 5 yıllık banknotları adeta paralı olarak kullandığı tespit edildi. Bu yöntemle milyonlarca lira aklandığı belirlendi.
4: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: İyiyim baba.
18: 21 ilde düğmeye basılmış, yasa dışı bahse büyük bir darbe vurulmuştu. O soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Örgütün kullandığı yöntem PES dedirtti.
5: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum. Allah gözünüzü doyursun!
18: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmaya ait çarpıcı detaylara ulaşıldı.
4: Rasim Bey, yasadaki milyonlarca liralık para hareketliliği bir şey söyleyecek misiniz?
5: Valla ben öyle bir hareketlilik yok, yanlış anlaşılma
18: var. 200 milyar liralık şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı. Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün kara parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları üzerinden akladığı belirlendi. Örgütün kullandığı yöntemse dikkat çekti.
5: 143 Zafer sağa çek.
18: Seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotlar kurye, kuyumcu ve döviz büroları arasında adeta parolu oldu. Polisin teknik takibine göre kuryeler ellerindeki 5 lirayı göstererek döviz büroları ve kuyumculardan milyonlarca lirayı valizlerle teslim aldı.
5: Ertem, Allah senin belanı versin.
18: Aklanan para döviz, altın ve Türk lirasına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldı. İşletmelerin bu para trafiğinden %10 komisyon aldığı ortaya çıktı.
5: Acılı Adana ister misin?
18: Suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırıldığı belirlendi. Operasyonda el konulan kuyumcu ve döviz bürolarına kayyım atandı. Ekipler örgütün para trafiğine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
7: Adana'da sadece 700 liralık güvercin alacağını tahsil etmek isteyen protez bacaklı bir temizlik işçisi İBAN numarasını paylaştı. O numarayı bir dolandırıcı kullandı. Mahkemede de hesap hareketlerine baktı. İyi niyetle İBAN'ı veren adam 5 yıl hapis cezası aldı. Geride bıraktığı annesi adalet için yetkililere seslendi.
6: Bir yerlere bile koşturamıyorum. Bir an önce yetkililerimizden yardım istiyorum.
18: Akıllı telefonlarımızda saniyeler içinde kopyalayıp paylaştığımız o 26 haneli IBAN numarası bir insanın hayatını ne kadar karartabilir? Adana'da yaşayan Tarkan Torun için bunun karşılığı tam 5 yıl hapis oldu. 43 yaşında Tarkan Torun yıllardır protez bacakla yaşam mücadelesi veriyor. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışıyor, geçimini sağlamak için bir yandan da kuş ve kuş malzemeleri satıyordu. Bir müşterisine güvercin sattı. 700 lira kalan parasını almak için de IBAN'ını paylaştı. İşte o günden sonra hayatı karardı.
6: Adam zaten dolandırıp dolandırıp bunun IBAN'ına atmış parayı. Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi.
18: Kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz diyen dolandırıcı torunun hesabını kullandı. 5 yıl hapse mahkum olup cezaevine girdi. Annesinin ise 60 gündür gözyaşları durmadı.
6: 60 gündür cezaevinde gözümün yaşı kurumuyor. Ağlamaktan başka bir şey yapamıyorum.
18: 66 yaşındaki Fatma anne 2 aydır cezaevindeki engelli oğlunun yolunu gözlüyor.
6: Çok üzüldüm. Cezaevinde düşmüş, ayağını bile kullanamıyordu. Koltuk değnekleriyle gördüm orada.
18: Oğlunun suçsuz olduğunu vurgulayan anne yetkililere seslendi.
6: Çocukları var, eşi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere, sadece iyi niyetinin kurbanı oldu. Yetkililerin buna bir an önce bir çare bulmasını istiyorum.
7: İran'la yapılan müzakerelerin güzel ilerlediğini söyleyen Amerika Başkanı Donald Trump, tekrar savaşmayı kimse istemiyor dedi. İran tarafı ise anlaşma ile ilgili olarak son sözün dini lider Müştaba Hamaney'de olacağını bildirdi.
18: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerde sona yaklaşıldı. 60 günlük ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve nükleer müzakerelerin başlamasını öngören anlaşmaya ilişkin taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sürece ilişkin sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Trump, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleriyle görüştüğünü tekrar hatırlattı. Müzakerelerin ilerlediğini kaydeden Donald Trump, kimsenin yeniden savaşmaktan yana olmadığını söyledi.
3: İran ile müzakereler güzel şekilde ilerliyor. Ya herkes için tam anlamıyla büyük bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Yeniden cepheye ve çatışmaya dönüş olacak. Her zamankinden daha büyük ve daha güçlü şekilde. Ama bunu kimse istemiyor.
18: Trump ayrıca bölge ülkelerini İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına katılmayı davet ettiğini açıkladı. Amerikan Başkanı İran'ın da bu anlaşmalara katılmasının kendisi için onur olacağını söyledi. Sürece ilişkin İran'dan da yeni açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkedeki onay sürecine dikkat çekti. Ülkede hiçbir karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve dini liderin izni olmadan alınmayacaktır dedi. İran'da dini lider ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi dış politika karar sürecinin en üstünde yer alıyor. Konseyin kararları dini liderin onayından sonra yürürlüğe giriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ödeme şartı talep eden İran bu isteğinden vazgeçti. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesinin olası anlaşmanın bir parçası olacağını belirtti. İsmail Bekai bir taslak çerçeveye ulaştıklarını ancak hiç kimsenin ABD ile İran arasında bir anlaşmanın an meselesi olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.
7: Amerika ve İran arasındaki anlaşma pazarlığı barış ihtimalini artırırken savaşın kilit noktası Hürmüz'ün açılması durumunda yaşanması muhtemel senaryolara bakalım.
8: ABD-İran arasında müzakere süreci devam ederken artık Hürmüz Boğazı'nın açılması an meselesi. Peki küresel ekonominin can damarı olan bu boğaz açılırsa ne olacak? ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş anlaşmayla biterse ilk adımın Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın giderilmesi olacağı bekleniyor. Fakat bunun gemilerin hızından kaynaklı şekilde zaman alacağı öngörülüyor. İlk olarak 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için Basra Körfezi'nde mahsur kalan en az 166 tankerin bölgeden ayrılması gerekecek. Bu işlemden sonra boş tankerler boğaza girip yükleme yaparak tekrar yola koyulacak. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşamada ise stokların boşaltılması bekleniyor. Boş tankerler öncelikle üreticilerin başka koyacak yeri olmadığı için dolmuş olan depolardan petrol çekecek. Rafinerilerin depolama konusunda pragmatik davranarak stoklarını tamamen doldurmadıkları iddia ediliyor. Üçüncü aşamada ise üretimin yeniden başlatılması bekleniyor. Orta Doğu'daki petrol kuyuları savaş sırasında büyük ölçüde kapatılmıştı. Üretimi yeniden başlatmanın haftalar sürebileceği belirtiliyor. Kuyulara enjekte edilecek su ve gazın yeniden dengelenmesinin zor olacağı vurgulanıyor. Müzik Dördüncü aşamada ise zarar gören petrol tesislerinin onarılmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi de hasar görürken petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini söylüyor. JP Morgan uzmanları Boğaz'ın Haziran ayının başında açılacağını öngörerek yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor.
7: Fenerbahçe'de seçim süreci hızlandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi için ikinci tur ön eleme turunda mücadele edecek olan Sarı Lacivertlerin muhtemel rakipleri de netleşti.
9: Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak, bakın samimi konuşuyorum ben, uzun yıllar şampiyon olamayız.
10: Bizler de kendi kurduğumuz ekiple beraber futbolcu transferlerini yapmaya çalışıyoruz.
18: Başkanlık yarışı kızıştı. İki aday da seçim çalışmalarına hız verdi.
9: Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil. Çünkü güçlü yönetimleri yok.
10: Fenerbahçe'nin ne yazık ki büyüklüğümüzü unutup birbirimizi kavga etmekten rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz.
18: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Aziz Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nda kahvaltı programına katıldı.
9: Eğer bir başarılı olamazsak, herhangi bir problem yaşarsak, bir sene sonra seçimde zaten oy vermezsiniz.
18: Yıldırım, Sarı Lacivertli kulübün geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
9: İki tane santral alacağız. İki santralın da isimleri belli. Onlar da kendileriyle, kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.
18: Diğer başkan adayı Hakan Safi de Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle buluştu.
10: Sizler adına buralarda yönetmeye talip olan arkadaşlarınız. Biz buranın sahibi değiliz. Hiç kimse de sahibi olamaz.
18: UEFA Şampiyonlar Ligi için ikinci tur bileti alan Fenerbahçe'nin ise muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli takım ikinci ön eleme turunda İskoçya'nın Hirs veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde ise Saint Union Saint Julius, Sparta Prag, Nijmegen veya ikinci eleme turunda gelecek bir takımla karşılaşacak. Playoff turundaysa daha güçlü rakipler Sarı Lacivertleri bekliyor. Fransız temsilcisi Lyon, Yunanistan'dan Olympiakos ve Norveç ekibi Bodo Glimt Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer alıyor.
7: Türkiye'yi Kurban Bayramı coşkusu sardı. Çarşamba günü kurbanlar kesilecek, hisseler pay edildikten sonra etler sofralara süsleyecek. Ancak uzmanlar bayramda sindirim sorunu yaşanmaması için etlerin dinlendirildikten sonra tüketilmesini öneriyor. Ayrıca etlerin saklanma koşulları da büyük önem taşıyor.
11: 95 ya. Abi 190. 170 tane. Abi 90 hasarlı. Hayırlı olsun.
12: Kesildikten sonra ideali en az 8-10 saat ama daha uzun süre bekletilmesi çok daha iyi olacaktır.
18: Uzmanlar kurban eti konusunda uyarıyor. Hayvan kesilir kesilmez etinin tüketilmesi hem pişirme hem de sindirim açısından zorluk oluşturuyor.
12: Kurbanımızı kestikten sonra kurbanımız canlılığını kaybetse bile orada canlı hücreler var. Enzimler bir takım metabolik faaliyetleri sürdürüyorlar. Bunların tamamlanması lazım.
18: Kurban kesildikten sonra etin uygun koşullarda saklanması da oldukça önemli.
12: Oda ısısında ama serin bir yerde etin ısısının düşmesini beklememiz gerekir. Sonra uygun bölümleri ayırarak buzdolabına koymamız lazım. Bildiğimiz buzdolabı poşetlerinde küçük parçalar halinde saklayabiliriz.
18: 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazları kılınacak, ardından kurbanlar kesilecek. Kasaplar da fazla mesai yapacak.
12: Sadece bu dönemde kasaplık yapmaya çalışan aslında mesleğin ehli olmayan insanlar bu işi yapmaya çalışıyorlar.
18: Kasapların kullanacağı bıçak ve aletlerin steril olması da çok önemli.
12: Kıyıda köşede depoda kalmış temizlik yapılmamış aletler kullanıldığı zaman bu hem önceki zamanlardan kalan bir kurbanında oluşacak kirlenmenin diğerlerine de bulaştırması şeklinde problemlere yol açabilir.
18: Yılda bir kere kullanılan sonra depoya atılan kıyma makineleri eğer temizlenmezse hastalık saçıyor.
12: Hastalarımızda ishal, karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma gibi belirtilere neden olabiliyor. Daha sonra tüketildiğinde de ortaya çıkabilir.
7: Bu saat dilimini tamamladık. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
18: Globum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
13: TGRT FM.
18: Şimdi reklamlar.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Asu senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
18: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Ne acele Kılçık hocam.
18: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
12: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
7: Akbank. Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürt'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 26 Mayıs 2026 Salı günündeyiz ve hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Aile Haftası'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla çabalarımızı sürdüreceğiz açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da gündemi değerlendirdi. CHP'deki mutlak butlan kriziyle ilgili konunun CHP'nin bilinç meselesi olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti üzerinden yapılan müdahale eleştirilerine tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel'e TOMA eleştirisinde de bulundu değerli izleyiciler. Ve CHP Genel Merkezi'nde 2. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara asıldı. Makam odasına Genel Başkan yazılı isimli takıldı. Ve Trump, İran'la müzakere güzel ilerliyordu. İran'la yapılan müzakerelerin güzel ilerlediğini söyleyen Amerika Başkanı Donald Trump, tekrar savaşmayı kimse istemiyor dedi. İran tarafı ise anlaşmayla ilgili olarak son sözün dini lider Müşteba Hamaney'de olacağını bildirdi. Ve Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızıştı. Artık son düzlüğe girildi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi için ikinci tur önleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de netleşti. Etiketimiz dönüm noktası değerli izleyiciler. Dönüm noktası etiketiyle görüşlerinizi yazabilirsiniz. Başlayalım.
1: Parası olan, birikim yapan vatandaşın gözü kulağı ekrandaydı. Altın yeni haftaya hızlı başladı. Yükseliş %1'i aştı az sonra. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre bayramın özellikle ikinci gününde yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor az sonra. Yaşlı bakım sigortası gelecek, yaşlılıkta bana kim bakacak korkusu bitecek. Yalnızca yaşlılar değil, engellileri de kapsayan bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılacak. Geri düzenleme bayram sonrası meclise geliyor. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Bayram öncesinde Ankara Ulus Hali'nde tezgahlar şekerleme ve tatlılarla doldu. Ancak tatil 9 güne çıkarılınca başkentler adeta tatile aktı. Esnaf beklediği yoğunluğu bulamadı.
2: Bayramda bir gün iki gün önce hareketlik var. Herkes memleketine gidiyor. Bayramlar her zaman güzel.
3: Tezgahlar şekerleme ve baklavalarla şenlendi. Bayram coşkusu Ankara Ulus Hali'ni sardı. Ancak 9 günlük tatil çarşıdaki hareketliliği azalttı.
4: Bu sene devlet biraz tatili çok verdiği için millet erken köye gitti. Ana baba günü olması gerekiyordu halin. Bu sene biraz düşük.
3: Çarşı pazarda bayram için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar da bayram alışverişi için tezgahların yolunu tuttu.
5: Eski bayramlara göre çok iyi değil ya, güzel, daha güzeldi. Kurban keseceğim, onu sonra köye gideceğim ertesi günü. Çok mutluyuz.
3: Vatandaşların bir kısmı memleketinin yolunu tutarken bir kısmı da tatil bölgelerine akın etti. Hal böyle olunca geçmiş yıllarda iğne atsan yere düşmeyen Ulus Hali bu bayram sessiz kaldı.
4: İstediğimiz performansı alamadık. Umarım gelecek bayramlarda daha iyi olur.
0: 9 günlük bayram tatilinde rotasını Güneydoğu'ya çevirenlerin ilk duraklarından biri Mardin. Kadimkent'te yoğunluk başladı. Otellerde doluluk %90'ı geçti.
3: Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık. Mardin. Bu bayramda da ziyaretçilerine tarih, kültür ve lezzeti bir arada sunacak.
6: Eşim ve çocuklarımla beraber geziyoruz buraları. Nasıl? Çok da beğendik. Yani çok güzel.
3: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşırken Türkiye'nin en gözde rotalarından biri yine Mardin. Tarihi sokakları, taş evleri, eşsiz mutfağı. Kadim kentte oteller doldu. Esnaf azı, turizmcilerse umutlu. Esnaf çifte bayram yaşamaya hazırlanıyor. Şehir bayram tatilinde yine ziyaretçi akınına uğrayacak. Tarihi sokaklarda şimdiden yoğunluk başladı. Otellerde doluluk oranı %90'ı geçti. Kente gelen turistler hem tarihe tanıklık ediyor hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkarıyor.
7: Mardin'in mimarisi, görselliği göze hitap ediyor. Yöresel yemekleri de damağa hitap ediyor. Mardin'i görmeyenleri tekrar Mardin'e davet ediyoruz. Mutlaka gelsinler, bu güzelliği yaşasınlar.
3: Mardin'e gelenler Kasımiye Medresesi'ni, Deyrul Zafaran Manastırı'nı, Dara Antik Kenti'ni gezip taş sokaklarda bol bol fotoğraf çektiriyor.
7: Personelimizle, yemeklerimizle, yöresel kıyafetlerimizle gerekli bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Çok keyifli bir bayram geçireceğimizi düşünüyoruz.
3: Yoğunluk öyle büyük ki Mardin'de yer bulamayan turistler çevre illere yönlendiriliyor. Turizmcilerse bu hareketliliğin bölge ekonomisine de can suyu olacağını söylüyor.
8: Şimdiden konaklama yerlerimiz olsun, uçak seferleri olsun, hepsi full.
3: Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelen turistlerin de ilgisi büyük.
9: Şu anda büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle bölgemiz son yıllarda büyük bir turist akınına uğruyor.
0: Türkler dahil Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara sınır işkencesi. Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırında AB vatandaşı olmayanlara uygulanan yeni kontrol sistemi kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğuna yol açtı.
10: Prelazu. Znači pikirajte neko od prve dve.
3: Sınır kapısında Avrupa Birliği eziyeti. Türkler dahil Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara sınırda dijital kontrol sistemi uygulanmaya başlaması krize yol açtı. Kısaca EES denilen Avrupa giriş çıkış sisteminin başlatılmasıyla Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
10: Prelazu. Znači pikirajte neko od prve dve.
3: Schengen sınırlarına giriş ve çıkış yapan Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yolcular dijital sınır kontrol sistemiyle kayıt altına alınıyor. Vize muafiyeti olanlar bile dijital kontrolden kurtulamıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan'ın Evzoni sınır kapısı yeni sistem yüzünden kaosa sahne oldu.
10: Prelazu. Znači pikirajte neko od prve dve.
3: Çoğunlukla Avrupa Birliği üyesi olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova gibi ülkelerin vatandaşlarının geçiş yaptığı sınır kapısında rekor bir araç kuyruğu oluştu. Yeni uygulama 20 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Artık Avrupa Birliği üyesi olmayan her yolcu ilk girişinde parmak izi vermek ve yüz taraması yaptırmak zorunda.
0: 9 günlük bayram tatili başladı. Milyonlarca vatandaş yollara düştü. Siber zorbalar ve hırsızlar da boş durmuyor. Uzmanlar uyarıyor. Sosyal medyada paylaştığınız tatil fotoğrafları hırsızlara açık davetiye çıkarabilir.
11: Altınlar buradaydı zaten. Burayı indirince altınları bulmuşlar. Daha sonra buraya gelmiş, kapağı açmışlar. Burada tatil için biriktirdiğimiz kumbara vardı. Bayağı büyük bir kumbara. Onu da almışlar.
3: Tatile gitti, evine hırsız girdi. Konum paylaştığı mağdur oldu. İnternette bilgileri çalındı. Son yıllarda sıkça duyduğumuz haberlerden bazıları. Tatile gitmek isteyenler tuzağa düşüp sahte sitelerden rezervasyon ve ödeme yapıyor. Dolandırıcılar da milyonluk vurgun yapıyor. O yüzden girdiğiniz sitenin gerçekliğine dikkat.
12: Eğer tatil rezervasyonu yaptığımız sitenin TÜRSAP üyesi olup olmadığı ya da böyle bir yerin gerçekten var olup olmadığını incelemezsek, telefonla teyit edip bunun gerçek bir rezervasyon olup olmadığını anlamazsak gittiğimiz zaman çok büyük hayal kırıklığı.
3: Vatandaşlar özellikle tatillerde siber tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Evleri kapı baca kilitlemekte çare olmuyor. Tüm birikim hırsızların hedefi haline geliyor. Uzman isim de hırsızlara davetiye çıkarmayın diyerek önemli uyarılarda bulundu.
12: Gittiğimiz yerde ortak Wi-Fi'ye bağlandıysak tabii ki bu Wi-Fi üzerinden kişisel veri gerektiren bankacılık gibi, e-devlet gibi uygulamalara girmememiz çok önemli. Aynı zamanda bizim

0: çiftçilik bizim işimiz. Yani mecburuz biz çalışmaya. Çünkü bu mal durmaz. Durdukça ölür.
1: Bayramda çalışıyor musun?
2: Çalışıyoruz abi.
1: İzin yapmak istemez misin abi?
3: Tabii yapmak istiyorum da maalesef çalışıyoruz.
1: Burası Mecidiyeköy Meydan. Normal bir günde burada haber yapıyor olsaydık şu an kamerayla benim arama onlarca vatandaş girmişti. Ancak 9 günlük tatilden dolayı İstanbul boşaldı. Meydanlar da boş kaldı. Çalışacak mısın bayram?
4: Tabii çalışacağız. Birinci gün kapalıyız, onun haricinde devam.
5: Bizim o gücümüz var mı izin yapabilecek?
1: Bayramda açık mısın abi?
5: Açız. Sadece belki birinci günü kapatabiliriz. Onun haricinde çalışıyoruz yani.
1: İstanbullu 9 gün tatili fırsat bildi. Kimisi ailesinin yanında soluğu aldı, kimisi tatile gitti. Hal böyle olunca mega kentteki trafik yoğunluğu %20'ye kadar düştü.
6: Ben de bayramın birinci günü ben de paydos edeceğim. Kimse yok zaten. Hiç zorlamaya gerek yok yani.
1: İstanbul boşaldı mı abi?
6: Çok fazlasıyla.
1: Trafik rahatladı mı?
6: Trafik rahat. Hiçbir şey yok. Gittiğimiz yerlere rahat bir şekilde gidip geliyoruz.
7: Mecburuz ya. Çalışacağız. Bu sene hava şartları biraz köyler için soğuk. Bir şeyler de yok. Yeğenlerim gidiyor. Baba yalnız kalmasın dedik.
1: İstanbullu tatilden dolayı mega kentten ayrıldı. Kalanlar ise soluğu parklarda, bahçelerde, sahil kenarlığında aldı. İstanbullular güzel günün tadını çıkartıyor.
8: Havalar şu an güzel. Umarım yağmur falan da yağmaz.
9: Yani daha sakin gibi.
1: Havalar nasıl?
9: Hava güzel şu an. Yani arada bir yağmur geçişleri oluyor. Onun dışında güzel.
1: Tatil planınız ne efendim bayramda?
9: Ya bayramda evdeyiz. Gitmeyeceğim bir yere.
10: ...112 acil sesli arama dijitalleşti. Tüm acil aramalar tek çatı altında toplandı. Hayat 112 acil adıyla mobil uygulama hazırlandı. Artık tek tıkla asayişten sağlığa ve orman yangınına her ihbar yapılacak. Adres verme telaşı da bitecek. İşte yeni nesil acil müdahale sistemine bakalım.
11: Ummadık bir anda kavga çıkıyor. Bazen ortasında kalıyoruz. Artık kazadan asayiş olaylarına her şey tek tıkla ihbar edilebilecek. Ne zaman kaybı ne de adres verme telaşı yaşanacak. Hayat 112 mobil uygulamasıyla acil müdahale hız kazanacak.
12: Çok daha kullanışlı olur çünkü 112'ye arayıp bağlanmak ve konum bildirmek biraz daha uzun sürüyor.
11: Uygulama üzerinden fotoğraf veya 10 saniyelik video gönderilebilecek. Üstelik tek tuşla konum bilgisi de iletilecek. Polisler şüpheli durumlara dakikalar içinde müdahale edecek.
12: Konum bilgisinin paylaşılması açısından çok yani yararlı bulduğumu söyleyebilirim.
13: Bayanlar için daha iyi bir şey.
11: Uygulamaya girdiğimizde bizi ilk yardım ve asayiş olarak iki menü karşılayacak. Eğer bir kavgayı ihbar etmek istiyorsak asayiş menüsüne gireceğiz. Konumumuz zaten uygulama üzerinden otomatik olarak alınıyor. Ardından vaka detayını yazıyoruz ve ardından fotoğrafı çekiyoruz ve ihbarı gönder diyoruz.
14: Trafikte vesaire de anlık olaraktan çektim, 112'ye yolladım, şöyle şey yapıldı. Hani mantıklı, güzel.
11: Kadına karşı şiddete kalkan olan KADES de uygulama içinde olacak. Orman ve bina yangınlarına da uygulama sayesinde en hızlı şekilde müdahale edilecek.
12: Sokakta karşılaşabileceğim çok fazla tehlike var. KADES uygulaması da içindeyse bence çok daha kullanışlı bir uygulama olur. Kadınlar bu ara gerçekten hani zor durumda olabiliyor. Çok iyi bence yani, çok kullanışlı olur.
11: Öte yandan Fahri Trafik Müfettişlerinin yazdığı cezalar da tartışılıyor. Onların da yazdığı cezanın sebebini görüntülü olarak belgelendirmeleri istenecek.
15: Fahri müfettişlerin kesmeye vesile olduğu, sebep olduğu cezaların fotoğrafları ve videoları olmadan hiçbir şekilde bir cezanın kesilmemesi gerekir.
16: Adam evde dura dura sıkılıyor, camın ağzına oturuyor, şu niye eğri durmuş, niye doğru gitmiyor? Keyfi.
17: Kırmızı ışık ihlalinden 5000 TL Aile Bakanlığı'nın önünden ceza geldi.
11: Kim yazmış cezayı?
17: Fahri müfettiş. Böyle bir cezayı hak ediyorsak karşı değilim, yazsın. Fotoğrafını çeksin, yazsın. Ben buna karşı değilim. Ama o da bana bir delil göstersin.
18: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
21: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar kodu

0: Temmuz dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Yatırım.com.tr'de.
1: Garanti BBVA Yatırım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr.

Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Siyasi partilerin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. AK Parti programına bayramın ikinci günü CHP ile başlayacak. CHP'de ise bayramın son günü bayramlaşma olacak. MHP ise bayramın ikinci günü partileri ağırlayacak.
5: Hoş geldiniz.
6: Siyasi partiler birbiriyle bayramlaşacak. AK Parti'nin ilk misafiri Cumhuriyet Halk Partisi olacak. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlık yaptığı heyet bayramın ikinci günü AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partileri kabul edecek. Sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hüdapar, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi ve diğer siyasi partilerin isimleriyle görüşülecek. AK Partili iki heyet de aynı saatlerde listedeki 16 partiyi ziyaret edecek. AK Parti'nin bayramlaşma programı bayramın ikinci günü saat 15.05'e kadar sürecek. Diğer partilerin programları da belli oldu. CHP'de ev sahipliğini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Bayramın son günü genel merkezde partililer de buluşacak. Bayramın ikinci gününde de MHP'yi ziyaret edecek siyasi partilerin temsilcilerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK üyesi Turan Şahin'le MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırlayacak. İlk bayramlaşma saat 9'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP 9.25'te DEM Parti heyeti, 9.50'de de AK Parti heyetini karşılayacak. MHP heyeti aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.
4: Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Toplantıda İran krizi, Ukrayna savaşı, Amerika ile Avrupa arasında yaşanan gerilim masaya yatırılacak.
7: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
6: Orta Doğu'da yaşanan kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, ABD ile Avrupa arasında sertleşen yük paylaşımı tartışmaları. Ankara bu kritik başlıklarla 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Savunma bakanlarının oturumları ise Etimesgut'taki Ay Yıldız yerleşkesinde gerçekleştirilecek.
8: Etimesgut Havalimanı'nın NATO zirvesi hasabıyla inşallah Haziran ayına yetiştirmiş olacağız.
6: Türkiye bu zirveyle yalnızca diplomatik gücünü değil, yeni savunma altyapısını da dünyaya göstermeyi hedefliyor.
7: Türk ordusu, ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
6: Zirve öncesinde gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya gelip gelmeyeceğine çevrildi. Washington'dan gelen mesajlar Trump'ın zirveye katılma ihtimalini güçlendirdi. Öte yandan Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 36. NATO zirvesine ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya dair bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantıda zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık dedi.
4: Ve ekonomiden bir haber getirelim değerli izleyiciler. Çin sermayesi Batı markalarını topluyor değerli izleyiciler. Neleri alıyorlar hemen bakalım. Çinli şirketler marka satın almada ağırlığını artırıyor. Çinli giyim devi Anta Puma'nın %29'unu satın almış. Daha sonra moda devi Shein'in de Amerika merkezi sürdürülebilirlik markası Everlane'i almak için anlaşma imzalamış. Yine Çinli yatırım firması Centurion Capital, Blue Bottle Coffee'nin de çoğunluk hissesini devralmış değerli izleyiciler. Yine Rhodium Grup verilerine göre Çin'in tüketim mallarına yönelik yurt dışı yatırımları son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki markalar hedefte. Ultra hızlı moda modeli nedeniyle eleştirilen Shein'in sürdürülebilir moda vurgusu öne çıkan Everlane'i satın alması da sektörde dikkat çekmiş. Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Firari bir şüpheli yakalandı.
1: Ve yüksekten düşme bulgusu yoktur diye kararını verdi.
6: Yıllarca karanlıkta kaldı. Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı. Tutuklanan 23 şüpheliden sonra firari şüphelilerden biri de gözaltına alındı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğluydu. Bundan tam 8 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı. Cansız bedeni evine 600 metre uzaklıkta bir inşaat alanında bulundu. O dönem kayıtlara yüksekten düşme olarak geçen şüpheli ölümü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kasten öldürme, delil karartma ve yalan tanıklık suçlamaları kapsamında bir daha ele alındı.
1: Yüksekten düşmediğine eminim. 3 olasılık var dedi. Zehirlenme, darp ya da kalp krizi. Buna itiraz ettik.
6: 9 ilde düzenlenen operasyonlarla 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Aralarında emniyet müdürü, komiser, polis, bekçiler de var. Firari şüpheli inşaatın bekçisi de gözaltına alındı. Yakalanmayan 2 şüpheli kaldı.
4: Sır perdesi aralanan Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş, Amerika'da yakalanmıştı. Altaş bugün New York'da Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
6: Anlattıklarıyla Gülistan Doku dosyası başka bir boyut kazandı. Kilit isim Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak.
5: Katilin kanıtı böyle ellerinize bırakacağım.
6: Gülistan Doku'ya ne oldu? Bu sorunun cevabını bulmak için 6 yıllık dosya yeniden açıldı. Tunceli'de kaybolan Gülistan'ın öldürüldüğü, cinayetin de üstünün örtüldüğü ortaya çıktı. Her şey tek tek deşifre oldu. Dönemin valisinden oğluna kadar 12 şüpheli tutuklandı.
9: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Söner'dir.
6: Şimdi gözler bu zor bulmacayı çözecek o kilit isme çevrildi. Vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı Umut Altaş.
10: Nasıl dedin, nasıl böyle bir şey yaptı falan? Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
6: Hakkında kırmızı bülten çıkarıldıktan sonra bildiği her ne varsa kameranın karşısına geçip anlatmış. ABD'de New York'ta da kıskıvrak yakalanmıştı. Adalet Bakanlığı'nın da yakından takip ettiği süreçte Umut Altaş New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacak. Altaş'ın yüzüne iade kararı okunacak. Odak mahkemenin alacağı kararda.
4: Hürriyet'ten enteresan bir haber getirelim değerli izleyiciler. Ferhan Muz'un çocuk oyunu diye. İş insanı Ferhan Muz'u Gürcistan'da taşıyacağı neden doğan ikiz bebeklerini sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince Ferhan Muz'un foyası ortaya çıktı. İddiaya göre Ferhan Muz'u Türkiye'de yasak olan taşıyacağı annelik için Gürcistan'da bir kadınla anlaştı. Taşıyacağı anne 2 Ekim 2020'de ikiz bebek dünyaya getirdi. Ferhan Muzge sahte belgelerle bebekleri sevgilisi Yonca Kağan'ın nüfusuna kaydettirip Türkiye'ye getirdi. Ancak Yonca Kağan evlilik dışı doğum yapmış gibi görünmekten rahatsız oldu ve mahkemeye başvurdu. Yonca Kağan ikiz bebeklerin annesi olmadığını gösteren Ali Tıp Kurumu'nun raporunu da mahkemeye sundu. Ferhan Muzge zincirleme şekilde çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan yargılandığı davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapse mahkum oldu. Mahkemede Ferhan Muzge'nin yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu bir kanaate varmadığı gerekçesiyle cezayı ertelememiş. Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız evde ölü bulundu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
11: Henüz 19 yaşındaydı. Hayatının baharında ölü bulundu. Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı. Üzücü olay Gümüşhane'nin Çamlıca mahallesinde yaşandı. Kız kardeşiyle aynı evde kalan Rabia Yıldız sabah uyanmadı. Ablasını uyandırmak isteyen kardeşi de Rabia'yı yatakta hareketsiz halde buldu. Durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken yapılan kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi alan anne ve aile üyelerinin feryatları ise yürekleri sızlattı. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Rabia'nın ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.
4: İran Savaşı'nda umut veren sinyaller geldi. Tarafların açıklamaları gözleri yeniden diplomasi masasına çevirdi. Ancak anlaşmaya giden adımlar denklem dışına itilen İsrail'de gerilim oluşturdu.
6: Washington-Tahran hattında diplomasi cephesinde umut veren gelişmeler yaşanırken kritik bir aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını belirtirken tarafların 60 günlük mutabakat üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Barış yolunda olumlu adımlar atılırken İsrail bu durumdan rahatsız. İsrail'in Haaretz gazetesi Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Trump'ın İran'la nükleer meselenin ele alınmasını erteleyecek geçici anlaşma imzalamaya doğru ilerlemesinden endişe duyduğunu yazdı. Haberde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusuyla balistik füze programının İsrail'in temel sorunlarının başında geldiği ifade edildi. The Times of Israel'e göre ise Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD-İran anlaşmasını görüşmek üzere güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Habere göre Netanyahu iki maddeden endişeli. Onlardan biri Lübnan'daki ateşkes, diğeri İran'ın nükleer programı hakkındaki müzakerelerin ertelenmesi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da Netanyahu'nun Trump'a İran'la anlaşmada Lübnan maddesine ilişkin çekincelerini ilettiğini kaydetti.
4: İran ile büyük bir anlaşma olacak, akşamdan getirelim. Amerika Başkanı Trump İran'la barış müzakerelerinin iyi gittiğini söyledi. Trump, ya herkes için büyük anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Kimse savaşa geri dönülmesini istemiyordu. İran'da 30 günlük güven süresi de talep etti. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu anlaşma. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor ve İsrail son saldırısında fosfor bombası kullandı.
6: İsrail yine savaş suçu işledi. Fosfor bombası kullandı. Üstelik ateşkes devam ederken. İsrail askerleri güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesindeki ormanlara fosfor bombası kullanarak saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktı. Galile'deki saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Duveyr, Arnon, Yahmir-e Şakif, Keyf-Rumman beldeleriyle Nebatiye'de çeşitli noktaları hedef aldı. İlk belirlemelere göre Duveyr'deki saldırıda ikisi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
4: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Pekin'de kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk, stratejik işbirliği ve Orta Doğu'da barış konuları ele alındı.
6: Önce Trump, sonra Putin, şimdi de Şerif. Son bir ayda 3 ülkenin lideri Çin'i ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD, İsrail'in İran'a karşı savaşını sona erdirme çabaları kapsamında Çin'i ziyaret etti. Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelen Şerif, Orta Doğu'da barış için arabuluculuk rolü üstlenirken Xi Jinping de Pakistan'ın bu çabalarını övdü. Şahbaz, Çin Cumhurbaşkanı'nın Orta Doğu'da gerilimi azaltmaya yönelik 4 maddelik önerisinin barış için bir rehber olduğunu vurgulayarak Pakistan'ın Çin'le birlikte dünya barışı ve istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk, stratejik işbirliği ve Orta Doğu'da barış konuları ele alındı.
4: Ve sabahtan geçelim, minik yüreklerin bayram sevinci. İsrail'in soykırımı altındaki insanlık tarihinin en büyük acısını yaşayan Gazze'li çocuklar bir bayrama da ateş altında giriyor. Türk Kızılay'ın uzattığı şefkat eli Direnişin çocuklarına bayram sevincini yeniden hatırlattı. Türkiye, soykırım altında küçücük bedenlerine rağmen direnişleriyle dünyaya ders veren Filistinli çocukları yalnız bırakmadı. Türk Kızılay, savaşın ve açlığın gölgesinde bayramı karşılayan çocuklar için özel bir seferberlik başlattı. Neşeli Çocuklar Projesi ile 1544 minik yüreğe dokundu. Yaşadıkları travmaları kısa süreliğine de olsa bir kenara bırakan çocuklar, Kızılay'ın getirdiği kıyafetlerden istediklerini seçerek bayramlıklarını giydi. Gönüllü ekipler oyunlar ve çeşitli etkinliklerle onların bayram coşkusuna eşlik etti diyor. Tabii İsrail gene Filistinli sivillerin sığındığı Han Yunus'ta Gaifs kampını vurdu. Orada da biri 6 yaşında, iki çocuk maalesef İsrail tarafından yine katledildi değerli izleyiciler. Ve Türk doktorlara da kalpten teşekkür. Sumut filosunda İsrail'in gözaltına aldığı ve işkence ettiği Fransız aktivisten anlamlı teşekkür. Türkiye'de tedavi gören Matilda Malet, bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derinden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans dedi. Yüksek kira fiyatları ve konut krizi İspanya'ya ayağa kaldırdı. Başkent Madrid'de on binlerce kişi sokağa çıktı.
11: Yüksek ev kiraları ve konut krizi on binlerce kişiyi sokağa döktü. İspanya'nın başkenti Madrid'de halk protesto için sokağa çıktı. Göstericiler hükümeti acil adım atmaya çağırdı. İspanya'da turizm ve göç kaynaklı nüfus artışı nedeniyle talebin yükselmesi ve kamuya ait kiralık konut arzının yetersiz kalması krize yol açtı. Giderek daha fazla insan kalabalık evlerde, paylaşımlı odalarda ya da başka ailelerle birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Madrid Kiracılar Sendikası'nın konut hayatımıza mal oluyor, kiraları düşürün sloganıyla organize ettiği yürüyüşe ülkenin iki büyük işçi sendikası da destek verdi. Organizatörler protestoya 100 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu. Önümüzdeki yıl genel seçimlerle karşı karşıya olan Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez konut krizini çözme vaadinde bulunmuştu. Ancak şu ana kadar hükümet kalıcı bir çözüm bulamadı.
4: Bir başkadır benim memleketim Türkiye gazetesinden getirelim. Türkiye'nin doğusu dağ boyu karlarla boğuşurken güneydekiler denize giriyor. Türkiye yaz havasına girdi. Güney bölgelerimizde deniz sezonu açıldı. Doğu Anadolu'da hala karla mücadele yürütülüyor. Kar kalınlığını 7 metreyi bulduğu Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde adeta tüneller açılıyor. Şırnak kırsal bölgeleri de 7 aydır karla boğuşuyoruz diyor. Kurban Bayramı'na bir gün kaldı. Yarın bayramın birinci günü. Hayvan pazarları da hareketli. Sıkı pazarlıklar arttı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ne kadardan satılıyor bir bakalım.
12: Trakya Kıvırcık abi burada, kalitenin hayır, adresi maşallah. Burada abi. Trakya Kıvırcık abi.
13: Kıvırcık burada, kıvırcık.
14: 25.
15: 400 lira hayırlı olsun. İki tane 400 lira hayırlı olsun.
16: Ver dizini. 400 lira hayırlı olsun. Verdim gitti Allah'a bir. Aldım gitti. Hayırlı olsun.
17: Bir yanda büyük başlar, hemen diğer yandaysa küçük başlar. Burası Bahçeli Evler, Çoban Çeşme Kurban Pazarı.
18: Bitlis'ten getirdi 25 adet. Çok şükür sattık. 6-7 hayvanımız kaldı.
19: Kurbanlığımızı biz aldık. Bütün herkesin kurban bayramı mübarek olsun.
17: Kurban bayramına çok kısa bir süre kaldı. Peki hangi hayvan kurbanlık olarak alınır? Büyük başlarda fiyat ne? Küçük başlarda fiyat ne? Haydi bakalım.
18: Birinci yaşını doldurmuş olması lazım. Yani 2 yaşını geçecek. Bir de herhangi bir uzvu eksik olmayacak yani. 250 bin liraya sattığımız hayvanlar 600-650 kilo geliyor.
17: Küçük başlardaysa fiyatlar 25 binden başlıyor. Ne kadara kadar çıkıyor peki?
20: 35-40. Koçuna göre değişiyor.
21: 20'den 45'e kadar verdik. 45 dediğimiz tabii 100 kilonun üzerinde.
17: Kurban pazarlarının şampiyonları da var tabii. İşte onlardan biri Büyük Ağrı'da 1 ton 100 kilo alıcısını da 500 binden buldu.
22: Gel işte pazarın babası burada. Pazarın babası.
17: Alıcısını bulan kurbanlıkların üzerine işte böyle numaraları yazılıyor ama hala kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar devam ediyor.
18: Ben 450 bin istedim. 950 kilo canlı geliyor. Ben sana son fiyat veriyorum.
19: Ver.
18: 420 Allah hayırlı etsin.
19: Vallahi almıyorum.
15: 400 lira hayırlı olsun. İki tarafı 400 lira hayırlı olsun.
18: 420.
15: 400 hayırlı olsun.
18: Verdim gitti Allah'a bir.
19: Aldım gitti. Hayırlı olsun. Belki sizin hastanıza biraz zor oldu.
17: Siz ne kadar dediniz?
0: 27.
17: 27. Siz ne kadar diyorsunuz?
0: 23.
17: 23. Dahası olmaz mı?
0: 24.
2: Hadi 24. Hayırlısı olsun. Hadi.
17: Satıcının isteği tabii ki Kurban Bayramı'nın ilk günü bütün hayvanlarını kurbanlık olarak satmak. Alıcının isteğine derseniz onun da isteği cebini düşünmek.
20: Biz ilk gününden bitirmeye hedefliyoruz ama müşteriler yani üçüncü gününü bekliyor.
15: Daha düşük oluyor. Biz genelde ikinci, üçüncü günleri kesmeyi tercih ediyoruz.
19: Biz de en fazla 30 bin lira ama
20: 25'ten fazla veremiyoruz. Nasıl salacağız diye.
14: 300 küsür düşünüyoruz da 390 deniyor.
23: 3 kişiyiz.
17: Var mıdır seçtiğiniz?
23: Ya beğendik de.
17: Gözler hep burada.
23: Evet, 200-320 dedi. Pazarlık payı 280'ini düşünüyoruz almayı.
24: Alır mısın? Sana bahsettim.
0: Bütçemiz takriben ortalama 220-230-250 o aralarda dolanıyor.
18: Bakmaya devam.
24: Allah seni var ya.
20: O beni sevdi baksana.
17: Hangisi daha güzel?
25: İyi bayramlar.
4: Yaprakla ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
26: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Artık piyasalar için de bugün öğleden sonra bayram tatili başlayacak.
4: Peki piyasalara bir bakalım.
26: Evet, döviz piyasaları ekranlara geliyor. Dolarla başlıyoruz. Dolarda hemen bakalım 45 lira 90 kuruş seviyeleri var. 46 lira sınırında olduğunu söyleyelim. Euro 53 lira 39 kuruşta. Gram altında 6686 lira seviyeleri var. Endeks dün de güne yükselişle başlamıştı. Ve yukarı yönlü hareketle tamamladı. 13890 puanla yeni güne başlayacak ama dediğim gibi piyasalar için kısa bir gün olacak ve tabii ki kısa bir hafta olacak. Takip ediyor olacağız kapanış rakamlarını da. Çeyrek altına baktığımızda çeyrek altında 11.045 lira seviyeleri var. Yarım 22.089 liradan tam 44.043 lira seviyelerinde. Devam edelim hemen Bitcoin'le. 76.862 dolar, Litecoin 52 dolar, Ethereum 2098 dolar, Ripple 1 dolar 34 cent.
4: Evet, para piyasalar böyleydi. Şimdi hemen piyasalar neden hala temkinli, Hürmüz sonrası iyimserlik niye sınırlanıyor, niye insanlar hala tedirginler?
26: Yani şöyle söyleyelim, enerji fiyatları evet gelen ılımlı açıklamalarla birlikte 100 doların altına indi ama piyasalar hala oldukça temkinli. Çünkü buradan net bir anlaşmanın çıkmasını bekliyorlar. O anlaşma çıkmadığı sürece de bu temkinli tavrı devam edecek. Bir diğer husus da şu, yani Hürmüz Boğazı açılsa bile çok büyük oranda stokların eridiğini biliyoruz ve orada bu nakliye işleminin pek de sağlıklı yürümediğini gördük. Yani ciddi sıkıntılar arzda gerçekleşti. Normale dönmesi biraz zaman alır diyor piyasa analistleri. Diğer taraftan da şunu söyleyelim. Tabii ki enerji maliyetlerinden dolayı enflasyonla mücadelede biraz zorlaştı. Hatta orada aylıkta beklentilerin üzerinde gelen rakamları gördük. Küresel çapta tabii ki. Dolayısıyla bu maliyetler nedeniyle merkez bankaları bir indirim sürecine girmişti. Ama o indirim sürecinde noktaladılar. Uzunca bir sürede merkez bankaları faiz indirimlerine gitmeyecek öngörüsü var. Özellikle FED'den bahsediyoruz tabii ki. Dolayısıyla bu da başka bir temkinli tavır. Öte taraftan da riskli yatırım araçlarında hala bulunuyor esasında yatırımcılar. Bir de şöyle söyleyeyim, çok büyük şoklar piyasalarda şirketler anlamında yaşanmadı. Onu hemen ifade edelim. Burada hep böyle bir yani bu bir noktadan sonra anlaşmayla sonuçlanır tahmini vardı. Ama yine de riskli varlıklara yönelim bu süreçte de devam etti. Bu nedenle de bu üç kritik başlıkta esasında açılsa bile Hürmüz Boğazı öyle hızlıca bir normalleşme olmayacağı için herhalde temkinli tavır bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. En azından bu yılın sonuna kadar biz özellikle ekonomistlerin bu öngörülerini paylaşmayı sürdüreceğini düşünüyoruz.
4: Peki. Şöyle ekonomistlerden Mayıs ayı enflasyon tahmini de var. Şimdi
26: evet.
4: Ay sonuna doğru geliyoruz. Ne olur, daha iyi gelir mi?
26: Valla geçen ayla kıyasladığımızda beklentiler daha iyi Mayıs ayı için. Geçen ayı hemen bir hatırlayalım. Aylık bazda %4.18 çıktı ki beklentilerin hayli hayli üzerinde gerçekleşmişti. Nisan ayı aylık enflasyon artışı. Yıllığa baktığımda da 32.37 oranında bir artış gerçekleşmişti. Fakat Mayıs ayında beklentiler biraz daha iyi, onu hemen söyleyelim. Çeşitli banka yöneticilerinin ve analistlerin katıldığı bir anket var. Anket sonucuna göre de hemen şunu söyleyeyim. Enflasyon tahminleri aylıkta 1.21 ile 2.51 arasında değişiyor. Ortalamasına baktığımızda da hemen bakıyorum %1.60'lık bir aylık enflasyon artışı beklentisi var. Şimdi geçen ayla kıyasladığımızda yarısından az olduğunu görüyoruz aylıkta artış beklentisinin. Yıllığa baktığımızda da yıllıkta da 32.05 ile 33.80 bandında bir tahmin var. Geçen ay yıllıkta gerçekleşen 32.37 idi. Şimdi burada tabii ki yani birçok başlıkta bir dengelenme olsa bile enerjiden kaynaklı işte fiyatlarda bir takım artışlar oldu. Onu da hemen söyleyeyim. Yani gıdada evet biraz böyle önceki yıla göre kıyasladığımızda artış çok fazla değil ama hala oradaki baskının devam ettiğini görüyoruz. Keza her ne kadar kira fiyatları dengelenmeye çalışsa da orada da yine bir baskılı süreç var. Ama en çok hangi alanlarda derseniz giyim, ayakkabı, lokanta, otel yani hizmetler sektöründe yükselişlerin olduğu bir Mayıs ayından söz ediyor ekonomistler. Bekleyip göreceğiz ama geçen ayla kıyasladığımızdaki tabloda ekranlara geliyor. Geçen ayın hayli altında gerçekleşecek bir enflasyon oranı beklentisi var. Ne zaman açıklanacak derseniz onu da hemen söyleyeyim. 5 Haziran Cuma günü saat 10'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamları.
4: Peki son olarak çocukların BES birikimi 100 milyar liraya aştı. En büyük tasarruf 0 evet. yaş grubundan geldi.
26: Çocuklardan
4: bu da bayağı
26: geldi.
4: Türkiye'de yaygın BES.
26: Yaygın bir de 2021'den itibaren biliyorsunuz yani bebeklikten itibaren doğar doğmaz bireysel emeklilik sistemine dahil edilebiliyor çocuklarımız. Ve ailelerin de bu anlamda gerçekten bu işi ciddiye aldıklarını da görüyoruz. Daha doğar doğmaz çocuklarını sigortalı yapıyorlar. Yani önemli bir birikimin olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan biliyorsunuz ciddi bir devlet desteği de var, devlet katkısı da var. Öte taraftan da şimdi bireysel emeklilik sisteminde olanlar biliyordur kendi portföylerini, fonlarını yönetebiliyorlar. Çeşitli yatırım araçlarını ağırlıklı olarak kullanarak yönetebiliyorlar. Burada özellikle son yıllarda emtia cephesindeki artışları da göz önünde bulundurursak önemli kazanımlar, kazançlar elde ediyorlar. Burada sevindirici olan şey şu, yani daha doğar doğmaz güvence altına almaya çalışıyor aileler çocuklarını. Dolayısıyla yani fon birikimlerine baktığımızda da rakamın çok da azımsanacak bir rakam olmadığını söyleyelim. Çocukların bireysel emeklilik sistemindeki oranı, payı 100 milyar lirayı da aştı. Bu da oldukça önemli.
4: Peki, teşekkür ediyoruz Yaprak, sağ olasın.
26: Ben teşekkür ederim.
4: Evet Erz Ecer, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet'le yine CHP'deki son gelişmeleri konuşacağız. Ömer Çelik'in açıklamalarına bakacağız. 10 dakika bir ara sonra buradayız.
1: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Senin yanında Akbank.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
8: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram.
3: Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
9: Yıldız. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
13: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: TGRT FM. TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 26 Mayıs 2026 Salı günü. Bugün Arife değerli izleyiciler. Yarın da mübarek Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ve hemen öne çıkan başlıklara bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Aile Haftası'nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla çabalarımızı sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Adana'da gündemi değerlendirdi. CHP'deki mutlak butlan kriziyle ilgili konunun CHP'nin bir iç meselesi olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti üzerinden yapılan müdahale eleştirilerine tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel'e TOMA eleştirisi de yaptı. Ve CHP'de ikinci Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara asıldı. Makam odasına genel başkan yazılı isimli takıldı. Ve Trump İran'la müzakere güzel ilerliyor dedi. İran'la yapılan müzakerelerin güzel ilerlediğini söyleyen Amerika Başkanı Donald Trump tekrar savaşmayı kimse istemiyor dedi. İran tarafı ise anlaşmayla ilgili olarak son sözü dini lider Müçtaba Hamaney'de olacağını bildirdi. Ve Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor. İki aday var, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yoğun tempoda devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe bu arada ikinci döneminde rakipleri de belli oldu, netleşti. Bakalım nasıl bir futbol oynayacak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne yıllardır gidemiyor. Evet, etiketimiz dönüm noktası. Dönüm noktası etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen, başlayalım.
1: Parası olan, birikim yapan vatandaşın gözü kulağı ekrandaydı. Altın yeni haftaya hızlı başladı. Yükseliş %1'i aştı az sonra. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre bayramın özellikle ikinci gününde yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor az sonra. Yaşlı bakım sigortası gelecek, yaşlılıkta bana kim bakacak korkusu bitecek. Yalnızca yaşlılar değil, engellileri de kapsayan bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılacak. Geri düzenleme bayram sonrası meclise geliyor. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra...
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre bayramın özellikle ikinci gününde yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
2: İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak sorusunun cevabını ise meteoroloji verdi. İstanbul'da bayramın ikinci günü yağışlı. Onun dışındaki tüm günlerde güneş yüzünü gösterecek.
1: Yurt genelinde ise yağışlı hava dalgası Arife günü itibarıyla giriş yapıyor.
3: Arife gününden başlayalım. Arife günü sadece Muğla, Isparta çevrelerinde, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar bekliyoruz. Diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.
1: Bayramda plan yapacak vatandaşlara ise uyarı geldi.
3: Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümü az bulutlu açık. Sadece göller yöresinde, Kütahya, Uşak, Denizli çevrelerinde yerel yağışlar bekliyoruz. Diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.
4: Bayramın yine ikinci ve üçüncü günlerinde ise yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.
1: Yağışlı hava cuma günü de etkisini sürdürmeye devam edecek. Hafta sonu ise kara bulutlar yurdu terk edecek ve yerini az bulutlu, güneşli bir havaya bırakacak.
0: Dokuz günlük tatil İstanbul'da geçirecek olanlar bayram alışverişi için soluğu Eminönü'nde aldı. Şekeri, çikolatası, lokumu ve kahvesiyle Eminönü'ndeki çarşı pazar fiyatlarına bakalım.

0: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular bayram alışverişi için klasik olan tarihi yarımada Eminönü'nün yolunu tuttu.
1: Tabii yine bir bayram yoğunluğu var.
0: Bayram alışverişi yapıldı mı?
2: Yapıldı.
3: Lokum aldık, işte kahve aldık, kuru yemiş aldık.
4: Biraz bayram şekeri, biraz hatıralık bir şeyler alacağız.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Şekerler, çikolatalar, kuru yemişler tezgahlarda yerini aldı.
2: Lokum alıyoruz.
5: Antep fıstıklı çeşitlerimiz 750 lira. Fındıklı, bademli, meyveli çeşitlerimiz 550 lira kilosu. Hani yer fıstıklı çifte kavrulmuşlarımız 170 lira. Her bütçeye uygun lokum var efendim.
0: Fiyattan satılıyor. Onun da kilosu 195 lira. Bayramda size harçlık mı vermelerini istersiniz yoksa şeker mi?
6: Şeker.
7: Şekeri de çok seviyorum ama harçlığı da çok seviyorum.
0: Bayram Türk kahvesiz olur mu? Tabii ki de olmaz.
8: Kahve olmazsa olmazımız.
0: Gördüğünüz gibi Eminönü'nde kahve için sıralar bekleniyor. O güzel tada ulaşmanın bedeli ise kahvenin 100 gramı 150 liradan satılıyor.
9: Çarşı Karabalık.
0: Zeytinin fiyatlarına baktığımızda siyah zeytin 320 liradan başlıyor, 590 liraya kadar çıkıyor. Yeşil zeytinde ise biraz daha uygun, 230 liradan başlayıp 395 liraya kadar çıkıyor.
10: Çeşim 490, eski kaşar 530, beyaz pirinç 465, 450, 480.
0: Bayram için kıyafet alacak mısınız?
8: Bu sene aldık geldik biz.
0: Bayramda kıyafet alışverişinin vazgeçilmez noktası Mahmutpaşa'dayız. Çocuğunuza takım almak isterseniz 700 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. Peki esnaf bayramda ne yapacak? İşleri ne durumda?
11: Akşama kadar iş olmuyor, bir müşteri geliyor, günlük kurtarıyor yani.
12: İyi bayramlar.
13: Türkiye Gazetesi'nin manşetini getirelim. Fırsatçılıkta sınır tanımıyorlar. Dinlenme tesisinde boğaz fiyatı. Otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde fiyatlar İstanbul'daki lüks mekanları gölgede bıraktı. Yol kenarında dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarının marketleri şehir içindeki perakende fiyatlarını 2'ye 3'e katlıyor. 20-30 lira olan sıradan küçük su otoban marketlerinde 100 liraya satılıyor. Bir fincan kahve 300 lira, bir kase çorba 400 lira, 30 liralık bir gofret 120 lira. Tek kişilik yemek hesabı ise 1500 liraya kadar çıkabiliyor. Ticaret Bakanlığı otoyol denetimlerini sıkılaştırmaya çağıran Tüketici Konfederasyonu yetkilileri serbest piyasa mecburi hizmet alan tüketiciyi fahiş fiyata sıkıştırmak demek değildir. Vatandaş otobanda başka bir tedarikçiye ulaşma şansı yoksa o dükkanlar kamu hizmeti hassasiyetiyle denetlenmelidir çağrısında bulundu. Evet, bu haberle şimdi Ahmet'e bir gidelim. Ankara'da neler oluyor? Bayramda neler olacak? CHP var, önemli konular var, Ömer Çelik'in açıklamaları var. Hepsini Ahmet'le bir konuşalım. Ahmet, günaydın.
14: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
13: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Şimdi tabii bugün Arife günü, yarın bayram. Biraz daha hava sükunetli. İnşallah hep böyle de olsun ama CHP'de tabii böyle bir durum yok. Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek? Önce ona bir bakalım. Bu arada isimlikler söküldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı gene genel başkan olarak yazıldı. Genel başkan yardımcılarının da isimleri söküldü. Eski Özgür Özel döneminde olanların. Burada neler oluyor? Önce bu genel merkezdeki hava ne? Onunla bir başlayalım Ahmet.
14: Şimdi mutlak butlan kararının tebliğ edilmesi ve CHP genel merkezinin boşaltılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki hakimiyetini sağladı. Gerekli değişiklikler yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi genel başkan olarak o isimliklere yazıldı. Aynı zamanda da o olaylar sırasında ve daha öncesinde de mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel taraftarlarının indirdiği o portrede yerine asıldı. Şu an itibariyle o görüntülerde ekrana yansıyor. Yani CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi için Bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Tabii polis müdahalesi sırasında genel merkeze ve içeriden yapılan direniş sırasında genel merkeze bazı zararlar oluşmuştu. O zararların onarılmasına, tamir edilmesine ilişkin çalışmalar da büyük bir hızla devam ediyor. Demirler kesilmişti, onların yerine yeni kaynaklar yapıldı, çerçeveler yerine takıldı. İsimliklere Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yazıldı genel başkan olarak. Diğer isimler ise kaldırıldı. Şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta genel merkeze gitmesini bekliyoruz. Aynı zamanda orada ufak çaplı bir miting de yapacak ve bu gelişmenin ardından da partililere hitap edecek. 1 Haziran'da da, yani pazartesi günü de partinin

0: şikayet edilen CHP'li, eden onlar. Konu CHP'nin iç meselesi, bizi ilgilendirmez dedi Ömer Çelik. Başka neler söyledi Ahmet?
1: Onun öncesinde bugün önemli bazı gelişmeler yaşanabilir yine CHP içerisinde.
0: Tamam.
1: Bazı bilgiler geldi, hemen onu seyircilerimize paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bazı adımlar, bazı hamleler atabilir. Özellikle disiplin sürecine ilişkin olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bazı adımlar atması bekleniyor. Aralarında CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu bazı isimler hakkında disiplin sürecini başlatabileceği söyleniyor. Bu oldukça önemli. Parti disiplinine aykırı hareket eden, kendisini hedef alan, parti içinde ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ifadeler kullanan kişilerle ilgili parti disiplini işletilebilir. Bu nasıl olacak? Genel başkana verilen bazı yetkiler var. Genel başkan işte vekillerin de dahil olduğu bazı partiler hakkında disiplin süreçlerini başlatabiliyor. Şu andan itibaren artık Kemal Kılıçdaroğlu parti içi karmaşa görüntüsü yaşanmasını istemiyor. Bu kapsamda da genel başkanın tedbirli sevk yetkisi var. Yani disipline sevk yetkisi var. Kemal Kılıçdaroğlu bu yetkisini kullanabilir. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu, başka isimlerin de bulunduğu kişiler hakkında disiplin sürecini başlatabilir. Bu önemli bir detay bilgi. Böyle bir kulis bilgisi şu an itibariyle bana ulaştı. Yani seninle konuşurken bilgiler de akmaya devam ediyor. Bu bilgiyi seyircilerimize paylaşmış olalım. Biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı döneminde de kendisine çok sert partiçi muhalefet yapıldı. Sert söylemlerde bulunuldu. Demokratik çıkışlara, demokratik mücadeleye toleransla yaklaşan bir isim. Ancak şu anda CHP'nin içinden geçtiği durumu da göz önünde bulundurarak parti içerisinde işte disiplinsizlik görüntüsü, ayrışma görüntüsü, yetki karmaşası görüntüsü oluşmasını istemiyor. Dolayısıyla da bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bazı isimler hakkında disiplin sürecini başlatabilir. Yani pazartesiyi beklememe durumu var. Bana gelen kulis bilgileri şu an itibariyle bu yönde. Bakalım o disiplin sürecini işletecek mi, işletmeyecek mi? Genel başkana verilen tedbirli sevk yetkisi var. Tedbirli sevk ne demek? Eğer bir kişi hakkında milletvekili de dahil olmak üzere tedbirli sevk işlemini, disipline gönderme işlemini başlatırsa o tedbir kapsamında disipline gönderilen kişiler partinin hiçbir faaliyetine ve çalışmasına da katılamıyor. Bu oldukça önemli. Yine Kemal Kılıçdaroğlu parti örgütlerine de bazı talimatlar gönderecek bugün. Özellikle bayramlaşmalarda parti içi tartışmaları artırabilecek, birlik ve bütünlüğe zarar verebilecek, işte insanların birbirine hedef almasına yönelik söylemlere müsaade edilmeyecek. Bu konuda da teşkilatlar uyarılacak. Dolayısıyla bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı hamleleri yakından takip etmekte fayda var.
0: Peki, Ömer Çelik'i anlat Ahmet.
1: Ömer Çelik'e geçelim. Şimdi bu mutlak buttan kararı çıktıktan sonra tabii Cumhurbaşkanı'na yönelik, AK Parti'ye yönelik bazı eleştiriler de geldi Özgür Özel ve arkadaşları tarafından. İşte bu kararın arkasında mahkemenin verdiği kararın siyasi bir karar olduğu, arkasında farklı dinamiklerin işlediğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bunlara tepki gösterdi ve cevap verdi. CHP'lerin CHP'lilerle yürüttüğü bir tartışma bu dedi. Kendi içlerindeki bu tartışma sürekli olarak AK Parti üzerinden yürütülen yalan siyasetine dönüştü ifadesini kullandı. AK Parti olarak bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında da olmaya niyetimiz yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı gündemine hakimdir ifadesini kullandı. Tabii CHP Genel Merkezi boşaltıldıktan sonra Özgür Özel işte meclise kadar yürüdü. O sırada bazı Cumhurbaşkanı'na hedef alan ifadeler de kullanıldı. Ömer Çelik bunlara da tepki gösterdi. Siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz dedi. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeyi kullananlara hukuk önünde en net mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın ifadesini kullandı.
0: Peki Ahmet, bayramda ne oluyor? Yarın bayram.

0: Partiler birbiriyle bayramlaşıyor mu? Kılıçdaroğlu nerede olacak? Erdoğan yine Kemal, Devlet Bahçeli, tabii Özgür Özel, o nerede olacak?
1: Özgür Özel Manisa'da olacak, onu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramda İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda da işte partiler arası bayramlaşmalar gerçekleştirilecek. Tabii ilginç bir tablo ortaya çıkacak. Nasıl bir tablo? AK Parti 3 bayramın ardından CHP ile bayramlaşacak. Bu önemli bir gelişme. 3 bayramdır AK Parti ile CHP arasında bir bayramlaşma trafiği gerçekleşmiyordu. Ancak yaşanan bu son gelişmelerin ardından AK Parti ile CHP arasında da bir bayramlaşma trafiği olacak. Aynı zamanda MHP ile CHP arasında da bir bayramlaşma gerçekleşecek. Dolayısıyla bayramlaşmalarda siyasi partilerin birbirlerine gidip gelmelerinde ortaya çıkacak görüntüler, o sırada yapılacak açıklamalar da oldukça önemli ve dikkat çekici olacak.
0: Peki. Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakmadık. Onu da bir değerlendirelim.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, bayramda da İstanbul'da olması bekleniyor, bir değişiklik olmazsa. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem bayram ailesiyle geçirecek bayramı, hem de işte siyasi gelişmelerden de kopmuyor. Kurmaylarından sürekli olarak bilgi alıyor.
0: Peki. Var mı ekleme? Ahmet, bir şey sorayım bu arada. Aklıma bu son dakika geldi ama sorayım. Şu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir kanun maddesi vardı. O mu geri çekildi? O nedir? Onu biliyor musun?
1: Hangisi?
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili.
1: Tam detayı ne?
0: Yarın bir konuşalım bunu. Aklında olsun. Atatürk'le ilgili bir, onu eleştirmekle ilgili bir kısıtlama gibi bir iddia var. Bazı iddialar. Bunları geri çektiği söyleniyor AK Parti'nin de. Yarın bu olmadı, buna biraz değiniriz seninle beraber.
1: Tamam, bakalım detaylarını o zaman.
0: Peki. Teşekkürler Ahmet. Sağ olasın.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o. Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz'tır.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: reklamlar.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele Kılçık hocam.
13: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 12. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim almak maksadıyla bulunduğu bir sırada Bizans'ta Albay Fedon tarafından kaçırılır. Maksatları İstanbul'u kuşatmış olan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde emanet bulunan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçerek Bizans'a gider. Bu arada Bizans sarayı Karaca Gazi'nin geldiğini haber almıştır. Onu tuzağa düşürerek yakalamak için çocuğu kaçıran Albay Fedon'u yem olarak kullanmak isterler. Fakat Fedon, Karaca Gazi'den korkusuna o tarihte Bizans'tan ayrı olan ve Cenevizlilerin hükümranlığı altında bulunan Galatasaray'a kaçarak izini kaybettirir. Bunu tespit eden Binbaşı Andrea, imparator adına validen Bizans'tan kaçarak kendilerine sığınan Albay Fedon'u ister.
1: İstediğiniz şey biraz fazla değil mi binbaşı? Haşmetli Bizans imparatorunu olsun, General Febus olsun saygım büyüktür. Ama onlardan emir alacak durumda değilim. Bizans'la aramızdaki anlaşma gayet açıktır. Ancak katilleri, haydutları geri veririz. Anlattığınıza göre Fedon bu suçlardan hiçbirini işlememiş.
2: Fedon'un bir suçu hem de çok büyük bir suçu daha var.
1: Ya nedir o?
2: Hırsızlık.
1: Hırsızlık mı?
2: Evet. Devlete ait olması gereken büyük miktarda altın ve mücevherleri çalmıştır.
1: Bu hırsızlık hadisesini biraz daha açar mısınız bana?
2: Kendisi bildiğiniz gibi General Ragas'ın en yakın adamıydı. General Aristo tarafından öldürüldükten sonra Fedon onun senetlerini ele geçirmiş ve sarraflara satmış. Bu yoldan binlerce altın kazanmış. General Ragas bir varis bırakmadan öldüğü için bütün servetinin hazineye kalması gerekiyordu. İmparator Fedon'dan bu paraları istediği için de Bizans'tan kaçmak istedi.
1: Peki kendini gemide yakaladığınız zaman bu paraları bulamadınız mı?
2: Hayır. Üzerinden 20 altından başka para çıkmadı.
1: Nasıl olur?
2: Bunu biz de anlayamadık. Sorduğumuz zaman inkar etti. Bütün parasını fakirlere dağıtmış olduğunu söyledi.
1: Peki bu doğru olamaz mı?
2: Asla. Çünkü Fedon'un hayatı boyunca herhangi bir fakire bir bakır para bile verdiği görülmüş duyulmuş değildir.
1: İyi de bunca altını ne yaptı dersiniz? Gemideyken denize atmadı herhalde.
2: Hayır. Ama birine vermiş ya da Bizans'ta bir yere saklamış olabilir.
1: Bakın öyle bile olsa Fedon'un işlediği bu suçtan dolayı Bizans'a verilmesi icap etmez.
2: Neden?
1: Çünkü yaptığımız anlaşmaya göre sadece katiller ve suikastçılar geri verilir. Bizim tarafta hırsızlık yaparak Bizans'a kaçmış birçok kimse var. Bunların hiçbirini ricamıza rağmen bize teslim etmediniz.
2: Bu cevabınız Haşmetli İmparator'u da General Febüs'ü de üzecektir.
1: Fedon'un Galata'ya geldiğini duyacak olursam size haber yollarım. Evet binbaşı, yapacak işlerim var. Görüşme burada sona ermiştir.
2: Öyle olsun Sayın Vali.
1: Binbaşı gitti Fedon. Çıkabilirsin.
3: Beni Bizans'a teslim etmeyeceksiniz değil mi Vali Hazretleri?
1: Hayır, hayır, hayır. Zaten aramızdaki anlaşma da buna müsait değil. Nasıl geldin buraya?
3: Çok zor oldu efendimiz. Dün gece elime bir fırsat geçti. Güç bela kaçabildim. 5 param yoktu. Güçlükle biraz para bulabildim. Sonra bir kaçakçıyla anlaşarak buraya kadar gelebildim.
1: Geldin ama hemen gitsen iyi olur Fedon. Saklandığın yerde duymuşsundur belki. Seni gördüğüm zaman General Febüs'e haber yollayacağıma dair söz verdim.
3: Evet, duydum efendimiz.
1: 3 gün sonra seni Galata'da gördüğümü generale bildireceğim. Fedon, sanırım bu zaman sana yeter.
3: Sağ olun efendimiz. Hemen bugün Galata'yı terk edeceğim. Size teslim ettiğim çocuk için geldim muhterem peder. Sizlere bir zahmet vermedi ya.
4: Hayır, bize bir sıkıntı verdiği yok. Aradan geçen bir yıl içinde daha da büyüyüp serpildi.
3: Geçmişini tamamıyla unuttu mu bari?
4: Evet, verdiğimiz unutturucu şerbete epey mukavemet gösterdi. Ama sonucun iyiye doğru gittiğini söyleyebiliriz.
3: anlaşılan biraz daha zamana ihtiyaç var demektir. Buraya gelme sebebim çocuk bir süre sarayda kalacakmış. Orada başka bir çevrede bulunacak.
4: Ne zaman alacaksın onu?
3: Hemen şimdi.
4: Gece vakti mi?
3: Evet, bilirsiniz imparator ne emrederse onu yapmaya mecburuz. Bugün birden yeğenini görmek istedi. Bana hemen yola çıkmamı, onu alıp gitmemi emrettiler. Ben de bir yelkenliğe atlayıp geldim.
4: Şimdi çocuğu alıp yola çıkarsanız Bizans'a ne zaman ulaşırsınız?
3: Havaya bağlı. Herhalde yarın sabahtan önce orada olamayız.
4: Çocuk için gece yolculuğu doğru değil ama.
3: Haklısınız muhterem peder. Ona kalınca bir şey giydirmek lazım. Yelkenli de uyur artık. Siz hemen emredin onu hazırlasınlar.
4: Pekala. Siz bekleyin, ben gerekli emirleri vereyim.

0: Gel bakalım Leon.
1: Bana Leon demeyin. Ben bu kötü adam neden buraya geldi?
2: Aa, söylediklerin çok ayıp Leon. Bu adam seni dayının yanına götürecek.
1: Benim dayım yok. Bu adam beni evimden kaçırmıştı.
0: Ben o adam değilim. Onun koskoca bir sakalı vardı.
1: Yalan söylüyorsun. O sensin. Sakalını kesmişsin. Yalancı. Yalancı.
2: Aa, ne kadar ayıp. Hiç böyle söylenir mi? Bu adam seni dayına götürecek. Senin dayın çok büyük bir adam. Seni çok seviyor. Kocaman bir sarayda oturuyor. Sen saray ne demektir biliyor musun?
1: Bilmiyorum. He?
2: Kocaman, koskoca bir ev. Ha, çok süslüdür. Lezzetli yiyeceklerle doludur. Orada uşaklar sana hizmet edeceklerdir. Çünkü sen asil bir prenssin.
1: Ben prens falan değilim. Anamın babamın çocuğuyum. Prens ne demektir onu da bilmiyorum.
2: Hele biraz daha büyü, hepsini öğreneceksin.
0: Biz gidelim artık muhterem peder.
1: Ne olur beni onunla göndermeyin. Sizinle kalmaya razıyım.
2: Olmaz, gideceksin. Gitmen lazım.
1: Bu adam bana kötülük yapacak.
2: Hayır, bir şey yapmaz. O seni sever, korur. Ona inanman gerekir Leon.
1: Ben ona hiçbir zaman inanmam. Çok kötü bir adam o.
0: Benden niçin bu kadar ürküyorsun prens? Esasında sen benim efendimsin. Ben de senin uşağınım. Her emrini yerine getirmekle görevliyim. Seni evine götüreceğim.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Yola çıktığımız zaman hiç de yalan söylemediğimi anlayacaksın. Burada kapalı bir odada otura otura canın sıkılmıştır küçüğüm. İyi geceler muhterem peder.
2: İyi geceler Fedo. Dualarımız haşmetli imparatorlarıdır.
3: Generalim. Biraz önce Ceneviz valisinin bir habercisi geldi. Fedon Galata'da görülmüş. İstiyorlarsa gelip götürebilirler dedi.
4: İşte nihayet güzel bir haber. Demek baskılarımız sonuç verdi ha?
3: Öyle gözüküyor. Ne yapmamı emredersiniz?
4: Bu işe bizzat ben bakmak istiyorum Andrea. Galata'ya gidip Fedon'u ben getireceğim.
5: Hoş geldiniz General Febus.
4: Adamınız haberi getirir getirmez hemen geldim vali hazretleri. O haini hemen teslim almak istiyorum. Bu işe haşmetli imparatorumuz son derece önem veriyor.
5: Anlıyorum. Fedon'u ne zaman isterseniz alıp götürebilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederim vali hazretleri. Haşmetli imparatorum da pek memnun olacaktır. Kendisini bize ne zaman teslim edersiniz?
5: İstediğiniz zaman.
4: Şu anda nerede bulunuyor?
5: Bilmiyorum.
4: Bilmiyor musunuz?
5: Bilmiyorum. Belki bir ev tutmuştur. Belki de hanlardan birindedir. En son geçen hafta geldi, bir daha da uğramadı.
4: Ama nasıl olur? Onu yakaladığınızı sanıyordum.
5: Sevgili general, ben ancak katilleri, suikastçıları yakalar ve ülkelerine teslim ederim. Hırsızlar için bir şey yapamam. Binbaşıya Fedon bana geldiği takdirde Bizans haber göndereceğime dair söz vermiştim. Ve bu sözümü de tuttum.
4: Yani şimdi Fedon'un nerede kaldığını bilmiyorsunuz öyle mi?
5: Evet. Size onu bulmanız için her türlü yetkiyi de peşin olarak veriyorum.
4: Teşekkür ederim Vali Hazretleri. Biz elimizden geleni yapacağız. Ancak onu sizin daha kolay bulacağınıza inanıyorum. Bu lütfu bizden esirgemeyin.
5: Pekala. Bu isteğinizi de kabul ediyorum. Onu bulmak için her tarafta aratacağım. Bulduğum anda da size teslim edeceğim. Oldu mu?
4: Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın Sayın Vali.
5: Güle güle.

0: Fedon alçağının marifetinden haberin var mı general?
1: Hayır. Ben bugün Ceneviz valisinin yanındaydım. Ne oldu imparatorum?
0: Fedon prensi manastırdan kaçırmış. Yani Orhan Gazi'nin oğlunu alıp gitmiş.
1: Nereye?
0: Bilmiyoruz. Orası meçhul.
1: Vay alçak vay. Nasıl yapmış bunu?
0: Midye manastırına gitmiş. Benim adımı kullanarak çocuğu alıp götürmüş.
1: Vay melun vay.
0: Çocuğu oraya kendisi bıraktığı için manastırda hiç kimse ondan şüphelenmemiş. Başpapaz durumu patriğe yeni bildirdiği için o da prensi görmek istedi. Her şey böylece ortaya çıktı.
1: Onu nereye götürmüş olabilir?
0: Bu soruyu benim sana sormam gerekir general. Çocuğu Fedon dahil hiç kimseye hiçbir şekilde teslim etmemesi için manastır başpapazına bir haber yollatmadın mı?
1: Fedon'un böyle bir şey yapabileceğini aklıma getiremezdim efendim.
0: Getirmen gerekirdi.
1: Haklısınız efendim. Şimdi ne kadar büyük bir hata yaptığımı anlıyorum efendim.
0: Acaba Fedon çocuğu ne maksatla alıp götürdü?
1: Şantaj içindir. Evet, bu işi ancak şantaj için, sizden para kopartmak için yapmış olabilir. Ya da kendi canını emniyete alabilmek için.
0: Henüz kendisinden hiçbir haber gelmedi.
1: Mutlaka kendisine emniyetli bir yer arıyordur. Hem kolayca bulunmayacak hem de güvenebileceği bir yer. Bunun için de zamana ihtiyacı var.
0: Ceneviz valisi onu himaye ediyor. Buysa Orhan Gazi'ye karşı çocuğu koz olarak kullanmamızı geciktiriyor. Valiye çocuğu bir an önce bize teslim etmedikleri takdirde hiçbir geminin oraya gitmesine izin vermeyeceğimi hemen bildirmeni istiyorum.
1: Oradan geliyorum haşmetli imparatorum. Ceneviz valisi onu himaye ettiğini kabul etmedi. Kendisini bir haftadır görmediğini, aratacağını, bulduğu anda da bize teslim edeceğini söyledi.
0: Yalan bu! Düpedüz yalan! Düpedüz!
1: Haklısınız. Kendisine inanmak kolay değil. Ancak bu aramalara istediğimiz gibi katılabileceğimizi söyledi. Bana öyle geliyor ki Fedon Galata'da değil. Öyle olsa casuslarımız bize haber verirdi.
0: Peki sence nerede olabilir?
1: Her yerde. Belki çevre köylerden birinde. Belki iç taraflarda bir yerde. Belki de çok uzaklarda.

0: İyi düşündün mü İmran? Osmanlı'nın saklandığı yeri bize bildirecek misin?
1: Bildirdiğimi sanıyorum general.
0: Sen bir kayıktan söz etmiştin. Bütün kayıkları arattırdım ama bir sonuç alamadık.
1: Haber vereceğimi anlayıp kayığı bırakmış olabilir.
0: Pekala, başka bir şey soracağım. Aristo Fedon'u nerelerde arıyordu?
1: Her yerde arıyordu.
0: Karşı tarafta da, yani Galata'da da aradınız mı hiç?
1: Evet, bir iki kere aradık.
0: Sence Osmanlı Fedon'u bulmuş mudur?
1: Bilmem, belki de bulmuştur.
0: Bulunca ne yapacaktı ona?
1: Herhalde aradığı çocuğu ister. Çocuğu bulunca da alıp gider, bilmem ki.
0: Nereden biliyorsun böyle yapacağını?
1: Tahmin ediyorum generalim. Daha başka ne yapar ki? Siz daha iyi bilirsiniz.
0: Haberin olsun. Albay Fedon çocuğu bıraktığı manastırdan alıp gitmiş.
1: Bundan emin misiniz?
0: Eminiz. Çünkü çocuk kaldığı manastırdan bizzat albay tarafından alınmış.
1: Belki de Osmanlı albayı yakalayıp çocuğu bu şekilde almış olabilir.
0: Hiç sanmıyorum. Çünkü Fedon Bizans'ta değil. Bir hafta önce çocuğu alıp gitmiş.
1: Yine benim dediğim gibi Aristo denilen o adam çocuğu alıp memleketine dönmüştür.
0: Senin dediğin gibi olsaydı seni hiç buralarda tek başına bırakıp gitmezdi.
1: Bırakmayıp da ne yapacak ki? Benimle bir işi yok onun.
0: Bize bir mektup yazardı. Seni serbest bırakmamızı tavsiye ederdi.
1: O çocuğu bulmak için Bizans'a gelmiş de onu bulmuşsa artık başka biriyle ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Onun yerinde ben olsam aynı şeyi yapardım.
0: Ben de aynı şeyi yapardım ama o bir Osmanlı, böyle yapmaz. Seninle biraz arkadaşlığı olduysa bunun hukukunu gözeterek seni bırakıp gitmez.
1: Orasını bilemem.
0: Seni serbest bırakmayı düşünüyorum İmran.
1: Sahi mi? Teşekkür ederim generalim.
0: Sen kendine iş arıyordun değil mi? Bizans'a da iş bulmak için gelmiştin.
1: Evet öyle.
0: Sana bir iş vereceğim. Kuvvetli bir genç olduğun belli. Silah kullanmasını bilir misin?
1: Az çok bilirim.
0: Seni saray muhafız kıtasına vereceğim. Orada çalışacaksın.
1: Sağ ol.
0: Ancak izinsiz saraydan çıkamayacaksın. Sana bir süre izin verilmeyecek.
1: İsterseniz hiç çıkma.
0: Güvenimizi kazanıncaya kadar böyle yaşayacaksın. Ama bir kere kazanırsan artık serbest kalacaksın.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: İyi de bir aile kalacaksın. Talimlere çıkacaksın. Silah kullanma bilgin de artacak. Zamanla bize sadakatle hizmet ettikçe aylığın daha da artacaktır.
1: Bunun için elimden geleni yapacağıma inanabilirsiniz.
0: Birazdan biri gelip seni buradan alıp muhafız kıtasına götürecek.
1: Emredersiniz generalim. Yaşasın. Hürriyetime kavuşacağım. Hele şuradan bir çıkayım. Gerisini Allah kerim. İzinli çıktığım zaman da Karaca Gazi Bey'imi arar, Fedon'un Halil'i tekrar kaçırdığını söylerim.
2: Beni çağırtmışsınız generalim.
0: Gel Andrea. Haberin vardır herhalde. Fedon alçağı Orhan Gazi'nin çocuğunu manastırdan alıp kaçmış.
2: Duydum generalim.
0: Önceleri o melunun çocuğu imparatordan para istemek için kaçırdığını sanmıştım. Ama şu ana kadar hiçbir haber çıkmadı. Zannederim başka bir planı var.
2: Fedon'dan her şey beklenir efendim.
0: Çocuğu Cenova'ya götürmüş olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü hem imparatorun hem de Aristo'nun korkusundan buralarda barınamaz.
2: Haklısınız generalim.
0: Seni Fedon'u yakalamakla görevlendirdim. Göreyim seni Andrea. Zeki, cesur ve kuvvetlisin. Bana ve imparatora bağlılığını ispat etmiş bulunuyorsun. Çocuğu elinden aldıktan ve sakladığı serveti ele geçirdikten sonra onu öldürebilirsin. Çocuk Bizans için hayati önem taşıyor. Osmanlı akınlarını durduracak tek etken belki de bu çocuk olacaktır. Şu 500 altını da al, masrafların için kullanırsın. Bizi habersiz bırakma, sık sık mektup yaz.
2: Baş üstüne generalim.
0: Seni Cenova'ya götürecek olan ticaret gemisi 2 saat sonra kalkıyor. Gemiye tüccar kıyafetinde bineceksin.
2: Emredersiniz generalim.
3: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle. Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamızda. Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak size çok güzel bir gün diliyoruz. İşte beklediğimiz gün geldi. Arife günündeyiz. Gününüz mübarek olsun, kutlu olsun diyelim. Bu günü de tebrik etmek lazım. Bayrama çok yakınız. Biz de bugün yöre yöre gezeceğiz sizinle birazdan ve bayram hazırlıklarından konuşacağız. İkinci bölümde ise Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'yla birlikte olacağız ve hani bayramda sürekli dışarıdayız, dışarıda bir şeyler yiyoruz, endüstriyel besleniyoruz. Aslında biraz bu konuya kafa yormak için, sizde böyle bir fikir jimnastiği yapabilmek için bu konuyu seçtik. Dışarı çıktığınızda, birilerini misafir ettiğinizde ya da birilerine gittiğinizde size ne ikram ediliyor? Bunun içinde ne var? Daha fazla doğal beslenmenin daha kolay bir yolunu bulabilir miyiz? Mesela bu 9 günlük tatilde bir çarşı pazar gezseniz, semt pazarına bir uğrasanız kuruluyorsa eğer, oradan böyle biraz daha yeşil, taze sebze meyveler alsanız, onları evinizde yıkayıp güzelce zamanı geldiğinde kullansanız, acaba bir alternatif olabilir mi size? Bu konuyu tartışmaya açacağız sizinle birlikte. İkinci bölümde önemli başlığımız bu. Ama önce bayram dedik, arefe dedik, şöyle bir bayram geleneklerimize, bayram sofralarımıza birlikte bakalım.

Evet, biraz sizin yörenize uğrayabilir miyiz, sizin bulunduğunuz yere gelebilir miyiz bilmiyorum ama şöyle bir Türkiye turuna çıkalım beraber. Nasıl olsa yakınlardan, kenardan, köşeden sizin olduğunuz yerlere de uğrar dokunuruz.

Erzurum'dayız. Erzurum'da bayram sofraları ayran aşı çorbası, su böreği, yaprak sarması, lor dolması, cevizli keteyle şenleniyor. Kadayıf dolmasız bir bayram sofrasıysa düşünülemiyor. Yüzyıllar öncesinden Erzurum mutfağına girmiş, damga vurmuş kadayıf dolması. Erzurum'a özel tescilli bu tat Erzurum bayram sofralarının vazgeçilmezi. Kadayıf dolması, kadayıfın içine dövülmüş ceviz içi konularak dolma gibi sarılarak yapılıyor. Sonra yumurtaya bandırılıyor ve kızgın yağda kızartılıyor bu kadayıflar. Sonra da önceden hazırlanmış şerbete atılıp şerbeti iyice çekmesi sağlanıyor. Yine Erzurum'da yemekler bayramdan 3 gün önce yapılmaya başlanıyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar Ramazan bayramında eş, dost, akraba ziyaretlerinin yoğun yaşandığını söylüyorlar ve yine ziyarete gelen misafirlere de özel ikramlar yapılıyor.

mutfağı, Erzurum misafirperverliği gerçekten dillere destan. Yolu düşer de birilerimiz Erzurum'da bayramı yaşarsa keyifli olacak. Tabii kavuşmalar da yine aynı derecede değerli. Erzurum'dan Ardahan'a geçiyoruz. Ardahan'da da bayram sofrası özel bir yemekle tatlanıyor.

Efendim Ardahan'da bayrama özel olarak katmer, hengal, maviş ve etir, yani kaz pilavı yemekleri yapılıyor. Bayram tatlısı olarak un helvası, baklava, sütlaç ve elma dolması göze çarpıyor. Ardahan'da kaz dolmasız bir bayram sofrası düşünülemez diyor yetkililer. Ardahanlılar kazı bir tencerede suyla 40-45 dakika haşladıktan sonra süzüyorlar. Sudan çıkartıp 8 parçaya ayırıp bir kapta bekletiyorlar. Kazın piştiği sudan 6 bardağı bir tencereye süzerek alıyorlar. Bu suyla güzel bir bulgur pilavı pişiriyorlar. Pilav 10 dakika demlendikten sonra tahta bir kaşıkla ezmeden karıştırılıp servis tabağına aktarılıyor. Üzerine de güzel haşlanmış kas parçaları konulup bayram sofrasına getiriliyor. Ardahan'da kaz dolmasız bir bayram sofrası düşünülemiyormuş. Bakalım Erzincan'da bayram sofrası nasıl kuruluyor?

Erzincan'da bayramın yöresel geleneksel yemekleri var, tatlıları var ve bunlar mutlaka sofraya getiriliyor. Erzincan'ın hamur işi yemekleriyle öne çıktığını söylemek mümkün. Bayram sofrasında un çorbası, yaprak sarması, kabak kurusu sarması, gendime çorbası ve su böreği mutlaka var. Acem mutfağının izlerini taşıyor Erzincan mutfağı. Bulgur yemekleri açısından zengin ve haklı bir üne sahip. Hayvancılık ve tarımın yaygın olduğu Erzincan'da hem et hem de sebze yemekleri farklı. Yaprak dolması, ekşili çorba, kete bayramın özel yemekleri arasında. Yine tatlı Erzincanlılar için de bayram sofrasının olmazsa olmazı, özellikle kayısıyla yapılan gasefe adlı tatlı ve hoşaf özel gün sofralarının vazgeçilmezlerinden. Evet tabii özellikle de Erzincan deyince su böreğini mutlaka hatırlamak, unutmamak lazım. Şimdi sizinle beraber Muşlu sevgili dinleyicilerimizin bayram sofrasına konuk oluyoruz. Bakalım Muş'ta bayram sofrası nasıl kuruluyormuş?

Muş'ta bayram öncesi her evde mutlaka temizlikler yapılıyor, hazırlıklar yapılıyor, çocuklara hediyeler hazırlanıyor ve yöresel tatlar ihmal edilmiyor. Konuyla ilgili olarak Muş köftesi, hazüt dolması, kırçıklı kalem dolması ve keşkek bayram sofrasının vazgeçilmezleri. Yine Muş'ta bayram namazından önce hazır edilen hazüt dolması var. Tarifine şöyle bir bakalım. Yağlı et iyice çekiliyor, içine pirinç karıştırılıp soğanla iyice yoğruluyor. Kelem yani lahana suda iyice haşlandıktan sonra küçük küçük parçalara bölünüyor. Pirinçle, soğanla, baharatla karıştırılmış et üzerine sonradan sumak ilave ediliyor ve lahananın içine konulup sarılıyor. Çömleklerde yani toprak tencerelerde pişiriliyor. Ardından tabaklara dizilip üzerine yağ dökülerek bayram sofrasına getiriliyor.

Bingöl'e geçiyoruz. Bingöl'e geçeceğiz. Muş'a selam edip bayram hazırlıkları yapanlara kolay gelsin deyip ve şimdi işte Bingöl'deyiz.

Bunlarda bayram sofraları zengin. Tutamaç, mastuva, keldoş ve içli köfte mutlaka var. Bingöl'de bayramların en çok undan yapılan tutamacı, pirinç ve ayrandan yapılan mastuvanın, mayalı undan yapılan keldoş yemeğinin tüketildiğini söylüyor. Bölgedeki yaşayanlar, bölgenin sakinleri, özellikle kültür ve turizmle ilgili olanlar. Mastuva, pirince ayran ilave edilerek yapılıyor. Bir tencerede ayran ve pirinç karıştırılıp ateşe oturtuluyor. Ayranın bozulmaması için kaynayıncaya kadar tahta kaşıkla sürekli karıştırılıyor. Kaynadıktan sonra bu karışıma katı hale gelinceye kadar, bu karışım katı hale gelinceye kadar pişiriliyor. Ayran ve pirinç iyice özleşinceye kadar, ardından da sofraya getiriliyor. Evet, Bingöl'den özel bir tadı sofranıza getirdik Bingöl'lü dinleyicilerimizin, ama Bingöl'de bayramı geçiremeyecek olanların da böylece gönlünü bir hoş ettik. Efendim, Bingöl'den ver elini Kars diyoruz. Bakalım Kars'ta bayram soframızda neler var?

Mars'ta domates ve etten yapılan yöreye özgü ekşili et yemeği, yeşil mercimek ve erişteden yapılan erişteli pilavla elma ve cevizden yapılan elma dolması en çok tercih edilen bayram yemekleri arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, Karslılar için bayramın vazgeçilmez lezzetinin elma dolması olduğunu söyleyelim ve nasıl yapıldığını meraklıları için tarif edelim.

0: Kars'ın meşhur elma dolması için önce elmalar tıpkı sebze dolmalarında olduğu gibi içleri boşaltılarak hazırlanıyor. Çekirdek yatakları alınıyor. Elmalar oyuluyor. Oyulan kısma ezilmiş ceviz içi ve şeker, hatta ezilmiş şeker, şimdi biz ona pudra şekeri diyoruz, ezilmiş şeker alabildiği kadar bastırılarak konuyor. Bu şekilde hazırlanan elmalar ağzı küçük ve kapalı bir kaba sırayla yan yana yerleştiriliyor, hiç boşluk bırakmadan. Üzerine bir kaşık yağ, bir bardak su ilave edilip tencerenin kapağı sıkıca kapatılıyor. Elmalar yumuşayıncaya kadar pişiriliyor ve isteğe göre sıcak ya da soğuk, nasıl tercih ederseniz, bayramda gelenlere ikram ediliyor.
1: Mecal vermez Fırat Paşa, hey hey hey.
0: Tadına doyamadık bu tatlının, ama şimdi Kars'tan başka bir yere yolculuğumuz var. Iğdır'da bir bayram sofrasında bizi bekliyorlar.

Efendim, Iğdır'dayız. Iğdır'da bayram günleri hemen her evde balık çöreği bulunurmuş. Ceviz ve hamurdan yapılan ve balık şekli verilen bu çörek bölge insanının bayramda olmazsa olmazı. Yine ekşili pilav bayramda Iğdırlıların sofrasını süslüyor. Bayramda yine Iğdırlılar revani, baklava ve dilber dudağı gibi tatlılarla, ikramlarla gelen misafirlerine hazırlanıyorlar.

Kocaeli ülkemizin dört bir tarafından göç alan bir şehir. Dolayısıyla mutfağında da bir miktar farklılık olması mümkün. İse Kocaeli'ne gelenler sadece Türkiye sınırları içiyle de kalmamışlar. Yurt içi yanı sıra yurt dışından da göç almışlar. Yine Kocaeli'de Yugoslavya'dan, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan ya da Azeri ülkelerden göçmen olarak gelenlerin, özellikle Kırgızların çokça yaşadığını söylemek mümkün. Zengin bir mutfağı var bölgenin. Yine Zamburkan yöreye ait en belirgin yemeklerden biri. Kadırga'da yapılan mancarlı pide, gebze mantısı, umaç çorbası, pişmaniye, keten helvası, simit dolması ilk akla gelenler. Yine bölgede bu özel günlerde tercih edilen çorbalardan biri olarak umaç çorbasından bahsettik. Hemen bir de tarifine bakalım. Çorbası yağda kavrulan sobanın üzerine rendelenmiş domates, sıcak et suyu ya da tavuk suyu ilavesiyle hazırlanıyor. Bir başka kapta su ve unla hazırlanan hamur küçük küçük şehriye şeklinde kırılıyor ve kaynayan karışıma atılıyor. Sonra da tavada kızdırılan tereyağına nane katılıp çorbanın üzerine dökülüyor ve servis yapılıyor. Bölgedeki umaç çorbası işte bu kadar lezzetli. Kocaeli'den Adana'ya geçiyoruz şimdi. Bu zengin mutfak kültürüyle Adana, bakalım bayrama nasıl hazırlanıyor?

Türkiye'nin pek çok yerinde evlerde temizlik, alışveriş, yemek, tatlı hazırlıkları var. Adana'da da var şu anda biliyorum. Çörekler, börekler, geçmişten bugüne tadı değişmeyen şerbetli, sütlü tatlılar bayram gününe şenlik havası katmak için hazırlanıyor. Adana'da zengin bir kültür var bayram için. Bayram sofralarının eksik olmayanıysa misafirlere ikram edilen yöresel yemeklerin başında gelen içinde un, yumurta, tuz, salça, erik ekşisi bulunan yüksük çorbası. Yüksük çorbası mantı gibi hazırlanıp nohutla pişirilerek servis yapılıyor. Yine kabak çintmesi kentin özel yemekleri arasında. Zeytinyağında çok az kavrulan soğan ve salçaya küp küp kesilen kabaklar ekleniyor. Su ilave edilerek pişiriliyor. Bol baharat, üzerine sarımsaklı yoğurtla, yine tereyağında kırmızı pul biberle hazırlanan sos dökülerek servis yapılıyor. Yine Adana'da taş kadayıf ve karakuş tatlısı vazgeçilmez bayram tatlılarından. Hemen bir komşuya geçelim, Adana'dan Hatay'a. Hatay'da zengin mutfağıyla bayrama hazırlık yapıyor çünkü.

0: Hatay'da bayram öncesi her evde ekşi, aşı, oruk gibi yemekler hazırlanıyor. Kömbe tatlısı yapılıyor. Şehirde Ramazan ve Kurban Bayramı'na özel farklı tatlılar var sevgili dinleyiciler. Mesela Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hemen her köşe başındaki fırından kadınların malzemelerini evde hazırladığı, pişirmek için fırına götürdüğü kömbe tatlısının kokusu yayılıyor. Ne var kömbe tatlısında? Pudra şekeri, damla sakızı, susam, süt, mahlep, Hindistan cevizi. Kömbe bunlarla yapılıyor. Bu her bayramda, yine her evin olmazsa olmazı. Ramazan bayramı dedik ama Kurban bayramı öncesinde de yine bu hazırlıklar yapılıyor. Ve bayramda bir özellik, evde tatlılar hazırlanıyor olsa da mutlaka dışarıdaki taş fırınlarda pişiriliyor.
1: Şeker dudağda kaymak, yürü yürü yürü yürü eda.
0: Efendim şimdi sırada Aydın var. Aydın'da sizinle buluşacağız ve bakalım bayram soframıza ne getireceğiz.

Efendim Aydın'da özellikle baklava ve kabak tatlısı var ve genelde de Aydınlılar bu tatlıyı kendi ellerinde yaptıkları gibi dışarıda sipariş yapıyorlar, veriyorlar. 39 yıldır kabak tatlısı yapan Selim Can Aydınlı bir usta. Bayram öncesi kabak tatlısı siparişinin arttığını, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya kadar da bu siparişleri gönderdiklerini söylüyorlar. Ve efendim Tekirdağ'a geçeceğiz buradan, bakalım Tekirdağ'da neler yapılıyormuş bayram için.

Tekirdağ'da yöresel yemekler eskiye göre biraz daha az kullanılıyor ama gene de bayramda özellikle ev baklavası, kadayıf, peynir tatlısı ki Tekirdağ özel, zerde ve revani mutlaka yapılıyor. Tarhana çorbası, yoğurtlu borani, sulu köfte, Tekirdağ köftesi ki meşhur olmazsa olmaz, cizleme, börek, kesme, makarna ve kuskus bayramın vazgeçilmez yemeklerinden. Ve şimdi sizinle Doğu Karadeniz'e geçiyoruz efendim. Doğu Karadeniz'de bakalım bayram hazırlıkları nasıl gidiyor?

Rize'de genellikle lahana sarması, turşu, tava ve kara lahanadan yapılan yöresel yemeklerle bayram sofrası oluşturuluyor. Bu yemeklere yöreye özgü olan kokulu kara üzümden yapılan pepecura tatlısı da eşlik ediyor. Rize'de bayram sofrasında bunlar var. Peki Trabzon'da ne var? Trabzon'da bayram öncesinde geleneksel ev baklavaları mutlaka yapılıyor. Özellikle ince yapısıyla, bol Karadeniz fındığıyla dikkat çekiyor ev baklavası. Bayram sofralarının geleneksel ikramı, ayrıca beton helva olarak anılan ve bayramın yanı sıra diğer özel günlerde de büyük rağbet gören tahin helvası bayram sofralarındaki yerini alıyor. Trabzon'dan ver elini Giresun diyelim, bakalım Giresun'da hazırlıklar nasıl gidiyor?

Yılda özel günlerin en önemli yöresel yemeği samatsa pişiriliyor. Samatsa mısır unu, süt, kokulu kara üzüm pekmezinden yapılıyor. Bayram için imece usulü baklava açmaya başlayan Giresunlular fındıklı kabak, elma tatlısı, kara lahana ve üzüm asması yaprağından yapılan sarmayı da yine sofralarına getiriyorlar. Her gün bir evde toplanıp imece usulü o evin ihtiyaçlarını gideren baklava, yalancı sarma, su böreği, burma tatlısı, mekik tatlısı yapan kadınlar böylece bayrama hazırlanmış oluyorlar. Evet, yine güneye inelim sizinle. Malatya'da buluşalım bakalım. Malatya'da hazırlıklar ne aşamada?

Bizzat ya da misafirlere servis edilecek tatlının yanı sıra lahana sarması, iri köfte, kömbe ve yoğurtlu çorba da bayram için önceden hazırlanıyor. Malatya'da hanımlar lahana sarmasını, iri köfteyi bir gün öncesinden hazırlıyorlar. Yine ağırlıklı olarak bulgurun kullanıldığı Malatya'da bayram için yufka ekmeği pişiren kadınlar bir araya gelerek yardımlaşıyorlar ve ağırlayacakları misafirlere de mutlaka günler öncesinden baklava açıyorlar. Elazığ'dayız. Elazığ'da bayramda yapılan yemekler arasında ilk sırayı harput köfte, dövme çorbası, içli köfte ve gömme alıyor. Tatlılardan da hep ev baklavası tercih ediliyor. Coğrafi şartlar ve tarihi mirasıyla zengin bir mutfak kültürüne sahip Elazığ, özellikle bayram günü kahvaltı büyük yer tutuyor. Elazığ'da bayram yemeklerinin vazgeçilmezlerinden harput köfte hemen her evde yapılıyor. Doğranmış kuru soğan, yağsız kıyma, maydanoz, biber, tuz, ufak bulgur suyla bir kapta iyice yoğruluyor. Elde edilen hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar şekillendiriliyor. Bir tencerede kaynayan yağlı salçalı suyla kaynatılıyor ve bu şekilde sıcak sıcak ikram ediliyor. Elazığ'ın vazgeçilmezlerinden biri de gömme. Bu da yine geleneksel tatlardan. Efendim Elazığ'da bayram hazırlıkları böyle. Elazığ deyince özellikle bu tatların vazgeçilmez olduğunu ve şartlar değişse de yine de yapıldığını hatırlatalım. Ve Trakya'ya geçelim. Edirne'deyiz, bakalım Edirne'nin bayram hazırlıkları nasıl gidiyor?

Tam Edirne'de bayram sofrasında en çok kara kavurma, ciğer sarma, hünkar beğendi, kuzu kapama, terbiyeli et, kimyonlu et, lahana sarması, patlıcan musakka ve ekşili köfte yapılırmış. Bunlar gelirmiş. Kıymalı tepsi börekleri, peynirli poğaça, yine tavuklu kandilli martı, kuru mantı, su böreği, bulgurlu kol böreği, bölgenin sevilenlerinden tabii. Eski bayramlar kalmamış olabilir. Şimdiki bayramlar biraz daha farklı. İstanbul bayramlarında da yine özellikle zeytinyağlı yemeklerin çokça yapıldığını, mutlaka sofraya börek getirildiğini, özellikle de Kurban Bayramı'na özel, kurban kesildikten sonra kurbanın ciğerinden hazırlanan kavurmanın mutlaka sofrada, bayram sofrasında yerini aldığını söyleyelim. Hani bizim ilimiz, hani bizim ilimiz diye olabilirsiniz. Biz böyle bir küçük Türkiye turu yaptık. Bulabildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla sizinle paylaştık. Birazdan programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.

Tam ikinci bölümde Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'nu ağırlayacağız ve endüstriyel beslenmeyi konuşacağız. Yani dışarıdan aldığımız bu paketli hazır gıdaları ve günlük hayatımıza giderek daha fazla yer tutmasının bugünkü ve gelecekteki potansiyel sonuçlarını değerlendireceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Olanı herkes verir. Mühim

0: Seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
1: Aynı bu şekilde sarılmış profesyonelce.
2: Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Başsavcılık karara itiraz da bulundu. Tüm okların gösterdiği o veteriner hekim yeniden yakalandı.
1: Bu hayvanlar derin dondurucuda, dipfrizde, o tarzda bir şeyde bulunmuş. Çünkü hepsi daha soğuk. Hani bekletilmiş.
2: İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerında poşetlerin içinde 33 ölü kedi bulunmuştu. Bazıları daha yavruydu. O vahşet kan dondurdu.
1: Sarılmış profesyonelce içine açmışlar. Normal bantlarla hep beraber komple hepsini bantlamışlar.
2: Olayla ilgili bir veteriner hekim gözaltına alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
1: Bu hayvanlar derin dondurucuda, dipfrizde, o tarzda bir şeyde bulunmuş. Çünkü hepsi daha soğuk. Hani bekletilmiş.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başlatılan soruşturma kapsamında veteriner hekim yeniden gözaltına alındı.
3: Pazarı konsepti e-ticareti kasıp kavurdu. İkinci el ürünlere rağbet arttı. Rakamlar dikkat çekici seviyeye ulaştı. Gömlek ve ikinci el telefon satışları zirve yaptı.
4: Mağaza mı, online mı?
5: Online.
6: Evet, daha bugün yaptım.
4: Ne aldın?
6: 2 tane tişört aldım.
3: Türkiye e-ticarete hızla adapte oldu. 2025 yılında internet üzerinden harcamalar 4.6 trilyona ulaştı. Ama dikkat çekense ikinci el ürünlere olan ilgi oldu. Kimi ekonomi durumundan, kimi de tercih olarak ikinci el sitelerine yöneldi. 2024 yılında 9.8 milyar olan hacim 2025'te %100'den fazla arttı, 22 milyara yaklaştı.
5: İnternet alınca daha ucuz oluyor. Bir de bazen indirimler oluyor, kuponlar oluyor.
3: İkinci elde en çok satılan ürünlerin zirvesinde gömlek ve üst giyim var. Bu ürün grubunu elbise ve pantolon takip etti. Ticaret üzerinden satılan ikinci el ayakkabı sayısı da listeye girdi.
6: Ben elektronik ürünleri daha çok tercih ediyorum.
3: Tutar olaraksa cep telefonu ilk sırada. Yenilenmiş ürünler hariç geçen yıl internette toplam 594 milyon liranın üzerinde ikinci el telefon satıldı.
2: Kimyasal tankta patlama riski meydana geldi. 40 bin kişi tahliye edildi. Korkunç ihtimalin adresi ABD'nin Kaliforniya eyaleti. Zehirli endüstriyel kimyasal maddenin depolandığı tankta aşırı ısınma tespit edildi. Ekipler harekete geçti. Yetkililer tanktaki patlama riskinin devam etmesi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişiyi bölgeden tahliye etti. İtfaiye basınç seviyesinin takip edildiğini ve tankta şu anda sızıntı olmadığını ifade etti. Yapılan müdahalelerin ardından tanktaki patlama riskinin ortadan kalktığını bildirdi. Define kazısı faciayla bitti. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Facianın adresi Samsun'un Salı Pazarı ilçesi. Fındık bahçesinde define aramaya çıkan adam meydana gelen göçüğün altında kaldı. Beraber kazı yaptığı arkadaşı ise ucuz kurtuldu. Yardım çağrıldı. Ekipler toprak altında kalan adamı çıkardı. Hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cansız bedeni morga kaldırıldı.
7: Sıfır bir araba alıyorum. Daha henüz birinci yılında. Yetkili bayiye geliyorum. Yetkili servis dışında hiçbir yere götürmedim aracımı.
3: Aracını yetkili bayiye götürdü. Teslim aldığında hiçbir şey eskisi gibi değildi.
7: Araçta boya mikron değerlerini ölçtüğümüzde aracın boyalı olduğunu söylediler. Sağ çamurlukta ve sağ kapıda boya olduğu söylendi.
3: İstanbul'da yaşayan Rıdvan Bay otomobilini bakım için yetkili bayiye bıraktı. Aynı gün teslim edilmesi gerekiyordu ama...
7: Üçüncü günün sonunda tam bayinin kapanacağı saatte işte Rıdvan Bey... bayiden arıyoruz. Aracınızı gelip teslim alabilirsiniz dediler.
3: 3 gün sonra aracını aldı. Şüphelerinde de haklıydı. Ekspertize soktuğu otomobili boya

0: Hem çamurluk hem de bir kapıda boya işlemi vardı.
1: Ukala bir tavırla isterseniz mahkemeye verebilirsiniz. Süreci böyle devam ettirmemi söylediler.
0: Servis iddiaları reddetti ama bakım sırasında bir kazanın yaşanmış olma ihtimali yüksek. Rıdvan Bay konuyla ilgili adli süreç başlattı.
1: Biz bu süreçte yani yetkili bayiye de güvenemeyeceksek artık kime güveneceğiz?
0: Araç sahibi otomobilin değer kaybının ödenmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

dans ve müzik gösterisi mi sayılır? Tayland'da inşaat işçileri geleneksel yöntemlerle bina yapmayı eğlenceli hale getiriyor. Nedeni ise imkansızlıklar. Çünkü beton temel kazıklarını toprağa manuel olarak yerleştirmek zorundalar. Bunun için de birkaç işçinin beton kazıkların üzerinde ritmik olarak tepinmesi gerekiyor. Yıllardır devam eden bu yöntemi eğlenceli hale getirmek için de tempo tutup şarkı söylüyorlar. Hatta işi renklendirmek için tamburin bile kullanıyorlar. Gelip geçenlere ise bu eğlenceli manzarayı seyretmek düşüyor. Çin'in Yunnan eyaletindeki yaban hayatı vadisi rekor kıran bir doğuma sahne oldu. Bölgede tam 158 kilogram ağırlığında devasa bir Asya fili yavrusu dünyaya geldi. Asya fillerinin ortalama doğum ağırlığı 100 kiloyken bu küçük dev tesis tarihinin en ağır bebeği olarak kayıtlara geçti. Sevimli yavru doğduktan sadece 7 dakika sonra kendi başına ayağa kalkmayı başardı. Sürünün sıkı koruması altında ormanda keşfe çıkan yavru ve annesinin sağlık durumunun mükemmel olduğu açıklandı.

0: Üzerinde aşk, zafer ve gücün şifreleri var. Eros ve Nike figürleriyle bezeli soylu bir kadına ait Lahit 2000 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Burası Likya uygarlığının en gözde liman kentlerinden Antalya Olimpos. Yüzyıllardır toprağın altında uyuyan sırlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesiyle birer birer uyanıyor. Ve işte o keşiflerden sonuncusu, Roma döneminin ihtişamını yansıtan anıtsal bir mezar.
1: Olimpos'un önde gelen aristokrat zengin ailelerine ait.
0: Tam 10 metre olan mezarın içinde antik dönemin soylu aristokrat bir kadınına ait lahit yer alıyor. Afyonkarahisar mermerinden yapılan bu lahit av sahneleriyle gücü, Eros ve Nike figürleriyle ise aşkı ve zaferi simgeliyor. Yani tam bir zenginlik ve güç gösterisi.
1: Kırık durumda günümüze ulaşmış olsa da onarımlarına başladık lahdin.
0: Ancak bu muhteşem eseri ayağa kaldırmak hiç de kolay değil. Zamanın ve doğanın yıprattığı lahit alt bölümünden kırılmış halde bulundu. Arkeologlar şimdi adeta bir yapboz gibi cerrahi bir titizlikle çalışıyor.
1: Bu lahit de ortalama 50 parçaya ayrılmış durumda. Kısa bir sürede bunu da birleştirip onarımlarını yaptıktan sonra yerine yerleştirip sergileyeceğiz.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda bir konuk ağırlıyoruz. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Sağlık olunca her konu önemli ama bazıları hakikaten yolların kesiştiği yer gibi. Bugün de ikinci beyin, bağırsaklarımızı konuşacağız. Bu konuda kitabınız var. Adeta koruyucu hekimlik üzerine yazılmış bir kitap gibi, aslında öyle düşünmek lazım. İkiye ayıralım programı, uzun uzun konuşalım istiyorum. İlk bölümde nedir ince bağırsakların görevi? Onlar görevini tam yapmadığında biz bunun hangi belirtilerini hissederiz? Ne değişir hayatımızda? İkinci bölümde de bu belirtileri ortadan kaldırmak, hastalıkların tedavisi için kendi hayatımıza eklememiz gerekenler nelerdir? Bunlar üzerine konuşalım. İzninizle. Bununla ilgili bir de kitabınız olduğunu söyleyelim. Alfa Sağlık'tan çıkmış. İkinci Beyin, Bağırsaklar. Çok da enteresan ve okuması kolay bir kitap yapmışlar. Öyle söyleyelim. Hani ben kitap okuyamıyorum, hele de sağlıkla ilgili olunca ağır geliyor diyenler bu kitabı sevecekler diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Peki, ikinci beyin, bağırsaklar. Biz bu kavramı yeni yeni duymaya başladık.
1: Evet, yeni yeni duyuyoruz.
0: Nedir bağırsaklarımızın ikinci beyin olmasını sağlayan özellikleri?
1: Efendim, ikinci beyin, bağırsaklar kavramından önce birinci beynimiz ne? Onu tarif edeyim müsaadenizle. Bildiğiniz gibi kafatasımızda bir beynimiz var. Buna birinci beyin diyoruz. Merkez sinir sistemimizin büyük kısmını oluşturuyor. Son zamanlarda özellikle Amerika'da yapılan çalışmalar ortaya bir ikinci beynin daha olduğunu ortaya koydu. Ve buradan da gastroenteroloji diye bir bilim dalı doğdu. Şimdi yapılan çalışmalar gösterdi ki bizim beynimizdeki sinirler kadar büyük bir alana esasen bizim yemek burnumuzdan başlayıp anüs dediğimiz en aşağıda büyük abdestimizin affedersiniz çıktığı yere kadar olan bir sindirim sistemimiz var. Bu tüp şeklinde bir organ, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaklardan oluşuyor. Sindirim sistemimiz dediğimiz bölge. Burası bütünüyle bir sinir ağıyla çevrilenmiş, kuşatılmış şekilde. Bu sinir ağı o kadar fazla ki bizim merkez sinir sistem dediğimiz beyinden sonra en fazla nöron dediğimiz sinir hücreleri burada yerleşmiş durumda.
0: Bu enteresan bir durum.
1: Kesinlikle. Ve bunun daha bir gerisine gittiğimizde görüyoruz ki embriyojenik yaşamda, yani çocuk anne karnında mahsul aşamasındayken hücreler bölünürken bir hücre grubu var ki ikiye bölünüyor. Bunun bir kısmı kafatasına gidiyor ve orada birinci beynimizi yapıyor. Aynı hücre grubunun diğer parçası ise sindirim sistemimize gidip yerleşiyor ve ikinci beynimizi, yani bağırsaklardaki sinir sistemini yapıyor.
0: Bu çok önemli bir şey. Bunu pek çok kişi ilk kez duyuyor. Anne karnındayken bebek hücre bölünmeleri yaşayıp dokuları, organları oluştururken bir hücre grubu ikiye bölünüyor ve bunun bir kısmı beynimize, yani kafatasının içine, diğer bir kısmı ise bağırsaklarımıza gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok öyle enteresan. Oluyor.
1: Bu yüzden de ikinci beyin denmesine esasen çok çok hak ediyor. Neden? Çünkü çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz biz burada, ikinci beynimiz, bağırsaklar deyince.
0: Şimdiye kadar en göz ardı edilen, önemsenmeyen belki de, değil mi?
1: Kesinlikle. Belki de çoğu kronik hastalığın şu ana kadar tam olarak adı konamamış olan, nedeni anlaşılamamış olan bir multiple sklerozun, bir sedef hastalığının veya da Crohn, ülseratif kolit gibi hastalıkların anlamamızı sağlayabilecek olan bir yapıdan biz burada bahsediyoruz. Çok kompleks. O kadar kompleks hücreler birbiriyle iletişim halindeler. Bunlar tıpkı beyindeki, bağırsaktaki iletişim ağından bahsediyorum şimdi, sinirlerdeki. Bu bağırsaklardaki sinir hücreleri arasındaki iletişim beyindeki hücreler arasındaki iletişime benziyor. Benzer kimyasal maddeleri kullanıyorlar. En basitinden serotonin dediğimiz bir mutluluk hormonu vardır biliyorsunuz. Yapısı, taşı vardır. O serotonin esasen %95'inin yapım yeri bağırsaklar. Yani bizim mutluluğumuz sanki bağırsaklardan, hani derler ya, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
0: Evet.
1: O tarzda bir şey.
0: Bizim de mutluluğumuz bağırsaklarımızdan mı geçiyor?
1: Öyle görünüyor. Mutluluk hormonu dedim çünkü serotoninin %95'i bağırsaklarda üretiliyor.
0: Sonra mı tekrar beyni?
1: Şöyle oluyor efendim, o bağırsaklarda üretilen serotonin maddesi oradaki bağırsaklardaki sinir hücrelerini tetikliyor. Bağırsaklardaki sinir hücreleriyle beyin arasında esasen vagus dediğimiz çok uzun ve kalın otobana benzeyen bir sinir hücre topluluğu var. Bu vagus siniri birinci beyinle ikinci beyin arasındaki iletişimi sağlıyor ve bu serotonin bağırsaktaki sinir hücrelerini etkiliyor. Etkilenen sinir hücreleri de iletiyi beyne gönderip beyinde mutluluk yayıyor size.
0: Enteresan bir mekanizma.
1: Tek başına ama serotonin değil. Mesela dopamin dediğimiz başka bir sinir hücreler arası iletişimi sağlayan yapı taşı daha var. Protein de var, amino asit daha var. Mesela o da bağırsaklarda %50'si yapılıyor. Bunun dışında epinefrin, noepinefrin dediğimiz hani beyinde merkez sinirinde bulunan ve iletişimi sağlayan yapı taşları esasen çoğu bağırsakta var. Bu yüzden de ikinci beyin denmeyi yine hak eden bir organ.
0: Peki biz ikinci beyinde yani bağırsaklarımızda bir problem olduğunu sadece dışkılama periyodumuzla mı ya da onunla mı anlarız, yoksa vücudumuzda başka problemlerle kendini ifade eder mi bağırsaklardaki? Yani biz eğer günlük rutin tuvalete çıkıyorsak bağırsaklarımızın varlığını bile çoğunlukla unutuyoruz gibi yaşıyoruz günlük hayatta.
1: Kesinlikle varlığını unuttuğumuz bir şey esasen normal çalışıyor demektir. Mesela hiç soluk alıp verdiğinizi hisseder misiniz? Eğer anksiyete yoksa, gerginlik yoksa, başka bir sıkıntı yoksa veya akciğerde zatürre veya benzeri, soluk alıp verdiğinizi anlamazsınız. Dakikada
0: kalp atışını
1: kaç
0: duymayız
1: kez
0: değil mi?
1: Bravo.
0: Aslında, değil
1: İkinci
0: mi?
1: Vereceğim örnek olacaktı. Çok güzel söylediniz. Kalp atışlarını da hissetmezsiniz. Ne zaman problem olur? Çarpıntı diye kalp atışlarınızı hissedersiniz. İşte bağırsaklar da öyle. Ama bağırsaklardaki durum kendisini şöyle izah eder, basitçe söyleyeyim. Karın bölgenizde uncomfortable, yani huzursuz bir durumdan huzurun gitmesi, konforun gitmesi ve konforsuzluk durumu, huzursuzluk durumu kendisini bağırsaklarda bir sıkıntı olduğunu ifade etme yöntemi bu. Yani şöyle size ifade edeyim. Örneğin karnınızda gaz olur, şişkinlik olur. Ya da bağırsak alışkanlığınız ishal ya da kabızlık şeklinde olabilir. Ya da ne olur? Mesela sizin pantolonunuz size dar gelmeye başlar. Gibi karnım şişti dersin. İşte bunların hepsi hazımsızlık bile. Bağırsaklarda karnımızın içindeki o sindirim organlarında, burada bağırsak tek demeyelim yalnız müsaadenizle, hem mide de bunun içerisine giriyor. İnce ve kalın bağırsaklar da giriyor. Oradaki bir sıkıntının olduğunu ifade ediyor. Zaten şöyle bir şey var, kitabımda da ifade ettim. Eğer bağırsaklarınızda bir sıkıntı varsa bu beyninizden çıkabiliyor, baş ağrısı şeklinde. Veya diyelim siz depresyona girdiniz, anksiyetiniz var, gerginliğiniz var, huzursuzluğunuz var. Bağırsaklar size bunu bir yolla beyniniz kanalıyla anlatıyor olabilir. Yani bağırsaklarla beyin arasında, birinci ve ikinci beyin arasında şiddetli bir iletişim var, etkileşme var. Bazen bağırsaklar kendi rahatsızlıklarını beyinden de gösterebilir. Beyin de bazen huzursuzluğunu bağırsaktan gösterebilir. Basit bir örnek vereyim. Multiple skleroz hastalığı, MS, etiopatogenezini, yani nasıl olduğunu tam anlamadığımız bir durumdur. MS hastalığının geçmişlerine bakıldığında 10 yıl öncesinden başlayan kabızlık olduğu söylenir. Hatta bazı MS hastalarına Amerika'da yapılan çalışma özellikle, mesela parazit yükleniyor. O parazit kancalı kurt oluyor. Toplumda görülebilen bir şey. Özellikle Karadeniz bölgesinde toprakla uğraşanlarda çok görülebilecek bir durum. O parazit vücuda girdiği zaman MS'in bazı bu hastalık bulgularının gerilediği tespit edilmiş. Yani hastalıkların başlangıç noktası bağırsaklardır. Tedavi yeri de bağırsaklar olabilir diye şu anda düşüncemiz var tıpta.
0: MS'le ilgili.
1: MS'te de bu durum söz konusu. Belki bir SEDEF'te de yarın öbür gün söz konusu olacak. Tabii bunlar %100 şu an pratikte uyguladığımız, klinikte uygulayacağımız şeyler değil. Birkaç vaka örneğinde, 8-10 vaka örneğinde destekleyen bulgular şu an.
0: Ama
1: için.
0: Bir yerden başlandı bu.
1: Kesinlikle,
0: konuyla ilgili kafayı yormaya bilim adamları.
1: Çok güzel yerden başlandı.
0: Şimdi bağırsaklar dediğimiz aslında çok büyük bir organ. Bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da her yeri aynı derecede beyin görevi görür mü, yani ince bağırsak, kalın bağırsak, ya da bunun içinde özellikle değinmemiz gereken bir yer var mı diye sormak istiyorum.
1: Çok güzel ifade buyurdunuz. Özellikle ince bağırsaklarda daha ziyade yerleşmiş durumda, ama kalın bağırsaklarda da var tabii bu sinir hücreleri. Yalnız unutulmaması gereken bir nokta da var, müsaadenizle söyleyeyim. Bu bağırsaklar, hani sinir hücreleri var ya, bu sinir hücreleri kendi kendilerine çalışmıyorlar. Bunları etkileyecek madde lazım. İşte o noktada bağırsakların içerisinde ince bağırsaklarda, daha ziyade de kalın bağırsaklarda 1,5-2 kilogram ağırlığında benim üçüncü beyin diye tarif ettiğim bir mikrobiyata var. Mikrop dünyası var.
0: İnce bağırsağın içinde.
1: Ve kalın bağırsakta daha ziyade.
0: Ve toplam ağırlığı
1: 1,5-2 kilogramı
0: bulan.
1: Evet.
0: Bir
1: mikrop dünyası
0: mikrop
1: var.
0: Mikrop dünyası. Mikrop deyince böyle hep negatif gibi algılanıyor ama aslında bunlar sistemin tamamının çalışmasını sağlayan.
1: Kesinlikle. Esasen bu mikropları bir evren olarak düşünmeniz gerekiyor. Sizin nasıl dış dünyanızda bir mikrobiyatta, mikroplar evreni varsa, krallığı varsa, bu mikroplar içinizde de var. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ağızdan başlayıp aşağıdan en son sindirim sistemimizin anüs dediğimiz yerine kadar sizin esasen hala dış dünyanız, iç dünyanız değil. Neden? tüp gibi bir organdan bahsediyoruz. Hı hı. Ve bu tüp gibi organ ağızdan başlıyor, lokmayı yuttunuz, aşağıdan son çıkma yerine kadar. Esasen sizin hala dış evreniz ve bu dış evrende ağızdan başlayıp anüse kadar ama giderek yoğunluğu aşağı indikçe artan, mesela midede bulunan bakteri sayısından daha çoğu ince bağırsakta var. İnce bağırsakta olandan daha çoğu kalın bağırsakta var. İşte bu dış evrende içiniz esasen 1,5-2 kilograma kadar varan bir mikroplar dünyasından bahsediyoruz. Bir krallıktan bahsediyoruz. Ve bu krallığın büyük çoğunluğunu bakteriler oluşturuyor. Daha az oranda da virüsler ve mantarlar bulunuyor.
0: Biz bunları hani tanım olarak baktığımızda vücudun çalışması için gerekli olan iyi huylu mikroplar, bakteriler ya da iyi özellik gösterenler diyoruz. Peki neler var ve vazifesi nedir bu 1,5-2 kilogram ağırlığındaki dünyanın?
1: Harika bir soru. Şimdi çoğunluğunu bakterileri oluşturan bu dünyada tabii ki iyiler de var, kötü bakteriler var. Dediğiniz gibi halkımıza sorsanız bakteri neyse önce mikrop aklına gelir. Zatüre yapıyor, bu enfeksiyon yapıyor, beni ishal yapıyor. Aynen, hasta yapıyor der. Oysa biz belki var olmadan önce bile bu evren vardı, mikroplar vardı. Siz uzaya çıkın, bu mikropları da beraberinizde götüreceksiniz. Bu bakteriler esasen iki grup. Bir dost bakteriler, bir de düşman bakteriler. Bunlar birbirleriyle bir denge halinde, yin yang gibi Çin felsefesindeki çalışırlarsa bir sorun yok. Sağlıklı halinizin idamesini sağlıyorlar. Ama sağlıksız bakterilerde artış olursa, mesela bir antibiyotik aldınız diyelim, sağlıksız bakterileriniz arttı veyahut da kötü bir şey yediniz, bağırsaklarınızı bozdunuz, sağlıksız bakterileriniz arttı. İşte o zaman hastalıkların geldiğini inanıyoruz. Neden biliyor musunuz? Normali size müsaadenizle ifade edeyim. Sağlıklı bakterileriniz dışarıdan yediğiniz özellikle meyve ve sebzelerde bulunan, tam tahıllı buğdayda bulunan lifleri alır ve bu sağlıklı bakteriler beslenir, çoğalır.
0: Bunlar onu besler.
1: Kesinlikle
0: yani sadece
1: besler.
0: Sadece çalışmasını biz hep şöyle düşünüyoruz. Bu lifli gıdalar girer ve sindirim sisteminde bir harekete yol açar. Hı-hı. Bu hareketlilik bizim için işimize yarar. Halbuki bunların içinde iyi bakterileri besleyen bir besin var, gıda
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle. İşte vücudunuz, o bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin tabii ki beslenmesi gerekiyor. Beslenen bakteriler çoğalırlar da. Sağlıklı bakteriler de dominant hale gelirse, yani baskın hale gelirse karnınızda, tabii ki o zaman onların ürettikleri, bizim yaptığımız araştırmalarda artık bir ilaç fabrikasının ürettiği kimyasalları benzeyen maddeler ürettiğini gördük biz bu sağlıklı bakterilerin. Örneğin biraz önce dedik serotonin, dopamin gibi şeyler, biliyorsunuz.
0: Bunlar dışarıdan alınan değil mi, yani aslında bir hastalık durumunda takviye edilen
1: kesinlikle
0: şeyler.
1: Kesinlikle. Mesela bir antidepresan aldığınızda ne yapıyor? Serotonini bloke ediyor, ortamda kalmanızı sağlayıp sizin depresyonunuzu azaltmaya yönelik ilaçlar. Hı hı. İşte esasen bizim bağırsaklarımızdaki o sağlıklı bakteriler bu serotoninin veyahut da diğer sağlıklı olan tüm kimyasalların üretim depoları, fabrikaları. Bunlar bir fabrika gibi.
0: Aslında.
1: Evet, fabrika gibi düşünün mikrobiyatayı. Özellikle sağlıklı bağırsak florasını. Bu fabrikayı siz ham madde olarak bol sebze ve meyve verirseniz kesinlikle o fruktoza takılmayın. O da çok sağlıklı bir şey.
0: Soracağız
1: o
0: bunu.
1: Meyve ve sebzelerin içerisinde bol miktarda lif var. Lif sağlıklı bakterilerin beslenmesinde birinci kaynak. O lifi aldıktan sonra bunlar besleniyor, çoğalıyorlar ve sağlıklı ve güzel ürünler üretiyorlar. Bu ürettikleri ürünler hem bağırsaklarınızın sağlığını sağlıyor, hem de sinir sistemini uyarıp tüm vücudun iyilik halinin idamesini sağlıyor. Yani sağlıklı bakteri mutlaka şart vücut için. Sağlıklı bakteri sağlamak için de bol miktarda meyve ve sebze tüketmeniz, tam tahıllı buğday tüketmeniz, yani onları beslemeniz gerekiyor.
0: Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek aslında bu söylediklerinizden çıkan sonuç, belki ikinci bölümde koruyucu hekimlik anlamında bunları da soracağım ama daha detaylı konuşacağız. Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek, yemeğimize ne kadar çok evde kendimiz mümkün olunca basit şekillerde hazırlayabilirsek aslında o kadar sağlıklı iş yapıyor olacağız. Öyle görünüyor.
1: Evet. Buna örnek istersen şöyle vereyim müsaadenizle. 1970'lerden sonra dinner denen akşamları dışarıda yemek moda oldu. Türkiye bu moda daha sonra girdi. Dışarıda yediğiniz zaman boş kalori olsunuz, sağlıksız gıdalar alıyorsunuz ve sindirmeye muhtaç olmayan gıdalar alıyorsunuz. Mesela bir meşrubat içerisinde sindirme ihtiyaç duymayan boş kalori içeriyor, fruktoz şurubu içeriyor. Ya bağırsakları çalıştırmak zorundasınız. Çalıştırmanın yolu da sizin dışarıdan meyve ve sebze almanızdan geçiyor. Ne kadar sindirme beynime ihtiyaç duymayan içeriği gıda alırsanız vücudunuza, o kadar az çalışmayı sürüklersiniz bağırsakları ve tabiatı gereği, yaratılışı gereği bütün organlarımız çalışma üzerine kurulmuştur. Bacaklar yürürse size sağlık zindelik getirir, insülin direnciniz düşer. Bağırsaklar da içeriye lif vermezseniz, o sağlıklı bakterileri çoğaltıp ürünlerini artırmazsanız tembelliğe alışırlar ve tembelliğe alışan o bağırsaklar sonra hastalığa yol açar. Örneğin benim hastalarım, kolonoskopi yapıyorum, divertikül dediğimiz cepçikler çıkıyor. Hocam bu neden oluyor diyor. Bağırsakların da yaratılış gayesi çalışmak üzeridir. Yani dışarıdan siz meyve sebze yiyeceksiniz, onu sindirecek. Sindirmesi bağırsağın çalışması demektir. Kasları hareket edecek bağırsağın ve aşağıdan son mahsul olarak dışarıya çok az bir posa çıkacak. Siz bağırsağı tembelliğe sürüklerseniz, günümüzün paketli gıdalarıyla, marketlerde satılan işlenmiş gıdalarla, yani bağırsaklara sindirime ihtiyaç duymayan gıdalarla beslerseniz, o bağırsaklar tembelliğe alışır. Tembellikle beraberinde hastalıkları getirir.
0: Uzmanların söylediği, hemfikir olduğu bir şey var. Bağırsaklarınız tembel olmayacak.
1: Evet.
0: Bu konudaki alışkanlıklarınızın en ufak bir değişiklik göstermesi aslında incelenmesi gereken, doktora gidilmesi gereken durumlardan bir tanesidir diyor. Kanserle de bağlantısını kuruyorlar.
1: Evet.
0: Eğer bağırsak çalışmıyorsa yeterince, diyor ki kanser uzmanları, kabız olmayacaksın kardeşim.
1: Evet.
0: Kabız olmayacaksın. Bağırsakların çalışacak. Onun çalışması için gerekli olan gıda neyse, işte tam tahıllı bir dilim ekmek mesela, bir ara modaydı hiç ekmek yememek gibi. Sadece yeşillik yemenin, sadece meyve yemenin değil, bunları bir bütün halinde değerlendirmenin anlamlı olduğunu anlıyoruz. İkinci bölümde daha detaylı konuşacağız. Bu bölümde biraz daha mekanizmayı anlamak üzerine konuşmak istiyorum. Sonra bize düşen görevleri konuşalım istiyorum. Şimdi eğer bağırsaklarımız iyi çalışmazsa pek çok hastalığa zemin hazırlanıyor. Bir kere iyi bakteri orada büyümesi, çoğalması gereken iyi bakteri yeterince gelişmiyor. Ama bunun dışında tam tersi, istemediğimiz kötü bakteriler gelişiyor. Ve bunlar da bir takım hastalıklara yol açıyor. Aynı zamanda iyi bakterilerin çalışıp vücudun ihtiyacı olan beyne gönderilecek işte dopamin gibi, serotonin gibi destekler gitmediği için bir taraftan da bunlar kendi başına hastalığa yol açıyor. Bakıyorsunuz şehir insanında özellikle neredeyse depresyonla mücadele etmeyen yok gibi. Yani depresyonla mücadele etmediğini zanneden bile aslında kendi içinde mücadele ediyor ve biraz belki kendini motive edebildiği için ayakta kalıyor. Maalesef geldiğimiz durum bu. Ve görüyoruz, anlıyoruz ki aslında bağırsaklarımız iyi çalışsa bizim mücadele etmemiz gereken depresyon diye bir hastalık belki de olmayacak ya da daha az olacak.
1: Aynı fikirdeyim. Kitabımda özellikle bu ikinci beyinde bahsettiğim bir bölüm var. Zimmel'in Metropolitan Hayatı ve Zihinsel Değişimi diye. Zimmel şöyle açıklıyor Metropolitan'ı. 18. 19. yüzyılda diyor, biz diyor otomasyona geçtik ve insanlar diyor artık daha fazla nöronlarıyla düşünür hale geldi. Kırsal yaşama özgü olan duygusal düşünme, değer yargıları kayboldu diyor. Yani tipik metropol hayatına geçtik. Bu nedir? İş stresi, aşk stresi, eş stresi, para, maddi güçsüzlükler. Bunlardan bahsediyoruz. Artı metropolitan hayatı ne yaptı? En basit örneği, karşıdan karşıya geçmek isterken bile caddede bir sürü uyaranla karşılaşıyorsunuz ve bunlara nöronlarla cevap veriyorsunuz. Yani metropol hayatının getirdiği egzersiz yapamamak, işlenmiş gıdaları aşırı tüketmek, sindirmeye ihtiyaç duymayan gıdalardan burada bahsediyoruz. Aşırı koruyucu içeren, raf ömrü uzatılmış gıdaları tüketmek, strese aşırı maruz kalmak. İşte bunların hepsi metropol hayatı, yani bizde zihinsel değişim yarattı diyor. Ben bu kitapta kendi kuramım olarak metropol hayatı, yani günümüz modern insanın beslenme tarzı olan endüstriyel besinler, aşırı işlenmiş besinler, koruyuculu besinler, beraberinde egzersizin azalması ve stresin olmasının, bu Zimmel'in bahsettiği metropol hayatının zihinsel değişimimizi yaptığını anlatmaya çalıştım. Neden? Çünkü biz artık biliyoruz, ikinci beyin var. İkinci beyinde ne vardı? Mikrobiyata vardı 1,5-2 kilogram ağırlığında. Metropol hayatı neyi sınırladı? Meyve ve sebze tüketmeyin. Zaten sizin paranız yok bu kadar değerli şeyleri almayı dedi. Kaldı ki organik de yok dedi. Bunların hepsi dedi GDO'lu ürünler. Siz tüketmeyin. Gelin ben burada endüstrinin ürettiği çikolatalar var dedi. Kurabiyeler var dedi. Meşrubatlar var dedi. Boş kalori bir sürü var dedi. Bunları tüketin dedi. Siz bunu alınca ne olacak? Sindirime ihtiyaç duymayan gıdalar, sağlıklı bakterileri beslemek istediğiniz lif de yok içerisinde. Ne oldu? Sağlıksız bakteriler arttı. Egzersiz de yapma. Neden? Zaten iş yerin uzak. bir sürü yol yürüyorsun, gidip geliyorsun. İşin çok zor. Zaten eve gelince ne egzersiz yapacaksın? Yat, uyu dedi. Bir de zaten ekonomik güçlük içerisinde insanlar yaşıyor. Bir sürü kaygılı var. Çocuğun okul kaygısı, kolej masrafları ve diğerleri. Bunların hepsi de stres bindirdi. İşte hepsi bu metropol hayatı. Ne yaptı? Bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin azalmasına neden oldu. İyi bakteriler azalınca ne oldu? %95'lerde olan serotonin üretimi %40'a düştü. Bu ispatlanmış bilgi deneylerde, hayvan çalışmalarında. %95 olan o bizi depresyondan kurtaran, hani çikolata yiyince serotonin artar dersiniz ya, doğal kaynaklardan uzak kalmak, %95'in %40'a çekilmesi sizi depresyona yöneltiyor. Sonra psikiyatriste gidiyorsunuz. Psikiyatrist bu %40 ortada dolanan serotonini, tahribatını engellemek için size ilaç veriyor. O ilaç ortamda dolanan serotonin tekrardan hücre içerisine alıp yıkılmasını engelliyor. Böylece siz %40'ınızı 60-70'i çıkarıp birazcık depresyondan kurtuyorsunuz. Ama doğal ve sağlıklı beslenmek varken, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde ilaçlara ihtiyaç duymazsınız ki. Yani Zimmer'in metropol hayatı, zihinsel değişimiz esasen bize dayatılmış olan bu endüstrileşmiş beslenme alışkanlığının sonucudur. Stres ve egzersizde azalmayla birlikte, stresteki artış, egzersiz yapmaktaki azalma.
0: Evet, o zaman biz mutlu olmak istiyorsak sebze meyveyi arttırarak kendimiz doğal yolda, ne kadar zaman içinde aşağı yukarı etkisini görmeye başlıyoruz?
1: 2-3 günde bile bu değişiklik bağırsaklarda başlıyor deniyor. Özellikle Harvard'da bir ekip var bunu yapan. Ailesiyle birlikte kendi de deniyor, çocuklarında da, hasta çalışmalarında da göstermiş. 2-3 günde başlıyor, birkaç yılda fark ediyorsunuz.
0: Çiğ sebzeden bahsediyorsunuz değil mi? Yani pişmiş sebzeden bahsediyor muyuz?
1: Orada da halkın kafasında karışıklık yaratıyor. Bakın, canınız nasıl istiyorsa bunları öyle yersiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey şu: ne kadar fazla, doğru duyuyor herkes, yani miktar yok, ne kadar fazla sebze ve meyve tüketirseniz o kadar kronik hastalıklardan, şeker hastalığından, tansiyondan, kanserden, sedeften, iltihabi bağırsak hastalığından uzaklaşırsınız diyor. Ölümler o kadar azalır diyor. Ve miktar vermiyor. Hani bazı...
0: 2 tane elma, 3 tane portakal demiyor yani.
1: Kesinlikle sınır yok. Ne kadar fazla tüketirseniz doz bağımlı o kadar güzel bir ilişki var diyor.
0: Peki, bunu soracağım ikinci bölümde. Kısa bir araya gidelim. Hemen buradayız sonra.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi artık işin aklımızda mutlaka kalması gereken kısmına geldik. Birinci bölümde ikinci beyin diye tanımladığımız bağırsaklarımızı, iyi çalışması gerektiğini, çalışmazsa neler olabileceğini, aslında görevinin ne olduğunu ve beynimizdeki pek çok faaliyetin buradan nöronlarla taşındığını, o faaliyeti tetikleyen hormonların vesaire buradan mayalandığını söyledik. Aslında mayalanma bağırsak için belki de en doğru kelimelerden bir tanesi. Çünkü biz de birazdan mayalanmış gıdalardan bahsedeceğiz. Neden mayalanmış gıdanın, mayanın, oradaki mantarın, onu yapan mantarın bağırsakla böyle yakın bir ilişkisi var?
1: Şimdi özellikle hastalık durumlarında veya beslenme alışkanlığımızda endüstrileşmeye bağlı olarak değişmeler oldu. Tabii ki sebze ve meyve tüketimimiz azaldı. Mesela Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? 35-40 gramın altına lifli gıda altına düşmeyeceksin diyor.
0: Günlük
1: lifli gıdada. Evet, günlük 35 gram yiyeceksin. Lifli gıdayı o bağırsaklarına sokmak zorundasın. Bu senin tüm vücut sağlığın için anlamlı. Sadece bağırsak
0: bu limit
1: değil.
0: Buradan başlamadan altına düşmeyecek.
1: Bu alt limit üstüne çıkabilirsin diyor. 50 grama da çık, 100 grama da çık, sana kalmış. Ama 35 gramdan tarifimiz 10 orta boy havuç oluyor mesela. Ama tabii hepsini havuç olarak yemek zorunda değilsiniz. Brokoli de koyarsınız, lahana da koyarsınız, tam tahıllı buğday da koyabilirsiniz bunun içerisinde. Ama limit olarak 35 gramın altına düşmeyeceksiniz.
0: Şimdi işte, 35 gram ekmekten de bahsetmiyoruz. Evet. 35 gram
1: liften bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu 10 tane orta boy havuca denk geliyor. Oradan 35 gram çıkıyor. Ama bunu tabii çeşitli şekillerde kombinasyonlar yapabilirsiniz. Yeşilliklerle de, tam tahıl ekmekle de. Şimdi işte biz bunları alamayınca artık böyle iş güç kaygısı diyorum ya, evde yemek yapmak zor. Bekar insanlar çok çıktı artık. Ataerkil toplum olmaktan da yavaş yavaş uzaklaştık. Ekonomik kaygılar olmasa insanlar ekonomik özgürlüğünü bulduğu gibi ayrı eve çıkmak istiyor. Bu niye beraberini getirdi? Türk toplumunda geleneksel Türk aile yapısında evde yemekler pişirilirdi. Bir büyük tarafından anne olurdu burada genelde. Annenin yaptığı genelde tencere yemekleri hem de olurdu. Yenirdi ve bunda çok iyi lif kaynağıydı. İşte biz bu tek başına yaşama, endüstrileşme, zamanınızın olmaması, yemek pişirememez gibi bu gibi sebeplerden ötürü artık biz lifi az gıdalardan yemeye başladık. Biz ne dedik o ulaşımı açıklarken? Lif gerekiyor sağlıklı bakteri için. Siz böyle beslenirseniz ne oldu? Sağlıklı bakteriniz azaldı. Bunu nasıl koyun diyor endüstri size yerine? Bir, diyor ki evde yapılmış yoğurtla koyabilirsin diyor. Mayalanmış şeylerle, turşuyla yine koyabilirsin diyor.
0: Evde yapılmış turşudan bahsediyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle. Ben hepsinde evde yapılmıştan bahsediyorum. Yani yoğurt da evde yapılmış olacak. O market raflarında gördüğümüz hani ev tipi yoğurt, öyle bir şey yok. Evde yapılmış yoğurt olacak. Yani bildiğiniz, güvendiğiniz bir yerden sütünüzü alacaksınız. Klasik annenizin yaptığı üsülde, babaannenizin, anneannenizin
0: küçük parmak girecek
1: yaptığı
0: içine
1: gibi. Evet, mayalayıp onu halledeceksiniz. Çok da kolay bir iş. Ben Amerika'da yaşarken evimde yaptığımı biliyorum. Eğer süt uygunsa tabii. Çünkü bazı da sütler o kadar Amerika'da işleniyordu ki ben kaynatınca dibinde kalın bir kahverengi katman oluşturuyordu ve o yoğurt yapmaya da artık müsait değildi. Yani kullandığınız sütün de işlenmemiş olması gerekiyor. Yani olay şuradan o mayalanma olayına geçiş. Siz yediklerinizle kendi sağlıklı bakterilerinizi idame ettiremediğiniz için, bakteri azaldığı için dışarıdan artık mayalanmış ürünlerle sağlıklı bakterileri sokmaya çalışıyorsunuz içeriye. O yüzden de size mayalanmış ürünler tavsiye ediliyor. Tabii ki ben de tavsiye ediyorum. Yani bugünkü çalışma ve yaşam koşullarında içeride azalmış olan sağlıklı bakterileri artırmanın bir yolu da dışarıdan mayalanmış ürünlerle almak. Evde yapılmış yoğurt buna bir örnektir. Evde yapılmış olan turşu sizin yapmanız gerekmiyor. Güvendiğiniz bir yerde, mesela Ankara'da Çubuklu'da sanıyorum çok sayıda turşu üreticisi var. Hepsini selamlıyoruz. Onları, ev tipi yapılmış olan turşu da çok sağlıklı bir kaynaktır.
0: Ne var içinde mayalanmış gıdaların? İşte yoğurttan bahsediyoruz, ayrandan bahsediyoruz, peynirden bahsediyoruz, turşudan bahsediyoruz. Ki evde kendinizde zaman zaman dinleyicilerimize söylüyoruz. Eğer sirke evde yapılmış düzgün bir sirke ise hangi sebzeyi içine atarsanız atın biraz tuz, biraz şeker, biraz sarımsak, biraz sebze mutlaka güzel bir turşu ortaya çıkacaktır. Eğer sirkeniz güzelse, ki bu arada sirkeyi de söyleyelim, dışarıdan sirke benzeri paketlenmiş ürünler alıyoruz. elinizi değdirdiğinizde hani böyle bir tadına bakayım dediğinizde asitimsi değişik bir şey var içinde, normal sirke tadı bile alamıyorsunuz. Bunlar nasıl etkiliyor bizim floramızı, daha doğrusu bağırsak florasını, ne yapıyorlar girdiği andan itibaren?
1: Gerçekten eğer evde yapılmış bir yoğurttan ya da turşudan bahsediyorsak, bunların içerisinde hem sağlıklı bakteriler oluyor hem de o sağlıklı bakterileri besleyecek şeker oluyor. Siz örnek olarak yoğurdu verelim, bu sağlıklı evde yapılmış olan yoğurdu aldığınız zaman bağırsak tüm ağızdan başlayıp anüse kadar, yani giriş kısmından sindirimin başlayıp en son çıkış noktasına kadar tüm bu bölgeleri bu sağlıklı bakterilerle kolonize ediyorsunuz. Yani o bakterileri orayı yayıyorsunuz. Hı hı. Bir de bir kaşık yoğurttaki o bakteri sayısı o kadar fazla ki sağlıklı, yani piyasada satılan herhangi bir probiyotikten kesinlikle çok daha fazla, çok daha ucuz, çok sayıda bakteri var.
0: Sözünü kesiyorum yapamamışım. Probiyotik, prebiyotik dediğimizde özellikle çocuklar için hazırlanmış ürünler var. Yani sadece yoğurt, gıdadan bahsetmiyorum. Takviye ürünleri de var. Onlardan da mı uzak durmalıyız? Yani çocuklara da ya da yetişkinlere de hep mayalanmış, evde hazırlanmış ürünler mi yedirmeliyiz? Yeterli olur mu daha doğrusu?
1: Burada kanıta dayalı tıptan konuşmak gerekiyor. Sonuçta ben Amerika'da bir üniversitede uzun yıllarda çalışmış, research yapmış, bu işlere girmiş biriyim. Şimdi satılan ürünün içerisinde ne var ona bakmak lazım etiketine. Türkiye ve Amerika diye ikiye ayıralım. Türkiye piyasasında satılan probiyotikli, prebiyotikli gıdalarla Amerikan piyasasında satılanlar arasında uçurum fark var. Bizim kendi mevzuatımız bazı şeylere izin veriyor, bazı şeylere izin vermiyor. Sağlık mevzuatımızın izin verdiği ölçüde bugünkü satılan probiyotiklerin içerdiği bakteri sayısı çok çok az. Ve çok da sağlığa fayda vermiyor. Neden? Çünkü o kadar az sayıda bakteri içeriye atıyorsunuz ki zaten onun gidip orada kolonize olması, çoğalması ve orada süreklilik hali mümkün değil. Yani siz, ben oraya tohumları attım, o tohumların üzerine de lifleri atacağım, şimdi o bakteriler çoğalacak diyorsun. Mümkün değil. Çünkü içeriye attığınız bakteri sayısı çok az. Şu an piyasadakilerin neredeyse hemen hemen hepsi, ben inceledim çünkü Amerika'dakileri de inceledim. Kesinlikle bizim piyasada satılanlar şu anki haliyle sağlığa bir katkı plasebodan öte sağlayacak değil. Yani ha, boş bir yani kapsül almış, hadi içerisinde probiyotik şu kadar bakteri var denen ürün almış. Herhangi bir hekim arkadaşımın web sitesinde sattığı probiyotikle endüstrinin herhangi bir yoğurda içeceği kattığı probiyotik arasında bir fark yok. O kadar düşük miktarda sağlıklı bakteri içeriyor ki mümkün değil ki bir fayda sağlasın.
0: Ne olmalı ideal rakam? Mesela günlük almamız gereken bakteri sayısı.
1: Bakteri sayısı 100 milyarın altında olmaması lazım. Türkiye piyasasındakiler 10 milyarın altında bakteri içeriyorlar.
0: Onda biri hemen hemen.
1: Bir o. İkinci sıkıntısı da şu, bizim endüstride satılan şu anki probiyotiklerin içerisinde çoğu prebiyotik içermiyor. Şöyle düşünün, bakteriyi koymuşsunuz, rafa yerleştirmişsiniz, sonra yanına besleyici bir madde koymuyorsunuz. O bakteri nasıl çoğalacak?
0: Ne demek besleyici madde? Yani içinde, o ürünün içinde olması
1: sonuçta
0: gereken bir şeyden
1: bahsediyoruz. Sonuçta bizim bahsettiğimiz canlı bakteriler. Bu canlı bakterilerin beslenmesi gerekiyor. Biraz önce yoğurt için ben ne örneği verdim hatırlarsanız? Yoğurdun içerisinde canlı bakteri vardı dedim. Hı-hı. Probiyotik yani. Bir de bunu besleyen prebiyotik var. Yani besinler var, hı-hı, şekerler var. Siz sadece probiyotik olarak bunu satarsınız, bakteri olarak. Bakteriyi besleyecek bir şey yanına koymazsanız o bakteri yaşayamaz ki ortamda. Belli bir raf ömrü vardır. Ondan sonra gider, ölür. Sağlıklı kalamaz. Yani sıkıntılarımız şu, o piyasada satılan ürünlerde bir, raf ömrünün ne kadar olduğu belli değil. İki, rafta beklediği yerin ısısı ampul altında mı değil mi o belli değil. Çünkü canlı organizmalardan bahsediyoruz. Üç, içeriye aldığınız bakteri sayısı o kadar az ki size faydalı olacak değil. Dört, yanında bir besleyici maddesi yok. Veriyorsunuz, içeride şöyle birazcık gazınızı belki azaltıyor, sonra etkisi gidiyor. Emin olsun ki dinleyicilerimiz, o içeriye alınan probiyotik adı altında satılan mamuller daha ziyade psikolojik rahatlama sağlıyor. Ben bir şey alıyorum vücuduma, bu bana fayda getirecek. Bu yüzden de iyi olmam lazım diye düşünüyorsunuz ve iyi oluyorsunuz.
0: Öyle bir mekanizma çalıştırıyor. Peki evde yapılmış yoğurttan, turşudan, sirkeden bahsedelim. İdeal ölçü nedir? Ne kadar tüketmeliyiz? Yani biz şimdi bakterileri tek tek sayamayacağımıza göre, öyle bir ölçümleme yapamayacağımıza göre kendimize nasıl bir limit belirlemeliyiz?
1: Kanıta dayalı tıpta bunun limitleri belli değil. Ama benim size tavsiyem günde 2 ya da 3 kase 100-150 gram kadar bir yoğurt tüketimi faydalı olur. Turşu olaraktan da dikkat etmemiz gereken, tabii tansiyonunuz var mı? Eğer tansiyonunuz varsa tuz orada sizde tansiyon sorunu yaratacaktır. Ondan biraz daha geri kalmayı ben kendi hastalarıma tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin tansiyon limiti farklı. Ufacık bir tuz artırımı yüksek tansiyona, tansiyon krizine neden olabilir. O yüzden yoğurt 2-3 kase tüketmelerini, eğer başka bir rahatsızlıkları yoksa tüketmelerini tavsiye ediyorum ev yoğurduna.
0: En ideal olanı galiba, kontrol edilebilir ve hani herkes açısından eşit seviyede yaklaşabileceğimiz, mesafede yaklaşabileceğimiz yoğurt galiba.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evde yapılmış yoğurt.
1: Evde yapılmış yoğurt.
0: Sütün kaynağı bu noktada önemli mi?
1: Sütün kaynağı gördüğüm kadarıyla şu anki regülasyonlar, yani Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu yeterli görünüyor. Her yerde sütler güzel güzel buzdolaplarında saklanıyor.
0: Mandıra sütünden bahsediyorsunuz. Evet, yani pastörize edilmiş, işlem görmüş sütten bahsetmiyorsunuz.
1: İşlem görmüş bir şeyin içerisinde bakteri üretmeniz çok zor. Burada bakın şöyle bir örnek vereyim. Mesela yurt dışında satılan bazı ürünlerin üzerinde, hatta bir ötesiniz var, şöyle der. Mandıra'daki inekler hormonsuz olarak beslendiler. Hmm. Yani hayvanın yediği gıdanın bile GDO'suz, hormonsuz besinlerle olması lazım. Ondan çıkan sütten bu ürünlerin en az işlenerek yapılması lazım.
0: Şimdi böyle baktığınızda bizim standartlarımız için, hani ben kendi evimi düşüneyim, evin karşı sokağında köşedeki yoğurtçuyu düşüneyim, oradan aldığım sütün kaynağını ne kadar tahlil edebilirim? O sütün kaynağı olan ineğin GDO'suz beslendiğinden nasıl emin olabilirim? Bunu benim adıma kurumların denetliyor ve o satış noktasına bir belge veriyor olması lazım.
1: Evet, doğru.
0: Ama böyle bir belge yok. Şimdi böyle olduğu zaman da biz otomatik olarak bu sürecin şöyle düşünüyoruz. Ya zaten süt de GDO'lu beslenmiş inekten geliyorsa ben niye evde yoğurt mayalayayım ki? Alırım köşedeki marketten, olur biter. Yani kırıyoruz hemen zinciri.
1: Yok, o kadar değil. Şimdi sonuçta ne kadar GDO'lu da yemlerle de beslenmiş olsa o hayvanlar, sonuçta kendi vücutları içerisinde bu sütü üretiyorlar. Süt sonuçta vücudun kendi organlarıyla olan bir şey. Yani doğal yollarla oluşuyor. İçerisinde bazı kimyasallığı olabilir, kabulüm. Ama yine de oradan üretilen yoğurt kıymetlidir. Eğer taşıma koşulları, saklama koşulları, hijyen koşulları eğer doğru olarak uygulanmışsa, sütü aldığınız yerde, bence o sütü güvendiğiniz bir yerse, güven nasıl oluşuyor? Bir, devletin kendi regülasyonlarıyla, düzenlemeleriyle oluyor. İki, siz alıyorsunuz, kötü çıkıyor, bir de almıyorsunuz o kurumdan. Hı-hı. Onun gibi ortaya konuyor. Evde yaptığınız yoğurt kesinlikle her zaman endüstrinin ürettiği yoğurttan çok daha iyidir.
0: Ulan mayalamaya devam ediyoruz.
1: Kesinlikle devam ediyoruz.
0: Az tuzlu turşu yapmaya devam ediyoruz. Evet. Sirke yapmaya devam ediyoruz. Evet. Çok basit. Aslında bunlar böyle gözümüze büyüyen şeyler ama. Peki biraz önce dediniz ki, ikinci bölümde konuşacağız dedik. Sebzeyi, meyveyi. Şimdi biz diyetisyenlerle de çok program yapıyoruz. Hep şöyle diyorlar. İşte 3 tane erik bir porsiyondur. 5 tane yani 10 tane kiraz bir porsiyondur. Bir orta boy elma. Elma büyükse yarısı. Ara öğünlerden bahsediyorum. Ama siz de diyorsunuz ki, bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar diyor ki en az 5 porsiyon, ama üstüne çıkabilirsiniz, sebze, meyve tüketin. Bu sebzenin, meyvenin de mümkünse çiğ olmasını tercih etmeliyiz. Yani bir ürün ne kadar az işlem görüyorsa vücudumuz için o kadar kıymetli. Çünkü o zaten onu işleyecek. Peki bu meyveyi, sebzeyi biraz açmaya ihtiyaç duyuyoruz.
1: Meyve ve sebze tüketiminin çok olmasını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, bizim kendi çalışmalarımız da aynı şeyi söylüyor. Eğer kronik hastalıklardan uzak kalmak istiyorsanız, hipertansiyon gibi, obezite dediğimiz aşırı şişmanlık gibi, diyabetes mellitus dediğimiz hap bağımlı şeker hastalığı gibi kalp damar hastalıklarından inmeden uzak kalmak istiyorsanız mutlaka meyve ve sebze tüketimini artıracaksınız diyor. Ve bunda koyduğu sınır genelde 5 porsiyonun altına düşmeyin günde diyor. Ha, Dünya Sağlık Örgütü sonrasında ikinci bir şey daha söyledi. Ne kadar fazla yerseniz o kadar fayda edilir. Bakın şu an tabiatta kendisinden fazla yiyen tek hayvan fil. Kendisinin iki katı kadar yiyebiliyor. Yani çok fazla yiyebilmemiz mümkün değil, bir. İkincisi, bazı uzmanlar hani diyor ya, şeker bunda çok fazla, fruktoz doğru değil. Bir elmadaki şeker %2-4 üzümdeki. En fazla şeker bulunan meyve hurmadır, incirdir. Orada da %10 bulunur. En fazla. Yani kilolarca yeseniz bile alabileceğin şeker gram olarak bellidir. Kaldı ki
0: yani belki bir çaya attığınız iki şekerle bulaşmak geleceğim. İçin birkaç
1: kesinlikle,
0: tane meyve yemeniz
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle oraya geleceğim şimdi. Kaldı ki siz o bir elmayı yerken sadece oradaki %2 oranında bulunan şekeri tek almıyorsunuz ki bu şeker karbonhidrattır. Vücutta sindirime ihtiyaç duyar ve sonra da glukoza döner ki glukoz beynin kullandığı tek şekerdir. Beyin fruktoz kullanmaz. Siz sadece karbonhidratı almazsınız bir elmayı yediğinizde. Beraberinde lif alırsınız. Sağlıklı bakteriniz çoğalır. Serotoniniz artar. Beraberinde esansiyel mineral alırsınız. Tonlarca para döküyorsunuz. Kutu kutu eczanelerden haplar alıyorsunuz. Polivitamin adı altında. İçerisinde esansiyel mineral ve vitamin var. Ve antioksidan var diye. Oysa meyvelerde de esansiyel mineral var, esansiyel vitamin var, artı antioksidan var. Bunlar bizim şu cahil beynimizin ancak bugün için bilebildiği şeyler. Bir de bilemediğimiz yaratılışın içerisinde çok sayıda şeyler daha var. Ben
0: bunlar
1: ileride
0: boşuna,
1: bilimin ortaya koyacağı.
0: Bunlar boşuna yaratılmamış
1: yani
0: diyorsunuz.
1: Yani kesinlikle elmayı elma olarak tüketeceksiniz, sebzeyi sebze olarak tüketeceksiniz. Böyle yaptığınız zaman tüm sadece bağırsak değil, tüm vücut sağlığı hatta beden ve ruh sağlığınızda düzelmeleri zaten tespit ediyorsunuz. Bunu biri de bir iki çalışma söylemiyor, böyle cımbızla çekip söylemiyor. Dünya Sağlık Örgütü bir laf söyleyeceği zaman oturuyor, konsey 8-10 kişi, 13 kişi toplanıyor bir masanın etrafında. O güne kadar yapılmış olan tüm çalışmaları masanın üstüne döküyorlar. Sonra konuşuyorlar, tartışıyorlar ve bizim konsensus, nihai kararımız şudur ki diyorlar. Günde en az 5 porsiyon yani meyve ve sebze tüketeceksin diyorlar. Bu bir fikir birliğidir. Hı hı. Cımbızla çekilmiş tek bir çalışmanın sonucu değildir. Ve bu toplum sağlığı için ortaya konuyor.
0: Şimdi bu rakamlara baktığınızda o zaman biz çocuklarımıza aslında taze sebze meyve yeme alışkanlığı kazandırsak.
1: Evet.
0: Evde yoğurdumuzu kendimiz mayalasak.
1: Evet.
0: Az tuzlu turşumuzu yeme alışkanlığı kazandırsak. Biraz önce söyledim, yayından önce mi konuştuk? Çocuklara mesela meyveli yoğurt yediriyoruz. Evde meyveyle yoğurdu kendimiz karıştırdığımızda yemiyor. Ama dışarıdan alınmış paketli ürünleri yiyor çocuk. Çocuk aynı çocuk. Sözde aynı yoğurt, sözde aynı meyve ama bir şey farklı. Evde yaptığımızı alıştırmak lazım.
1: Kesinlikle ama orada bir noktayı kendi çocukluğumdan da örnek vereyim. 80'li yıllar ben... Ufak çocuğum, annem evde bezelye yapıyor, pazardan almış. Ben pazardan gelen bezelye veyahut da benim memleketim Güneydoğu, Urfa bölgesi. Oradan memleketten güzel peynir gelirdi. Onlardan ziyade ben konserve bezelyeyi ya da beyaz peyniri severdim. Neden? Çünkü televizyonlar o kadar reklam yapıyor ki, o kadar o endüstri marketing yapıyor ki size hijyenik olan konservedir diyor. En sağlıklısı konservedir diyor. Ben sizin için en güzel peyniri ürettim diyor. Çok yanlış. Şu anki toplumda da aynı şey söz konusu. Bakın televizyonlarda bir çocuk sinema filmine gidin. Film arasında veya öncesinde çeşitli ürünler satılıyor. O ürünler fast food. Fast food yanında filmdeki ünlü karakterin plastiğini veriyor. Siz eğitim çocuğa vereceksiniz. Önce aileler eğitim kazanacak. Anne babalar eğitim alacak. Sonra çocuklar eğitim alacak. Çocuklar bu eğitimi 7 yaşına kadar aile içerisinde alır. 7 yaşından sonra ilkokullarda öğretmenler aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya hükümet bir politika belirler. Bu çocuklara eğitim verir. Ve çocuk kantinde bu satılmayacaktan ziyade bu sağlıksız deme fikrine ve özgürlüğüne kavuşur.
0: Tercih etmemeye
1: noktada,
0: noktasına gelince.
1: Evet, tercih edilmez. Ama siz marketingle, endüstriyle, televizyonlarda, filmlerde veya reklam aralarında bakın sizin için sağlıklı olan budur. Sağlıklı atıştırmalık çikolata bar ne demek Allah aşkına çikolata bar, süt bar. Süt bar diyor. Sütü sütlü olarak içmekten çıkarıyor. Sütlü bara çıkartmış. Onu da çeşitli bir şekillerde çocuğa yedirip çocuğunuzun günlük ihtiyacı olan sütü karşıladınız, kalsiyumu karşıladınız diyor. Endüstri ne kadar işlerse bir şeyi o kadar o kendi şeyinden tayyibatı dediğimiz hani doğasından uzaklaşır ve daha çok farklı şeyler içerisine girer ve bu da çocuğunuzu hasta eder. Ya bugünler mesela Amerikan filmlerini biliyorsunuz çocuklardan biri genelde astım olur, alerjisi olur çocuğun veya Amerikan filminde yine görmüşsünüzdür otizm olur veyahut da başka bir kronik iltihabi bağırsak hastalığı olur, MS olur. Bunların çoğu otoimmün hastalık. Otoimmün hastalık ne demek? Vücudun kendi bir parçasının yapı taşını yabancı olarak algılayıp ona karşı antikor üretmesi ve onu parçalamak istemesi. Biz bu hastalıkların çoğunun etiyopatogenesini bilmiyoruz. Bu yüzden otoimmün diyoruz. İşte bu otoimmün hastalıkların çoğunun endüstri eliyle üretilmiş olan gıdaların tüketilmesi, bir taraftan da doğal olanın sizin bedeninize uygun yaratılmış olan meyve ve sebzelerden uzaklaşması olduğuna inanıyorum.
0: Çizgi filmlerde bile öyledir. O çocuk tabiata, doğal hayata gittiğinde birkaç gün içinde iyileşir.
1: Kesinlikle.
0: Hatta yürür bile.
1: Evet.
0: Değil mi? Eski evet. Çizgi filmlerde. Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün için. En yakın zamanda böyle yine uzun uzun geniş geniş ama bu defa tuzu da şekeri de işin içine katarak konuşalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'nu uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Aynı bu şekilde sarılmış profesyonelce.
4: Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Başsavcılık kararı itirazda bulundu. Tüm okların gösterdiği o veteriner hekim yeniden yakalandı.
3: Bu hayvanlar derin dondurucuda, dipfrizde, o tarzda bir şeyde bulunmuş. Çünkü hepsi daha soğuk. Hani bekletilmiş.
4: İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinde poşetlerin içinde 33 ölü kedi bulunmuştu. Bazıları daha yavruydu. O vahşet kan dondurdu.
3: Sarılmış profesyonelce içine açmışlar. Normalde bantlarla hep beraber komple hepsini bantlamışlar.
4: Olayla ilgili bir veteriner hekim gözaltına alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
3: Bu hayvanlar derin dondurucuda, dipfrizde, o tarzda bir şeyde bulunmuş. Çünkü hepsi daha soğuk. Hani bekletilmiş.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başlatılan soruşturma kapsamında veteriner hekim yeniden gözaltına alındı.
5: Pazarı konsepti e-ticareti kasıp kavurdu. İkinci el ürünlere rağbet arttı. Rakamlar dikkat çekici seviyeye ulaştı. Gömlek ve ikinci el telefon satışları zirve yaptı.
6: Mağaza mı, online mı?
7: Online.
8: Evet, daha bugün yaptım.
6: Ne aldın?
8: 2 tane tişört aldım.
5: Türkiye e-ticarete hızla adapte oldu. 2025 yılında internet üzerinden harcamalar 4.6 trilyona ulaştı. Ama dikkat çekense ikinci el ürünlere olan ilgi oldu. Kimi ekonomi durumundan, kimi de tercih olarak ikinci el sitelerine yöneldi. 2024 yılında 9.8 milyar olan hacim 2025'te %100'den fazla arttı, 22 milyara yaklaştı.
7: İnternet alınca daha ucuz oluyor. Bir de bazen indirimler oluyor, kuponlar oluyor.
5: İkinci elde en çok satılan ürünlerin zirvesinde gömlek ve üst giyim var. Bu ürün grubunu elbise ve pantolon takip etti. Ticaret üzerinden satılan ikinci el ayakkabı sayısı da listeye girdi.
8: Ben elektronik ürünleri daha çok tercih ediyorum.
5: Tutar olaraksa cep telefonu ilk sırada. Yenilenmiş ürünler hariç geçen yıl internette toplam 594 milyon liranın üzerinde ikinci el telefon satıldı.
4: Kimyasal tankta patlama riski meydana geldi. 40 bin kişi tahliye edildi. Korkunç ihtimalin adresi ABD'nin Kaliforniya eyaleti. Zehirli endüstriyel kimyasal maddenin depolandığı tankta aşırı ısınma tespit edildi. Ekipler harekete geçti. Yetkililer tanktaki patlama riskinin devam etmesi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişiyi bölgeden tahliye etti. İtfaiye basınç seviyesinin takip edildiğini ve tankta şu anda sızıntı olmadığını ifade etti. Yapılan müdahalelerin ardından tanktaki patlama riskinin ortadan kalktığını bildirdi. Define kazısı facia ile bitti. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Facianın adresi Samsun'un Salıpazarı ilçesi. Fındık bahçesinde define aramaya çıkan adam meydana gelen göçüğün altında kaldı. Beraber kazı yaptığı arkadaşı ise ucuz kurtuldu. Yardım çağrıldı. Ekipler toprak altında kalan adamı çıkardı. Hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cansız bedeni morga kaldırıldı.
9: Sıfır bir araba alıyorum. Daha henüz birinci yılında. Yetkili bayiye geliyorum. Yetkili servis dışında hiçbir yere götürmedim aracımı.
5: Aracını yetkili bayiye götürdü. Teslim aldığında hiçbir şey eskisi gibi değildi.
9: Araçta boya mikron değerlerini ölçtüğümüzde aracın boyalı olduğunu söylediler. Sağ çamurlukta ve sağ kapıda boya olduğu söylendi.
5: İstanbul'da yaşayan Rıdvan Bay otomobilini bakım için yetkili bayiye bıraktı. Aynı gün teslim edilmesi gerekiyordu ama...
9: Üçüncü günün sonunda tam bayinin kapanacağı saatte işte Rıdvan Bey bayiden arıyoruz. Aracınızı geliştirdim.

0: teslim alabilirsiniz dediler.
1: 3 gün sonra aracını aldı. Şüphelerinde de haklıydı. Ekspertize soktuğu otomobili boyalıydı. Hem çamurluk hem de bir kapıda boya işlemi vardı.
0: Ukala bir tavırla isterseniz mahkemeye verebilirsiniz. Süreci böyle devam ettirmemi söylediler.
1: Servis iddiaları reddetti ama bakım sırasında bir kazanın yaşanmış olma ihtimali yüksek. Rıdvan Bay konuyla ilgili adli süreç başlattı.
0: Biz bu süreçte yani yetkili bayiye de güvenemeyeceksek artık kime güveneceğiz?
1: Araç sahibi otomobilin değer kaybının ödenmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

dans ve müzik gösterisi mi sayılır? Tayland'da inşaat işçileri geleneksel yöntemlerle bina yapmayı eğlenceli hale getiriyor. Nedeni ise imkansızlıklar. Çünkü beton temel kazıklarını toprağa manuel olarak yerleştirmek zorundalar. Bunun için de birkaç işçinin beton kazıkların üzerinde ritmik olarak tepinmesi gerekiyor. Yıllardır devam eden bu yöntemi eğlenceli hale getirmek için de tempo tutup şarkı söylüyorlar. Hatta işi renklendirmek için tamburin bile kullanıyorlar. Gelip geçenlere ise bu eğlenceli manzarayı seyretmek düşüyor. Çin'in Yunnan eyaletindeki yaban hayatı vadisi rekor kıran bir doğuma sahne oldu. Bölgede tam 158 kilogram ağırlığında devasa bir Asya fili yavrusu dünyaya geldi. Asya fillerinin ortalama doğum ağırlığı 100 kiloyken bu küçük dev tesis tarihinin en ağır bebeği olarak kayıtlara geçti. Sevimli yavru doğduktan sadece 7 dakika sonra kendi başına ayağa kalkmayı başardı. Sürünün sıkı koruması altında ormanda keşfe çıkan yavru ve annesinin sağlık durumunun mükemmel olduğu açıklandı.

0: Üzerinde aşk, zafer ve gücün şifreleri var. Eros ve Nike figürleriyle bezeli soylu bir kadına ait lahit 2000 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Burası Likya uygarlığının en gözde liman kentlerinden Antalya Olimpos. Yüzyıllardır toprağın altında uyuyan sırlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesiyle birer birer uyanıyor. Ve işte o keşiflerden sonuncusu, Roma döneminin ihtişamını yansıtan anıtsal bir mezar.
1: Olimpos'un önde gelen aristokrat zengin ailelerine ait.
0: Tam 10 metre olan mezarın içinde antik dönemin soylu aristokrat bir kadınına ait lahit yer alıyor. Afyonkarahisar mermerinden yapılan bu lahit av sahneleriyle gücü, Eros ve Nike figürleriyle ise aşkı ve zaferi simgeliyor. Yani tam bir zenginlik ve güç gösterisi.
1: Kırık durumda günümüze ulaşmış olsa da onarımlarına başladık lahdin.
0: Ancak bu muhteşem eseri ayağa kaldırmak hiç de kolay değil. Zamanın ve doğanın yıprattığı lahit alt bölümünden kırılmış halde bulundu. Arkeologlar şimdi adeta bir yapboz gibi cerrahi bir titizlikle çalışıyor.
1: Bu lahit de ortalama 50 parçaya ayrılmış durumda. Kısa bir sürede bunu da birleştirip onarımlarını yaptıktan sonra yerine yerleştirip sergileyeceğiz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said Faruki rahmetullahi aleyh. Hacet namazı. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Sahabe-i güzine. Ümmetimden bir kimse Rabbine sığınarak herhangi arzusuna isterse vasıl olmak, kılsın gece yarısı iki rekat bir namaz. Okusun her rekatta bir Fatiha, üç İhlas. Selam verip başını secdeye koysun yine. Secdede şu şekilde dua etsin Rabbine. Ebu Bekr Sıddık'ın hürmetine ilahi, şu dilek ve arzuma kavuştur beni dahi. Çünkü kalkar secdede aradan perde hicab, secdedeki dualar mutlak olur müstecab. Rivayet edilir ki Ömer Faruk devrinde muhasara edildi bir kale Şam şehrinde. Günler geçtiği halde fethedilmediğinden Hazreti Ömer Faruk gadaba geldi birden. İslam askerlerini toplayarak acele buyurdu ki, ne için fethedilmez bu kale? Küffar dayanamazdı karşımızda bu kadar. Aramızda mutlaka bir günah işleyen var. Bir cümle mücahitler üzüldüler buna hep. Hepsi düşündüler ki, bu günah nedir acep? O ara ağlayarak biri geldi erlerden. Dedi, aradığınız o hata oldu benden. Zira ben teheccüde kalktığımda bu gece, misvaksız abdest alıp namaz kıldım öylece. Karanlık olduğundan bu hata etti zuhur. Sizin aradığınız o günah belki budur. Buyurdu ki, öyleyse tövbe et bu günaha. Terk etme bu sünneti bundan sonra bir daha. Yine buyurdular ki, Resul bir hadisinde, gökleri geçiyorken ben Miraç gecesinde hayret ile gördüm ki, içinde bir mihrabın bir sureti duruyor, Osman İbni Affan'ın. Melekler bölük bölük gelirlerdi oraya, bakıp şükrederlerdi Allahü Teala'ya. Sordum ki, ya Cebrail, ne zamandan beridir bu suret bu mihraba konulmuş, belli midir? Dedi ki, bu yeryüzü henüz yaratılmadan 400.000 sene önce bu var idi o zaman. Zira o gündüzleri oruçluydu ekseri ve çok namaz kılardı seherde geceleri. Yine bela musibet gelseydi ona şayet, sabreder ve kimseye etmezdi hiç şikayet. Yine Resul buyurdu, Miraca vardığımda Osman'ın suretini gördüm bir gök katında. Dedim, bu mertebeye ne ile eriştin sen? Gece namaz kılmakla, dedi bana cevaben.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı yarın bayram. Eid bayram demektir. Her yıl Ramazan ayında, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda, Arefe gününde günahlar affedildiği, Müslümanlar sevindikleri, sürurlarının tekrar geldiği için Eid denilmiştir. Bayram affa uğramaktır. Bayram günahlardan kurtulma günüdür. Müminin bayramı günahlarının affedildiği gündür. İmanla öldüğü gün bayramdır. Cennette Allahü Teala'nın ruhiyetine kavuştuğu ve Peygamber Efendimiz'i gördüğü gün müminin bayramıdır. Hakiki bayram Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkabilmektir. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvakla dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp bayram namazı için büyük camiye gitmek, o gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek, bayram tekbirlerini kurban bayramında cehren söylemek, dönüşte başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Müminleri güler yüzle ve selamun aleyküm diyerek karşılamak. Fakirlere çok sadaka vermek. İslamiyeti doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım etmek. Dargın olanları barıştırmak. Akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek. Onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra eller üç defa kulaklara kaldırılıp her defasında tekbir getirilir ve iki yana sarınır, üçüncüsünde göbek altına bağlanır. Sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure okunup rükû ve secdeler yapılır. Ayağa kalkılarak ikinci rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure okunduktan sonra iki el yine üç kere kulaklara götürülür ve her defasında tekbir getirilir. Üçüncüde de eller yana sarılır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmayıp rükûa eğilinir. Secdeler yapılır ve oturulup ettehiyyatü ve salavat dualarından sonra selam verilir. Arefe günü yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün sabah namazından dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemaatle kılsın yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini yine bu bayram günlerinden birinde kaza edince selam verir vermez Allahümme entes selam demeden evvel bir kere tekbiri teşrik okuması vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber velillahil hamd denir. Cuma namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehaptır. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Bayram günleri sevinmek, neşelenmek lazımdır. Hazreti Ebu Bekir, kızı Hazreti Aişe validemizin evine gidince, iki hizmetçinin def çalıp oynadıklarını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimizin evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek onların susmalarını söyledi. Peygamber Efendimiz, ''Ya Ebu Bekir, onlara mani olma. Her kavmin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Bayram sevinç günleridir.'' buyurdu. Müslümanı sevindirmek çok sevaptır. Bayramlar Müslümanların birbirini sevindirmesine birer vesiledir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü Teala'nın en çok sevdiği amellerden biri mümini sevindirmek, üzüntüsünü gidermek, borcunu ödemek yahut açken onu doyurmaktır. Bir mümini sevindireni Allahü Teala da kıyamette sevindirir.

하얗은 로만. 하얗 구타란 맥뚜브. 야산 윤알 볼랏. 작품 배 연예팀 니아지 한즈.

0: Asıl doğum yerim Tokat'tır. İlk ve orta tahsilimi bu şirin vilayetimizde yaptım. Zannederim 1955 yıllarıydı. Lise tahsilimi İstanbul'da yapmak istedim. Sonra gereken hazırlıklarımı yaparak İstanbul'a gelip bir yatılı liseye kaydoldum. Yatılı okullardaki samimiyet bir başka türlüydü. Anadolu'nun muhtelif vilayet ve kasabalarından gelen temiz kalpli gençlerle anlaşmak ve arkadaşlık kurmak çok kolay oldu. Ayrıca öğretmenlerimiz kıymetli insanlardı. Hele bir öğretmenimiz vardı ki şeker gibiydi. Bazen bize ders esnasında o kadar güzel şeyler anlatırdı ki ağzımız açık dinler, zamanın bitmesini istemezdik. Çünkü her anlattığı şey bizim geleceğimiz için en lüzumlu bilgilerdendi. Annemizden babamızdan öğrenemediğimiz, şimdiye kadar duymadığımız birçok dini, tarihi bilgileri şifalı bal gibi sunardı bizlere. Bu hocamı hiç mi hiç unutamadım. Sadece ben mi? Mezun olan herkesle devamlı mektuplaşır, diyaloğunu sürdürürdü. Hatta okuldan ayrılırken onun kıymetini bilemediğimiz için çok pişman olduk. Liseden mezun olduktan sonra bu hocama gittim. Efendim, kıymetli zamanınızı alıyorum. İlerisi için bana ne tavsiye edeceğinizi öğrenmek için geldim.
1: Sağ ol evladım. Madem liseden sonra nereye devam edeceğinizi soruyorsunuz, söyleyeyim. Mesela eczacılık. İyi meslektir, rahat edersiniz.
0: Bu tavsiyenize mutlaka uyacağım. Çok teşekkür ederim efendim.
1: Güle güle yavrum. Allah muvaffak etsin.
0: İmtihanlarda bu bölümü işaretleyip kazandım. Tabii bu da benim için ayrı bir kazanç oldu. Böyle bir öğretmen herkese nasip olmaz. İrtibatımı kesmeyeyim. Eczacılık fakültesini bitirdikten sonra tesadüfen askerliğimi de İstanbul'da askeri bir hastanede yedek subay eczacı olarak yaptım. Bu zaman zarfında da evlendim. Askerliğimin sonunda da Gültepe semtinde bir eczane açtım. İşlerim gayet iyiydi. Bir gün eczaneye bir arkadaşım gelmişti.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hayırdır? Yel mi attı, sel mi attı?
2: Ahmet, aslında gelmeyecektim ama yine de seni seviyorum, bilirsin.
0: Hayırdır? Ciddi mi?
2: Balıkesir'in Dursun Bey kazasında bir eczacı eczanesini devrediyormuş. Kaçırma.
0: Ya, ciddi misin?
2: Tabii ciddiyim. Hem iş olarak hem muhit olarak bir daha böyle yer bulamazsın.
0: Aa, çok doğru. Ben bu işin peşini bırakmayayım. Meğer benim arkadaşımmış. Onunla görüşüp eczanesini devraldım. Bir de ev satın alıp oraya yerleştim. Tam 9 sene orada kaldım. Bir gün Balıkesirli olan bir başka eczacı arkadaş işlerinin iyi gitmemesi üzerine karşıma dükkan açmasın mı? Doğrusu işlerim biraz sarsıldı ya.
3: Ahmetciğim, merhaba.
0: Oo, sen misin Murat? Ne haber, doktorluk nasıl gidiyor?
3: Ne olsun be. Tamam yani, Gediz güzel yerdi. Şöyle kelime göre bir arkadaş olmayınca olmuyor.
0: Arkadaşın yoksa gel burada aç muayenehaneni, olmaz mı?
3: Yok ya. Sen gelsene Gediz'e. Bana bak. Karşında eczane açıldı oğlum. Gediz'e rahat edersin.
0: Hakikaten Gediz'e gelsem iş yapabilir miyim ben?
3: Ne demek? Müthiş iş yaparsın. Gel Gediz'e bir eczane aç. Hem rahat edersin hem de seninle komşu oluruz.
0: Bak, doğrusu bu fikir fena değil. Zaten karşıma eczane açılalı, moralim de biraz bozuk.
3: Bekliyorum Gediz ha.
0: Hı, tamam. Neticede durumu aile fertleriyle görüştük. Taşınmaya karar verdik. Hatta Gediz'deki yerin sahibiyle dahi konuşup anlaştık. Taşınma hazırlıklarındayken umulmadık bir şey oldu.
4: Usta!
0: Ah, mektup ha. Teşekkür ederim. Bir bakayım şuna. Bu mektup öğretmenimden geliyor. Demek öğretmenim beni unutmamış. Canım öğretmenim. Aa, şurada bir şey yazıyor. Ayrı yazmış bunu. Dur bakayım. Aa, bu not galiba. Evet evet, bir not.
1: Bulunduğunuz yerden bir yere ayrılmayın. Herkesle iyi geçinin. Kimseye kızmayın. Sözümü dinlerseniz rahat edersiniz. Gözlerinizden öperim.
0: Bu hocamın her sözü hikmetlidir. Peki şimdi ne yapacağım ben? Orada kirayı ayarladım. Burada herkese taşınacağımı söyledim. Ama şimdiye kadar öğretmenimin hangi dediğini yapmışsam rahat etmiştim. Bu mektup boşa değil. Oturup kara kara düşünmeye başladım. Neticede kararımı verdim. Hocamın sözünü tutacak ve kim ne derse desin Dursun Bey'de kalacaktım. Mektubun gelmesinden 10 gün sonra 1970 senesi Ocak ayıydı. Karşıma eczane açan o arkadaş bilmediğim bir sebeple taşınıp gitti. Şubat ayının sonlarına gelmiştik. Bir gece haberleri dinliyordum.
4: Bugün Gediz'de 7.1 şiddetinde şiddetli bir deprem oldu. İlk belirlemelere göre depremde...
0: Aman Allah'ım! Gediz'de deprem olmuş. Müthiş bir deprem hem de. Hemen hatırıma Gediz'de kiralayacağım yer ve hocamın mektubu geldi. Duramadım. Gidip beni Gediz'e davet eden doktoru gördüm. Aman ya Rabbi, Gediz bir mahşer yeriydi sanki. Bir taraftan bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, bir taraftan mevsimin kış olması sebebiyle depremde devrilen sobalardan etrafa saçılan ateş yangınlara sebep oluyordu. Meydana gelen yangınlarda bomba gibi patlayan tüpler, zelzelede yıkılmayan duvarları yerle bir ediyordu. Ara sıra yer yer devam eden zelzele korkmuş halkı ikinci üçüncü paniğe sevk ederken tüylerimiz diken diken oluyordu. Halk panik içinde bir bu tarafa bir bu tarafa koşuyor, çoluk çocuk ağlaşıyor, yardım kamyonları gelmiş, neyi nereye teslim edeceğini bilemiyorlardı. Bu arada doktor arkadaşımı buldum. Zavallı o çadırdan o çadıra koşturup duruyordu.
5: Doktor! Doktor!
6: Sen misin Ahmet? Nedir bu hal Allah'ım? Gitti o tutacağım dükkanın halini bir gör bak. Allah korudu seni. Allah korudu seni. Allah korudu.
0: Aman Allah'ım. Burası benim tutacağım eczane. He? Beş katlı bina yerle bir olmuş. Hemen alnımı yere koyup şükretmeliyim hemen. Hocam, başıma böyle bir hadise geleceğini kerameten mi bildiniz? O mektubu hayatımı kurtarmak için gönderdiniz demek hocam. Demek siz gerçekten Allah dostu mübarek bir zat imişsiniz. Buna bütün kalbimle inandım hocam. Allah sizden razı olsun. Rabbim sana şükürler olsun. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Sağlık ve afiyet.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki daha önce ölmüş bir kadının mezarının üstüne kocası defnedilebilir mi?
1: Defnedilebilir.
0: Tersi olabilir mi?
1: İkisi de olur. İkisi de caizdir. Şimdi şunun için soruyor dinleyicilerimiz. Efendim diyor, hep anlatıyorsunuz. Mesela önce hanımı vefat etti. Yani bir kimsenin, yani bir erkeğin hanımı vefat edince vefat eder etmez nikah bağı gidiyor. Yani kabre falan indiremiyor artık kocası. Onu yıkayamıyor. Ama kadın için öyle değil. İddet müddet olduğu için vefat eden kocasını kadın yıkayabilir. Kabre de indirebilir. Yani bir problem söz konusu değil. Şimdi erkek açısından hanımı vefat ettik, götürdüler, defnettiler. Bu sefer erkek vefat etti. Yani hanımı vefat eder etmez nikah bağı gitti. Bu ona yabancı değil mi? Orası başka bir alem artık. O şartlar, haremlik, selamlık dünyadayken de o bitti. Dolayısıyla bir başkasını da oraya defnedebilirler. Ha, şuna riayet edilir. Diyelim ki önceki salih veya salihaydı, bu fasıktı. Ve Allah Teala korusun, mürtet oldu, imanını kaybetti. Götürüp de onun yanına koymak ona eziyet ve sıkıntı verir.
0: Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Biraz uzunca bir sorusu var ama ben kısaca sormaya çalışayım. Bir derdi varmış. Mesela kilo vermekle alakalı bir derdi var. Kilo veremiyor mesela. Bununla ilgili psikolog da dahil olmak üzere doktorlara her yere gitmişler falan. Daha önce de bir adak adamışlar. Hani bundan kurtulursam diye. Ama diyor kurtulamadık diyor. Aradan da 20 sene falan geçmiş bu adağın üzerinden. Hani adağın şartı yerine gelmemiş hala. Dolayısıyla kafasına takılan şey şu. Biz onu adadığımız için mi acaba bunları bir şey
1: oluyor? Hiç alakası yok.
0: Yani onu yerine getirmesi gerekir mi veya?
1: Hem yerine getirmesi gerekmez. Hem de öyle adadı onu, işte ben yerine getirseydim acaba bundan kurtulur muydum? Hiç alakası yok. Çünkü şartlı olan adak, o şart tahakkuk ettiği zaman vacip olur. Bunlara vacip olmamış. Yerine getirmesi de gerekmez. Hatta daha önce kendi nefsine uyarak ben bu adağı önce yerine getireyim, sonra neticesine bakayım. Diyelim ki ondan sonra da kilo verdi. Yeniden kesmesi lazım. Çünkü şarta bağladı. Şu işim olursa dedi. Ben kilo verirsem dedi. Vermeden önce yaptı, daha vacip olmadı. Ama kiloyu verdi. Bu sefer o sözün neticesi ona vacip oldu.
0: Dinleyicimiz şimdi bir de ilginç bir cümlesi var sonunda. Diyor ki biz diyor bu adağı diyor şart yerine gelmediği halde yapsak acaba diyor hani edebe mugayir bir durum mu olur diyor.
1: İslamiyet'in bildirmediği bir şey. Yani İslamiyet'e tabi olmaz, kendi nefsine tabi olmuş olur. Edepsizlik de olur, her şey olur. Uygun değil.
0: Kafasına göre hareket etmiş
1: Göre hareket etmiş olur.
0: Bir başka soru. Peygamber Efendimiz hanımlara sizin evinizde kıldığınız namaz bizim ardımızda kıldığınız namazdan eftaldir buyurmuş diyor. Peki diyor o sahabiye olan hanımlara ait bir şey midir? Şimdiki kadınlar için de geçerli midir bu? Camiye gidip gitmemeyi soruyor.
1: Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bildirdiği hükümler umumidir. Kıyamete kadar devam eder o. Zamanla sınırlı değildir. Yani orada kadınlara ait olan hükmü bildirdi. Bu kendi zamanında sahabiye olan hanımlar, sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, daha sonraki asırlar hep öyledir. Hep öyledir. Yani evlerinde kılmaları.
0: Allah Teala kullarının dualarının devamlı olmasını beğenirmiş. Acaba diyor başımızdan dertler hiç eksik olmuyor. Bundan dolayı mıdır bu şekilde kendimize pay çıkarabilir miyiz diyor.
1: Ha, odan da övün. Ben çok sevgili bir kulum, onun için benim başıma bela gelip duruyor. O da yanlış. Bir kere anlayış itibariyle bir sürü hata ve günah işliyoruz. Çünkü iki şekilde anlatılmış bunlar. İnsana dert ve bela isyan yolundan gelir. Nimetler ve huzur da itaat yolundan gelir buyuruyor. Kitaplarda bunlar açıkça bildirilmiş. Saatte ve diye yazıyor bunlar. Önce dert bela geliyorsa Allah-u Teala bunlara merhamet ediyor, hatırlatıyor, tövbe istiğfar et diye. Peki efendim hep itaat halindeyken buna dert ve bela geliyorsa, o zaman da Cenab-ı Hak bu kulunu seviyor, kendine yaklaştırıyor, başka bir şeyle meşgul ettirmiyor. Şimdi bunu kalkıp da günahları unutarak ha ben de sevgili kulum derse israr sahibi olur. Yani bir bataklıktan öbür bataklığa düşmüş olur. Yanlış o. Bir ihsandı, dert bela geldi, tövbe istiğfar edecektin. Sen, aa ben sevgili kulum onun için bana gönderiyor diye kendi kendine aynı şekilde şey yaptın. Halbuki oturacaksın, yemede, içmede, giyinmede, oturmada, yatmada, kalkmada, her şeyde. Ya bir hadise anlatılıyor. Uç bir hadise Mustafa Bey. Uç bir hadise. Kitaplarda var. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri zamanında bir kale kuşatılıyor. Bir türlü düşmüyor. Hazreti Ömer de orada. Ve hatta aynı şekilde bir savaş var. Bir türlü neticeye ulaşamıyorlar. Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri olmaz buyuruyor. Yani biz Resulullah Efendimiz'i gördük. Oradakiler eshab-ı kiram. Yani bizim diyor bir hatamız var. İmdad-ı ilahinin gelmesine mani olan bir şey var. İçimizden birisi toplu olarak savaştıkları için o topluluktan bir tanesi bir şey yapıyorsa imdad-ı ilahi gelmiyor. Yani Allah-u Teala yardım etmiyor. Yoksa diyor burası hallolması lazımdı. Herkes düşünsün. Sahab-ı kiram düşünüyor. Bir tanesi ağlayarak geliyor. Efendim diyor gece karanlıkta diyor ben diyor abdest aldıydım. O anda diyor misvağımı düşürmüşüm. Misvak kullanmayı unutmuşum. Misvaksız abdest aldım. Buyuruyor ki hemen tövbe et. Bu buyuruyor. Ona uç bir misal. Tamam. Bu bir. İki. Mızraklı İlmihal'de yazıyor. İslam Ahlak kitabının Mızraklı İlmihal kısmında yazıyor. Bu zat buyuruyor ki namazlarda tadili erkana riayet edilmezse yağmurlar mevsiminde yağmaz buyuruyor. Bak namaz kılınmazsa demiyor. Namaz kılıyorsun ama tadili erkana riayet edilmezse yağmurlar mevsiminde yağmaz. Ne olur? Tam bahar zamanı buğdaylara şey lazım, su lazım. O zaman yağmaz. Olgunlaşıp başak verdiği zaman yağmurlar patır patır gelir, başakları da yere indirir. Felaket olur yani. Felaket olur. Dolayısıyla yağmur yağdı ama felakete dönüştü. Dolayısıyla hani şimdi bu dinleyicimizden açıldı da bu dinleyicimiz de demesin ki ya beni yerden yere vuruyorsunuz. Hayır. Güzel şeylerin anlatılmasına vesile oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Bu hepimizin var. Yani bu asırda, ahir zamanda yaşıyoruz. Efendim benim işte hata kusurum yoktur. Allah-u Teala da bana öyle dert ve belalar veriyor ki ben çok sevgili bir kulum, biliyor musunuz falan filan. Gelin ben size dua edeyim falan. Bu havaya girersin, şeytanın yoluna düşersin, cehenneme götürür seni bu. Öyle düşünmeyeceğiz. Allah-u Teala işlediğim hata ve kusurlardan dolayı beni ikaz ediyor. Hemen tövbe istiğfara başlayacağız. Hemen tövbe istiğfara, sadakada vereceğiz. E peki efendim nimet gelmeye başladı. O zaman da şükredeceğiz. Ya Rabbi ben babaannemler kuşaklarından duyardım. Azdıran zenginlikten, azdıran fakirlikten. Kitaplarda geçiyor bu. Ya dedim zenginlik azdırır da dedim fakirlik nasıl azdırır? İsyan ettirirmiş o da. İkisi de çok tehlikeli. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda ümmetimin kendine yetecek kadar aynı şekilde muhtaç olmaması, ihtiyaçlarını temin etmesi. İhtiyaçlarını temin etmesi buyuruyor. Dolayısıyla şey itibariyle söyleyiver böyle şeyler geldiği zaman kitaplarda okuduklarımızı yerli yerine koymamız gerekir. Aksi halde doğru bilgi ama yanlış anlayış sebebiyle bu doğru bilgi yanlış yola sevk edebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Bir şey yani çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana hocam. Şimdi evet ben ibadetlerimi yapıyorum. Evet mümkün olduğu kadar haramlardan da sakınmaya çalışıyorum. Ben iyi bir kulum, makbul bir kulum diyebilmek çok şey değil yani. Böyle akıllı işi değil yani.
1: Değil. Gözümün içine bakarak diyor ki zır deli işi. Demek istiyorsun herhalde.
0: Yani insan neyine güvenir de hani böyle bir şey söyleyebilir ki ben onu kabullenemiyorum yani. Ne olursa ol, ne kadar mükemmel olursa ol yani. Bir Peygamber Efendimiz bile dememiş.
1: İşte orada nefis tavan yapmış. O zaman söyleyebiliyor. Aklı örtüyor. Dediğiniz doğru. Kitaplarda öyle yazıyor. Akıllı kimsenin söyleyeceği söz değil bu. Akıllı bir kimse buna cesaret demez. Hatta böyle tadili erken riayet ederek bir namaz kılsa, zevk alsa onunla sevinir. Ama korkar da. Akıllı kimse. Ya bu istiraçsa korkar da. Ya bir yanlış bir şey yaptıysa diye korkar da. Akıllı kimse. Ama nefis örttüyse, aklı kapattıysa ondan sonra demin dediğin gibi hani Ben biraz kaba tabirle söyledim. Zır deli işi. Hakikaten zır deli. Akıl olmayınca önceki deli olur yani. Nefsine tabi deli. Akıl yok. İmanı da götürür böyle durumlar. Allah saklasın.
0: Hocam bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki bir konuda diyor bir türlü kendim aydınlığa çıkamıyorum diyor. Bayezid-i Bistami Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki 40 gün cemaatle 5 vakit namaz kılan hesapsız cennete gider. Ehl-i sünnetin 10 alametinden en baştaki cemaatle namaz kılmak. Peygamber Efendimiz diyor buyuruyor ki böyle bir zamanda gelecek ki camiler mahmur fakat içinde bir tane mümin olmayacak. Şimdi ben diyor böyle bocalayıp duruyorum diyor. Camiye gidiyorum diyor. Sırf bunları dikkate alarak diyor. Hoparlör var diyor. Bidat var diyor namazlarda diyor. Böyle diyor bocaladım kaldım diyor. Eve geliyorum diyor. Bu sefer bunlar aklıma geliyor diyor. Ya ben cemaatle namaz kılamıyorum diyorum diyor. İşte camiye gidiyorum diyor. Oradan diyor kaçıp geliyorum eve diyor. Bu konuda biraz netleştirir misiniz?
1: Ya estağfurullah. Efendim namaz çok kıymetli bir hazinedir. Bu hazine götürüp de hırsıza teslim edilmez. Ahir zamandayız. Din adamı kılığında din hırsızları çoğaldı. Hoparlörü bilmem nesi falan filan. Ha gider bakarız. Adama gerçekten hoca efendi dikkatli, salih ama devletin baskısı, vatandaşın baskısıyla mecburen hoparlör kullanıyordur. Ha böyle bir imamın arkasına ilk safta erken gidersin, yer alırsın. Onun sesine tabi olarak namazını kılar, cemaat sevabına kavuşursun. Ama yok imamın da veyahut da oradaki görevlinin de, din görevlisinin de bunlarda ne hiçbir şey yok. Ne alacakmış canım, olur canım, evinde bile bağlansan olur canım falan diyorsa bu din gayreti yok bunlar. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri dininizi dinini bilen, seven ve kayıranlardan. Bu ne biliyor, ne seviyor, ne de kayırıyor böyle söyleyen bir kimse. Efendim bu işte imam da olsa, müftü de olsa, kim olursa olsun, etiketi ve kariyeri ne olursa olsun. Yani bu hüccet olmaz, senet olmaz. Dolayısıyla buna namaz teslim edilmez. Peki öyle durumda evine geleceğin hanımına, çoluğuna, çocuğumla cemaat yapacaksın, cemaat sevabını öyle alacaksın.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor. Hanım dinleyicimiz. Şu kısmını diyor, soran olmadı şimdiye kadar diyor, ben sorayım bari diyor. Öğrenmek istiyorum. Bir damla diyor, hayız geldi diyor. Başka da bir şey yok diyor. Gelmedi ondan sonraki günler. Ben ne yapacağım şimdi diyor.
1: 15 gün temizlik müddeti geçmişse, Hanefi mezhebinde sınır yok. Maliki mezhebinde sınır yok. Hanefi mezhebinde var. 3 gün arka arkaya gelmesi lazım. Gelirse hayız deniliyor. Fakat İmam Malik Hazretleri temizlik müddeti 15 gün. Asgarisi bu. 20 günde olabilir bu temizlik müddeti bittikten sonra bir damla bile kan gelse Maliki mezhebine göre hayız başlamıştır. Diğer namaz vaktine kadar bekler. Veya ilk geldiği zamana kadar bekler.
0: Bir gün mü?
1: Bir gün. Bekler, gelmedi. Hanefi mezhebinden de çıkmadığı için bu istihazadır. O gün de kaza eder. Ama Maliki mezhebine göre o hayızdır. Gusül abdesti alacak.
0: Yani her halükarda gusül abdesti alacak.
1: Evet, ona. Her halükarda gusül abdesti alacak.
0: Yani o şeyi söylediğiniz iyi oldu. Onu da mesela yanlış anlaşılıyor. Hani tam temizlik 15 gündür, ne bileyim işte hayız müddeti 15 gündür Maliki'de falan. Onu mesela böyle hastalıklı durumlarda ya da işte özür durumlarında falan 15 günden fazla temizlik sürüyor. Yine 15 günde kesenler var.
1: Yanlış.
0: Yani o en azı 15 gün.
1: Tabii. 4 mezhepte de asgarisi bunun 15 gündür.
0: Temizlik devam ediyorsa ediyordur yani.
1: Tabii canım 20 günde
0: orada kesilmez.
1: Eder. Tabii 20 günde temizdir. 20 günde temizdir. İşte hayız da öyle. Mesela asgarisi İmam Malik Hazreti bir günde olabilir diyor. İmam Azam Efendi 3 günde olabilir diyor. Peki en fazlası İmam Azam Efendi Hazretleri 10 diyor. Diğer 3'ü 15 diyor.
0: Maliki'yi taklit eden bir hanım burada o bir gün geldiği durumlarda.
1: Maliki'ye göre hayız hali olduğu için kesiyor namazını. Kesiyor namazını. Duruyor. Gusül abdesti alıyor. Gelmiyorsa.
0: Gelmiyorsa artık.
1: O gün de kaza ediyor Hanefi'ne çıkmadığı için.
0: Hocam son bir sorumuz var. Diyor ki mektubatta bildirilen tasavvufi halleri yaşayan insan günümüzde var mıdır? Böyle insanlar yoksa bitti mi? Yok mu? Yani bazı hal durumlar.
1: Şimdi sen bana soruyorsun da ben de dinleyicilere ifşa edeyim. Mustafa Toköz'ün halini bilmiyorum. Ben kendi halimi biliyorum. Benim kalp gözüm falan açık değil. Ben bilmiyorum.
0: İyi var ki mı, bilmiyorsunuz yok mu? Hocam. Bir bilseniz. Bir bilseniz benim halimi.
1: Dolayısıyla Kıyamete kadar ama, kıyamete kadar Allah-u Teala'nın sevgili kulları az da olsa her asırda bulunacak. İrşad göreviyle görevli olanlar ayrı. Ama Allah-u Teala'nın salih kulları, veli kulları, ondan sonra o yağmur yağması, belaların gitmesi için olan kutuplar her zaman, her asırda olacak onlar. Ama kutbul irşad dedikleri çok uzun zaman sonra gelir buyuruyor. O kolay kolay gelmez.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıya demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: TGRT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi önce başlıklarımıza göz atıp ardından günü yansıyan tüm gelişmelerin detaylarına geçeceğiz gün ortasında. Evet, bugün Arefe, yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Partiler arası bayramlaşmada ikinci gün.

0: ateşkes öncesindeki sürece dönüp dönmeyeceği sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Sahada son durum ne ABD-İran savaşına ilişkin birazdan konuşuyor olacağız sevgili izleyiciler. Evet, yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü dedik. Hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu sene satışlar ne aşamada? Kaç liradan satılıyor küçükbaş, büyükbaş hayvanlar? Birazdan gün ortasında ona ilişkin de detayları paylaşıyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Detaylarla gün ortasına başlıyoruz. Evet, mutlak butlan kararın ardından CHP'de genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu yeniden döndü. Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesi parti meclisi talebi kabul edildi. Son detayları alacağız. Ankara Haber koordinatörümüz Ahmet Sözcan olacak karşımızda. Ahmet merhabalar diyelim İstanbul'dan ve sevgili izleyiciler başlayalım hemen. Tabii önemli ard arda gelmesi beklenen gelişmeler bunlar. Bu sıcak gelişmeyle başlayalım Ahmet. Biraz da aslında bundan sonra işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımları biraz detaylandıralım. Bu arada Ahmet seni biraz bekleteceğim. Biraz bekleteceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir video mesajı var. Hemen ekranlara getirelim.
1: Ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu

0: Bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı videosunu ekranlara taşıdık. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan'la başladık gün ortasına. Neden? Çünkü mutlak butlan kararının ardından yeniden göreve geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturdu. 38. kurultay öncesi parti meclisi talebi de kabul edildi, değil mi Ahmet? Ne demek oluyor, ne ifade ediyor Ahmet? Buradan bir başlayalım.
2: Gülden, şimdi hukuki meseleler biraz çetrefilli ve anlaşılması zor, ancak seyircilerimize en anlaşılır biçimde bu olayın ne anlama geldiğini ve bundan sonra neler olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Biliyorsun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. olağan kurultayını iptal etti. Mutlak buttan kararı verdi. O kurultay yok hükmünde sayıldı. O kararın bazı yansımaları oldu. O kararla birlikte Özgür Özel ve yönetimi de düştü. Yani CHP'nin şu anki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu yok hükmünde sayıldı. Peki ne olacak? Mahkemenin verdiği karara göre 38. olağan kurultay öncesindeki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu göreve gelecek. Bunun için de bazı işlemlerin yapılması gerekiyordu. Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir hamle geldi. Aynı zamanda mutlak butlan davasında delegelerin avukatlığını yapan Onur Yusuf Üregen Ankara 3. İcra Dairesi'ne başvuruda bulundu. Ve bu başvuruda şunu söyledi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 38. olağan kurultay öncesindeki parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz o üyelere tebligatları yapın, bildirimleri yapın, O bildirimleri siz yaparken aynı zamanda kendisi o kurullarda görev yapanlar varsa size de müracaat edip o tebligatları alabilirler dedi. Dolayısıyla bu başvuruyla birlikte Ankara 3. İcra Dairesi Başkanlığı 38. Olağan Kurultay'dan önceki parti meclisinde ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev yapan CHP'lilere tebligatları yapmaya başladı. O tebligatlar üyelere ulaştıktan sonra 1 Haziran Pazartesi günü önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde parti meclisini ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayacak. O toplantıyı kimlerle yapacak? İşte icra dairesinin tebligat gönderdiği üyelerle yapacak. Burası oldukça önemli. Altını tekrar çizelim. 38. olağan kurultay yok hükmünde sayıldığı için CHP'nin şu anki mevcut yönetimi de düştü. Parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da görevden alındı. Önceki parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu göreve gelecek. İşte icra dairesi de bu tebligatları üyelere yapmaya başladı.
1: Peki, şimdi Ahmet şunu da soralım, bu meseleye ilişkin detaylar bu yöndeydi. Bir de şimdi bir bayramlaşma, işte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki bayram ve sonradaki sürece ilişkin nasıl bir yol haritası var? Ona ilişkin de birkaç böyle başlık başlık aktarırsan ardından toparlayıp noktalayalım.
2: O zaman ondan önce daha sıcak bir kulis bilgisi var elimde. Onu yine seyircilerimize paylaşalım.
1: Olur tabii.
2: Biliyorsun evet, Özgür Özel işte bu mutlak butlan kararının hemen ardından CHP Genel Merkezi'nde bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdiğini söylemişti. Ve o grup toplantısında da kendisinin grup başkanı seçildiğini ilan etmişti. Evet. Ve mecliste de partinin grup toplantılarını grup başkanı sıfatıyla kendisinin yapacağını iddia etmişti. Ancak bana gelen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu oradaki grup toplantısının meşru olmadığını düşünüyor ve Özgür Özel'in grup başkanlığı görevinin geçerli olmadığını düşünüyor ve bu kapsamda da Özgür Özel'in grup başkanı sıfatının düşürülmesi ve onu kullanmaması için meclis başkanlığıyla temasa geçildi. Ve bununla ilgili işlemler başlatıldı. Dolayısıyla Özgür Özel bu girişimlerin ardından önümüzdeki süreçte grup başkanı sıfatını da kullanamayacak. Bunu paylaşmış olalım.
1: Tabii.
2: Yani buradaki son dakika bilgisi şu. Buradaki son dakika bilgisi şu. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin geçerli olmadığını düşünüyor. Ve o grup başkanı sıfatını kullanmaması için de meclis başkanlığıyla temasa geçildi. Ve önümüzdeki süreçte o grup başkanı o grup başkanı sıfatını da kullanamayacak. Dolayısıyla meclisteki CHP grup toplantılarına da başkanlık edemeyecek.
1: Bu önemli, bu son derece önemli. Biraz da bayramlaşma takvimi ve birkaç cümleyle noktalayalım Ahmet.
2: Evet, şimdi siyasi partiler arasında bayramın ikinci günü bayramlaşma trafiği yaşanıyor. İyi Parti CHP'yi ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Biliyorsun bu mutlak butlan kararının ardından da Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek açıklaması yapmıştı. Ancak diğer partiler CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Aynı zamanda CHP Genel Merkezi'nden yapılacak ziyaretleri de kabul edilecek. Burada da şöyle bir detay var Gülden. O detayı da yine seyircilerimize paylaşalım. AK Parti ile CHP 3 bayramın ardından bir araya gelecek ve bu bayramda iki parti arasında bayramlaşma trafiği yaşanmış olacak.
1: Peki Ahmet çok teşekkür ediyoruz. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan'la konuştuk. Tabii CHP ilişkin çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Süreç çok hızlı. Ahmet çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz bir kez daha.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Özgür Özel bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacağını açıklamıştı. Çevrede güvenlik önlemleri var. İLES Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi bize İzmir'den son durumu aktaracak. TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan da CHP Genel Merkezi'nde nöbetini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun programı ve merkeze gideceği ilk günde belli oldu. Önce İzmir'e dönelim, Ali İhsan Çiftçi'den detayları alarak başlayalım.
3: Evet, mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk mitingi İzmir'de düzenleyeceğini açıklamıştı. Burada Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitinge İzmir Valiliği tarafından izin verilmedi. Ama buna rağmen CHP'li kalabalık Özgür Özel yandaşları özellikle buraya gelerek kordon boyundan Cumhuriyet Meydanı'na şu anda girmek istiyor. Arkadaşım Hasan İnce şu anda size o kalabalıktan görüntüyü göstersin. Bu kalabalığın hemen ardında bir çevik kuvvet barikatı, arkasında da TOMA ve gözaltı araçları var. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ilk planlı mitingini İzmir'de düzenleyeceğini açıklamıştı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge izin vermedi ve meydanı polis barikatlarıyla kapattı. Şu anda da gördüğümüz üzere çevik kuvvetin orada bir önlemi mevcut. Kalabalığın oraya girmesine izin verilmiyor. İl Başkanı Çağatay Güç de dün yaptığı açıklamada Özel'in bugün İzmir'e geleceğini açıklamıştı. Güç, yurttaşları, vatandaşları saat 12'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan buluşmaya davet etmişti akşam saatlerinde. İzmir Valiliği ise mitinge izin vermedi. Kısıtlı sayıda kişi alınabileceği gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmişti İzmir Valiliği. Ancak Özgür Özel taraftarları burada toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalıştı az önce, ancak polis izin vermedi. Şu anda da görüyorsunuz önlemler mevcut. Burada bir koruma mevcut, ancak vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na kordon boyundan ve oradaki Cumhuriyet Caddesi'nden girişine polis tarafından izin verilmiyor. Çünkü meydan ve İzmir Valiliği kararıyla planlanması yapılan miting için kapatılmıştı. Özgür Özel'in İzmir mesaisi bundan sonra da Manisa'da devam edecek. Saat 17'de de Manisa'da vatandaşlarla

0: Genel Merkezi'nde bugün itibariyle neler yaşanıyor? Aleyna, nedir son detaylar? Kolay gelsin diyerek sözü sana bırakıyorum.
1: Bir sessizlik hakim olduğunu söyleyelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen parti içerisindeki bayramlaşma gününü, programını paylaşmış olalım, yayınımızla başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi günü vatandaşlarla bayramlaşacak. CHP Genel Merkezi'nde olacak ve ziyaretlere de açık olacak. Ancak 28'inde, yani bayramın ikinci gününde, biliyorsunuz her yıl geleneksel siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği oluyor. İşte bayramlaşma trafiğinde de CHP'nin programında aslında tam belli olmadı. Şöyle ki kendi içerisinde 28'inde kendi parti içerisinde bir bayramlaşma yapılacak. Öncelikle hemen o heyetten bir bahsedelim. Heyette CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç ağırlayacak. Ziyaret heyetinde CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alacak. Ancak hangi partilerle bayramlaşacak veya da bayramlaşmayacağı, partiler kimler olacak, onlarsa gelecek dakikalar ya da gelecek saatler içerisinde, bugün içerisinde belli olmasını bizler bekliyoruz. Ancak şunu da söyleyelim, AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi 3 bayramdır bayramlaşmıyordu. İşte bu yılda ilk kez uzun bir aradan sonra bayramlaşmış olacak. Peki bizler şu anda CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Biliyorsunuz pazar günü oldukça tansiyon aslında yüksekti bu noktada. Çünkü Özgür Özel kurmayları ve partililer parti binasından çıkış yapmamıştı ve kolluk kuvvetlerine de zorluk yaşatmışlardı. İşte hemen kameraman arkadaşımla son durumu bir aktaralım dilerseniz. Hemen şöyle göstersin kameraman arkadaşım. Bakın, CHP Genel Merkezi'nin parti binasının hemen giriş kapısını görüyorsunuz. Parti binasının giriş kapısında aslında o gün oldukça içeri girişler yasaktı. Parti arabaları kapı girişlerine konulmuştu ki partililer içeri hiç kimseyi kesinlikle almıyordu. Hemen ama şöyle de bir durum vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları parti binasına giriş için, aslında tahliye ve operasyon süreci için, hemen öncesinde Ankara Emniyetine bir başvuruda bulunmuştu. O başvurunun ardından Ankara Valiliğinden onay süreci çıktı ve tahliye süreci başlatıldı pazar günü. İşte o anların yaşandığı noktada da aslında hemen arka kapıyı göreceksiniz. Şimdi arka demirliklerden girildi. Yani kolluk kuvvetleri parti binasına zoraki güç kullanarak aslında bu noktadan girişini yaptı. Öncelikle bu demirler tek tek kesildi. Demir kesme aletleriyle kesildi. Ardından kolluk kuvvetleri içeri girişini yaptı ama oldukça tansiyon yüksekti, gerginlik yüksekti aslında. Çünkü partililer içeri girilmesine kesinlikle müsaade etmiyordu. İkili tarafta, aslında taraflar arasında bir arbede yaşandı zaman zaman da. İşte kolluk kuvvetleri hemen bu noktaya geldi. Arka kapıdan giriş yaptı. Özellikle de parti içinde arka kapıdan giriş yapılması beklenmiyordu. Ön kapıya aslında partililer bir düzenek kurmuştu diyelim. İşte bu camları görüyorsunuz. Bu camlar tamamen kırık dökük içerisindeydi. Ancak şu anda genel merkez içerisinde baktığımızda şu anda tamamen her şey yerli yerinde ve düzeltilmiş olduğunu görüyorsunuz. Şöyle kameraman arkadaşım ekranlarınıza yansısın. Özellikle burası oldukça harabeydi. Yerlerde koltuklar vardı yine. Camlar yine yerlere indirilmişti. Oldukça harabe bir noktaydı burası. Şöyle hemen yukarı doğru çıkalım. Bakın bu noktada da yine dediğimiz gibi burada hemen şöyle masalar bulunuyor. Masalar da yerlere devrilmiş bir vaziyetteydi. Şöyle biraz daha ilerlediğimizde bir önemli bir noktaya götüreceğim aslında sizleri. Hemen şöyle ki CHP Genel Merkezi'nin kapı girişini şimdi göreceksiniz. Kapı girişinde şöyle gelelim. Mutlak mutlan kararı aslında kapı girişine hemen asılmıştı. Şöyle gelelim. Bakın şöyle kapı girişine asılmıştı. Hatta o günün yaşandığı tansiyonun, gerilimin yüksek olduğu anlarda da aslında kapı girişinde hemen izleri de bakın belli oluyor. Bu noktada tahribat henüz daha giderilemedi. Yine kapı girişleri yine o tahribatın düzelteceğini söyleyelim. Mutlak mutlan kararı işte bu kapı girişine asılmıştı. Hemen ardından da şöyle gösterelim ekranlarınızda. Bakın hemen girişte duvarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hemen yanında parti genel başkanlarının fotoğrafları bulunuyor.

0: bulunuyor. Siyah beyaz fotoğrafın anlamıysa geçmişte genel başkan olanların fotoğrafları demek. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı burada yine bulunuyordu ancak indirmişlerdi Özgür Özel kurmayları ve partililer. Pazar günü yaşanan arbedede o fotoğrafı indirmişlerdi ancak daha sonrasında Mutlak Mutlak'ın kararının çıkmasıyla birlikte hemen şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrardan parti binasına asıldı. Renkli bir şekilde asıldığını şu an görüyorsunuz. Şu anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna geçmiş bulunuyor. Ve bakın Özgür Özel'in de fotoğrafı hemen yanında. Özgür Özel'in fotoğrafı yine bu noktada bulunuyor diyelim. Peki bu süreçten sonra aslında Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak? En çok da bu merak ediliyor biliyorsunuz ki özellikle de parti içi demokrasiye verilen onarı hasarı düzeltmek için bir yol haritası hazırladı diyelim. Özellikle de bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında hemen Özgür Özel'in fotoğrafı bulunuyor. Özgür Özel'e karşı hiçbir şekilde bir kasıt olmadığı ifade ediliyor parti içi kurmaylar tarafından. Hiçbir şekilde bir kasıt ya da bir negatif enerjinin bulunmadığı söyleniyor. 1 Haziran tarihi itibarıyla da aslında pazartesi 1 Haziran pazartesi günü parti meclisini toplayacak Kılıçdaroğlu. Yine 38. kurultay öncesi parti meclisinin göreve getirilmesi için biliyorsunuz başvuru yaptı, bir onay çıktı. İşte parti meclisinde görev alanlar aslında gelmiş olacak. Yine dün de hemen şöyle biraz daha ilerleyelim isterseniz. Bakalım bu tarafta ne var? Hemen burayı da bir gösterelim. Yine bakın burası da oldukça tahribatlıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine fotoğrafı, camlı bir fotoğrafı bulunuyor. Fotoğrafı tamamen kırılmıştı partililer tarafından ancak bugün yeniden renkli bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını burada görmek mümkün. Özellikle şundan da bir bahsetmiş olalım. Biliyorsunuz CHP genel merkezinde 12. katta makam odası bulunuyor. Hemen şöyle telefondan göstereceğiz. Çünkü burada 12. kata çıkmak şu anda mümkün değil. Hemen şöyle gösterelim. Kameramın arkadaşım ekranınıza yansısın. Bakın 12. katta makam odası bulunuyor. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun titri de makam odasının girişine asıldı. Şu anda kapı girişinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan titri kapı girişinde yer aldığını söyleyelim. Özellikle şundan da bahsetmiş olalım. Dün biliyorsunuz TGT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik aslında Kemal Kılıçdaroğlu konutunda ziyaret etti. İşte orada da aslında önemli konuşmalar gerçekleşti. Özellikle de CHP'nin mali ve idari sürecine ilişkin görüşme oldu. CHP'nin kasasında yine 1 milyar liranın üzerinde bir varlık bulunduğunu ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen şöyle bizler şu çıkışa doğru da ilerleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu 1 milyar liranın üzerinde CHP'nin kasasında bir varlık olduğunu ifade etti. Ancak Özgür Özel ve yönetiminin CHP'nin koltuk başında olduğu süreç boyunca yaptığı harcamaların inceleneceğini ve bu süreçte de disiplin süreçlerinin olacağından bahsetti. Yine makam biliyorsunuz CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Grup Başkanı şu anda. Bayram sonrası da Özgür Özel'in grup başkan koltuğunun düşeceğini söyleyelim ve söz yeniden size aktaralım.
1: Aleyna Nudan'a çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Merkezi'nden hem son görüntüleri hem son detayları bizlerle paylaştı diyelim ve devam edelim sevgili izleyiciler. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne imar usulsüzlüğü operasyonu düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay ve imar müdürü dahil 5 kişi gözaltında.
2: Rüşvet ve yolsuzluk çarkı deşifre edildi. Belediye Başkanı ve imar müdürü gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
3: Aç kapıyı polis, aç!
2: Suçlama imar usulsüzlüğüydü. Mevcut belediye başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve eski belediye başkanı Özlem Mustafa İnce yakalandı. Operasyonda imar müdürü Özgür Bayraktar'la meclis üyesi Sezgin Kuş da gözaltına alındı. Soruşturmada firari isimler de var. Belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve Mirya Grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla iki isim hakkında anında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma suç timleri hem belediye binasında hem de şüphelilerin evlerinde kozmik evrakları ve dijital materyalleri inceliyor.
1: CHP'de arınma süreci başlıyor. Kurultay davasında Lütfü Savaş'ın avukatı olan Onur Üregen bazı vekiller için ihraç sinyali verdi. Tabii bunlar başlatılacak dedi. Üregen ve bazı CHP'li isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.
3: Onlarla ilgili bir çalışma başlatılır mı acaba, bazı ihraçları?
4: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi ama.
2: İhraçların sinyalini verdi. Butlan krizinde kırmızı çizgileri aşan CHP'li vekiller hedefindeydi. Adli ve idari bir çalışmamız olacak dedi. Bu mesaj Onur Üregen'den geldi.
5: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: Kurmayları olmalarına rağmen 2023 seçim yenilgisinin tüm faturasını sadece ona kestiler. Kurultayda rekabeti hileyle kirlettiler.
6: Mutlak butlan, kesin hükümsüzlük nedeniyle mağdur olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline.
2: Genel başkanlıktan indirmekle kalmadılar, önüne bir bardak su bile koymadılar. Yolsuzluk iddiaları yargıya taşınınca hatırladılar. Kurultaydaki sandık yolsuzluğuna da kirli ilişki ağlarına da ortak etmeye çalıştılar. Başaramayınca hakaret yağdırdılar.
7: Hayır, bir şey yok. Bu cumhuriyet hapsatçıda hayır, bir şey yok.
2: Bu sloganlar atılırken, fotoğrafları indirilirken sessiz kaldılar. Tahliyeye direndiler. Şimdi her sözün, her eylemin bedeli ödenecek. Unutulan parti disiplini işleyecek. Kırmızı çizgileri ihlal edenler için avukat Onur Üregen'den ihraç sinyali geldi.
3: Onlarla ilgili bir çalışma başlatılır mı acaba, bazı ihraç vereceğiz?
4: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi ama.
2: Onur Üregen Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.
4: Partimizi tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Neler yapacağız, bir yol haritası. Üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık.
2: Üregen hukuki süreçle ilgili bilgi paylaştığını söyledi.
4: Tabii kısa süreçte yapacağımız şeyler var, uzun süreçte de yapılacak şeyler var.
2: CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
8: Partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi gerçek kuruluş kodlarına tekrar yeniden çevirmek çok zor bir görev. Kendisi üstlendi.
2: Nalbantoğlu kendilerinin de bu süreçte Kılıçdaroğlu'na destek olacağını ifade etti. Bayramlaşmanın da birlikteliği ortaya koymak için fırsat olduğuna işaret etti.
8: Birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız hep beraber.
2: CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu ile görüştü.
9: Şu anda mecliste de ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. O nedenle bu önümüzdeki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'na çok önemli bir görev düştüğünü ifade etti.
1: ABD ordusu ateşkes görüşmelerinin ortasında İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan savaş uçakları İran'ın güneyinde iki tekneyi ve bir uçak savar füze sistemini imha etti. Saldırı sonrası İran'dan petrolün varili $200 olur uyarısı geldi.
2: ABD ile İran arasındaki barış umudu artarken Hürmüz Boğazı'ndan bir kez daha sıcak çatışma haberi geldi. Tahran'ın yolladığı heyetin savaşı bitirecek 60 günlük yeni bir anlaşma için Katar'a ayak bastığı saatlerde ABD savaş uçakları İran'ın güneyini vurdu. ABD saldırısında Bender Abbas Limanı yakınlarında İslam devrimi muhafızlarına ait iki katamaran tekne ve bir uçak savar füze sistemi imha edildi. Washington saldırıyı savunma amaçlı olarak nitelendirdi. Teknelerin Hürmüz Boğazı'nı mayınladığı, füze sisteminin ise Amerikan uçaklarına hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada mevcut ateşkesin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından İran'dan sert açıklamalar geldi. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD sadece güç dilinden anlar dedi. Petrolün $200 olmasına hazırlanın diye ekledi. İran daha sonra yaptığı açıklamada Körfez bölgesinde İran hava sahasına giren düşman uçakları tespit ettiğini duyurdu. Açıklamada bir adet İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış müzakereleri kaygan bir zeminde ilerlerken gözler şimdi kırılgan ateşkesin devam edip etmeyeceğinde.
1: Parası olan, birikim yapan, yapmak isteyen vatandaşın gözü kulağı ekrandaydı. Altın yeni haftayı hızlı başladı. Yükseliş %1'i aştı. Peki piyasaları ne tetikledi? İşte detaylar.
2: ABD Başkanı Trump, İran'la pazarlıkta arayı düzeltiyoruz, Hürmüz Boğazı açılacak mesajı verince doların havası söndü. Brent petrol $95'a kadar geriledi, altına talep arttı. Ons altın %1,1 değer kazandı. $4,559 yükseldi. İç piyasadaysa gram altın 6740 lira seviyelerine kadar çıktı. Barış rüzgarları petrol piyasasını ise fena vurdu. Petrol fiyatları son 2 haftanın en dip seviyesine geriledi. Petrolün düşmesiyle enflasyon patlayacak, faizler yüksek kalacak korkusu bitti. Bu durum sadece altın değil, gümüş, platin ne varsa hepsi için can suyu oldu. Gümüşteki artış %3'lere dayandı. Bu arada Amerikan Merkez Bankası'na Kevin Warsh adında yeni bir başkan geldi. Koltuğa oturur oturmaz piyasalar karıştı. Warsh, yüksek benzin ve savaş gölgesinde göreve başladı. Piyasalar yeni hamleleri bekliyor.
1: İstanbul Avcılar'da zabıta dehşeti yaşandı. Zabıta memuru mallarına el koyduğu adamı motosikletle çarpıp kaçtı. İşte o anlar.
10: İçinde bir şey var.
11: Alo. Zabıtalar vurdular, kaçıyorlar.
10: Zabıtalar vurdular, kaçıyorlar.
12: Zabıta memuru dehşet saçtı. Adamın üzerine motosikletini sürüp hızla çarptı.
10: Evet, dinliyorum.
12: Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Ambarlı sahilinde bisiklet kiralayan yaşlı adamın mallarına el koydu. O anlarda ne yapacağını şaşıran adam zabıtaya engel olmaya çalıştı. Zabıta memuru ise göz göre göre gaza basarak önünde duran adama çarptı. Yerde kalan yaşlı adama durup bakmadı bile. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
10: Zabıtalar vurdular. Yaraladılar, kaçıyorlar şu an.
13: Önce durdu, sonra gaza bastı, vurdu.
10: Evet, ona değil mi?
13: Giderek vurdu.
12: Çarpmanın etkisiyle başını yere çarpan adam kanlar içerisinde kaldı.
10: İçinde bir şey var.
11: Alo.
12: Hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
14: Zabıta motorlu ekipler geldi, 15... 20 kişiydiler. Onları kamera kayıtları zaten gösterecek.
1: ...112 acil sesli arama dijitalleşti. Tüm acil aramalar tek çatı altında toplandı. Hayat 112 acil adıyla mobil uygulama hazırlandı. Artık tek tıkla asayişten sağlığa ve orman yangınına her ihbar yapılacak. Adres verme telaşı da bitecek. İşte yeni nesil acil müdahale sistemi.
15: Ummadık bir anda kavga çıkıyor. Bazen ortasında kalıyoruz.
16: Artık kazadan asayiş olaylarına her şey tek tıkla ihbar edilebilecek. Ne zaman kaybı ne de adres verme telaşı yaşanacak. Hayat 112 mobil uygulamasıyla acil müdahale hız kazanacak.
17: Çok daha kullanışlı olur çünkü 112'ye arayıp bağlanmak ve konum bildirmek biraz daha uzun sürüyor.
16: Uygulama üzerinden fotoğraf veya 10 saniyelik video gönderilebilecek. Üstelik tek tuşla konum bilgisi de iletilecek. Polisler şüpheli durumlara dakikalar içinde müdahale edecek.
17: Konum bilgisinin paylaşılması açısından çok yani yararlı bulduğumu söyleyebilirim.
18: Bayanlar için daha iyi bir şey.
16: Uygulamaya girdiğimizde bizi ilk yardım ve asayiş olarak iki menü karşılayacak. Eğer bir kavgayı ihbar etmek istiyorsak asayiş menüsüne gireceğiz. Konumumuz zaten uygulama üzerinden otomatik olarak alınıyor. Ardından vaka detayını yazıyoruz ve ardından fotoğrafı çekiyoruz ve ihbarı gönder diyoruz.
19: Trafikte vesairede anlık olaraktan çektim, 112'ye yolladım, şöyle şey yapıldı. Hani mantıklı, güzel.
16: Kadına karşı şiddete kalkan olan KADES de uygulama içinde olacak. Orman ve bina yangınlarına da uygulama sayesinde en hızlı şekilde müdahale edilecek.
17: Sokakta karşılaşabileceğim çok fazla tehlike var. KADES uygulaması da içindeyse bence çok daha kullanışlı bir uygulama olur. Kadınlar bu ara gerçekten hani zor durumda olabiliyor. Çok iyi bence, yani çok kullanışlı olur.
16: Öte yandan Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar da tartışılıyor. Onların da yazdığı cezanın sebebini görüntülü olarak belgelendirmeleri istenecek.
18: Fahri müfettişlerin kesmeye vesile olduğu, sebep olduğu cezaların fotoğrafları ve videoları olmadan hiçbir şekilde bir cezanın kesilmemesi gerekir.
19: Adam evde dura dura sıkılıyor, camın ağzına oturuyor, şu niye eğri durmuş, niye doğru gitmiyor? Keyfiyor.
20: Kırmızı ışık ihlalinden 5000 TL Aile Bakanlığı'nın önünden ceza geldi.
16: Kim yazmış cezayı?
20: Fahri müfettiş. Böyle bir cezayı hak ediyorsak karşı değilim. Yazsın. Fotoğrafını çeksin, yazsın. Ben buna karşı değilim. Ama o da bana bir delil göstersin.
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Milyonlarca vatandaş yollara düştü. Siber zorbalar ve hırsızlar da boş durmuyor. Uzmanlar uyarıyor, sosyal medyada paylaştığınız tatil fotoğrafları hırsızlara açık davetiye çıkarabilir.
21: Altınlar buradaydı zaten. Burayı indirince altınlar bulmuşlar. Daha sonra buraya gelmiş, kapağı açmışlar. Burada tatil için biriktirdiğimiz kumbara vardı. Bayağı büyük bir kumbara. Onu da almışlar.
2: Tatile gitti, evine hırsız girdi. Konum paylaştı, mağdur oldu. İnternette bilgileri çalındı. Son yıllarda sıkça duyduğumuz haberlerden bazıları. Tatile gitmek isteyenler tuzağa düşüp sahte sitelerden rezervasyon ve ödeme yapıyor. Dolandırıcılar da milyonluk vurgun yapıyor. O yüzden girdiğiniz sitenin gerçekliğine dikkat.
22: Eğer tatil rezervasyonu yaptığımız sitenin TÜRSAP üyesi olup olmadığı ya da böyle bir yerin gerçekten var olup olmadığını incelemezsek, telefonla teyit edip bunun gerçek bir rezervasyon olup olmadığını anlamazsak gittiğimiz zaman çok büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz.
2: Vatandaşlar özellikle tatillerde siber tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Evleri kapı baca kilitlemekte çare olmuyor. Tüm birikim hırsızların hedefi haline geliyor. Uzman isim de hırsızlara davetiye çıkarmayın diyerek önemli uyarılarda bulundu.
22: Gittiğimiz yerde ortak Wi-Fi'ye bağlandıysak tabii ki bu Wi-Fi üzerinden kişisel veri gerektiren bankacılık gibi, e-devlet gibi uygulamalara girmememiz çok önemli. Aynı zamanda bizim orada tatildeyiz diye fotoğraf paylaşmamız ya da nerede olduğumuzu belirtmemiz de bir takım hırsızlara da davetiye çıkarmak gibi oluyor.
2: Uzmanlara göre yöntem basit. Rezervasyon yapacağınız web sitelerini kontrol edin. Tatilde sanal dünyadan arının. Fotoğraf ve konum paylaşmayın. Bağlandığınız ortak Wi-Fi ağıyla e-devlet ve bankacılık mobil uygulamalarını kullanmayın. Böylelikle keyifli bir tatilin tadını çıkarın.
1: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikteyiz.
23: TGRT FM Haber.
24: Hava durumu.
25: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 25, Ankara 23, İzmir 31, Antalya 27, Adana 29, Samsun 23, Trabzon ve Kayseri 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 27 derece.
24: Yol durumu.
25: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir. Edirne Çanakkale yolunun 58 ila 85. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreleri arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Sarp yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Şimdi reklamlar.
0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
8: Aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.
10: Durmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
11: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
12: 40 bin mi?
11: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendim.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Saldırgan ve barbar İsrail zulmünden Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Lübnan'da bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerdeki toz bulutunun dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin bölgede yıldız ülke olacağını da vurguladı.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde

0: CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir hamle geldi. Eski parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin görev iadesi için yapılan başvuru kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olan kurultayı öncesi eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, kurultay iptali kararının ardından göreve iade edilen CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine resmi tebligat yapılması kararı aldı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu da kendi yönetimini belirlemeye çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran pazartesi günü saat 11'de yapacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Yeniden CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramda Ankara'da olacak, partilerle bir araya gelecek. MHP lideri geleneği bozmayarak bayramda Ankara'da olacak.
1: Bayramda İstanbul'da mısınız?
2: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
3: Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da olacak. Siyasi parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bayramda tercihini İstanbul'dan yana kullandı.
1: Bayramda İstanbul'da mısınız?
2: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
3: Bayramı Ankara'da geçirecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın son günü genel merkez binasında partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bayramı geçireceği adres Ankara. Bahçeli, bayram namazını kıldıktan sonra Alparslan Türkeş'in kabrini ziyarette bulunacak. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda memleketi Manisa'da olacak. Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da karşılayacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Ankara'da olacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Hatay, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Kayseri'de bayramı kutlayacak.
0: Siyasi partilerin Kurban Bayramı programlaşma, bayramlaşma programı da belli oldu. AK Parti programına bayramın ikinci günü CHP ile başlıyor. CHP'de ise bayramın son günü bayramlaşma olacak. MHP ise bayramın ikinci günü partileri ağırlayacak.
4: Hoş geldiniz.
3: Siyasi partiler birbiriyle bayramlaşacak. AK Parti'nin ilk misafiri Cumhuriyet Halk Partisi olacak. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlık yaptığı heyet bayramın ikinci günü AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partileri kabul edecek. Sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hüdapar, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi ve diğer siyasi partilerin isimleriyle görüşülecek. AK Partili iki heyet de aynı saatlerde listedeki 16 partiyi ziyaret edecek. AK Parti'nin bayramlaşma programı bayramın ikinci günü saat 15.05'e kadar sürecek. Diğer partilerin programları da belli oldu. CHP'de ev sahipliğini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Bayramın son günü genel merkezde partililer de buluşacak. Bayramın ikinci gününde de MHP'yi ziyaret edecek siyasi partilerin temsilcilerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK üyesi Turan Şahin'le MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırlayacak. İlk bayramlaşma saat 9'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP 9.25'te DEM Parti heyeti, 9.50'de de AK Parti heyetini karşılayacak. MHP heyeti aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.
0: Edirne'de bir maden ocağında maaş ve tazminatlarını alamayan işçiler önce grev, ardından da aileleri ve çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaptı. İşçiler hakkımızı istiyoruz diyerek eylemlerini sürdürdü.
5: Direne, direne, kazanacağız. Direne.

0: 4 yıldır bu şirkette çalışmaktayım. Son 1 yıldır adam akıllı düzenli maaşımızı alamıyoruz. Son 1 yıldır da bayrama parasız girip duruyoruz. Hakkımızı istiyoruz.
1: Alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını istediler. Maaş alamayan işçiler böyle isyan etti.
2: Kahrolsun sarı sendikacılar! Kahrolsun sarı sendikacılar!
1: Onlar Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faalet gösteren Kiremitçiler Maden Ocağı işçileri. Aylardır maaşlarını alamamış, tazminat ödemeleri yapılmadan işten çıkarılmışlardı. Kurban Bayramı'na girerken mağdur olan ve geçim sıkıntısı yaşayan işçiler eylem başlattı. Grev yapan işçiler haklarını elde edebilmek için hem firmaya hem de bazı sendikalara tepki gösterdi. Atatürk Meydanı'na yürüdüler. Yürüyüşe çok sayıda işçi, eşleri ve çocukları katıldı.
3: Haklarımız için yürüyoruz.
4: Hakkımızı istiyoruz.
3: Alın terimiz için abi, suç değil.
4: Arkadaşlarımız için yürüyoruz.
5: Tamam, peşetmek yok. Sonuna kadar.
1: İşçiler daha sonra meydanda basın açıklaması yaptı. Biriken maaşlarını ve işten çıkarılanların kıdem ve ihbar tazminatlarını istedi.
6: Kurban Bayramı öncesi en büyük heyecan şüphesiz ki kutsal topraklarda yaşanıyor. Milyonlarca hadı adayı bugün Arafat'ta buluştu, dua etti. Türk hacıların o heyecanı görülmeye değerdi.

0: 14 yıldır bekliyorum.
1: 14 yıldır bekliyorsunuz.
0: 14 yıldır heyecanım. Sona erecek inşallah.
2: Yıllardır bekledikleri o gün geldi. Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta.
3: Allahu limen hamide.
4: 16 yıl oldu yazılalı. 16. çekilişte çıktı yedekten. Çok şükür buraları gördüm.
2: Zilhicce ayının 9. gününde kutsal topraklardaki milyonlarca hacı adayı Arafat Ovası'nda buluştu.
5: Çok güzel, iyi.
1: Nereye gidiyorsunuz?
6: Arafat'a gidiyoruz.
2: Arafat'ta bulunmak, orada dua etmek haccın en önemli ve ikinci farzı olarak kabul ediliyor.
7: Büyük hayalimize gidiyoruz. Daha buradan mutluluk var mı ki?
1: Evet.
7: 16 yıldır bekliyoruz. Kendimi iyi hissediyorum vallahi. 76 yaşındayım.
2: Türk hacılar için bu yıl Arafat yolculuğu çok rahat geçti. Hacılar kendilerine tahsis edilen özel güzergah sayesinde beklemeden hızlı bir şekilde Arafat çadırlarına ulaştı.
8: 14 sene sonra sıktı. Cenab-ı Allah ya, nasip etti buralara bizi.
2: Geceyi Arafat Ovası'nda geçiren hacılar sabah olduğunda Rahmet Tepesi'ne harekete geçti. Ancak Suudi yetkililer bu yıl bazı noktalardan geçişleri kapattı. Bazı hacı adayları tel örgülerden atlamak zorunda kaldı.
9: Abi biz Türk'üz, Osmanlı torunuyuz ya. Sen ne zannettin abi bizi?
1: Geçeriz diyorsun.
9: Açarız kapıları.
2: Hacıların Arafat'tan sonraki durağı Müzdelife olacak. Sonrasında şeytan taşlama, kurban kesimi ve veda tavafıyla hac tamamlanmış olacak.
10: Çok heyecanlıyız. Allah kolaylık versin.
11: Kilometrelerce yol yaptılar. Büyütüp yetiştirdikleri hayvanları satmak için başkente geldiler. Besicilerin gece mesaisi devam etti. Beklentileri bayramın ilk günü, elde kalan hayvanlarını da satıp memleketlerine dönmek.
12: Biz burada kalıyoruz. Yemeğimizi burada tüpte yapıyoruz.
13: Şu an menemen yapıyorum. Kıymalı.
2: Yemekler pişirildi, çaylar demlendi. Ankara'da kurban satışı yapan besiciler gece boyu mesailerine devam etti.
14: Satışlar çok güzel gidiyor abi şu an. Malımız hatta az kaldı. Geçen seneye göre bu sene biraz daha iyi.
2: Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen besiciler sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesailerine gece saatlerinde de devam ediyor.
14: Geceler biraz soğuk geçiyor yağışlar olduğundan dolayı. Kamyonette yatıyoruz, arabada yatıyoruz.
2: Besiciler akşama kadar gelen alıcılarla ilgileniyor. Ardından da hayvanlarının başında çadırlar içinde bekliyorlar. Beklentileri ellerindeki hayvanların tamamını satıp memleketlerine dönmek.
15: Bu sene dediğimiz gibi pek bir gelen giden yok. Milletimizin hepsi daha çok bu sefer tatil planlıyor.
2: Pazarda dikkat çeken kurbanlıklardan biri de 4 boynuzlu koç oldu. Besiciler koçun özellikle vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.
14: Türkiye'de sadece bu var abi.
11: Aydın'da halk Ege Et şubelerinde uygulanan %20 indirim kampanyasını Kurban Bayramı öncesi vatandaşın yüzünü güldürdü. Alışverişini yapanlar dolu poşetlerle evine döndü.
16: %20 indirim her vatandaş için ekstradan bir destek gibi.
2: %20 indirimi duyan şubelere akın etti. Ucuza et alabilmek için sıraya girdi. Uygulama Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Ege Et şubelerinde hayata geçirildi. Et ve süt ürünlerinde uygulanan %20 indirim yoğun ilgi gördü.
16: Alıyorum, kullanıyorum, kıymasını alıyorum, antrikotunu alıyorum, sucuğunu da alıyorum.
2: Sepetler doldu, yüzler güldü.
17: Halkın faydasını olduğunu düşünüyorum. Bütçemize uyuyor.
18: Halk için güzel bir şey.
19: Sürekli alıyorum.
11: 9 günlük tatili İstanbul'da geçirecek olanlar bayram alışverişi için soluğu Eminönü'nde aldı. İşte şekeri, çikolatası, lokumu ve kahvesiyle Eminönü'nde çarşı pazar fiyatları.

0: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular bayram alışverişi için klasik olan tarihi yarımada Eminönü'nün yolunu tuttu.
1: Tabii yine bir bayram yoğunluğu var.
0: Bayram alışverişi yapıldı mı?
2: Yapıldı.
3: Lokum aldık, işte kahve aldık, kuru yemiş aldık.
4: Biraz bayram şekeri, biraz hatıralık bir şeyler alacağız.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Şekerler, çikolatalar, kuru yemişler tezgahlarda yerini aldı.
2: Lokum alıyoruz.
5: Antep fıstıklı çeşitlerimiz 750 lira. Fındıklı, bademli, meyveli çeşitlerimiz 550 lira kilosu. Hani yer fıstıklı çifte kavrulmuşlarımız 170 lira. Her bütçeye uygun lokum var efendim.
0: Satılıyor. Onun da kilosu 195 lira. Bayramda size harçlık mı vermelerini istersiniz yoksa şeker mi?
6: Şeker.
7: Şekeri de çok seviyorum ama harçlığı da çok seviyorum.
0: Bayram Türk kahvesiz olur mu? Tabii ki de olmaz.
8: Kahve olmazsa olmazımız.
0: Gördüğünüz gibi Eminönü'nde kahve için sıralar bekleniyor. O güzel tada ulaşmanın bedeli ise kahvenin 100 gramı 150 liradan satılıyor.
9: Çarşı karabalık.
0: Zeytinin fiyatlarına baktığımızda siyah zeytin 320 liradan başlıyor, 590 liraya kadar çıkıyor. Yeşil zeytinde ise biraz daha uygun, 230 liradan başlayıp 395 liraya kadar çıkıyor.
10: Çeşim 490, eski kaşarım 530, beyaz biber 465, 450, 480.
0: Bayram için kıyafet alacak mısınız?
8: Bu sene aldık geldik biz.
0: Bayramda kıyafet alışverişinin vazgeçilmez noktası Mahmutpaşa'dayız. Çocuğunuza takım almak isterseniz 700 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. Peki esnaf bayramda ne yapacak? İşleri ne durumda?
11: Akşama kadar iş olmuyor, bir müşteri geliyor, günlük kurtarıyor yani.
12: İyi bayramlar.

0: Evet, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi. Sıkı pazarlıklar arttı. Peki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ne kadardan satılıyor?
1: Trakya Kıvırcık abi burada. Kalitenin adresi burada abi. Trakya Kıvırcık abi.
2: Kıvırcık burada, kıvırcık.
3: 25
4: 400 lira hayırlı olsun. İki taraf 400 lira hayırlı olsun.
5: 420.
4: 400 lira hayırlı olsun.
5: Verdim gitti Allah'a bin. Aldım gitti. Hayırlı olsun.
6: Bir yanda büyük başlar, hemen diğer yandaysa küçük başlar. Burası Bahçeli Evler, Çoban Çeşme Kurban Pazarı.
7: Bitlis'ten getirdik 25 adet. Çok şükür sattık. 6-7 hayvanımız kaldı.
8: Kurbanlığımızı biz aldık. Bütün herkesin kurban bayramı mübarek olsun.
6: Kurban bayramına çok kısa bir süre kaldı. Peki hangi hayvan kurbanlık olarak alınır? Büyük başlarda fiyat ne? Küçük başlarda fiyat ne? Haydi bakalım.
7: Birinci, yaşını doldurmuş olması lazım. Yani 2 yaşını geçecek. Bir de herhangi bir uzvu eksik olmayacak yani. 250 bin liraya sattığımız hayvanlar 600-650 kilo geliyor.
6: Küçük başlardaysa fiyatlar 25 binden başlıyor. Ne kadara kadar çıkıyor peki?
9: 35-40. Koçuna göre değişiyor. 20'den 45'e kadar verdik. 45 dediğimizse tabii 100 kilonun üzerinde.
6: Kurban pazarlarının şampiyonları da var tabii. İşte onlardan biri Büyük Ağrı'da 1 ton 100 kilo alıcısını da 500 binden bulduk.
10: Gel işte pazarın babası burada. Pazarın babası.
6: Alıcısını bulan kurbanlıkların üzerine işte böyle numaraları yazılıyor. Ama hala kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar devam ediyor.
7: Ben 450 bin istedim. 950 kilo canlı geliyor. Ben sana son fiyat veriyorum.
11: Evet.
7: 420 Allah hayırlı etsin.
11: Vallahi almıyorum.
4: 400 lira hayırlı olsun. İki taraf 400 lira hayırlı olsun.
5: 420.
4: 400 lira hayırlı olsun.
5: Verdim gitti Allah'a bin. Aldım gitti. Hayırlı olsun.
12: Belki sizin hastanıza biraz zor oldu.
6: Siz ne kadar dediniz?
13: 27.
6: 27. Siz ne kadar diyorsunuz?
14: 23.
6: 23. Dahası olmaz mı?
13: 25. 25.
15: 24.
16: Hadi 24. Hayırlı olsun. Hadi.
6: Satıcının isteği tabii ki Kurban Bayramı'nın ilk günü bütün hayvanlarını kurbanlık olarak satmak. Alıcının isteğine derseniz onun da isteği cebini düşünmek.
17: Biz ilk gününden bitirmeye hedefliyoruz ama müşteriler yani üçüncü gününü bekliyor.
18: Daha düşük oluyor. Biz genelde ikinci, üçüncü günleri kesmeyi tercih ediyoruz.
19: Biz de en fazla 30 bin lira ama
3: 25'ten fazla veremiyoruz. Nasıl salacağız diye.
2: 300 küsur düşünüyoruz da 390 deniyor.
10: 3 kişiyiz.
6: Var mıdır seçtiğiniz?
10: Ya beğendik de.
6: Gözler hep burada.
10: Evet, 200-320 dedi. Pazarlık payı 280'e düşünüyoruz almayı.
1: Alır mısın? Bana bağışırsın. Ha?
16: Bütçemiz takriben ortalama 220-230-250 o aralarda dolanıyor.
7: Bakmaya devam.
1: Allah seni var ya.
16: O beni sevdi baksana.
6: Hangisi daha güzel?
13: İyi bayramlar.
0: Ateşkesi çasayan İsrail ordusu Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılarda en az 12 kişi öldü. Çok sayıda kişi de yaralandı.
11: Lübnan'da ateşkes bir kez daha sözde kaldı. İsrail ordusu ülkede yeni bir saldırı dalgası başlattı. Son saldırılar Hizbullah'la savaştayız diyen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırın talimatının ardından geldi. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde ve doğudaki Beka Vadisi'nde 70'ten fazla noktayı vurdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail topçuları da İsrail sınırı yakınlarındaki köy ve kasabalara hedef aldı. İsrail saldırıları başkent Beyrut'ta yeni bir göç hareketini tetikledi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye Mahallesi'nde gece yarısı büyük karmaşa yaşandı. Binlerce bölge sakini panik içinde evlerini terk etti. Bir grup kuzeye, Beyrut şehir merkezine doğru kaçarken diğer grupsa güneye doğru ilerlemeye çalıştı.
0: Kurban Bayramı öncesi Gazze'de ateşkes yine kana bulandı. İsrail ordusunun çadır kampına düzenlediği saldırıda 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
11: Kurban Bayramı öncesi İsrail ordusunun ateşkesi içe sayan saldırıları Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki çadır kampına düzenlenen saldırıda 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırların hedef alındığı saldırının ardından bölge adeta savaş alanına döndü. İsrail'e ait Apache helikopterlerinin yoğun ateş açtığı saldırıda çadırların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Gazze'de Kurban Bayramı öncesi çocuklar imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışırken saldırılar nedeniyle hastaneler bir kez daha yaralı sivillerle doldu. İsrail ordusunun hedef aldığı bölgelerde büyük yıkım meydana gelirken aileler enkaz ve çadırlar arasında yakınlarını aradı. Öte yandan İsrail ordusu Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında bir evi bombaladı. Tavil ailesine ait evin vurulduğu saldırıda çevredeki çok sayıda binada ağır hasar gördü. Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedeki insani kriz her geçen saat daha da derinleşiyor.
0: İran Savaşı'nda umut veren sinyaller geldi. Tarafların açıklamaları gözleri yeniden diplomasi masasına çevirdi. Ancak anlaşmaya giden adımlar denklem dışına itilen İsrail'de gerilim oluşturdu.
14: Washington-Tahran hattında diplomasi cephesinde umut veren gelişmeler yaşanırken kritik bir aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını belirtirken tarafların 60 günlük mutabakat üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Barış yolunda olumlu adımlar atılırken İsrail bu durumdan rahatsız. İsrail'in Haaretz gazetesi Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Trump'ın İran'la nükleer meselenin ele alınmasını erteleyecek geçici anlaşma imzalamaya doğru ilerlemesinden endişe duyduğunu yazdı. Haberde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusuyla balistik füze programının İsrail'in temel sorunlarının başında geldiği ifade edildi. The Times of Israel'e göre ise Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD-İran anlaşmasını görüşmek üzere güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Habere göre Netanyahu iki maddeden endişeli. Onlardan biri Lübnan'daki ateşkes, diğeri İran'ın nükleer programı hakkındaki müzakerelerin ertelenmesi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da Netanyahu'nun Trump'a İran'la anlaşmada Lübnan maddesine ilişkin çekincelerini ilettiğini kaydetti.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Pekin'de kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk, stratejik işbirliği ve Orta Doğu'da barış konuları ele alındı.
14: Önce Trump, sonra Putin, şimdi de Şerif. Son bir ayda üç ülkenin lideri Çin'i ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD, İsrail'in İran'a karşı savaşını sona erdirme çabaları kapsamında Çin'i ziyaret etti. Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelen Şerif, Orta Doğu'da barış için arabuluculuk rolü üstlenirken Xi Jinping de Pakistan'ın bu çabalarını övdü. Şahbaz, Çin Cumhurbaşkanı'nın Orta Doğu'da gerilimi azaltmaya yönelik 4 maddelik önerisinin barış için bir rehber olduğunu vurgulayarak Pakistan'ın Çin'le birlikte dünya barışı ve istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk, stratejik işbirliği ve Orta Doğu'da barış konuları ele alındı.
0: Camide temizlik yapan görevliye saldıran ve dakikalarca darp eden saldırgan yakalandı. Cami içindeki saldıranları güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.
11: camide bayram temizliği yapan görevliye saldırdı. Dakikalarca darp edip kayıplara karıştı. Polis kısa sürede yakaladı.
20: Kapat dedi, süpürgeyi dedi, 5 dakika sonra işi bitmek üzere. Hiçbir şey demedi, gitti bir şey çekti.
11: İstanbul Bahçeli Evler'deki Siyavuş Paşa Merkez Camii'ndeki bayram temizliği kabusa dönüştü. 38 yaşında olduğu tespit edilen saldırgan temizlik yapan görevliye saldırdı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
20: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
11: Polis kimliği tespit edilen saldırganı kısa sürede yakaladı.
0: Dorukhan Büyükaşık cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Firari bir şüpheli yakalandı.
21: Ve yüksekten düşme bulgusu yoktur diye kararını verdi.
14: Yıllarca karanlıkta kaldı. Dorukhan Büyükaşık dosyası yeniden açıldı. Tutuklanan 23 şüpheliden sonra firari şüphelilerden biri de gözaltına alındı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükaşık, emekli tümgeneral Ethem Büyükaşık'ın oğluydu. Bundan tam 8 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı. Cansız bedeni evine 600 metre uzaklıkta bir inşaat alanında bulundu. O dönem kayıtlara yüksekten düşme olarak geçen şüpheli ölümü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kasten öldürme, delil karartma ve yalan tanıklık suçlamaları kapsamında bir daha ele alındı.
21: Yüksekten düşmediğine eminim. 3 olasılık var dedi. Zehirlenme, darp ya da kalp krizi. Buna itiraz ettik.
14: 9 ilde düzenlenen operasyonlarla 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Aralarında emniyet müdürü, komiser, polis, bekçiler de var. Firari şüpheli inşaatın bekçisi de gözaltına alındı. Yakalanmayan 2 şüpheli kaldı.
0: 112 acil sesli arama dijitalleşti. Tüm acil aramalar tek çatı altında toplandı. Hayat 112 acil adıyla mobil uygulama hazırlandı. Artık tek tıkla asayişten sağlığa ve orman yangınına her ihbar yapılacak. Adres verme telaşı da bitecek. İşte yeni nesil acil müdahale sistemi.
22: Ummadık bir anda kavga çıkıyor. Bazen ortasında kalıyoruz.
23: Artık kazadan asayiş olaylarına her şey tek tıkla ihbar edilebilecek. Ne zaman kaybı ne de adres verme telaşı yaşanacak. Hayat 112 mobil uygulamasıyla acil müdahale hız kazanacak.
24: Çok daha kullanışlı olur çünkü 112'ye arayıp bağlanmak ve konu bildirmek biraz daha uzun sürüyor.
23: Uygulama üzerinden fotoğraf veya 10 saniyelik video gönderilebilecek. Üstelik tek tuşla konum bilgisi de iletilecek. Polisler şüpheli durumlara dakikalar içinde müdahale edecek.
24: Konum bilgisinin paylaşılması açısından çok yani yararlı bulduğumu söyleyebilirim.
25: Bayanlar için daha iyi bir şey.
23: Uygulamaya girdiğimizde bizi ilk yardım ve asayiş olarak iki menü karşılayacak. Eğer bir kavgayı ihbar etmek istiyorsak asayiş menüsüne gireceğiz. Konumumuz zaten uygulama üzerinden otomatik olarak alınıyor. Ardından vaka detayını yazıyoruz ve ardından fotoğrafı çekiyoruz ve ihbarı gönder diyoruz.
25: Trafikte vesairede anlık olaraktan çektim, 112'ye yolladım, şöyle şey yapıldı. Hani mantıklı, güzel.
23: Kadına karşı şiddete kalkan olan KADES de uygulama içinde olacak. Orman ve bina yangınlarına da uygulama sayesinde en hızlı şekilde müdahale edilecek.
24: Sokakta karşılaşabileceğim çok fazla tehlike var. KADES uygulaması da içindeyse bence çok daha kullanışlı bir uygulama olur. Kadınlar bu ara gerçekten hani zor durumda olabiliyor. Çok iyi bence, yani çok kullanışlı olur.
23: Öte yandan Fahri Trafik Müfettişlerinin yazdığı cezalar da tartışılıyor. Onların da yazdığı cezanın sebebini görüntülü olarak belgelendirmeleri istenecek.
26: Fahri müfettişlerin kesmeye vesile olduğu, sebep olduğu cezaların fotoğrafları ve videoları olmadan hiçbir şekilde bir cezanın kesilmemesi gerekir.
27: Adam evde dura dura sıkılıyor, camın ağzına oturuyor, şu niye eğri durmuş, niye doğru gitmiyor? Keyfi.
28: Kırmızı ışık ihlalinden 5000 TL Aile Bakanlığı'nın önünden ceza geldi.
23: Kim yazmış cezayı?
28: Fahri müfettiş. Böyle bir cezayı hak ediyorsak karşı değilim. Yazsın. Fotoğrafını çeksin, yazsın. Ben buna karşı değilim. Ama o da bana bir delil göstersin.
0: Bayram öncesi Ankara Ulusali'nde tezgahlar şekerleme ve tatlılarla doldu. Ancak tatil 9 güne çıkarılınca başkentliler adeta tatile aktı. Esnaf beklediği yoğunluğu bulamadı.
4: Bayramda bir gün iki gün önce hareketlik var. Herkes memleketine gidiyor. Bayramlar her zaman güzel.
11: Tezgahlar şekerleme ve baklavalarla şenlendi. Bayram coşkusu Ankara Ulusali'ni sardı. Ancak 9 günlük tatil çarşıdaki hareketliliği azalttı.
5: Bu sene devlet biraz tatili çok verdiği için millet erken köye gitti. Ana baba günü olması gerekiyordu halin. Bu sene biraz düşük.
11: Çarşı pazarda bayram için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar da bayram alışverişi için tezgahların yolunu tuttu.
8: Eski bayramlara göre çok iyi değil ya, güzel, daha güzeldi. Kurban keseceğim, ondan sonra köye gideceğim ertesi günü. Çok mutluyuz.
11: Vatandaşların bir kısmı memleketinin yolunu tutarken bir kısmı da tatil bölgelerine akın etti. Hal böyle olunca geçmiş yıllarda iğne atsan yere düşmeyen Ulusali bu bayram sessiz kaldı.
5: İstediğimiz performansı alamadık. Umarım gelecek bayramlarda daha iyi olur.
0: İstanbul Avcılar'da zabıta dehşeti yaşandı. Zabıta memuru mallarına el koyduğu adama motosikletle çarpıp kaçtı. İşte o anlar.
9: İçinde bir şey var.
12: Alo. Zabıtalar vurdular, kaçıyorlar.
9: Zabıtalar vurdular, kaçıyorlar.
11: Zabıta memuru dehşet saçtı. Adamın üzerine motosikletini sürüp hızla çarptı.
12: Evet, dinliyorum.
11: Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Ambarlı sahilinde bisiklet kiralayan yaşlı adamın mallarına el koydu. O anlarda ne yapacağını şaşıran adam zabıtaya engel olmaya çalıştı. Zabıta memuru ise göz göre göre gaza basarak önünde duran adama çarptı. Yerde kalan yaşlı adama durup bakmadı bile. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
12: Zabıtalar vurdular. Yaraladılar, kaçıyorlar şu an.
5: Önce durdu, sonra gaza bastı, vurdu.
12: Evet, ona değil mi?
5: Bilerek vurdu.
11: Çarpanın etkisiyle başını yere çarpan adam kanlar içerisinde kaldı.
9: İçinde bir şey var.
12: Alo.
11: Hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
15: Zabıta motorlu ekipler geldi, 15-20 kişiydiler. Onları teberrüt ettikleri zaten gösterecek.
0: Avrupa'da Mayıs ayında yaz ortası sıcaklıkları yaşanıyor. İngiltere'den İspanya'ya kadar birçok ülkede rekorlar kırılırken bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gördü.
11: Avrupa kavruluyor. Mayıs ayında termometreler adeta Temmuz sıcaklıklarını gösterdi. İngiltere'den İspanya'ya kadar birçok ülkede rekorlar peş peşe kırıldı. Bazı bölgelerde sıcaklık 40 dereceye dayandı. İngiltere'de tarihinin en sıcak Mayıs günlerinden biri yaşanıyor. Başkent Londra'da sıcaklık 30 dereceyi aşarken bazı bölgelerde termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yetkililer ülke genelinde sıcak hava dalgası alarmı verdi. Artan sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşandı. Geleneksel eşek yarışları ise hayvanların sağlığı için iptal edildi. Fransa'da da durum farklı değil. Paris başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıktı. Uzmanlar özellikle ay sonuna kadar bunaltıcı havanın etkisini sürdüreceği uyarısında bulunuyor. Kavurucu sıcakların en sert hissedildiği ülkelerden biri ise İspanya. Özellikle Endülüs bölgesinde termometreler 37 dereceyi gösterirken Badajoz kentinde sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar yaşanan sıcaklıkların mevsim ortalamasının 10 derece üzerine çıktığını belirtiyor. Avrupa genelinde uzmanlar yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için dikkatli olunması çağrısı yaparken sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini artırabileceği belirtiliyor.
0: Kutsal topraklara döneceğiz. Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta buluştu. Şu dakikalarda da Diyanet İşleri Başkanı Sayın Saifi Arpaguç vakfe duasını ettiriyor sevgili izleyiciler.
17: Rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, aczimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı, gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden, ahirette yüzü ak olanlardan eyle. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemize dirlik, düzenlik ihsan eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi.

0: haydar eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle. Amin. Ahiret yolunda imanla göçmeyi, amin, kabirde rahmetine kavuşmayı, amin, mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı, amin, rızana ulaşmayı, amin, cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle. Amin. Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi. Amin. Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle. Amin. İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla. Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme. Amin. Şefaatinden mahrum eyleme. Amin. Ey rahmetellil alemin. Amin. Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik.
1: Evet sevgili izleyiciler, kutsal topraklardan getirdik. Diyanet İşleri Başkanı'nın duasını ekranlara şimdiden Allah kabul etsin diyelim. Tüm hacı adaylarının hac vazifesini sevgili izleyiciler bu saati noktalıyoruz. Saat başına yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri...

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir

0: Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
3: Garanti BBVA yatırım.
4: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'tır.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
8: Buyurun.
9: Ben miyim?
8: Evet.
9: Hayırlı günler Osman dede.
10: Hayırlı günler efendim, buyurun.
9: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam komutanı geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

bitiyoruz.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Küçüklükten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM. TGRT FM Haber.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Saldırgan ve barbar İsrail zulmünün Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Lübnan'da bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerdeki toz bulutunun dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin bölgede yıldız olacağını da vurguladı.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Bizleri sağlık,

0: Aslan filizlendiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisindeyiz. Bugün bir bayram olarak gönüllerimizi bir araya getiren bu büyük imtihan, insana sahip olduklarının emanet olduğunu, kulluğun özünde kanaatin ve itaatin bulunduğunu, Hakk'a yakınlaşmanın ise ancak sebat ve samimiyetle mümkün olduğunu hatırlatmaktadır. İslam alevi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, masum yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz, diyor Sayın Devlet Bahçeli paylaştığı bayram mesajında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geliş tarihiyle bayram sonrasındaki programı belli oldu. Şimdi bir kez daha CHP Genel Merkezi'ne dönelim. Muhabirimiz Aleyna Doğan orada bir kez daha detaylarla karşımızda.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Burada bir sessizlik hakim öncelikle ama özellikle de cumartesi gününden itibaren o sessizliğin bozulacağını söyleyelim. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde olacak. Burada bayramlaşma gerçekleştirecek, vatandaşların ziyaretini kabul ediyor olacak. Öncelikle 28 Mayıs'ta da yani bayramın ikinci gününde de partiler arası bir bayramlaşma trafiği söz konusu olacak. Yine CHP'ye önce kendi heyetiyle birlikte bir görüşme gerçekleştirecek. Bayramlaşma ziyaretlerini kabul edecek ve ardından da henüz daha bayramlaşma trafiği kimlerle görüşecek, kimlerle görüşmeyecek buna ilişkin bilgi henüz daha elimize ulaşmadı. Daha açıklanmadığını söyleyelim. Açıklandıktan sonrasında da o bilgileri de aktarıyor olacağız. Yine Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu noktada olacak. Cumartesi günü ziyarete açık olacak. Biliyorsunuz mutlak butlan kararı çıktı ve ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine yeniden koltuk başına aslında geçti. Bunun ardından da Özgür Özel, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bir hamlesi oldu aslında. CHP'nin kapalı grup toplantısı yaptı meclise giderek ve orada da CHP grup başkanı seçildi. Tabii bu önemli ve stratejik bir hamleydi ama özellikle de şunu söyleyelim, bayram sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu tabloyu düzeltmek için aslında bir harekete geçmiş olacak. Bayram sonrasında Özgür Özel'in grup başkanlığı titri düşmüş olacak. Nasıl olacak? Kılıçdaroğlu ekibi öncelikle meclis yönetimiyle görüştüğünü belirtelim. Edindiğimiz bilgiye göre başkanlıksa bu ifadeye bir yanıt verdi. Bu grup başkanlığı geçersizdir dedi. Yani meclisin internet sitesindeki önce grup başkanı titri, Özgür Özel'in grup başkanı titri kaldırılmış olacak. Tabii bunlar bayram sonrasında gerçekleşiyor olacak. Yine genel merkezden meclise bir yazı geçilecek ve o yazı beraberinde Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hem grup başkan titri kaldırılmış olacak hem de meclisteki odasını boşaltması istenecek. İşte o noktadan sonra hem de kendisine tahsis edilen makam araçlarının da yine iade etmesi, vermesi gerekecek diyelim. Özel yine aynı zamanda peki bu süreçten sonra Kılıçdaroğlu'nun yol haritası aslında merak ediliyor. İşte yol haritası da 1 Haziran tarihinden itibaren Kılıçdaroğlu ve ekibi parti meclisini toplayacak. Özellikle de bugün bir gelişme olmuştu. Yine onu da hatırlatalım. 38. Kurultay öncesi eski parti meclisinin göreve gelmesini talep etmişti. İcra dairesinden de o talebe bir onay çıktı. Tabii parti meclisinde aslında kimler olacak, kimler çıkarılacak henüz daha tam netleşmedi. Ancak şunu da biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun 6 ile 10 kişilik arasında bir A takımı belirleyecek yine kendisine ve o da yine gelecek günlerde yine kimler olduğu liste açıklanmış olacak. Yine parti meclisi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aslında ilk sıcak temasının yaşandığı nokta olacak. Parti meclisinde ikili aslında sıcak temasta bulunacak. Yani bayram

0: bayram sonrasında aslında siyasetteki hareketlilik hız kazanacak. Cumartesi günü ise özellikle bayramın son gününde yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek. Hem makam koltuğuna oturacak, tekrardan uzun bir süreden sonra oturmuş olacak, hem de vatandaşlarla bir araya gelecek.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 25, Ankara 23, İzmir 31, Antalya 27, Adana 29, Samsun 23, Trabzon ve Kayseri 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 27 derece.
2: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir. Edirne Çanakkale yolunun 58 ila 85. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreleri arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Sarp yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

0: Benim ailemden herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Halil İbrahim var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Yaklaşık bir saat boyunca saatlerimiz 15'i gösterene kadar burada sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Canlı bir telefon bağlantımız olacak programımızın ilk bölümünde. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Alo.
1: Handan Hanım.
0: Merhaba hocam, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, size de iyi yayınlar. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
0: Biz bugün programımızda biraz dijital dünya bağımlılığından bahsedeceğiz herhalde.
1: Evet. Evet, bağımlılık bir tane değil ki, hangi birini çözelim?
0: Gerçekten öyle. Aslında bağımlılık deyince hepsi aynı çatıda toplanıyor ama bence şu an en korkutanı beni dijital bağımlılık hocam.
1: Çünkü kurtulmak, çok geniş bir...
0: Evet. Evet.
1: Çok geniş bir alana
0: yayılmanda. Evet.
1: Alana, yaş grubu olarak da çok alanı geniş yani. Küçük yaşlardan büyük
0: 7'den 77'ye derler ya hocam. Bence şu an öyle oldu.
1: Aynen. 7'den 77'ye imtihanla karşı karşıyayız. Evet. Şimdi bir başka zorluğu da evet, diğer alışkanlıkların dikkat çekici ve rahatsız edici bir şeyi var. Yapısı var.
0: Maalesef.
1: İnsanları efendim şey yapıyor, uzak tutuyor, uzaklaştırıyor, efendim, ikaz ediyor karşı taraf. Ama şimdi bunda böyle biraz saklısı gizlisi fazla bu işin. Dolayısıyla kimi nereden nasıl ikaz edeceksin? Yani çünkü ne yaptığıyla neyle efendim, meşgul olduğunu fark etmek çok zor. Ancak hayatın pratiğine, sonuçlara yansıyınca değil mi Hande Hanım? Fark
0: öyle
1: edebiliyorsunuz.
0: Maalesef.
1: Nereden öğrendin evladım? Ya bir dakika, sen bunu nereden öğrendin? Bunu
0: sana neye dayandırdın bunu, bu bilgiyi?
1: Evet. Evet, şimdi ortalama bir tanımlama yaparsak eğer Hande Hanım, bağımlılık bazı davranışlarımızın ve bazı madde alımlarının sağlık ve sosyal yapımız için tehlike arz etmesi durumunda söz konusu oluyor. Ha, bu kötü bir bağımlılık, kötü bir alışkanlığı var. İyi etiketliyoruz veya etiketleniyoruz. Ve sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Yani bu tehdit lokal bir tehdit de değil, her taraf kuşatmış. Buna karşılık mücadele etmek, sadece işte efendim, tütün kullanımı, alkol kullanımı ya da uyuşturucu kullanımı ile sınırlı değil. İşte son zamanlarda artan teknolojik bağımlılığına karşı büyük mücadele veriliyor. Kontrol altına alınmazsa sadece bir kişiyi değil, bağımlılık o kadar enteresan ki burada. Şimdi gelişi çok farklı kaynaklardan ama tahribat yaptığı alan belli. Kişinin kendisi ve bazen etrafındaki bütün bir aileyi kuşatıyor hasar bakımından. Efendim, her hastalığın bir sebebi var. Bunun da bir sebebi var Hande Hanım. Yani şimdi araştırmacılar bağımlılığın zayıf iradeli insanlara musallat olduğu yönünde. Bazı araştırmacılar öyle söylüyor. Efendim, zayıf karakterli çok çabuk teslim olmuş.
0: Ama bunun da bir zayıf karakter olmanın da sebepleri vardır. Belki aileyle, yetişmeyle,
1: elbette,
0: doğduğu zamanla alakalı.
1: Tabii elbette öyle ama sadece bu değil. Şimdi bağımlılığın zayıf karakterli insanlarla sınırlı değil ki. Biz hayatın pratiğinde bunu çok farklı şeyler gördük. Yani çok güçlü insanların çok zavallı duruma düştüğünü gördük. Hayat hikayesini biliyorsak eğer şimdi. Şimdi bu bazı uzmanlar da efendim, kalp hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi durdurulabilir bir hastalık olduğuna yönünde kanaati var. Ben her iki tarafa da haklılık payı tanıyorum. Yani bir tarafa yıkmak da çok fazla
0: doğru
1: şey
0: değil.
1: Değil. Doğru değil. Ama sonuçta hasar aynı hasar. Şimdi tedavi için, şimdi buradan biz çıkış yoluna bakıyoruz. Hep şunu konuşuyoruz değil mi Hande Hanım? Bir, nasıl sakınmalı? İki, başımıza geldiyse nasıl kurtulmalı? Şimdi iki ayaklı bir iş. Tedavi için madde veya davranış bağımlılığına müdahale uzmanlık alanı. Yani artık bir yerde hekimlerle alakalı bir sıkıntı bu konu. alan tecavüzü olur bizim bu iş üzerinde, şöyledir böyledir. Öyle demeyiz, diyemeyiz. Ama bağımlılığın aile ve toplumdaki hasarı, çocuklarımızın korunmasıyla ilgili tedbirleri hepimiz öğrenmek, bilmek, efendim Allah muhafaza eylesin, vuku durumunda kendi ailemiz için veya komşumuz için, arkadaşımız için kullanmak mecburiyetindeyiz, durumundayız. Çünkü bu iş lokal olarak bir kişinin, beş kişinin tek başına verebileceği bir mücadele değil. Bu iş alana yansıdı yani. Alana sıçradı çünkü. Şimdi bu konuyu neden şimdi konuşuyoruz Hande Hanım?
2: Neden bu zamanda?
1: Şimdi özelde bir sebebi var. Hı hı. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı çocukların dijital dünya bağımlılığını ortaya koyan bir anket sonuçlarını yayınladı.
2: Bir araştırma sonucu yayınladı, evet.
1: Araştırma sonucu yayınlandı. Şimdi 17 büyük şehirde yapılmış 3230 4. sınıf ilkokul öğrencisi. Başlangıç yaşı. Hı hı. Dijital dünyada ekran kullanma araştırmanın ismi. Sonuçlarda şunlar çok dikkat çekici. Öğrencilerin büyük bölümü ne kadar büyük? %64'ü.
2: Evet.
1: 100 öğrenciden 64'ü yemek yerken veya başka bir işle meşgulken, efendim, bir elinde de ya telefon ya tablet ya bilgisayar kullandığı tespit edilmiş. Çok yüksek bir rakam. Dışarıdan baktığımızda dijital bağımlılığın özellikle gençlerde tahribatı hemen fark edilmiyor. Yani bu öyle bir şey ki, aa senin rengin kaçmış, sen niye öyle donuk duruyorsun falan gibi bir
2: hastalık gibi değil. Yani gözle, evet, görülür yani, bir fiziki değişim oluşturmuyor kişide.
1: Evet, evet. Fiziki bir fark edilir sonuç ortaya koymuyor ki hemen müdahale edesin. Öyle bir durum yok şimdi. Yaş ilerledikçe, biraz büyüdükçe, ileri yaşlarda bu defa ahlakında ve davranışlarında fark ediliyor. Normların dışına çıkıyor çocuk bu defa. Şimdi bilgiyi işleme, problem çözme konusunda sorunlar yaşadığı çocuğun temelinde ne görüyoruz peki, yani o farklılık olarak ne görüyoruz? Çocuk günlük hayata intibak edemiyor Hande Hanım. Sapmalar yapıyor çocukta, sapmalar. Efendim, sağa sola sarkmalar oluyor. Çünkü bağlandığı dünya artık reel dünya değil, sanal bir dünya. Çünkü o artık sanal dünya. Kendisini süpermen mi zannediyor Hande Hanım bazen? Ne yapıyor öyle? Böyle şeyler de var yani. Klinik vakalar ya bunlar. Şimdi öğrenilmek istenen bir konu hakkında bu durumdaki bir çocuk yeterli bilgiyi bir şey sorsak bu çocuğa, bir şey soruyoruz. Arama motoruna yazar, tık tık tık tık tık seni cevaplandırır Hande Hanım. Veya bir ansiklopediden çok kolay cevap ulaşabilir. Ama aynı çocuk marketten git yarım kilo yağlı kıyma al dediğiniz zaman yapamıyor. Çünkü hayatın pratiğinden geri çekiliyor.
2: Evet.
1: Efendim, bir odada, küçük bir odada, küçük bir mekanda o artık oradan açtığı kapıdan sanal dünyaya giriyor. Sanal dünyaya da sipariş verse olacak iş değil bu. Şimdi fark edilir ölçüde sosyal etkileşim ve sosyal becerilerde gerileme müşahede ediliyor. Peki ne yapacağız? Şimdi bunların hepsi ortalama olarak Hande Hanım, belki bir dinleyicimiz bağlansa bize şimdi neler söyler, bize neler söylerler yani. Bununla alakalı. Alametlerle ilgili falan, değil mi? Ama bir alışkanlığı kazanmak için iyi ya da kötü, düzenli olarak tekrar edilmesi gerekiyor. Yani bir tiksindirici işin, fiilin, efendim, alışkanlık haline gelmesi için tekrar edilmesi gerekiyor. Ve alışkanlıklar çevremizden besleniyor. Bizde postayla gelmiyor ki bunlar. Sonuçta içinde bulunduğumuz ortamdan alınıyor. Efendim, ve çevremizde bu alışkanlığı sürdürmemizi kolaylaştırabiliyor bazen. Hande Hanım, ve bazen de meşrulaştırıyor. Şimdi bu şey, istatistikler neden önemli biliyor muyuz? Şu bakımdan önemli. Suç yüzdesi ve suça iştirak arttıkça meşrulaşır.
2: Doğru.
1: Gözlemleme, yani çok enteresan bir şey bu. Yani bunu meşrulaştıran bir ana sebep de şu. Şimdi 5 defa suç işlemiş birisi, ben yani masumum diyor. Ne var ki diyor, bak diyor karşıdaki 15 defa işledi diyor. Yani daha kötü birisini göstererek mukayese yapıyor ve kendisini efendim sağlama çıkarmaya gayret ediyor. Böylece meşrulaşıyor. Bu çok büyük tehlike yani. Yola çıkarken ne yapacağız kardeşim? Yola çıkarken, arkadaşlık yaparken, komşuluk yaparken doğru insanları bulacağız. Efendim bu bir sorumluluk. Markete gittiğimiz zaman ben bakıyorum böyle hanımefendi, özellikle hanımefendiler, o sebzeler öyle kontrol ediyorlar ki yani çürük falan şey yapmaz.
2: Tabii tabii.
1: Yani ya ama yani sebze alırken markette bir şey alırken bunun kokmuş mu kokmamış mı sağlıklı mı?
2: Tabii ki işimize efendim, yarayacak mı? Boşa para vermek istemeyiz.
1: Boşa para ver. Ama ömrümüzü niye veriyoruz? Hayatımızı niye veriyoruz ya. O zaman? Yani ben elbette ki konuştuğum insanları, ilişki kurduğum insanları elemine etmek durumundayım. Bunu yapmak durumundayım. Mecburiyetindeyiz şimdi. Çünkü yanlış bir yola girdiğinde Hande Hanım, yani yanlış bir yolda olduğunu fark ettiğinde bir insan o yoldan geri gelirse doğru yolu, çıkış kapısını bulabilir. Yani başladığı noktaya geliyor çünkü. Başlangıç noktası nedir? Başlangıç noktası bu işlerde muhit ve çevre. Muhit ve çevre. Şimdi bu muhit ve şeyi, buna hepimiz bakmak durumunda. Yani ev tutarken hanım, çocuklara falan ev tutuyoruz bazen kiralık hani. Ya minibüs durağına yakın mı? Minibüs durağına yakın mı bakıyoruz yani. Ulaşım nasıl? Market yakında mı?
2: Lokasyon evet. Önemli tabii ki.
1: Lokasyon çok önemli. Market yakın mı? Peki sağlık ocağı var mı yakınlarda?
2: Tabii. Sağlık kuruluşu.
1: Ya evet, sağlık kuruluşu var mı? Hatta asayiş durumu ne durumda falan.
2: Tabii. Güvenlik nasıl? Tabii.
1: Evet. Bunlar tartılabilir, görülebilir. Herkesin de evet yapmak lazım diye mutabık kaldığımız şeyler. Hı hı. Öbüründe de mutabık kalmamız lazım şimdi. Öbürlerinde de mutabıklık gerekiyor. Ve Hande Hanım, bir başka önemli husus, yalnızlık, insanın yalnız kalması, güvende hissetmeme, kendini güvenli bir alanda hissetmemesi de kötü alışkanlıklar için zemin hazırlıyor maalesef. Yani bu hem dijital bağımlılık için, hem uyuşturucu vesaire bağımlılıklar için de bir zemin hazırlıyor. Evet. İnsanlar alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi zararlı davranışlar hepimiz müşahede etmişizdir. Yani geriye kalan hayatımıza baktığımız zaman ben genellikle efendim alkol kullananların kendileriyle konuştuklarını, ağladıklarını çok gördüm. Kendileriyle konuşuyor. Yani konuşacak kimsesi olsa bu adam, bu adamcağız niye böyle şeylerle konuşsun? Duvarlarla konuşsun, masalarla konuşsun. Onunla konuşur. Demek ki bir yalnızlık garip çıkıyor. Yalnızlık evet körüklüyor şeyi, bu bağımlılığı körüklüyor. Çocuklar için ne için? Çocuklar da mı yalnız efendim? Evet, aile kalabalık olabilir. Ama çocuk kendisine alan bulmuyorsa çocuk da yalnızdır.
2: Fiziki bir yalnızlıktan bahsetmiyoruz ki sadece evet, burada. Ruhen bir yalnızlıktan da bahsediyoruz.
1: Duygusal bir şeyden
2: tabii,
1: değil mi? Evet.
2: Tabii.
1: Duygusal yalnızlıktan bahsediyoruz. Konuşacak kimse olmadığında yalnızız hepimiz yani. Eğer birlikte ortak zaman geçeceği bir ortam olsa, çocuklar buna takılıp efendim kalmayacak. Çocuklar buna takılıp kalmayacak. Şimdi burada beni asıl önemli üzerinde durmak istediğim şey tekrar tekrar, birincisi muhit. Bu muhit mekan muhitidir ve insan muhitidir. Kurtulmak için ve düşmemek için. İkinci kural, beş kuralı. Daha önce bahsettik mi hatırlamıyorum. Beş kuralı var Hande Hanım. Şimdi kötü bir alışkanlık olduğunu varsayalım. Sevdiğimiz birisinin kötü bir alışkanlığı var. Şimdi bu kişi şöyle bir durumda. Sabahleyin evden çıkıyor. Fakat tam kapının önünde kocaman devasa bir ağaç var. Bu ağaç onun içeri girmesini ve dışarı çıkmasını güçleştiriyor. Bu kötü alışkanlığın adını bu koca ağaç koyalım. 100 yaşında, 500 yaşında bir ağaç. Şimdi bu ağaçtan kurtulmak istiyor. Kendisi bir kere kurtulmak isteyecek. Buna inanacak ve isteyecek. Ondan sonra yapması gereken şey 5 kuralı. Siz diyor kapınızın arkasına diyor bir balta koysanız, her gün sabah çıktığınız zaman bu ağaca 5 darbe vursanız köküne, nihayetinde ne olur? Ama Hande Hanım 3 ayda, ama 3 senede, ama 10 senede ne olur? Ağaç devrilir.
2: Devrilir.
1: Ağaç devrilir. İşte kötü alışkanlıklardan.
2: Bir yerden incelir, kopar yani.
1: Evet. Evet. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak da böyle. Geldiği yere geri dönüyoruz. Ben o kötü alışkanlığa, kişi o kötü alışkanlığa bir kere de üç kere de alışmadı ki. Tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar yapa yapa yapa oldu alışkanlık. Ondan sonra biz de dedik ki bağımlı. Tamam. Şimdi ondan geri geleceğiz. Ne yapacağız? Her gün efendim bu beş kuralı, beş kuralını uygulayacağız. Oradan geri dönüş yapacağız. Bu nedir? Bir dostla sohbettir. Bir özel eğitim kurumuna gitmektir. Bir sohbet grubuna katılmaktır. Bir spor kulübüne üye olmaktır. Onun yerine şey yapacağız Cihan Hanım. Boş kalmayacak geri. Onun yerine mutlaka bir şey de dolduracağız. Ve sabırla. Şimdi ya çocuklara ya gençlere işte böyle paylaşacağımız bir dünya kurmak. Efendim. Ben bazen şey yapıyorum. Böyle tarıyorum şeyi. Sosyal yapımızı tarıyorum. Fakat şuna da üzülüyorum Hande Hanım ve bunu da yetkili arkadaşlara iletiyorum zaman zaman. Toplumsal yapıyla, toplumsal tabanla bu çalışmaları paylaşmıyorlar. Ve gayet zayıf görüyorum. Bunu ben itiraf edeyim. Yani şeyin de artık elini taşın altına sokma zamanı geldi. Kimse artık ben rahatım, güvendeyim, efendim demesin. Bu şartlarda bir şeye, tehlikeyle karşı karşıya kalmam demesin.
2: Başımıza ne geleceği hiç belli olmaz hocam.
1: Değil Hande Hanım, yani ben çok yaman adamım. Evet, çok bilgiliyim. Çok... Ya biz bak, ne kadar...
2: Bu kibir olur hocam. Ya yani şu devirde bunu söylemek kibir olur bence.
1: Çok doğru, ne güzel. Evet, kibir olur. Kibir olur ve tepesi üstü de götürür adamı yani.
2: Evet.
1: Ailesini de yani tepe taklak götürür. Dolayısıyla efendim mütevazi davranmanın tam zamanı ve yeridir. Biz burada ne diyoruz? Kötü olan ile iyi takas edeceğiz. Kötü mekanla iyi mekanı takas edeceğiz. Kötü arkadaşla iyi arkadaşı takas edeceğiz. Kötü gıdayla iyi gıdayı takas edeceğiz. Kötü filmle iyi filmi takas edeceğiz.
2: Yerine mutlaka bir şey koymamız gerekiyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu şeyin, bugünün özeti budur. Mutlaka yerine iyi bir şey bulacağız onu. Boş kalmayacak. Efendim. Bu kural evde, dışarıda, bütün sosyal hayatta geçerli. Bütün sosyal alanlarda geçerli. Onun için çocuklarımızın sağlıklı bir hayat sürmesini istiyor muyuz? Evet. Anne babalar uygun ortam oluşturacaklar. Şimdi bu yeni bir meşguliyet konusu gibi değil. Bu bizim terk ettiğimiz bir sorumluluk. Biz hepimiz anne olarak, baba olarak, abi olarak, komşu olarak, öğren olarak çocuklarımıza karşı sorumluluk alacağız. Bunun başka çaresi yoktur. Yok. Evet. Ama efendim şimdi zaten bizim işimiz başımızdan aşkın, derdimiz bize yetiyor. Hayır efendim. Allah muhafaza. Eğer çocuklarımızdan bir tanesi bu duruma düşerse dert neymiş görürüz. Dert neymiş insanlar o zaman görüyor. Yani nice anne babalar biliyorum hüngür hüngür ağlıyorlar. Arkadaş seçiminde ve sosyal medya araçlarının seçiminde çocuklarımızın doğru tercih yapabilmesi için anne ve babalar mutlaka rehberlik yapması gerekiyor. Yeterli bilgi ve donanıma sahip değilse yardım istemeli. Sevdiklerinden, dostlarından yardım istemeli. Çocuklarla iyi arkadaşın nasıl olduğu, iyi arkadaş kime denir, kim olduğu, onlarla nasıl arkadaşlık kurulabileceği anlatmalı. Arkadaşları için neler yaparsa fedakarlık olur, neler yapmazsa bu aldatma olur. Bunları çocuklarımıza öğreteceğiz, öğretmemiz lazım. Artık bugünkü ortamda Hande Hanım emanetçilik yok. Emanet usulüyle bu iş artık maalesef şey yapmıyor. Yani hele hele Anadolu'da tabir var, saldım çayıra Mevla kayıra. Öyle bir şey artık zaten mümkün değil. Bu şartlarda bir darbeye maruz kalmamak mümkün değil yani. Çünkü o kadar yoğunlaştı ki artık. Saldırı alanları çok genişledi. Her alışkanlığın efendim, bir faturası, hayatta da bir karşılığı var. İyi olanlar Hande Hanım bizi yukarı çekiyor. Bizi yukarı çeker. Kötü olanlar bizi aşağı çeker. Efendim, o da bize çok pahalı maliyeti var şimdi. Evet, iyi alışkanlıkları kazanmak zordur. İyi insan olmak da zordur. Ama çok tatlıdır. Ondan sonra işler kolaylaşır Hande Hanım. İyi insan olmak da kolay değil. Ya düşünüyorum ama kötü olmak daha zor değil mi Hande Hanım?
2: Kötü olmak daha zoru seçmek aslında hocam ya.
1: Evet. Yani
2: kötü biri olmak, kötü insan olmak insana hem yük hem ekstra güç. Yani her şey lazım.
1: Her şey lazım şimdi. Ya ne kadar güzel bir şey. Bak iyi olmak. Birisine iyilik yapıyorsunuz. En azından teşekkür ederim diyor. Sağ olun diye efendim zahmet ettiniz. Teşekkür ederim diyor. Ne güzel. Birisini incitiyorsun. Şimdi bu defa da karşı taraf efendim sana farklı şeyler söylüyor. Farklı yanaşıyor. O halde ya hepimiz hem kendimiz hem çocuklarımız için bir yol haritası üzerinde. Hande Hanım, benim ailem gerçekten bizim için bir şans. Ama radyo severler için de bir şans ya. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey.
2: Dinleyicilerimiz çok ya. Memnun bu durumdan. Her zaman söylüyorlar.
1: Evet. Evet. Kötü alışkanlıkları kazanmak da kolay. Ama yaşamak zor. Onlarla yaşamak zor. Taşınması çok ağır bir yüktür. Hep dua ediyorum. Dua edelim ve hep nasihat edelim. Hep güzel şeyler yaşayalım. Güzel nasihatler yapalım. Çocuklarımızda güzellikleri müşahede etsinler. Sıhhat ve afiyet diliyorum dinleyicilerimize.
2: Hayır, çok teşekkür ediyoruz yanımda. Hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ bizimle birlikte oldunuz yine bugün. Şimdiden de iyi bayramlar dileyelim. İnşallah
1: sağ olun.
2: Önümüzdeki haftalarda tekrar yeniden sesinizi duyacağız hocam. Tekrar hoşçakalın. Sağ olun. Hikmet Köksal bizlerle birlikteydi. Türkiye Gazetesi yazarlarından dijital çağdayız ve dijital dünyaya bağımlı olmaktan ve nasıl kurtulacağımızdan konuştuk sevgili dinleyenler ama yine programımız kendi konularımızla devam edecek.

Bugün biraz alerjik hastalıklardan konuşacağız. Aslında haftanın başında da birkaç kere daha konuşmuştuk sevgili dinleyenler ama gerçekten alerjik hastalıkların görülme sıklığı gitgide maalesef ki artıyor. Öksürük, boğazda gıcıklık hissi, şu an bende fark edebilirsiniz. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık ve hapşırık gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik hastalıklar ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaştı ama ne yazık ki çoğunlukla ortak belirtilere sahip olan üst solunum yolu enfeksiyonları, akut bronşit ve mevsimsel grip gibi sık görülen hastalıklarla da tanı konulması biraz zorlaşıyor. Aslında mevsimsel hastalıklarla karıştırılan çok fazla ortak belirtisi var. Bu yüzden bu konuda birazcık kendimizi tanımamız ve doktorumuzu da buna göre yönlendirmemizde de fayda var. Çoğu hastalığın bu belirtileri hafife alıp geçmesini beklediği için doktora başvurmayı geciktiriyor çünkü. Ülkemizde alerjik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Astım hastalarının yaygınlığı %5-10 civarındayken alerjik rinit %20'lere ulaşmış son yıllarda. Geç tanı veya yanlış tanı nedeniyle hastalar yıllarca doğru tedaviyi alamıyor. Hatta tedavisiz bile kalabiliyor. Bu da ilerleyen zamanlarda çok daha büyük hastalıklara sebebiyet veriyor. Öyle ki çoğu kez hastalar şikayetlerinin alerjen maruziyetinden olduğunu bile anlamıyor diyor uzmanlar. Tedavisiz kalan alerjik hastalıklarsa solunum yollarında geri dönüşümsüz hasara, hava yolu daralmalarına ve ilerleyici solunum yetmezliğine de yol açabiliyor. Oysa alerjik solunum yolları ve alerjik akciğer hastalıklarının erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabileceğini unutmamak gerekir. Yaşam kalitemiz için çok önemli çünkü büyük ölçüde tehdit ediyor sağlığımızı. Alerjik hastalıklara karşı alınabilecek çok önemli önlemler var. Bunların arasından 6 en etkilisini de bugün ben sizlere aktarmaya çalışacağım programımızın akışı içerisinde. Şimdi öncelikle alerjenlerden korunmak gerekiyor. Neler bu alerjenler? Polen, ev tozu, küf mantarı. Yaygın alerjilerden korunarak semptomları azaltmak mümkün. Bu konuda her zaman hastalara bir şeyler tabii ki söyleniyor diyor uzmanlar. Genetik yatkınlık olmasa da hayat boyu kendinizi maruz bıraktığınız şeylere göre sınamak gerekiyor aslında. Bu etkenlerin başında sigara dumanı, hava kirlilikleri, mesleki maruziyet mesela fırıncılık, pastacılık, laboratuvarda çalışma, veterinerlik, deterjan endüstrisi gibi durumlar olabilir. Kedi köpek, hayvan epiteli, viral enfeksiyonlar, stres gibi faktörler de rol alıyor. Bu nedenle sizi rahatsız eden alerjenleri tespit ettikten sonra bu alerjenlerden mutlaka korunmak öncelikle yapacağınız ilk maddemiz, ilk vazifemiz alerjenlerden korunmak.

Çevresel maruziyete karşı da önlem almak gerekiyor. Hayvan sahiplenen kişilerin sevimli dostlarını yatak odalarına almamaları, birlikte yatmamaları, temas ettikleri kıyafetlerle güne devam etmemeleri ve bu kıyafetlerle yatağa yatmamaları, sık sık duş almaları, sık kıyafet değiştirmeleri, parfüm, deterjan ve yemek kokularına maruz kalmamaları gerektiğine, okyanus suyu, serum, fizyolojik gibi uygun materyallerle nazal yıkamaları da mutlaka yapmaları gerekiyor. Bir üçüncü madde sevgili dinleyenler, sigara dumanından kaçınmak ve sigaradan tabii ki. Alerjik hastalıkların çevresel maruziyetler nedeniyle sonradan da gelişebildiğini unutmamak gerekiyor. Alerjik etkenlerin en önemlilerinden bir tanesi sigara ve hava kirliliği. Sigara ve hava kirliliğine maruziyet, solunum yollarında inflamasyona ve alerjenlere daha yatkın hale gelmemize sebebiyet verebilir ya da hastalık şiddetini arttırabilir. Unutmayın, nedene yönelik önlemler alınmadığı sürece ilaç tedavileri yetersiz kalacaktır. Buna verilebilecek en iyi önlem, örnek, kişinin sigaraya içmeye devam etmesi ve astım ilaçlarıyla tedavi başarısının şansını azalttığı gerçeğini de mutlaka kafasına kazıması gerekiyor.

bulunduğumuz ortamı alerjenlerden arındırmak şart sevgili dinleyenler. Havalandırma, hava makineleri son zamanlarda belki çok önemli. Yardımcınız olabilir alerjiniz varsa. Halı kilim gibi ev toz akarlarına kaynak oluşturabilecek eşyaları azaltmak çok önemli. Bunları kıyafetlerimizi açıkta değil kapalı dolapta tutmak. Hava filtreleri ve hava temizleme cihazı kullanmak. Düzenli temizlik yapmak ve bulunan ortamı sık sık havalandırmakta alerjen yükünü azaltarak yine belirtileri hafifletebiliyor. Bir diğeri dengeli ve sağlıklı beslenmek, her şeyde olduğu gibi alerjik hastaların beslenme düzeniyle yakından ilişkili olup olmadığını savunmak çoğunlukla vurgulanıyor toplumda. Yapılan çalışmalar göstermiş ki yenilen bazı besinlerin vücutta inflamasyona neden olduğu ve alerjik hastalıklara zemin hazırladığı gösteriliyor. Bu nedenle bu besinlerin farkına varmak çok önemli. Akdeniz tipi beslenme antioksidanlara bağışıklık sistemini güçlendirerek alerjik inflamasyonu azaltmaya destek olabileceği gibi sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstererek bu rahatsızlığı da bertaraf edeceğimizi gösteriyor.

konuyla ilgili son noktamız düzenli egzersiz yapmak, akciğer kapasitesini artıran egzersizler ve doğru nefes alma teknikleriyle stresi yönetmenin yollarını öğrenerek uygulamak, alerjik solunum yolu hastalıkları ve alerjik akciğer hastalıklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı. Haftada en az 3 gün birer saat düzenli yürüyüş yapmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek alerjenlere karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlıyor. Ayrıca akciğer kapasitesini artırıp daha verimli çalışmasına da destek. Stres alerjik reaksiyonları tetiklediğinden dolayı düzenli yürüyüş sayesinde bu semptomların da kontrol altına alınması sağlanabiliyor. Bu da yine son maddemizdi. Yani mevsim, alerji mevsimi, kronik veya mevsimsel alerjilerle boğuşuyorsanız eğer alerjenlerden korunmanız, çevresel maruziyetlere karşı önlem almanız, sigaradan ve dumanından kaçınmanız, kirli havadan kaçınmanız, bulunduğunuz ortamı alerjenlerden temizlemeniz, havalandırmanız, dengeli ve sağlıklı beslenmeniz ve düzenli egzersiz yapmanız çok ama çok önemli olan 6 maddeydi sevgili dinleyenler.

Bugünün bir diğer konusu spor mevsimi. Bahar gelince spor yapmayı, kendimizi biraz daha aslında destekler hale geliyoruz ama bizden daha önemlisi spora yeni başlayacak çocuklara tavsiyelerimiz olacak. Tabii ki ailelerine de söyleyeceğimiz birkaç maddemiz var. Bugün programımızın son aşamasında sevgili dinleyenler. Son yıllarda halı sahalarda, spor tesislerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybedenlerin sayısı artış gösteriyor diyor uzmanlar. Özellikle çocuklarda spora başlamadan önce alınması gereken bazı önlemler var. Böyle kafamıza göre çocuklarımız kendini iyi hissetsin, spor yapsın, spora alışsın diye gözü kapalı göndermemek gerekiyor. Bakalım çocuklar spora başlamadan önce neler yapmalı, aileler ne gibi yolları takip etmeli. Spor yaparken kalbimizi normalden daha çok fazla yorduğumuzu ve çalıştırdığımızı unutmayın. Bunun yapılabilmesi için her şeyden önce kalbimizin sağlam olması gerekir. Bilinen kalp hastalığı bulgularında kalp tamıraması yaparak hastalara teşhis ve tedavi uygulanabiliyor. Ancak bazı kalp problemleri sinsi ilerleyebildiği için önceden bilgili olmakta da faydaları var. İhmal etmememiz gereken bazı durumlar var. Spor öncesi kalp kontrolünde bazı testler yapılmalı. Sporla ilgilenen herkesin ayrıntılı bir kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi çok önemli. Bu incelemelerin en önemlisi iyi bir şekilde hastanın şikayetlerinin sorgulanması, tansiyon ölçümü, elektrokardiyografi ve bunların incelenmeleri. Bazı bireylerde efor testi, kan tahlili ve ritim holter çekilmesi de uygun görülebilir sevgili dinleyenler. Efor öncesi saptanabilecek kalp hastalıklarının tedavi edilmesi ve spor yapılmasına izin verilmesiyle mümkün olabilir. Çok nadiren bazen ölümcül ritimlerde ise heyecanlının riskli durumlarda spor yapması yasaklanarak hastanın hayatının kurtarılması da mümkündür. Bu yüzden spora başlamadan bizler veya çocuklarımız mutlaka kontrollerden geçmemiz şart. Spora başlamadan önce hangi testler yapılmalı? Bakalım, ilk olarak hastanın şikayetleri ve tıbbi geçmişi sorgulanmalı. Ardından tansiyon ölçümü, EKG'si, ekosu çekilmeli. Gerekli durumlarda efor testi, ritim holter ve kan tahlilleri yapılmalı. Bu incelemeler sayesinde ritim bozuklukları, damar tıkanıklıkları, kalp kası kalınlaşması gibi sinsi ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek teşhisler de edinilebilir. Eğer yapılan değerlendirmelerde riskli bir durum varsa spora yatkınlığı mutlaka düşünülmeli. Peki hangi durumlarda spora izin verilmez? Efor sırasında ölümcül risk taşıyan aritmiler veya kalp hastalığı tespit edilirse hastaya spor yapması önerilemez. Ancak tedavi edilebilir durumlarda uygun müdahaleler sonrasında spor yapmaya izin verilebilir. Nadir durumlarda heyecanla tetiklenen ölümcül aritmiler görülebildiği gibi buna neden olan ve risk faktörleri oluşturularak kişinin spor yapıp yapmayacağı tespit edilebilir. Kalp hastalarının çocuklarda görülme sıklığı da var. Kalp hastalıklarının toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1. Eğer bireyin anne baba veya kardeşlerinde herhangi bir doğumsal kalp hastalığı varsa bu risk 4-5 katına artış göstereceği için de göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Genellikle 7-8 yaşlarından itibaren çocuklarda efor gerektiren sporlara başlamaları mümkün oluyor. Bu nedenle 7-8 yaşından itibaren yarışmalı sporlara katılan çocuklara yılda bir kez kalp kontrolü gerekebilir. Yılda bir kez yapılmasa da ki amaç yıl içinde geçirdiği ve kalbi etkileme riski olan boğaz enfeksiyonu, COVID, gribal enfeksiyonlar kalpte herhangi bir hasar bıraktı mı bırakmadı mı buna bakılıyor. Konuyla ilgili son olaraksa kalp kontrolü yaptırmayan çocuklarda oluşabilecek riskleri sıralayarak bu konuyu noktalayalım. Eğer hastada riskli bir doğumsal kalp hastalığı varsa ya da önemli bir ritim problemi varsa hastanın spor yaparken bayılması veya ölme riski mevcut olabilir. Göğüse sert bir şekilde çarpan top, golf sopası, sert bir çarpışma, nadiren vertiküler taşikardi veya fibrilasyon denilen ölümcül aritmelere sebep olabilir. Bu nedenle bu tip çalışmalardan sonra en ufak bir şüphede hastanın 112 ile acilen kardiyoloji uzmanı tarafından bakılması ya da bu merkeze sevk edilmesi gerekiyor.

0: Biz Aylan Süren'in sonuna geldik bugün. TGRT FM'de benim ailemde sevgili dinleyenler. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık Kuvvet Türk.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
6: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Şimdi reklamlar.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

ışık altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Facianın adresi Samsun'un Salıpazarı ilçesi. Fındık bahçesinde define aramaya çıkan adam meydana gelen göçüğün altında kaldı. Beraber kazı yaptığı arkadaşı ise ucuz kurtuldu. Yardım çağrıldı. Ekipler toprak altında kalan adamı çıkardı. Hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cansız bedeni morga kaldırıldı.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı videolu mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Saldırgan ve barbar İsrail zulmünün Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Lübnan'da bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerdeki toz bulutunun dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin bölgede yıldız ülke olacağını vurguladı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Barbar ve hukuk tanımaz İsrail'in saldırganlığını hatırlattı. Yanı başımızda devam eden savaşta İsrail'in tahriklerine dikkat çekti.
1: Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
2: Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kırgın gönüllerin barışmasını diledi.
1: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
2: Türkiye'nin bölgesindeki krizlere rağmen güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini yineledi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum.
0: Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin

0: ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
1: Hem hükümet kanadı hem de AK Parti teşkilatları ayrı ayrı çalışmalar yürütecek. Amaç 15 Temmuz gecesindeki milli direnişi özellikle genç kuşaklara doğru şekilde anlatmak.
0: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
1: Bayram sonrası başlayacak programlarla birlikte 81 ilde bir aya aşkın süre boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dijital mecralar, televizyon yayınları, açık hava kampanyaları ve uluslararası iletişim çalışmalarıyla geniş kapsamlı bir program düzenlenecek.
0: 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gör.
1: Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da anma programları yapılacak. Özellikle gençlere yönelik içerikler hazırlanacak. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı toplumsal hafızanın canlı tutulması için özel projeler hayata geçirilecek. Hazırlanan programlarda şehitler ve gazilere yönelik vefa çalışmaları da ön planda olacak. Aynı zamanda darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türkiye'nin güvenlik, savunma ve demokrasi alanlarında attığı adımlar da kamuoyuna anlatılacak.
0: Milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır.
2: Özgür Özel ardında enkaz bırakarak CHP genel merkezini terk etti. Enkazı kaldırmak ve binayı temizlemek emekçilere ve Kılıçdaroğlu ekibine kaldı. Çalışma gün boyu sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geliş tarihiyle bayram sonrasındaki ilk programı da belli oldu. İşte ayrıntılar.
3: Biz de çok üzüldük. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da çok üzüldü ama bu sonucu biz istemedik.
4: Koltuğu bırakmak istemedi. Uzlaşmaz tavrı CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirdi. Parti binasını enkaza çevirdi.
3: Buna meydan veren biz değiliz. Biz partimize gelmek, arkadaşlarla konuşmak istedik ama bizi de çağırmadıkları gibi icra memurunu da almak istemediler.
5: Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin bina girişine mutlak mutlak kararı asıldı.
4: Kapıya asılan esasında CHP'de sandığa düşen gölgenin belgesiydi. Hileli oylamayla gelenler buldukları gibi değil, yıkık dökük bıraktılar.
3: Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez CHP milletvekilleri CHP binasına alınmadı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz. Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
13: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
12: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
14: Bayramın coşkusu,

0: Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said Faruki rahmetullahi aleyh, hacet namazı. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Sahabe-i Güzine, ümmetimden bir kimse Rabbine sığınarak herhangi arzusuna isterse vasıl olmak, kılsın gece yarısı 2 rekat bir namaz. Okusun her rekatta 1 Fatiha, 3 İhlas. Selam verip başını secdeye koysun yine. Secdede şu şekilde dua etsin Rabbine. Ebu Bekri Sıddık'ın hürmetine ilahi, şu dilek ve arzuma kavuştur beni dahi. Çünkü kalkar secdede aradan perde hicap, secdedeki dualar mutlak olur müstecap. Rivayet edilir ki Ömer Faruk devrinde muhasara edildi bir kale Şam şehrinde. Günler geçtiği halde fethedilmediğinden Hazreti Ömer Faruk gadaba geldi birden. İslam askerlerini toplayarak acele buyurdu ki, ne için fethedilmez bu kale? Küffar dayanamazdı karşımızda bu kadar. Aramızda mutlaka bir günah işleyen var. Bir cümle mücahitler üzüldüler buna hep. Hepsi düşündüler ki, bu günah nedir acep? O ara ağlayarak biri geldi erlerden. Dedi, aradığınız o hata oldu benden. Zira ben teheccüde kalktığımda bu gece, misvaksız abdest alıp namaz kıldım öylece. Karanlık olduğundan bu hata etti zuhur. Sizin aradığınız o günah belki budur. Buyurdu ki, öyleyse tövbe et bu günaha. Terk etme bu sünneti bundan sonra bir daha. Yine buyurdular ki, Resul bir hadisinde, gökleri geçiyorken ben Miraç gecesinde hayret ile gördüm ki, içinde bir mihrabın bir sureti duruyor, Osman İbni Affan'ın. Melekler bölük bölük gelirlerdi oraya, bakıp şükrederlerdi Allahü Teala'ya. Sordum ki, ya Cebrail, ne zamandan beridir bu suret bu mihraba konulmuş, belli midir? Dedi ki, bu yeryüzü henüz yaratılmadan 400.000 sene önce bu var idi o zaman. Zira o gündüzleri oruçluydu ekseri ve çok namaz kılardı seherde geceleri. Yine bela musibet gelseydi ona şayet, sabreder ve kimseye etmezdi hiç şikayet. Yine Resul buyurdu, Miraca vardığımda Osman'ın suretini gördüm bir gök katında. Dedim, bu mertebeye ne ile eriştin sen? Gece namaz kılmakla, dedi bana cevaben.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı yarın bayram. Eid bayram demektir. Her yıl Ramazan ayında, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda, Arefe gününde günahlar affedildiği, Müslümanlar sevindikleri, sürurlarının tekrar geldiği için Eid denilmiştir. Bayram affa uğramaktır. Bayram günahlardan kurtulma günüdür. Müminin bayramı günahlarının affedildiği gündür. İmanla öldüğü gün bayramdır. Cennette Allahü Teala'nın ruhiyetine kavuştuğu ve Peygamber Efendimiz'i gördüğü gün müminin bayramıdır. Hakiki bayram Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkabilmektir. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvakla dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp bayram namazı için büyük camiye gitmek, o gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek, bayram tekbirlerini kurban bayramında cehren söylemek, dönüşte başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Müminleri güler yüzle ve selamun aleyküm diyerek karşılamak. Fakirlere çok sadaka vermek. İslamiyeti doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım etmek. Dargın olanları barıştırmak. Akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek. Onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra eller üç defa kulaklara kaldırılıp her defasında tekbir getirilir ve iki yana sarınır, üçüncüsünde göbek altına bağlanır. Sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure okunup rükû ve secdeler yapılır. Ayağa kalkılarak ikinci rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure okunduktan sonra iki el yine üç kere kulaklara götürülür ve her defasında tekbir getirilir. Üçüncüde de eller yana sarılır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmayıp rükûa eğilinir. Secdeler yapılır ve oturulup ettehiyyatü ve salavat dualarından sonra selam verilir. Arefe günü yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün sabah namazından dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemaatle kılsın yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini yine bu bayram günlerinden birinde kaza edince selam verir vermez Allahümme entes selam demeden evvel bir kere tekbiri teşrik okuması vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber velillahil hamd denir. Cuma namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehaptır. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Bayram günleri sevinmek, neşelenmek lazımdır. Hazreti Ebu Bekir, kızı Hazreti Aişe validemizin evine gidince, iki hizmetçinin def çalıp oynadıklarını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimizin evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek onların susmalarını söyledi. Peygamber Efendimiz, ''Ya Ebu Bekir, onlara mani olma. Her kavmin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Bayram sevinç günleridir buyurdu. Müslümanı sevindirmek çok sevaptır. Bayramlar Müslümanların birbirini sevindirmesine birer vesiledir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü Teala'nın en çok sevdiği amellerden biri mümini sevindirmek, üzüntüsünü gidermek, borcunu ödemek yahut açken onu doyurmaktır. Bir mümini sevindireni Allahü Teala da kıyamette sevindirir.

Hayatım Roman. Hayat kurtaran mektup. Yazan Ünal Bolat. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı.

0: Asıl doğum yerim Tokat'tır. İlk ve orta tahsilimi bu şirin vilayetimizde yaptım. Zannederim 1955 yıllarıydı. Lise tahsilimi İstanbul'da yapmak istedim. Sonra gereken hazırlıklarımı yaparak İstanbul'a gelip bir yatılı liseye kaydoldum. Yatılı okullardaki samimiyet bir başka türlüydü. Anadolu'nun muhtelif vilayet ve kasabalarından gelen temiz kalpli gençlerle anlaşmak ve arkadaşlık kurmak çok kolay oldu. Ayrıca öğretmenlerimiz kıymetli insanlardı. Hele bir öğretmenimiz vardı ki şeker gibiydi. Bazen bize ders esnasında o kadar güzel şeyler anlatırdı ki ağzımız açık dinler, zamanın bitmesini istemezdik. Çünkü her anlattığı şey bizim geleceğimiz için en lüzumlu bilgilerdendi. Annemizden, babamızdan öğrenemediğimiz, şimdiye kadar duymadığımız birçok dini, tarihi bilgileri şifalı bal gibi sunardı bizlere. Bu hocamı hiç mi hiç unutamadım. Sadece ben mi? Mezun olan herkesle devamlı mektuplaşır, diyaloğunu sürdürürdü. Hatta okuldan ayrılırken onun kıymetini bilemediğimiz için çok pişman olduk. Liseden mezun olduktan sonra bu hocama gittim. Efendim, kıymetli zamanınızı alıyorum. İlerisi için bana ne tavsiye edeceğinizi öğrenmek için geldim.
1: Sağ ol evladım. Madem liseden sonra nereye devam edeceğinizi soruyorsunuz, söyleyeyim. Mesela eczacılık. İyi meslektir, rahat edersiniz.
0: Bu tavsiyenize mutlaka uyacağım. Çok teşekkür ederim efendim.
1: Güle güle yavrum. Allah muvaffak etsin.
0: İmtihanlarda bu bölümü işaretleyip kazandım. Tabii bu da benim için ayrı bir kazanç oldu. Böyle bir öğretmen herkese nasip olmaz. İrtibatımı kesmeyeyim. Eczacılık fakültesini bitirdikten sonra tesadüfen askerliğimi de İstanbul'da askeri bir hastanede yedek subay eczacı olarak yaptım. Bu zaman zarfında da evlendim. Askerliğimin sonunda da Gültepe semtinde bir eczane açtım. İşlerim gayet iyiydi. Bir gün eczaneye bir arkadaşım gelmişti.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
2: Hayırdır? Yel mi attı, sel mi attı? Ahmet, aslında gelmeyecektim ama yine de seni seviyorum, bilirsin.
0: Hayırdır? Ciddi mi?
2: Balıkesir'in Dursun Bey kazasında bir eczacı eczanesini devrediyormuş, kaçırma.
0: Ya, ciddi misin?
2: Tabii ciddiyim. Hem iş olarak hem muhit olarak bir daha böyle yer bulamazsın.
0: Aa, çok doğru. Ben bu işin peşini bırakmayayım. Meğer benim arkadaşımmış. Onunla görüşüp eczanesini devraldım. Bir de ev satın alıp oraya yerleştim. Tam 9 sene orada kaldım. Bir gün Balıkesirli olan bir başka eczacı arkadaş işlerinin iyi gitmemesi üzerine karşıma dükkan açmasın mı? Doğrusu işlerim biraz sarsıldı ya.
3: Ahmetciğim, merhaba.
0: Oo, sen misin Murat? Ne haber, doktorluk nasıl gidiyor?
3: Sağ olsun be. Tamam yani, Gediz güzel yerdi. Şöyle kelime göre bir arkadaş olmayınca olmuyor.
0: Arkadaşın yoksa gel burada aç muayenehaneni, olmaz mı?
3: Yok ya, sen gelsene Gediz'e. Bana bak, karşında eczane açıldı oğlum. Gediz'e rahat edersin ha.
0: Hakikaten Gediz'e gelsem iş yapabilir miyim ben?
3: Ne demek? Müthiş iş yaparsın. Gel Gediz'e bir eczane aç. Hem rahat edersin hem de seninle komşu oluruz.
0: Bak, doğrusu bu fikir fena değil. Zaten karşıma eczane açılalı, moralim de biraz bozuk.
3: Bekliyorum Gediz ha.
0: Hı, tamam. Neticede durumu aile fertleriyle görüştük. Taşınmaya karar verdik. Hatta Gediz'deki yerin sahibiyle dahi konuşup anlaştık. Taşınma hazırlıklarındayken umulmadık bir şey oldu.
4: Usta!
0: Ah, mektup ha? Teşekkür ederim. Bir bakayım şuna. Ah, bu mektup öğretmenimden geliyor. Demek öğretmenim beni unutmamış. Canım öğretmenim. Aa, şurada bir şey yazıyor. Ayrı yazmış bunu. Dur bakayım. Aa, bu not galiba. Evet evet, bir not.
1: Bulunduğunuz yerden bir yere ayrılmayın. Herkesle iyi geçinin. Kimseye kızmayın. Sözümü dinlerseniz rahat edersiniz. Gözlerinizden öperim.
0: Bu hocamın her sözü hikmetlidir. Peki şimdi ne yapacağım ben? Orada kirayı ayarladım. Burada herkese taşınacağımı söyledim. Ama şimdiye kadar öğretmenimin hangi dediğini yapmışsam rahat etmiştim. Bu mektup boşa değil. Oturup kara kara düşünmeye başladım. Neticede kararımı verdim. Hocamın sözünü tutacak ve kim ne derse desin Dursun Bey'de kalacaktım. Mektubun gelmesinden 10 gün sonra 1970 senesi Ocak ayıydı. Karşıma eczane açan o arkadaş bilmediğim bir sebeple taşınıp gitti. Şubat ayının sonlarına gelmiştik. Bir gece haberleri dinliyordum.
4: Bugün Gediz'de 7.1 şiddetinde şiddetli bir deprem oldu. İlk belirlemelere göre depremde...
0: Aman Allah'ım! Gediz'de deprem olmuş. Müthiş bir deprem hem de. Hemen hatırıma Gediz'de kiralayacağım yer ve hocamın mektubu geldi. Duramadım. Gidip beni Gediz'e davet eden doktoru gördüm. Aman ya Rabbi, Gediz bir mahşer yeriydi sanki. Bir taraftan bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, bir taraftan mevsimin kış olması sebebiyle depremde devrilen sobalardan etrafa saçılan ateş yangınlara sebep oluyordu. Meydana gelen yangınlarda bomba gibi patlayan tüpler, zelzelede yıkılmayan duvarları yerle bir ediyordu. Ara sıra yer yer devam eden zelzele korkmuş halkı ikinci üçüncü paniğe sevk ederken tüylerimiz diken diken oluyordu. Halk panik içinde bir bu tarafa bir bu tarafa koşuyor, çoluk çocuk ağlaşıyor, yardım kamyonları gelmiş, neyi nereye teslim edeceğini bilemiyorlardı. Bu arada doktor arkadaşımı buldum. Zavallı o çadırdan o çadıra koşturup duruyordu.
5: Doktor! Doktor!
6: Sen misin Ahmet? Nedir bu hal Allah'ın? Gitti o tutacağın dükkanın halini bir gör bak. Allah korudu seni. Allah korudu seni. Allah korudu.
0: Aman Allah'ım. Burası benim tutacağım eczane. He? Beş katlı bina yerle bir olmuş. Hemen alnımı yere koyup şükretmeliyim hemen. Hocam, başıma böyle bir hadise geleceğini kerameten mi bildiniz? O mektubu hayatımı kurtarmak için gönderdiniz demek hocam. Demek siz gerçekten Allah dostu mübarek bir zat imişsiniz. Buna bütün kalbimle inandım hocam. Allah sizden razı olsun. Rabbim sana şükürler olsun. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Sağlık ve afiyet.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki daha önce ölmüş bir kadının mezarının üstüne kocası defnedilebilir mi?
1: Defnedilebilir.
0: Tersi olabilir mi?
1: İkisi de olur. İkisi de caizdir. Şimdi şunun için soruyor dinleyicilerimiz. Efendim diyor, hep anlatıyorsunuz. Mesela önce hanımı vefat etti. Yani bir kimsenin, yani bir erkeğin hanımı vefat edince vefat eder etmez nikah bağı gidiyor. Yani kabre falan indiremiyor artık kocası. Onu yıkayamıyor. Ama kadın için öyle değil. İddet müddet olduğu için vefat eden kocasını kadın yıkayabilir. Kabre de indirebilir. Yani bir problem söz konusu değil. Şimdi erkek açısından hanımı vefat etti, götürdüler, defnettiler. Bu sefer erkek vefat etti. Yani hanımı vefat eder etmez nikah bağı gitti. Bu ona yabancı değil mi? Orası başka bir alem artık. O şartlar, haremlik, selamlık dünyadaykendi. O bitti. Dolayısıyla bir başkasını da oraya defnedebilirler. Ha, şuna riayet edilir. Diyelim ki önceki salih veya salihaydı, bu fasıktı. Veyahut Allah-u Teala korusun, mürtet oldu, imanını kaybetti. Götürüp de onun yanına koymak ona eziyet ve sıkıntı verir.
0: Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Biraz uzunca bir sorusu var ama ben kısaca sormaya çalışayım. Bir derdi varmış. Mesela kilo vermekle alakalı bir derdi var. Kilo veremiyor mesela. Bununla ilgili psikolog da dahil olmak üzere doktorlara her yere gitmişler falan. Daha önce de bir adak adamışlar. Hani bundan kurtulursam diye. Ama diyor kurtulamadık diyor. Aradan da 20 sene falan geçmiş bu adağın üzerinden. Hani adağın şartı yerine gelmemiş hala. Dolayısıyla kafasına takılan şey şu. Biz onu adadığımız için mi acaba bunları bir şey oldu?
1: Alakası yok diye.
0: Yani ben onu yerine getirmesi gerekir mi veya?
1: Hem yerine getirmesi gerekmez. Hem de öyle adadı onu, işte ben yerine getirseydim acaba bundan kurtulur muydum? Hiç alakası yok. Çünkü şartlı olan adak, o şart tahakkuk ettiği zaman vacip olur. Bunlara vacip olmamış. Yerine getirmesi de gerekmez. Hatta daha önce kendi nefsine uyarak ben bu adağı önce yerine getireyim, sonra neticesine bakayım. Diyelim ki ondan sonra da kilo verdi. Yeniden kesmesi lazım. Çünkü şarta bağladı. Şu işim olursa dedi. Ben kilo verirsem dedi. Vermeden önce yaptı, daha vacip olmadı. Ama kiloyu verdi. Bu sefer o sözün neticesi ona vacip oldu.
0: Dinleyicimiz şimdi bir de ilginç bir cümlesi var sonunda. Diyor ki biz diyor bu adağı diyor şart yerine gelmediği halde yapsak acaba diyor hani edebe mugayir bir durum mu olur diyor.
1: İslamiyet'in bildirmediği bir şey. Yani İslamiyet'e tabi olmaz, kendi nefsine tabi olmuş olur. Edepsizlik de olur, her şey olur. Uygun değil.
0: Kafasına göre hareket etmiş
1: olur.
0: Bir başka soru. Peygamber Efendimiz hanımlara sizin evinizde kıldığınız namaz bizim ardımızda kıldığınız namazdan eftaldir buyurmuş diyor. Peki diyor o sahabiye olan hanımlara ait bir şey midir? Şimdiki kadınlar için de geçerli midir bu? Camiye gidip gitmemeyi soruyor.
1: Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bildirdiği hükümler umumidir. Kıyamete kadar devam eder o. Zamanla sınırlı değildir. Yani orada kadınlara ait olan hükmü bildirdi. Bu kendi zamanında sahabiye olan hanımlar, sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, daha sonraki asırlar hep öyledir. Hep öyledir. Yani evlerinde kılmaları.
0: Allah-u Teala kullarının dualarının devamlı olmasını beğenirmiş. Acaba diyor başımızdan dertler hiç eksik olmuyor. Bundan dolayı mıdır? Bu şekilde kendimize pay çıkarabilir miyiz diyor.
1: O da övün. Ben çok sevgili bir kulum, onun için benim başıma bela gelip duruyor. O da yanlış. Bir kere anlayış itibariyle bir sürü hata ve günah işliyoruz. Çünkü iki şekilde anlatılmış bunlar. İnsana dert ve bela isyan yolundan gelir. Nimetler ve huzur da itaat yolundan gelir buyuruyor. Kitaplarda bunlar açıkça bildirilmiş. Saatte bir diye yazıyor bunlar. Şimdi önce dert bela geliyorsa Allah-u Teala bunlara merhamet ediyor, hatırlatıyor. Tövbe istiğfar et diye. Peki efendim hep itaat halindeyken buna dert ve bela geliyorsa o zaman da Cenab-ı Hak bu kulunu seviyor. Kendine yaklaştırıyor. Başka bir şeyle meşgul ettirmiyor. Şimdi bunu kalkıp da günahları unutarak ha ben de sevgili kulum derse israr sahibi olur. Yani bir bataklıktan öbür bataklığa düşmüş olur. Yanlış o. Bir ihsandı, dert bela geldi, tövbe istiğfar edecektin. Ben sevgili kulum onun için bana gönderiyor diye kendi kendine aynı şekilde şey yaptın. Halbuki oturacaksın, yemede, içmede, giyinmede, oturmada, yatmada, kalkmada, her şeyde. Ya bir hadise anlatılıyor. Uç bir hadise Mustafa Bey. Uç bir hadise. Kitaplarda var. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri zamanında bir kale kuşatılıyor. Bir türlü düşmüyor. Hazreti Ömer de orada. Ve hatta aynı şekilde bir savaş var. Bir türlü neticeye ulaşamıyorlar. Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri olmaz buyuruyor. Yani biz Resulullah Efendimiz'i gördük. Oradakiler eshab-ı kiram. Yani bizim diyor bir hatamız var. İmdad-ı ilahinin gelmesine mani olan bir şey var. İçimizden birisi toplu olarak savaştıkları için o topluluktan bir tanesi bir şey yapıyorsa imdad-ı ilahi gelmiyor. Yani Allah-u Teala yardım etmiyor. Yoksa diyor burası hallolması lazımdı. Herkes düşünsün. Sahab-ı kiram düşünüyor. Bir tanesi ağlayarak geliyor. Efendim diyor gece karanlıkta diyor ben diyor abdest aldıydım. O anda diyor misvağımı düşürmüşüm. Misvak kullanmayı unutmuşum. Misvaksız abdest aldım. Buyuruyor ki hemen tövbe et. Bu buyuruyor. Ona uç bir misal. Tamam. Bu bir. İki. Mızraklı İlmihal'de yazıyor. İslam Ahlak kitabının Mızraklı İlmihal kısmında yazıyor. Bu zat buyuruyor ki namazlarda tadili erkana riayet edilmezse yağmurlar mevsiminde yağmaz buyuruyor. Bak namaz kılınmazsa demiyor. Namaz kılıyorsun ama tadili erkana riayet edilmezse yağmurlar mevsiminde yağmaz. Ne olur? Tam bahar zamanı buğdaylara şey lazım, su lazım. O zaman yağmaz. Olgunlaşıp başak verdiği zaman yağmurlar patır patır gelir, başakları da yere indirir. Felaket olur yani. Felaket olur. Dolayısıyla yağmur yağdı ama felakete dönüştü. Dolayısıyla hani şimdi bu dinleyicimizden açıldı da bu dinleyicimiz de demesin ki ya beni yerden yere vuruyorsunuz. Hayır. Güzel şeylerin anlatılmasına vesile oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Bu hepimizin var. Yani bu asırda, ahir zamanda yaşıyoruz. Efendim benim işte hata kusurum yoktur. Allah-u Teala da bana öyle dert ve belalar veriyor ki ben çok sevgili bir kulum, biliyor musunuz falan filan. Gelin ben size dua edeyim falan. Bu havaya girersin, şeytanın yoluna düşersin, cehenneme götürür seni bu. Öyle düşünmeyeceğiz. Allah-u Teala işlediğim hata ve kusurlardan dolayı beni ikaz ediyor. Hemen tövbe istiğfara başlayacağız. Hemen tövbe istiğfara, sadaka da vereceğiz. Peki efendim nimet gelmeye başladı. O zaman da şükredeceğiz. Ya Rabbi ben babaannemler kuşaklarından duyardım. Azdıran zenginlikten, azdıran fakirlikten. Kitaplarda geçiyor bu. Ya dedim zenginlik azdırır da dedim fakirlik nasıl azdırır? İsyan ettirirmiş o da. İkisi de çok tehlikeli. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda ümmetimin kendine yetecek kadar aynı şekilde muhtaç olmaması, ihtiyaçlarını temin etmesi. İhtiyaçlarını temin etmesi buyuruyor. Dolayısıyla şey itibariyle söyleyiver böyle şeyler geldiği zaman kitaplarda okuduklarımızı yerli yerine koymamız gerekir. Aksi halde doğru bilgi ama yanlış anlayış sebebiyle bu doğru bilgi yanlış yola sevk edebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Bir şey yani çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana hocam. Şimdi evet ben ibadetlerimi yapıyorum. Evet mümkün olduğu kadar haramlardan da sakınmaya çalışıyorum. Ben iyi bir kulum, makbul bir kulum diyebilmek çok şey değil yani. Böyle akıllı işi değil yani.
1: Değil. Gözümün içine bakarak diyor ki zır deli işi. Demek istiyorsun herhalde.
0: Yani insan neyine güvenir de hani böyle bir şey söyleyebilir ki ben onu kabullenemiyorum yani. Ne olursa ol, ne kadar mükemmel olursa ol yani. Bir Peygamber Efendimiz bile dememiş.
1: İşte orada nefis tavan yapmış. O zaman söyleyebiliyor. Aklı örtüyor. Dediğiniz doğru. Kitaplarda öyle yazıyor. Akıllı kimsenin söyleyeceği söz değil bu. Akıllı bir kimse buna cesaret demez. Hatta böyle tadili erkene riayet ederek bir namaz kılsa, zevk alsa ondan sevinir ama korkar da. Akıllı kimse. Ya bu istiraçsa korkar da. Ya bir yanlış bir şey yaptıysam diye korkar da. Akıllı kimse. Ama nefis örttüyse, aklı kapattıysa ondan sonra demin dediğin gibi hani Ben biraz kaba tabirle söyledim. Zır deli işi. Akıl da zır deli. Akıl olmayınca önce deli olur yani. Nefsine tabi deli. Akıl yok. İman da götürür böyle durumlar. Allah saklasın.
0: Hocam bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki bir konuda diyor bir türlü kendim aydınlığa çıkamıyorum diyor. Bayezid-i Bistami Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki 40 gün cemaatle 5 vakit namaz kılan hesapsız cennete gider. Ehl-i sünnetin 10 alametinden en baştaki cemaatle namaz kılmak. Peygamber Efendimiz diyor buyuruyor ki böyle bir zamanda gelecek ki camiler mahmur fakat içinde bir tane mümin olmayacak. Şimdi ben diyor böyle bocalayıp duruyorum diyor. Camiye gidiyorum diyor. Sırf bunları dikkate alarak diyor. Hoparlör var diyor. Bidat var diyor namazlarda diyor. Böyle diyor bocaladım kaldım diyor. Eve geliyorum diyor. Bu sefer bunlar aklıma geliyor diyor. Ya ben cemaatle bir namaz kılamıyorum diyorum diyor. İşte camiye gidiyorum diyor. Oradan diyor kaçıp geliyorum eve diyor. Bu konuda biraz netleştirir misiniz beni?
1: Ya estağfurullah. Efendim namaz çok kıymetli bir hazinedir. Bu hazine götürüp de hırsıza teslim edilmez. Ahir zamandayız. Din adamı kılığında din hırsızları çoğaldı. Hoparlörü bilmem nesi falan filan. Ha gider bakarız. Adama gerçekten hoca efendi dikkatli, salih ama devletin baskısı, vatandaşın baskısıyla mecburen hoparlör kullanıyordur. Ha böyle bir imamın arkasına ilk safta erken gidersin, yer alırsın. Onun sesine tabi olarak namazını kılar, cemaat sevabına kavuşursun. Ama yok imamın da veyahut da oradaki görevlinin de, din görevlisinin de bunlardan hiçbir şey yok. Ne alacakmış canım, olur canım, evinde bile bağlansan olur canım falan diyorsa bu din gayreti yok bunlar. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri dininizi, dinini bilen, seven ve kayıranlardan. Bu ne biliyor, ne seviyor, ne de kayırıyor böyle söyleyen bir kimse. Efendim bu işte imam da olsa, müftü de olsa, kim olursa olsun, etiketi ve kariyeri ne olursa olsun. Yani bunu bu hüccet olmaz, senet olmaz. Dolayısıyla buna namaz teslim edilmez. Peki öyle durumda evine geleceksin, hanımınla, çoluğunla, çocuğunla cemaat yapacaksın, cemaat sevabını öyle alacaksın.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor. Hanım dinleyicimiz. Şu kısmını diyor, soran olmadı şimdiye kadar diyor, ben sorayım bari diyor. Öğrenmek istiyorum. Bir damla diyor, hayız geldi diyor. Başka da bir şey yok diyor. Gelmedi ondan sonraki günler. Ben ne yapacağım şimdi diyor.
1: 15 gün temizlik müddeti geçmişse, Hanefi mezhebinde sınır yok. Maliki mezhebinde sınır yok. Hanefi mezhebinde var. 3 gün arka arkaya gelmesi lazım. Gelirse hayız deniliyor. Fakat İmam Malik Hazretleri temizlik müddeti 15 gün. Asgarisi bu. 20 günde olabilir bu temizlik müddeti bittikten sonra bir damla bile kan gelse Maliki mezhebine göre hayız başlamıştır. Diğer namaz vaktine kadar bekler. Veya ilk geldiği zamana kadar bekler.
0: Bir gün mü?
1: Bir gün. Bekler, gelmedi. Hanefi mezhebinden de çıkmadığı için bu istihazadır. O gün de kaza eder. Ama Maliki mezhebine göre o hayızdır. Gusül abdesti alacak.
0: Yani her halükarda gusül abdesti alacak.
1: Evet, her halükarda gusül abdesti alacak.
0: Yani o şeyi söylediğiniz iyi oldu. Onu da mesela yanlış anlaşılıyor. Hani tam temizlik 15 gündür, ne bileyim işte hayız müddeti 15 gündür Maliki'de falan. Onu mesela böyle hastalıklı durumlarda ya da işte özür durumlarında falan 15 günden fazla temizlik sürüyor. Yine 15 günde kesenler var.
1: Yanlış.
0: Yani o en azı 15 gün.
1: Tabii. 4 mezhepte de asgarisi bunun 15 gündür.
0: Temizlik devam ediyorsa ediyordur yani.
1: Tabii canım 20 günde
0: orada devam kesilmez. Eder.
1: Tabii 20 günde temizdir. 20 günde temizdir. Hayız da öyle. Mesela asgarisi İmam Malik Hazreti bir günde olabilir diyor. İmam Azam Efendi 3 günde olabilir diyor. Peki en fazlası İmam Azam Efendi Hazretleri 10 diyor. Diğer 3'ü 15 diyor.
0: Maliki'yi taklit eden bir hanım burada o bir gün geldiği durumlarda.
1: Maliki'ye göre hayız hali olduğu için kesiyor namazını. Kesiyor namazını. Duruyor. Gusül abdesti alıyor. Gelmiyorsa.
0: Gelmiyorsa artık.
1: O gün de kaza ediyor Hanefi'den çıkmadığı için.
0: Hocam son bir sorumuz var. Diyor ki mektubatta bildirilen tasavvufi halleri yaşayan insan günümüzde var mıdır? Böyle insanlar yoksa bitti mi? Yok mu? Yani bazı hal durumlar.
1: Şimdi sen bana soruyorsun da ben de dinleyicilere ifşa edeyim. Mustafa Toköz'ün halini bilmiyorum. Ben kendi halimi biliyorum. Benim kalp gözüm falan açık değil. Ben bilmiyorum.
0: İyi ki bilmiyorsunuz hocam. Bir bilseniz. Bir bilseniz benim halimi.
1: Dolayısıyla Kıyamete kadar ama, kıyamete kadar Allah-u Teala'nın sevgili kulları az da olsa her asırda bulunacak. İrşad göreviyle görevli olanlar ayrı. Ama Allah-u Teala'nın salih kulları, veli kulları, ondan sonra o yağmur yağması, belaların gitmesi için olan kutuplar her zaman, her asırda olacak onlar. Ama kutbul irşad dedikleri çok uzun zaman sonra gelir buyuruyor. O kolay kolay gelmez.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
9: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylı

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Gündemle, yeni gelişmelerle yine karşınızdayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gidiş tarihiyle ilgili bayram sonrasındaki programı belli oldu. İzmir'de miting yapan Özgür Özel milyonlarca CHP üyesiyle genel başkanlık seçimi çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ekibinden yanıt geldi. Şimdi TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Ayrıntıları, son durumu kendisinden alacağız. Aleyna, aslında son birkaç gündür oldukça hareketli bir dönem yaşanıyor CHP'de. Bugünün gelişmeleri nelerdir? Önümüzdeki günlerde nasıl bir hareketlilik bekliyoruz CHP Genel Merkezi'nde?
1: Şimdi Okan, Özgür Özel biliyorsunuz İzmir'de miting gerçekleştiriyor. İşte o noktada aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir atıfta, bir çağrıda bulundu. 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Bayramdan sonraki hafta içinde 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin çağrısını yaptı. Tabii gözler bu noktadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir yanıt gelecek mi, ona çevrildi. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bugün de konutunda bulunuyor. Herhangi bir açıklama yapmadı ya da ofisine geçiş yapmadığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim var. Yine parti meclis üyesi Müslüm Sarı. İşte kendisi de bugün konutunda aslında ziyarette bulunmuştu. Kendisi bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Hemen onu aktarmış olalım. Genel başkanımız doğru bir zamanda kurultay yapalım dediği halde o kurultay nasıl olabilir diye bütün diyalog kapılarını kapatmışlardır dedi. Bundan sonrasında biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz. Yol bellidir. Yol haritası bellidir ifadelerini kullandı. Peki yol haritası ne? Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının nasıl bir yol haritasını izleyeceğini biliyoruz. 1 Haziran pazartesi tarihinden itibaren işte parti meclisini oluşturacak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Özellikle de bugün yine bir başvurusu sonuçlanmıştı. 38. kurultaydaki parti meclisini geri istemişti. İcra dairesi de bu başvuruyu onaylamıştı. Şu anda eksilenler birlikte yedeklerle birlikte yine 58 kişilik bir parti meclisi oluştuğunu söyleyelim. Özellikle de şunu ifade edebiliriz ki edindiğimiz bilgilere göre parti meclisinin çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini öğrendiğimizi ifade edelim. Yine parti meclisinin içinden de bir yönetim kurulu oluşturulacak. Özellikle de partinin genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü ve partinin grup başkanı yine burada seçilmiş olacak. Şuna da bir dikkat çekelim. Partinin grup başkanı seçilmiş olacak dedik. Çünkü biliyorsunuz pazar günü cuma günü gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan davasının sonuçlanmasının ardından Özgür Özel biliyorsunuz meclise gitmişti ve mecliste kapalı oturumda partinin grup başkanı seçilmişti. İşte bayram sonrası partinin grup başkanı sıfatından düşeceğini ifade edelim öncelikle. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu konuda meclis başkanlığına bir başvuruda bulundu. O başvuruda da grup başkanlığından düşme sıfatı ifade edildi. Özellikle de edindiğimiz

0: Haziran tarihi itibarıyla da Özgür Özel ve kurmaylarının tamamen saf dışı kalacağını biliyoruz bu noktada, parti grup başkanlığı noktasında. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi gününden itibaren CHP Genel Merkezi'nde olacak. Özellikle de cumartesi günü burada oldukça hareketli anlar yaşanacak diyebiliriz. Çünkü Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra genel merkezin yolunu tutacak ve makamına oturacak. 12. kattaki makam koltuğuna oturacak. Bugün de 12. kattaki makam koltuğunun kapı girişine yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun titri kapı girişine asıldı. CHP Genel Başkanı titri asıldı. Dediğimiz gibi cumartesi günü aslında siyasette özellikle de hareketli anlar yaşanacak. Bayram sonrası oldukça siyasette hareketli anlar yaşanacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkürler Aleyna, kolay gelsin. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ateşkes görüşmelerinin ortasında İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan savaş uçakları İran'ın güneyinde iki tekneyi ve bir uçak savar füze sistemini imha etti. Saldırı sonrası İran'dan petrolün varili $200 olur uyarısı geldi.
2: ABD ile İran arasındaki barış umudu artarken Hürmüz Boğazı'ndan bir kez daha sıcak çatışma haberi geldi. Tahran'ın yolladığı heyetin savaşı bitirecek 60 günlük yeni bir anlaşma için Katar'a ayak bastığı saatlerde ABD savaş uçakları İran'ın güneyini vurdu. ABD saldırısında Bender Abbas Limanı yakınlarında İslam devrimi muhafızlarına ait iki katamaran tekne ve bir uçak savar füze sistemi imha edildi. Washington saldırıyı savunma amaçlı olarak nitelendirdi. Teknelerin Hürmüz Boğazı'nı mayınladığı, füze sisteminin ise Amerikan uçaklarını hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada mevcut ateşkesin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından İran'dan sert açıklamalar geldi. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD sadece güç dilinden anlar dedi. Petrolün $200 olmasına hazırlanın diye ekledi. İran daha sonra yaptığı açıklamada Körfez bölgesinde İran hava sahasına giren düşman uçakları tespit ettiğini duyurdu. Açıklamada bir adet İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı da aynı olayla ilgili olarak ABD'nin Hürmüzgen bölgesindeki ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Bakanlık İran'ın karşılık vereceğini ve kendini savunmaktan çekinmeyeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış müzakereleri kaygan bir zeminde ilerlerken gözler şimdi kırılgan ateşkesin devam edip etmeyeceğinde.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri yoluyla batılı diplomatların Kiev'den ayrılması çağrısında bulundu. Ukrayna ve Avrupa Birliği ise bu çağrıyı şantaj ve ikiyüzlülük diyerek tepki gösterdi.
2: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim had safhada. Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde öğrenci yurdunu vurmasının ardından Kiev'e son yılların en büyük füze saldırısını düzenleyen Rusya, sertliği tırmandırmaya hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'a çok net bir tahliye çağrısında bulundu. Lavrov, Rubio'ya Kiev yönetimi sivil halka yönelik terör saldırılarına devam ediyor dedi. Rus ordusu Kiev'deki askeri unsurlara yönelik sistematik saldırılar başlatacak diye ekledi. Rusya bu büyük askeri operasyon öncesinde ABD ve diğer ülkelere Kiev'deki diplomatik misyon personeli ve vatandaşlarını acilen tahliye etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Lavrov'a tepki gösterdi. Rusya'nın çağrısını utanmaz

0: yalnızca bir şantaj olarak niteledi. Ukraynalı bakan bu sözlerin batılı diplomatlara gözdağı vermeye yetmeyeceğini söyledi. Rusya'nın yabancı diplomatlara Kiev'den ayrılma çağrısına Avrupa'da tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna Büyükelçisi Katarina Maternova çağrıyı ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği misyonlarının yeni saldırı tehditlerine rağmen ülkede kalmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Belçika'da yolcu treninin okul servisine çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ikisinin çocuk, birinin şoför ve birinin de yetişkin olduğu açıklandı.
0: Belçika'da facia yaşandı. Doğu Flandıra'da trenle okul servisi çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bugenhout bölgesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Demiryolu geçidinden geçmeye çalışan okul servisi hızla gelen trenin altında kaldı. Serviste bulunan iki çocuk, sürücü ve çocuklara refakat eden bir yetişkin hayatını kaybetti. Araçta 7'si çocuk, toplam 9 kişinin bulunduğu açıklandı. Yaklaşık 100 yolcu taşıyan trenin makinisti acil fren yaptı ancak çarpışmayı önleyemedi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Belçika Federal Polisi ailelere bilgi verildiğini açıklarken yetkililer bariyerlerin kapalı ve kırmızı ışın yandığını duyurdu. Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Kürük, ülkemizin en ağır hemzemin geçit kazalarından biri ifadelerini kullandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-27, Ankara 11-24, İzmir 18-30, Bursa 14-28, Konya 12-23, Afyon 10-23, Denizli 17-29, Antalya 18-29, Adana 18-32, Zonguldak 13-22, Samsun 15-24, Trabzon 15-21, Kayseri 10-25, Erzurum 4-19, Gaziantep 15-29, Diyarbakır 12-28 ve Şanlıurfa 17-30 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken. Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 26 Mayıs 2026 efendim bir efendim salı gününde sizlerle birlikteyiz. Efendim Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Atollah Arvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, bayram coşkusu her yerde. Hakikaten bilhassa bugün biraz kalabalık. Sokaklar, caddeler, efendim farklı alışverişler var. Mesela çarşı pazar şenlenince yani Türkiye Kurban Bayramı'na hazırlanıyor demektir. Berberi, bıçakçısı, lokumcusu, şekercisi tam mesai çalışıyorlar. Bu mesai bu akşam ne zamana kadar sürer onu ben de bilemem efendim. Öbür tarafta il il bayram namaz saatlerinde birkaç özellikle 5-6 ilimizi söyleyelim sizlerle paylaşalım. Sonra söylemedi haberimiz yok kardeşim, insan bir söyler. Koskoca radyo değil mi efendim yani? İstanbul 06-22, Ankara 06-09, İzmir 06-35, Adana 06-05, Antalya 06-24, Trabzon 05-39. Ve bu saatler bayram namazı saatleri, yarın sabah bayram biliyorsunuz. Cıcıklarınızı giyeceksiniz, güzelliklerinizi sergileyeceksiniz, bir camide buluşacaksınız, kolu komşu arkadaşlarınızla bayramlaşacaksınız. Tatil havası yok, yok öyle tatil havası kardeşim. Bir bayramın coşkusunu, güzelliğini bir yaşayalım, kendi kültürümüzü yaşayalım arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Efendim öbür tarafta tabii baklava yapıldı mı? Yapıldıysa kaç kat yapıldı, değil mi? Ablalar, baklava hazır mı? Hazır hazır. Vallahi artık anacığım bunları mutfakta yapmıyoruz. Eski dönem analarımız yapardı falan biliyorum. Şimdi hizmet mağazası var ya, bu İhlas Yuva'da geçen dün gittim. Has Gaziantep'li bir hemşerimiz. Has efendim tereyağından ve fıstığından getiriyor. Adam arabanın arkasına koyup getiriyor. Kendisi getiriyor burada. Vallahi dökmüşler efendim baklavayı. Baklavayı orada tepsi tepsi üstüne koymuşlar efendim. Herkes siparişini de vermiş zaten, ayırmış. Efendim gelip baklavalarını alacaklar. Ablalar hadi gene iyisiniz. Bu beyler baklavayı bulur hizmet mağazasında ama işte o coşkuyu yaşamak var ya. Vallahi o hamuru açmak, değil mi? Böyle kat kat üst üste koymak, fırınlara koymak, öyle güzel bir şekilde nar gibi de kızaracak. Ama yakmayalım, tamam mı efendim? Ben boşa konuşuyorum değil mi şu anda? Yok öyle bir şey çünkü. Kimse baklava yapmıyor. Ama yani Anadolu'nun bazı köşelerinde olabilir. Bak şimdi hakkını gönlünü almayalım. Bazı yerlerde vardır. Hanım ablalar, teyzeler yapmıştır, yapıyorlardır ya da bu konuda meraklı efendim gençlerimiz de kızlarımız da bu işi yapıyorlardı. Gerisi hava civa. Efendim bir gündemimizde biliyorsunuz efendim politika. Yani Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı efendim Türkiye Gazetesi, daha doğrusu Ankara temsilcisi, TGRT Ankara temsilcisi Fatih Ati'ye konuşmuş. Genel başkanlık makamını 9 saatte kaybeden Özgür Özel, bayramdan sonra da grup başkanlığı sıfatını kullanamayacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sloganı var: temizlenin, arının da öyle gelin, sonra bakarız bu işe. Bu işlere niye bulaştınız diyecek. Ve hepsini bu şekilde yönlendirecek sevgili dinleyiciler. Vallahi ne söyleyeyim size, aslında bu slogan var ya, yani arının sloganı bütün Türkiye için, hepimiz için geçerli. Bak şimdi bir Covid dönemi geçirdik, sonra farklı ekonomiler daraldı, çok farklı girdaplardan geçtik ama bu arada efendim ahlaksızlar ne yaptılar biliyorsunuz? Fiyatları bir dayattılar bize, bir dayattılar bize. Maliyetler, maliyetler dediler. Hepsi palavra. Hepsi fırsatçı çıktı. Bakalım bunlar da aranacak mı? Bak bunları dillendiren, sokak sokak dolaşan, anlatan insanların iktidara gelmemesi için herhangi bir nedeni yok. Vallahi vatandaş oh diyecek ulan. Nihayet efendim en azından bunu sokakta konuşan ya da esnafa, bunu bu şekilde sözüm ona satan esnafa utanmıyor musun lan? Bunun domatesin kilosunu hala 110 liradan satıyorsun. Be edepsiz! Değil mi efendim? böyle birileri de var. Gerçi bazıların yüzüne tükürseniz ne olur sevgili dinleyiciler? Ya Rabbi şükür derler. Nisan yağmuru. Gerçi Haziran'da da yağmur yağıyor ama bu farklı bir yağmur sevgili dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşalım. Vallahi bunları da paylaşalım. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Haydi arayan da arayanın da konuşanın efendim. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? Bayram nasıl gidiyor? Bayramlıkları aldınız mı? Kurbanlıklar ne durumda? Parayı denkleştirdiniz mi? Anadolu'ya vardınız mı? Köyünüze, kasabanıza vardınız mı? Efendim bir de tabii CHP'yi konuşalım. Onu atlamayalım. CHP gündem. Ne yalan söyleyelim. CHP binası sanki efendim şey gibi talan edilmiş gibi falan. Yeniden temizleniyor. Yeniden orası arınıyor. Değil mi efendim? Yeniden efendim koltuklar denkleştirmeye çalışılıyor. Bina kendine gelince şöyle bir derlenip toplanınca Genel Başkan Kılıçdaroğlu ne yapacak efendim? Partiye girecek. Hadi bakalım temizlenmeye. Haydi bakalım arınmaya. Yetti gari dalga geçmek, yemek, içmek, yan gelip yatmak efendim. Hesap günü artık. Keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner. İşte o gün efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bekliyoruz efendim, sohbet edelim bayram önü bugün de. Buyursunlar efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Bu aleyküm selam efendim.
1: Bayramın mübarek olsun Atavullah abi.
0: Sizin de bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz bu arada?
1: Evet, Kahramanmaraş Abdurrahmanlar diyarı.
0: Ne diyorsunuz ya? Hey maşallah ya, maşallah. Abi gelen giden var mı? Yalnız mısın? Bayramda ne yapıyoruz? Bir bayram programını söyle bize.
1: Kardeş Abdurrahman hocam, Ataullah hocam, Ataullah abim benim. Kahramanmaraş'tan arıyorum. Rumuz Sadık bir geçen bayramda da yine aramıştım sizi ve bir şey.
0: Bayramda beni yalnız bırakmayan tek dinleyicimsin diyebilirsin yani ha. Hakikaten seni tebrik ediyorum Abdurrahman Bey.
1: Teşekkür ederim kardeşim benim.
0: Buyur abi.
1: Abim. Ey kahraman abim. Gel bunu yazak.
0: Yazak değil mi abi?
1: Hak yolu bulmazsa yürümez kızak. Boş gıybetten arı riyadan uzak. Gerçeği anladan dil var tegeretede. Ararım ukbada burada perde. Senden merhem olur çaresi derde. Fanide bulanmış durulan yerde. Derrak bir havuza benzersin tegereten.
0: Maşallah ya.
1: Bayramınız kutlu olsun tegeretedim.
0: Çok teşekkür ederim. Abi Abdurrahim Karakoç'un sanki tedrisatından geçmişsin ya.
1: Karakoç'un bir yarı orası abi.
0: Ben de onun için söylüyorum. Vallahi bak. Baksana maşallah subhanallah ya.
1: Gün gelir gün gelir bu toprak boyumu örter. Çok alimler gizli insanı tartar. Seni dinledikçe hep belki artar evimin içinde gülsün tegeretem.
0: Maşallah.
1: Bayramınız kutlu olsun tegeretelim.
0: Allah razı olsun.
1: İlitsiz bir gafil sarpa saplanır. Makbul her bir varlık kapla kaplanır. Her akansu bir düzlükle toplanır rahmet yağmuruyla. Gülsün sen tegereten, bayramınız kutlu olsun tegeretelim.
0: Amin efendim. Cem-i cümlemizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun efendim.
1: Rabb-i anam maha dil ile dudak. Bu yolda hidayet, bu yolda gidek. Yükten ginen kalkar, tek olmaz bir denk. Eşi bulunmayan... Bilsin sen tegereten, bayramınız kutlu olsun tegeretelim.
0: Maşallah.
1: Bizi bataklara bırakan zillet, boğucu delalet, yıkıcı zulmet. İnşallah bahşeder bizleri izzet, sıcak çöle esen, yersin tegereten, bayramınız kutlu olsun tegeretelim. Bir aciz canım var, feda edeyim, gerçeklere doğru ben de gideyim. Bilen canın verir, varın edeyim. Batan bir varlığı olsun TGRT'm, bayramınız kutlu olsun TGRT'lim. Emsalim bulamam bulunmaz yerde, cihat için savaş her zaman orada. Unulmaz yarama merhem var burada, ağlayan gözlerde. Yazsın sen TGRT'm, bayramınız kutlu olsun TGRT'lim. Evet, burada bağlıyorum Atallah abi.
2: Efendim, çok teşekkür ederim.
1: Bu faniden gider tekrar gelemem, çok sözler dinledin ibret alamam. Çok kardeş ararım sırdaş bulamam. Bu şair Sadık'a bir dost TGRT efendim, bayramınız kutlu olsun TGRT'lim. Tüm TGRT'lilerin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah'a rahmeti, mağfireti, hayırlı bayramı üzerlerine olsun diyorum.
2: Sadık abi, Sadık abi, bu bayramda beklediklerin geldi mi? Kim geliyor?
1: İnşallah gelirler hocam, daha gelmediler ki.
2: Ha, yarın bayram, yani bu akşam gelirler inşallah.
1: İnşallah hocam.
2: Evlatlar mı geliyor, çocuklar, torunlar mı geliyor?
1: Çocuklarım hocam, bir tanesi Çin'de gelemez de kalanlarını beklerim.
2: Maşallah, kalanlar yeter zaten bize. Ver Allah, o da gelir bir zamanlar. Şimdi ne yapacaksın, hangi camiye gidiyorsun efendim sabah bayram namazını kılmaya?
1: Sabah bayramına en yakın camiye hocam.
2: Her zaman gittiğin cami değil mi efendim?
1: Evet, aynen.
2: Abi camiden sonra ne yapıyorsunuz ya? Camide komşularınla bayramlaştın, sonra ne yapıyorsun? Eve mi geliyorsun?
1: Atam abi, bizim burada öyle bir kural var. Bu kuralı da ben emekli bir imamım. Yeni gelen arkadaşlardan tek rica ettim. Dedim ki arkadaşlarım, değerli hocam. Bizim burada camiyi ziyaretini sona bırakmayalım. Namazdan çıktık, caminin önünde tokalaştık, bayramlarımızı tebrik ettik dedim. Şimdi bundan sonra mezaristanı, kabristanı bu Ramazan bayramında gidip tebrik edelim, kutlayalım. Mezarı ziyaret edelim. Bundan sonra dönüp, bizim burada öyle bir kural var hocam. En az da burada 50 tane ev varsa bu evde namazda çıktıktan sonra, kabir ziyaretinden sonra hep varır. Az da olsa Allah'ın verdiği kadar bir çay, kahve, neyse bir şeyler verilir. Bir Kur'an-ı Kerim okunur, geçilir. Bunu yapıyoruz hocam. Yani kurban bayramında yarın inşallah namazdan çıktıktan sonra hiç zaman kaybetmeden kurbanımızı keseriz. Ondan sonra etleri pay edip de dağıttıktan sonra mezar kabristan ziyaretine bakarız hocam. Burada usul bu.
2: Anladım. Sabah kahvaltısı var mı, yoksa o daha sonra mı yapıyor? Yoksa...
1: Sabah kahvaltısını hocam kurban bayramında evimizde. Ramazan bayramında da bu 30-40-50 hanenin hepsi bir toplum, bunlar da gezerek. Nasıl?
2: Anladım ama kurban bayramında herkes evde biraz daha erken saatlerde yapar bu kahvaltıyı.
1: Evet, namazdan çıkınca kahvaltıdan sonra kurban kesme görevi başlar Kahramanmaraş'ta. Sayın Tavullah hocam.
2: Tamam efendim. Torun çocuk yok kimse yanında, yalnız yaşıyorsun.
1: Torunlarım var, iki tane, ellerim öper.
2: Maşallah. Onlar tam camiye gelecek yaşa geldiler mi? Yarın götürecek.
1: Tabii aynen, gelirler inşallah, yanımdalar.
2: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Hocam çok sağ olun. Hep sizi dinlerim radyonun başından.
2: Zaten sen şiirinde belirttin hepimizin ne yaptığını, nasıl yaptığımızı TGRT'yi yayınlarıyla, formatıyla anlattın. Çok teşekkür ederim.
1: Hocam sağ olasın. Ya radyoyum, şairiyim ben Gazan Tevi. Ya radyonun 92'lerde o da sizin açıldı. Evet. Onlar ne yaptıysa ucundan bir hakkı kısmet alamadılar. Şimdi bilmiyorum, o da internet kanalıyla, o da beni burada çekmiyor. Peki. Ben şimdi şu anda TGRT'nin dinleyicisiyim hocam.
2: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Bizi dinlemeye devam edin efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Allah'ın razı olsun. İnşallah görüşmek ümidiyle.
2: Bir mukabele. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok görüşürüz. Güzel. Her zaman yayınlara bekliyoruz efendim. Telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
2: Muhaleyküm selam efendim.
3: Nasılsın abi?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Nurullah Bey?
3: Allah'a şükür abi.
2: Sivas sen hazır mı bayrama abi? Hazır mısınız?
3: Abi hazırız, bekliyoruz.
2: Ne yaptınız yarınki program, ne ya da bu akşam, bugün ne yapıyorsunuz? Berbere uğradı mı? Bir tıraş olmuşsundur.
3: Pek öyle bir ihtiyacım yoktu da kendim hallederim ya, o kadar şeyim
2: ciddi
3: yok.
2: Ciddi misin? O maharetin de mi var? O kadar değil mi?
3: O kadar var.
2: O kadar
3: yani
2: var.
3: Saçlar şey değil de biraz.
2: Ha, anladım.
3: Sakalı şey falan.
2: Vesaire böyle. Onları bir şey yapıyorsunuz. Bir derleyip topluyorsunuz. Peki ne yapacaksın? Yani bu akşam, yarın sabah program ne? Sivas'ta bayramlar nasıl yaşanıyor? Şimdiye kadar yaşadıklarını ve yaşayacaklarını şimdi bize birkaç kelamla anlatın efendim ya.
3: Abi şimdi eskisi gibi değil. Ben bekar olduğum için pek kimseye gidip gelemiyorum.
2: Anladım.
3: Malum.
2: Evet.
3: Bu konularda biraz yanında kadın olması gerekiyor bir yere gidip gelmek için.
2: Ha, sosyalleşmek adına bu çok önemli demek. Evet.
3: Tabii ya, akrabalara şeye falan gittiğin zaman milletin gelini var, kızı var. O tip durumlarda bekarlık sıkıntı oluyor.
2: Doğru.
3: Biraz çok yaşlı akrabalarımız olursa böyle tek yaşayan falan onların evine gidiyor.
2: Büyükleri ziyaret ediyorsunuz. Evet, çok önemli büyük, ya.
3: En büyükleri işte. Bir de işte kurban kesim var. Sabah oraya gideceğim. O kurbanı kesip işte eti dağıtacağız. Evet. Öyle.
2: Yani kurbandan sonra şeyden sonra peki sizde nasıl oluyor kurban şey daha doğrusu kabir ziyareti ve sabah kahvaltılarında ne oluyor önünüze ne geliyor mesela? Evet ben bekarım diyorsun ama anne baba teyze vardır herhalde yani bir yerlerde kahvaltı yapıyorsunuzdur yani.
3: Abi yememi ben kendim yapıyorum öyle bir durumum yok.
2: Yapma ya.
3: Ben tek bir adamım. Annem vardı o da annem de yaşlı biraz.
2: Ay.
3: Yemeği genelde ben yaptığım için öyle benimki bekarlık yani tam anlamıyla bayramlık sayılmaz benimki.
2: Yani öyle börekler, tatlılar, şeyler yoktur diyorsunuz.
3: Yok ben şimdi bekarda olduğum için pek kimse de gelmez bize. Çok büyüklerin yanına gidiyorum işte biraz büyükler var.
2: Evet.
3: Bekarın evine kimse gelmiyor abi.
2: Ama valideniz vardır belki valideyi ziyaret edenler gelir diye.
3: Yok benden ötürü gelmiyorlar.
2: Ne diyorsun?
3: Evde bekar şey oldu mu? Sivas'ta öyle bilmiyorum başka yerde nasıl
2: Allah da. Allah Allah Sivas'ın adetlerine bak yani bekarları habire öteliyorlar abi yani ne yapalım kardeşim?
3: Ya abi
2: bekarsak adam, yani o ne demek ya Allah Allah. Evet.
3: Ya millet ailesiyle dolaştığı için abi.
2: Ha.
3: Yanında hanımıyla şimdi o şekilde gelemiyor. Tek başına gelse zaten olmaz. Öyle adamla zaten dışarıda da görüşüyorsun. Dışarıda işte arkadaşları falan gördüğüm zaman hayırlı bayramlar durumu oluyor. Bizimki o şekilde.
2: Anladım.
3: Yani o benim bekarlığımdan kaynaklanan bir şey de tabii böyle şey olduğu zaman vay o be. Durum farklı olur herhalde.
2: Ya bu bir an önce evlenip şu bayramları bir hakkın efendim. Ciddi bir şekilde yaşamak lazım.
3: Ya yani şey demişti bir Cübbeli Ahmet Hoca dinlemiştim de ben bir şeyde.
2: Ne buyurdu abi Cübbeli?
3: Şeyde söylemişti ya ben pek takip etmem Cübbeli Hoca'yı da.
2: Ha.
3: Ben genelde Osman Hoca'yı takip ediyorum. TGRT FM'deki Osman Hoca'yı da.
2: Ha Osman Hoca.
3: Şeyde rastlamıştım ben Habertürk'te rastlamıştım bir oraya katılırdı bir zamanlar.
2: Fatih'le beraber evet.
3: Orada.
2: O Fatih'in hocası biliyorsun.
3: Orada şey demişti yani evlenmeyen insan toplumun dışında bir insandır falan demişti o zamanlar da.
2: Evet.
3: O söylediği doğruymuş yani o ya, toplumun
2: görüyor musun? Sayı, yani Cübbeli Ahmet hocamızın efendim sosyolojiyi teşhisi müthiş bir şey ya.
3: Öyle tabii insanlar. Tabii,
2: sosyalleşmek şey... adına mutlaka bir eş lazım ya.
3: Eş lazım da abi işte o da olmuyor yani çünkü. Evet. Yani biliyorsun yani durumları.
2: E tabii kadınlar, ne yapalım ya? Vermedi kendim. Mahmut ne yapsın kel Mahmut demişler. Nasip değil daha.
3: Valla nasip değil. Bir de kadınlar işte kendi ayağımın üzerinde duracağım. Okuyacağım, ha. Çalışacağım durum olunca.
2: Ha.
3: Onlar da var.
2: Doğru.
3: O tarz bir toplum haline geldik. Bilemiyorum. Kötü.
2: Ah. Yarın bayram demek ki senin için biraz böyle şey geçecek biraz.
3: Ya normal gün gibi geçiyor da işte dini vecibeler yerine getirme olayımız olur bizim. Yani
2: siz
3: işte,
2: camiye gidiyorsunuz tabii sabah tabii, çok erken.
3: Bayram namazı işte oradan kurban dağıtma ibadet yani bizimki o şekilde bir bayram. Yani bayramlaşmadan ziyade cemaatle bir bayramlaşma oradan işte eve gelip kurban ondan sonra da normal hayatımıza devam.
2: Camide mi o bayramlaşma oluyor misafir evet. Ediyorsunuz?
3: Evet evet şey, cemaatle bayramlaşıyoruz ya.
2: Şöyle duvarın dibine diziliyorsunuz.
3: Çıkanla işte kapıdan işte ha, kapıdan. Allah kabul etsin işte evet. Hayırlı bayramlar şeklinde o şekilde bir cemaatle bayramlaşma olur.
2: Evet.
3: Oradan sonra da işte dediğim şekilde kurban olayı yani yoksa başka bir bayram olayımız yok.
2: Anladım efendim. Peki.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Şimdiden bayramınızı, gelecek bayramınızı tebrik ediyorum efendim.
3: Ben de hayırlı bayramlar.
2: Sağ olun efendim. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Evet, 9 günlük tatil planı hazır. Bazılarının kafasında da şekildi sevgili dinleyiciler. Bir de tatilcileri konuşacağız. Mesela bazıları diyor ki, bana bir mail geldi. Abi ben ilk 3 gün büyüklerimizin, komşularımızın efendim ellerini öpeceğim, bayramlaşacağım. İlk 3 günden sonra tatile çıkacağım. Hepten tatil yapmak da iyi değil. 2 evladım var. Onlar ne yapacak gelecekte falan. Bak bu da çok önemli hakikaten. Yani eğer bayram namazına götüremiyorsanız çocuk, ki camilikse yani yaşı en azından 10'un üzerindeyse o daha güzel olur. Anlar. Yoksa camiyi de oyun alanı gibi, park gibi zanneder. Milletin omuzlarında zıplayıp durur çocuk. Neyse, bunları siz bilirsiniz zaten. Ama adam çok enteresan bir yerden yakalamış. Diyor ki ilk 3 gün bayram yapacağım. 6 günde kafa dinlemek için eşimle beraber, çocuklarımla bir yere gideceğim diyor. Evet, programımızı yaptık. İhlas Kuzuluk evlerine gideceğim diyor. Yeri de ayırmış. Evet, şimdi tamam, yani deniz mevsimi açık değil. Ne yapacaksınız? Doğası, tabiatı güzel böyle. Bir yerde hakikaten bir hafta geçirmek çok güzel olur. Kuzuluk'ta değil mi dolaşmak? Ondan sonra evde sıcak sular şakır şakır akacak. Siz orada banyo yapacaksınız. 15-20 dakika o sularda kalacaksınız. En azından rahatlayacaksınız. Bak bunlar çok önemli şeyler. Ya da sabah çok erken saatlerinde tabii Kuzuluk'ta yürümek var ya, kilometrelerce yürürsünüz. 5-6 kilometre şöyle bir güzel yürüdüğünüzde harika efendim. Üzerinizdeki o toksini de atıyorsunuz. O terle o toksini de atarsınız. Fıstık gibi olur efendim. Sonra sıcak suyun içerisinde bir girdiğinizde şöyle cuz sesler gelir efendim. Caz cuz sesler. 15-20 dakikayı da aşmamak lazım. Ondan sonra çıkacaksınız. Kahvaltı yapacaksınız. Vallahi harika bir şey olur. O ilk 3 gün vurgusu çok önemli sevgili dinleyiciler. Bayramın ilk 3 gününü bayram gibi ne yapalım? Geçirelim. Fakat benim aldığım bilgilere göre Anadolu'ya bir ciddi bir akım var. İnsanlarımız gitmiş köyüne, kasabasına gitmiş. Hatta bazı yerlerde işte yağmur, dağlarda kar, şu falan. Bilhassa akşam saatlerinde ve sabah saatlerinde soğuk yani. Böyle olmasına rağmen gene de o zümrüt gibi yeşillikleri görmek için Anadolu'ya çok insan gitmiş. Gitmişler, geziyorlar, akrabalarını da görüyorlar. Şimdi köydeki akrabaları da görecek gençler ya da çocuklar. Köylerde boşaldı biliyorsunuz. Pek aman aman öyle köyde kimse yok. Yaşlılarımız var. Onlar da Mart'la beraber köye giderler. İşte yapabildikleri kadar bağ, bostan yaparlar. Sonbaharda da hatta 11. aya kadar kalanlar var. Onları güzel bir paketlerler. Anadolu'dan efendim İstanbul garajına gelen, otogarına gelen araçların bagajlarında baldı, pekmezdi, yağdı, ne varsa hepsini toplayıp getiriyor. Onlar köylerde eğer ellerinden bir şey geliyorsa, hala güçleri yerindeyse hakikaten bunları yapıyorlar. Ne turşular geliyor be. Adamın birisi herhalde Malatya'dan geliyordu. O böyle bir şey unuttu orada. Bir turşuyu unuttu. Amca dedim, turşuyu unuttun. Fakat minibüse de biniyorlardı. Ya o da senin olsun. Sen yemeyecek misin? Var var daha dedi. Onu da orada unuttuk. O senin nasibinmiş. Bir biber turşusu. Aman Allah'ım ya Rabbim, hiç unutmam şimdi. Hakikaten müthiş bir turşuydu. Getirdik burada da arkadaşlarla yedik falan. Eve de götürmüşlüğüm oldu. Evet, bakalım şimdi güçlü bir ses duyuyorum, kendine güvenen. Evet, ben bugün efendim baklava yaptım, baklavayı bitirdim, baklava hazır, yarın efendim kahvaltıda ya da gelen misafirlere ikram edeceğim bu baklavayı diyen bir hanımefendi, bir ablamızı, bir genç kızımızı ya da bir gelinimizi bekliyorum. En iyi baklavayı nasıl yapmışlar? Malzemede ne var? Onu bana anlatacaksın. Hakikaten anlatacak bir hanımefendi bekliyorum. Yani şey yapmaya gerek yok. Açabilirsin de, ya hangi devirde yaşıyoruz? Ne baklavası? Evde bunlar olmaz artık kardeşim. Un mu var? Yağ mı var? Değil mi? Ceviz mi var? Baklavayı nasıl yapacağız canım? Şimdi baklava zamanı mı? İşte dediğim gibi İhlas Yuva'da hizmet mağazası getirmiş. Tepsi tepsi. Belki 30-40 tepsiyi oraya koymuş. Arkadaşlar alacaklar, götürecekler eve. Yani sabah baklava olacak ama ben en iyi baklava tarifini bugün yakalayacağım evvelallah. Bir hanımefendi arayacak ve onu anlatacak bize. Bakalım telefon attığımızda kim var? Kimse yok mu efendim? Düştü mü? Efendim telefon geliyor, düşüyor. Niye efendim, kendinize güvenmiyor musunuz? Ya yapmadıysanız da yapmıyorsanız da söyleyin, yapmadım kardeşim ya. Yapamıyoruz, o eskidendi falan. Değil mi yani? Onlar da olsun. Ben telefonlarımızı gene vereyim efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Bu telefonlarla en iyi baklava tarifini alacağım. Ya acaba bayramlarda tabii bizim Erzurum'un şeyi de var değil mi? Kadayıfı de var, kadayıf dolma. Kadayıf yapanlar da var. Onu da anlatanlar çıkabilir. Ama bayram tatlısı deyince insanın aklına ne gelir efendim? Efendim şey gelir tabii. Baklava geliyor. Ne yalan söyleyelim efendim. Efendim biraz önce biliyorsunuz tatilden konuştuk. Türkiye'nin doğusu dağ boyu karla boğuşurken güneydekiler denize girmeye başlamış bile efendim. Güney bölgemizde deniz sezonu açılmış. Doğu Anadolu'da hala karla mücadele yürütülüyor. Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde adeta tüneller açılıyor. Şırnak'ta kırsal bölgeleri de 7 aydır karla boğuşuyor. Kırsal bölgeler demek ki Şırnak'ta bazıların yolları kapalı değilse bile o yolları açmak için insanlar elinden geleni yapıyormuş. Elinden geleni efendim ardına da koymuyormuş. Karla mücadele var efendim Şırnak'ta, Yüksekova'da, Hakkari'de, Anadolu'nun birçok yerinde öyle. Ama şöyle bir bakıyorsunuz Mersin'de de deniz masmavi, gençler Mersin'de denize girmişler. Deniz sezonu açılmış Mersin'de sevgili dinleyiciler. Onu sizlerle paylaşalım. Evet, CHP meclisi geçersiz dedi. Kim dedi bunu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş efendim. CHP'de yaşanan mutlak butlan depremi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettik. TGR Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, yüz yüze görüşme sonrası bombayı patlatmış Sayın Kılıçdaroğlu. CHP meclis başkanlığı Kemal Bey'in ekibine Özel'in grup başkanlığı geçersizdir dedi. Bayramdan sonra Özgür Özel'e efendim yazı gönderilecek. Genel başkanlıktan sonra bu sıfatını da kaybetmiş olacak. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi efendim alalım. Ne olacak şimdi Özgür Bey'in durumu efendim? Efendim buyurun.
4: Alo.
2: Buyursunlar efendim.
4: Hayırlı bayramlar.
2: Size de hayırlı bayramlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İzmir'den Faruk Bozkurt.
2: Faruk Bey nasılsınız efendim?
4: Çok teşekkür, sağ ol. Hayırlı bayramlar.
2: Size de hayırlı bayramlar diliyoruz efendim. Bayrama İzmir'den gireceksiniz. Çoluk çocuk geldi mi? Torunlar geldi mi efendim?
4: Gelen var, yarın gelecek olanlar var.
2: Yani bekliyorsunuz. Tamam. Gelenler var, geleceklerde gelecek de olan var.
4: Benim abanayım.
2: Efendim? Buyurun efendim.
4: Ya ben hep konuşuyorum, emekliler bilmem ne maaş falan. Ben 25 senedir insan olduğumu anladım. Bir hastane kuyrukların bilmem nelerde. Şimdi doktoru telefon ediyorsun, sağlık kurusun. Bir iki üç harfi yazdırı gidiyorsun eczaneden, ilacını alıyorsun. Ben devlette 60 senesinde 3 ay maaş almadım devlette.
2: Memur muydun abi? Niye devletten maaş almadın abi? Niye maaşını vermediler? Para mı yoktu kasada?
4: Abi sen iyi bilirsin.
2: Ben nereden bileyim? Sen yaşamışsın. Ben hatırlamıyorum.
4: Her dairenin bütçesi ayrıydı o zamanlar. İyi bilirsin. Bir personelin parasını bir yer harcadı. Muammer Ülgen Pası diye birisi. 3 ay maaş almadık.
2: Niye abi maaş almıyorsunuz? Niye vermediler?
4: Efendim?
2: Niye maaş vermediler?
4: Ya para yoktu. Ankara, ben de bilet şoförüydüm. Ankara defalarca gittik. O Mügen Pası vardı 60 itilerinde.
2: Ha, 60 ihtilali. Maşallah abi. Sen 60 ihtilalinde kaptan mıydın? Şoförlük mü yapıyordun?
4: Ben 3 sene Büyük Millet Meclisi'nde. İsmet Ünlü'nün, Cemal Gürsel'ler, Aktın Büyük, kimse var, herkesi gezdirdim.
2: Ne diyorsun ya? Cemal Gürsel'in şoförü var telefon attığında. İsmet Paşa'yı da gezdirdin mi abi?
4: Efendim?
2: İsmet Paşa'nın da kaptanlığını yaptın mı?
4: Evet, evet.
2: Nasıl, sert bir adam mıydı efendim?
4: Ya Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni dedim ben.
5: Ha.
4: Büyük Millet Meclisi'ni dedim orada. Adnan Menderes'i 2,5 sene şey ettim, sohbet ettim, gazetelerini, şeyleri götürdüm ama arabaya bindirmedim, çocuklarını bindirdim. Aydın Menderes 1957 senesinde 12-13 yaşındaydı Aydın Menderes. Hepsini gezdirdim.
2: Allah rahmet etsin.
4: Hatta bir şöyle bir şey mi anlatayım sana?
2: Anlat abi.
4: Ulus'tan Büyük Millet Meclisi'ne Çankaya'ya gidiyordum. Arım kullan bilirsin Ordu evinin yanında Kızılay'da. Kızılay baktım bir top kişi millet bir yere koşturuyor. Ben hemen sağa çektim arabaya. Ne oluyor? Millet dağılıyor. Adnan Menderes orada açık spor arabasını demiş. O şey bir siyakasını yapışıyor. Hürriyet ister, hürriyet ister diyor şey Adnan Menderes'e.
2: Kim o yakasına yapışan, sen tanıdın mı, bildin mi kimdir diye? Yok.
5: Deniz Baykal.
2: Ama Deniz Bey ben Deniz değilim Baykal, demişti.
4: Adnan Menderes'in yakasını yapışmış. Hürriyet isteriz diyor spor arabada.
2: Deniz Bey ben değilim demişti. Başka birisi olabilir mi?
4: Hayır.
5: Deniz Baykal ben değilim demiş.
2: Evet.
4: O da diyor ki ya başbakan yakasını yapsın bundan daha iyi hürriyet var. Hayır. 3-4 kişi geliyor. Ben dedim ne var orada dedim. Böyle dediler. Ben araba bindim gittim. Yani. Hayır bunu niye anlatsın Abdullah Bey?
2: Evet.
4: Kemal Kılıçdaroğlu ona öyle yaptı. Bak yine aynı şeyler devam ediyor bak. Yani etme bulursun dünyası.
2: Ha evet.
4: Onun için şimdi Özgür Özen de biliyorsun aynı şeyler hepsi o oğluyuz hepsi.
2: Evet.
4: Oğlum diyordu onun için.
2: Oğul baba gibiydiler efendim.
4: Abicim Allah'ın sopası yok.
5: Baba yani. Oğul gibiydiler
4: onun için. Milletin... Ya,
2: baba oğul gibiydiler ama demek ki bu politikada baba oğul pek geçerli değil yani.
4: Bunlar sen iyi bilirsin. Şimdi millet vicdanını kafaya kilitlemiş, herkes cüzdan peşinde.
2: Ha.
4: Vicdan kilitlemişler.
2: Vicdanın kapısını kilitlemişler, herkes cüzdanın peşine düştü değil mi efendim?
4: Evet.
2: Onun için Kemal Bey arınalım, bırakın bu cüzdanı müzdanı diyor. Becerebilir mi, başarabilir mi Kemal Bey? Üstesinden gelir herhalde ya.
5: Başarır mı Kemal diyor.
4: Oldu, ben senin abinin sesini duymak.
2: Çok teşekkür ederim. Hanımefendiye bir verin bakalım. Hanımefendi bir şey diyecek mi efendim?
5: Yok, babam 93 yaşında da.
2: Maşallah, siz ne iş yapıyorsunuz efendim?
5: Ben emekliyim, babamla oturuyorum. Ben
2: maşallah
5: ben de...
2: çok güzel. Ya babanız evet. Biraz herhalde nefes darlığı çekiyor.
5: Yok, aslında heyecanlandı.
2: Aslında ne hatıraları var ya.
5: Nasıl?
2: Çok büyük hatıralar var. Birçok şeye çok. Tanıklık etmiş. Şöyle çok. Teyp alacaksınız, gideceksiniz. Onu evet. Konuşturacaksınız. Sonra gelip gazetede tefrika şeklinde yayınlayacaksınız.
5: Evet evet, onları aslında not almak lazım.
2: Ya
5: evet, doğru.
2: İsmet Paşa'yı taşımış, Cemal Gürsel'i taşımış, Adnan Bey'in evlatlarını tabii ya.
5: Adnan Menderes'e getir götür işi yapmış, gazete götürmüş.
2: Tabii önüne gazete götürmüş, beyefendinin gazetelerini vermiş ya, müthiş şeyler ama... Ne yapacaksınız hakikaten? Keşke burada olsaydı, ben bunu konuştursaydım ya.
5: Nasıl?
2: Keşke burada olsaydı da ben bunu bir konuştursaydım, şöyle bir not alsaydım ya.
5: İzmir'deyiz.
2: İzmir'de mi yaşıyorsunuz?
5: Evet.
2: Maşallah.
5: Belki dışarısı da çok seviyor, her gün dinliyor.
2: Çok güzel.
5: Aramaya çalışıyor işte.
2: Çok güzel, maşallah. Olsun, siz mani olmayın, hatta yardımcı olun, yüreklendirin. Evet. O da açılıyor böyle. Fakat hakikaten canlı tarih gibi, ama ne yapacaksınız?
5: Evet. Çok hayatından çok memnun da ona ifade etmeye çalıştı. Hani sağlık.
2: Ha, çok yönünde. Güzel. Tabii,
5: çok sıraya girerdik. Rahmetli annemle 3 kişi sıraya girerdik. Bilet almak için. Şimdi telefon ediyoruz. Kodla geliyor diyor. Yani onu anlatmaya çalıştı da heyecanlandı.
2: Tabii, randevunuzu hemen alabiliyorsunuz. Eskiden dediğiniz gibi birkaç kişi, herkes birisi kişi, değil mi?
5: 3 kişi giderdik. Eczaneden ilaç alamazdık. Sadece masadaki eczaneden alırdık. 3 kişi sıraya girerdik. Çok kötüydü. Şimdi ya dünya çapında benim arkadaşlarım var. Evet. Amerika'dan geri geldiler arkadaşlar yani. Tabii. Ambulans hizmetliymiş Amerika'da.
2: Doğru.
5: 2000-3000 dolar.
2: Evet.
5: Evet, onu anlatmaya çalıştı babam. Çok çok memnun hayatından, onu ifade etmeye çalıştı.
2: Biz sadece biz biliyorsunuz sağlık reformu yapan ender ülkelerden birisiyiz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sağlık alanında hakikaten çok iyiyiz. Yani paramız cebimizde kalıyor. Eğer Amerika'da ya da bunun dışında bir ülkede tabii çok sıkıntı çekerdik işte. Bir ambulans 3000 dolara mı geliyormuş efendim?
5: Tabii benim arkadaşım var, eşi Amerikalı. Kendisi Amerikan vatandaşı, yani çifte vatandaş.
2: Evet.
5: Ya kocası hastalanmış.
2: Evet.
5: Arkadaşım demiş ki ya ambulans çağıralım, hastaneye geçelim acile. Hayır, sakın ha, 2000 dolar falan veremeyiz demiş. Yo, burada ücretsiz, Türkiye'de ambulans ücretsiz. Çok şaşırmış, ne kadar iyi bir şey falan hani. Çok değerini bilmemiz lazım gerçekten. Gençler bilmiyor.
2: Efendim, bir sorum olacak bayramla ilgili. Siz mutlaka hatırlarsınız, yarın bayram biliyorsunuz, Kurban Bayramı. Evet. Programınız nedir? Evde bir tatlı matlı yapacak mısınız, yoksa dışarıdan mı gelecek tatlılar? Ziyaretçiler geliyor mu? Siz birilerini ziyaret ediyor musunuz? Amca büyük.
5: Yani babam evin önünde yürüyor da fazla dışarı şey yapmak istemiyor. Hani
2: alt
5: falan düşmeyeyim etmeyeyim diye. Misafirler gelecek, bir şeyler dışarıdan alacağız işte, pastaneden. Baklava çok seviyor.
2: Çok güzel.
5: Evet. Yani öyle bir şeyler yiyoruz canım. İyiyiz yani. Dinçiz. Hele bu çok iyi yani.
2: Maşallah.
5: O bana hatırlatıyor daha. Ben 55 yaşındayım, o bana hatırlatıyor.
2: Çok güzel. Siz yani ona tabii bir kız mesabesinde, ama bir arkadaşlık da yapıyorsunuz. Berabersiniz, yardımcı oluyorsunuz, bakıyorsunuz. Ne mutlu size.
5: Tabii eşim de yardımcı oluyor.
2: Çok güzel.
5: İyi bakıyor. Yani yaşayan tarih benim babam.
2: Hakikaten öyle. Sizi tebrik ediyoruz.
5: Çok sağ olun.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi de bayramlarınızı tebrik ediyoruz ve İzmir'imize, güzel İzmir'imize, Ege'mizin incisine sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
6: Şimdi reklamlar.
7: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu, senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, kılçık koy.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebet, ailenin sosyal

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır.
0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46 ve telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
6: Atalla abi, iyi günler Erzurum'dan Mehmet.
5: Çok iyi günler diliyoruz Mehmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
6: Saygılar sunarım. Sizler de iyisiniz Atalla abi.
5: Sağ ol, teşekkür ederim. Bayram süreci diyelim. Baba kelime oldu ya. Artık öncelikle bayram satım haline girdik. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Beklediklerin var mı? Bayrama Erzurum'dan mı gireceğiz? Seni dinliyoruz.
6: Öncelikle Atalla abi, bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. O İzmir'den katışan Hacı amcanın da bayramı mübarek olsun.
5: Yahu mecliste var, kaptanlık yapmış. Cemal Gürsel'i, İsmet İnönü'yü taşımış. Merhum Adnan Menderes'in önüne sabah gazetelerini o götürüyormuş. Canlı evet. Tarih ya.
6: Tam bir tarih. Hakikaten ya. Şimdi gerçekten çok güzel şeyler anlatacak da biraz nefesi gelmiyor.
5: Nefesi yetmiyor biraz daha. Evet.
6: Evet, Atalla abi, gerçekten diyorum Allah'ım bizi güzel bayramlarımızı devam et, ama eski bayramlar kalmadı. Şimdi hanım İsmail'le bir dışarı çıktı, olsaydı ben baklavanın tarifini
5: hanıma yaptıracaktım.
6: Yok, her zaman hanım yapıyor, Allah razı olsun. 55-60 yukadan yapıyor, 5'er tane üst üste koyup açıyor. Börekleri 12 tane yuka. Geçenlerde dinledim, inşallah Erzurum'a geleceksin.
5: İnşallah.
6: Özel börek baklava yaptırırım sana.
5: İnşallah ya.
6: Yani kurbanımız burada. Biz Tortumluyum ya. Yani 30-40 senedir ben Erzurum'dayım.
5: Tabii. İşte Tortum'da mı keseceksin, Erzurum'da keseceksin? Tabii.
6: Erzurum'da.
5: Tabii.
6: İşte çocuklarla beraber bir tane aldık. 192 liraya 6 kişi.
5: Maşallah.
6: Şey yaptık işte, 500 kilo falan gel, 500-550 kilo.
5: Çok iyi ya.
6: İşte, Allah'ım
5: mübarek olsun efendim.
6: Nasip etsin, işte böyle güzel baklavamız da oluyor, böreğimiz de oluyor. Ayrıca bir de onu da 12 yukak, ortası kıyma koyuyorlar.
5: Ha.
6: Kıymalı börek. Bir de Erzurum'un böreği meşhurdur, bilirsin.
5: Tabii da. Böreği de meşhurdur. Evet. Kadayıf dolması da meşhurdur. Ayrıca bir de sabah tabii kabir ziyaretleri çok meşhurdur Erzurum'un.
6: Biz namazı kıldık mı işte çocuklar sağ olsun götürüyorlar tortum.

0: Allah şükür yollar çok güzel oldu. Yarım saate falan gidiyoruz. Yarım saate gelip.
1: Oo, bir mahalle gibi ya.
0: Evet, bir mahalle gibi. Allah'ım Sayın Cumhurbaşkanımıza daha nice yıllar cennetine. Diyor ki daha hoca şey, İzmir'de çamda diyor ilaç alanı. Atallah abi benim o büyük olan ellerinden öter.
1: Allah bağışlasın. Eskiden öyleydi diyor adam ya.
0: Ezadi ya bir tane ilacı Tortum'dan geldim Erzurum'da alamadım.
1: Ya.
0: Yani o zaman bilmiyorum 10 lira mıydı 20 lira mı Tortum'da yazamıyor. Doktor burada geldik yazamıyor. Ya şimdi bir yere tam 5 olmadı. 15 dakika var bunu size tekrar dile getirmişim. Ya kapattılar ya diyorum ben Tortum'acı dedim. Hani bir durumu mu? Hayır bizi ilgilendirmez. Yırttım reçeteyi attım. Ve yemin ediyorum o ilacı ben 35 senedir içmiyorum.
1: Aa.
0: İçmiyorum. De. Çocuk da ezacı yani. Yani şey yapmıyorum. Yani
1: hijyene yaramıyor işte. Demek ki.
0: Ya Atallah abi Allah devletimize güç kuvveti. Geçen de ben aslında katılacaktım. Biraz kızım. Ya ne kadar şükürsüz olduk Atallah abi.
1: Evet.
0: Sana katılıyorum. Ben 70 yaşındayım. Ne kadar da olsa ellerindenim. Bu insanın gözlerini bir avuç toprak dolu. Ya Sivas'tan bir tanesi katıldı diyor ki 2.600.000 memur emekli bedevi ediyor. Hayır ben bedevi etmiyorum. Ben devletime şükrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma da her zaman çocuklarımla bütün tanıdıklarımıza dua ediyorum. Ya böyle bir şey olur mu ya? Kendisi de
1: dua etmemek ya, lazım birbirlerimize ya, sonra ayağımıza dolanabilir.
0: Evet,
1: ettiğim beddua ayağına dolanabilir tabii.
0: Öyle değil mi Atallah abi? Tabii. Gerçekten sizi tebrik ederim.
1: Sağ ol.
0: İnan bak yani diyorum ya diyor ki 2.600.000 tane memur emeklisi var 30 milyon da alıyor. Sen devlete 30 milyonluk ne yaptın şimdi 80 milyon alacaksın ya ona bir yani bir ton altın da versen gözü doymaz.
1: Evet.
0: Ben ona hakkımı helal etmiyorum ve birkaç tane arkadaşlarla da konuştum. Bir memur olarak ben devletim yeter ki var olsun, benim maaşım da ona kurban olsun, çocuklarım da bende.
1: Peki efendim.
0: Ya, yani
1: Ahmet Bey bir
0: şimdi de
1: bir bayram şeyi patlat artık kazidesi be ya.
0: Evet. Bir, o zaman
1: bayram o bayram ola.
0: Olsun. Her şey şey olsun Atallah abi.
1: Peki.
0: Allah'ım size varisi cennete edersin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biraz iyi olsun diye demiyorum. Oroşluyum. Biraz sesim şey çıkarmıyor.
1: Ay canım şey. Sesin çok güzel. Harika şey. Biz hafızı yakalayınca hani böyle bir mırıldanır şekilde de olsa iyi.
0: Sağ ol. Can bu olacak.

0: ola, kul kulasın an ola, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, hüznü keder def ola, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, cümle günah af ola, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, cümle günah af ola, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola.
1: Atallah, çok teşekkür ederiz ya. Erzurum'dan arayacaksın, bunu okumadan gideceksin. Bırakır mıyız? Ahmet Bey, şimdiden ailecek bayramınızı tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Hanım dışarıda olmasaydı gerçekten o güzel. Ata Allah abi, ben inşallah Erzurum'a geldim mi? Ya i̇nşallah. Bir kahvemi iç.
1: Hay görüşürüz
0: ben
1: Ahmet.
0: Ben İstanbul'a gelsem inan geleceğim tedarete.
1: Peki efendim, görüşürüz. Çok teşekkür ederim.
0: Özel
1: biz de bekleriz.
0: Özel balda yediririm.
1: Sağ olasın. İyi günler diliyoruz efendim Erzurum'a. Bu güzel bayram önü gününde efendim. Buyurun efendim. Alo.

0: İmamoğlu'nun ceza aldığı davada CHP'li 9 vekilin de ismi var. Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz, teklif gelirse Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır. Hadi bakalım, hızlı başlayacak herhalde. İbrahim Bey, telefon hattımızda dinleyicimiz var, alalım. Peki efendim, buyursunlar efendim.
1: Alo.
0: Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum.
1: Efendim selamünaleyküm, çok hayırlı günler diliyorum.
0: Size de efendim, muhalefet Murat Bey ile mi görüşüyoruz?
1: Evet efendim, şimdiden tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah.
0: Amin. Ben de sizin efendim Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum efendim. An itibariyle nerelerdesiniz? Anadolu'ya mı gidiyorsunuz? İstanbul'da mısınız efendim? Bayramı nerede geçireceksiniz?
1: Hala İstanbul'da abi. Biz çalışmaya devam.
0: Ne diyorsunuz?
1: Evet, ölene kadar bize çalışmak sanki farz olmuş gibi bir şey. Bir yere gidemiyoruz.
0: Ya çalışan demir pas tutmaz. Bu atasözümüz çerçevesinde biz de iş başındayız gördüğünüz gibi.
1: Evet. Hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun yani. Efendim, şöyle beraber. Evet.
1: Evet. Şimdi benim şunu söylemek istiyorum. Mutlak sonunda yani bu kurultay yok hükmünde sayılarak her şey geçersiz olarak kabul edildi ve kanun nazarında hak sahibine teslim edildi.
0: Evet.
1: Zaten böyle.
0: Eyvah, kesildi. Neyse, geri döneceklerdir efendim. Alo. Evet. Efendim, muhalefet Murat Bey vardı. Önemli bir yorumda bulunuyordu. Mutlak butlandan sonra CHP'de yaşananlar üzerinde efendim bazı yorumlar yapacaktı. Gitti ama bekliyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere ulaşacaksınız. Efendim bakalım kim var telefon attığımızda. Döndüler mi efendim Murat Bey? Herhalde telefon attığımızdalar. Evet. Peki efendim. Buyurun efendim.
1: Abi düşüyor mu ya bugün?
0: Hayırdır inşallah. Ya. Düşmez kalkmaz bir Allah, ama yani Özgür Özel Bey'e de benzetmek istemiyorum sizi.
1: Yok, Allah'a şükürler olsun, benzemeyeceğiz. Şimdi benim söylemek istediğim şu. Özgür Özel ne kadar dirense de en nihayetinde sonuca boyun eğmek zorunda kaldı ve öyleydi.
0: İnsan devlete kafa tutar mı? Kanuna kafa tutmaz mı?
1: Yani. Yanlış. Hatta şöyle söyleyeyim, akşamleyin herhalde sizin kanaldaydı, yine seyrediyordum. Bu şey cezaevinden beyefendi talimat veriyormuş millete. Sokağa çıkın, ayaklanın, şöyle yapın, böyle yapın diye. Son çırpınışları. Evet. Ben başından beri hatırlarsanız söylüyorum, en büyük itirafçı İmamoğlu olacak.
0: Değil mi?
1: Yani... Tabii günün birinde o da her şeyi anlatacak. Çünkü şöyle bir şey, şimdi dikkat ederseniz Özgür Özel yırtıyor kendini. Yani karşısındaki adamı Kemal Kılıçdaroğlu'nu herhalde bir enayi, saf, böyle kafası çalışmayan, beyin sıfır olan bir adam olarak düşünüyor. 40 günde diyor, hemen diyor kurultaya gitmeliyiz.
0: Evet.
1: Ya 40 günde adam seni kardeşim kurultaya getirir mi seni? 40 günde zaten senin koymuş olduğun, yerleştirmiş olduğun kadro var. Yine adamın... yani sırtından hançerlersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ne yapacak? Akıllar mantık var. En nihayetinde kendi kadrolarını kuracak ve o şekilde kurultaya gidecek. Ve Özgür Özel öyle tahmin ediyorum ki bir hafta 10 gün sonra artık gerçeği görmeye başlayacak.
0: Bir hafta 10 gün çeker değil mi? En azından gerçeği görmesi için.
1: Tabii.
0: Artık Manisa'da olduğunu, evini bilmesi, evinin yolunu tutması, belki çoluk çocuklarıyla sabah sabah kalkıp kahvaltı yapması... Sonra meclis açıldığında abi, meclise gitmesi falan değil mi efendim?
1: Evet, onlar ama onu yapmıyorlar. Genelde belediye başkanlarıyla, grup arkadaşlarıyla beraber zamparalıklar, bilmem ne partileri, peştemal şeyleri falan yapıyorlar. Genelde.
0: Ama artık ona dönecekler gibi geliyor bana.
1: O çok bizi ilgilendirmiyor. Yani en nihayetinde şöyle söyleyeyim. İhraç edilecekler
0: ya, yani. Evet abi. Bana neler ne yapıyorlarsa yapsınlar. Evet.
1: Tabii abi, bunlar ihraç edilecekler. Yani yani Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmasa, ya da CHP'nin şu andaki yeni gelen, artık Kemal Kılıçdaroğlu'yla gelen ekip yani bunu yapmasa, ben ne bileyim, hayatının hatasını yaparlar. Bunlar komple ihraç edildikleri zaman, arkasında büyük bir gücü hissetmedikleri zaman abi, bunlar birbirine düşecek. Böyle olur genelde.
0: Evet.
1: Birbirine düştü mü işte her şey ortaya çıkacak. O zaman bizim asıl bayramımız olacak.

0: Çünkü o zaman CHP'deki bu gizli teşkilatın, gizli hareketin ve hainlerin iç yüzünü göreceğiz abi. Yani Eko hangi sistemin adamıydı, davası değildi, niçin uğraşıyordu? Özgür Özel de ona niçin hizmet ediyordu? Veyahut da diyelim bu gruptaki hani o sümük salya ağlayan adam neydi ya? Unuttum adını. Yalandan yere ağlayan bir adam vardı ya.
1: FETÖ.
0: Hayır. Bu yeni.
1: Öyle mi? Bir ağlayan daha mı çıktı?
0: Abi bunların vardı ya bir tane milletvekili ya. Adının Tanal mıydı? Tanal.
1: Tanal. Evet, o Tanal eylemci zaten.
0: Abi
1: çok aksiyonel bir adam, evet.
0: Abi ben bilmez miyim? Bir gün biz Boğaz'da balık tutuyoruz. Geldi adam orada bizi kışkırtmaya şey yaptı, gruplaştırmaya hani böyle devlete karşı işte yok burada bilmem ne oluyor. Yok siz balık tutamıyorsunuz. Ulan dedim bu kim dedim. Ben o zaman tanıdım Mahmut Tanal'ı. Dediler bu CHP'li Mahmut Tanal dediler. Misser dediler. Çok tehlikeli bir adam dediler yani. Şöyle söyleyeyim. Tabii artık CHP'deki yani bu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfasındaki hani bal tutup parmak yalayanlar belli olacak, anlayacaklar ki artık bu bal parmak olayı bitmiştir ve artık abi birbirlerini ispiyon edecekler. İşte o zaman diyorum inşallah biz diyorum gerçek bayramı yaşayacağız. Anladım. O zaman gerçekleri bütün Türkiye inşallah o zaman görecek. Artık isteseler de istemeseler de ne kadar inkar etseler de gerçekleri kendileri de kabullenecekler. Bunun başka çıkışı, başka çaresi yok diyorum inşallah.
1: Evet, peki.
0: Tekrar herkese, tüm dinleyicilerimize, bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyorum. Hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de şimdiden Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum size Murat Bey. Efendim, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurun efendim.
2: Merhabalar efendim. Kolay gelsin.
1: İyi günler. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Yalçın abim.
1: Yalçın Bey, buyurunuz efendim.
2: Abim, öncelikle Arefe gününüz mübarek olsun. Hacıların hacılıkları kabul olsun diyelim.
1: İnşallah efendim.
2: Arafat'ı gördük, oradaki mahşeri kalabalığı gördük.
1: Değil mi?
2: Müslümanların gücünü gördük, çok şükür.
1: Kabe'de hacılar hu der Allah. İşte tam bu günler için herhalde. Yani tam buna şey yapmak lazım. Hakikaten tamam. Öyle yani.
2: Duanın kabul olduğu dakikalar. Evet. Allah razı olsun. Eyvallah. Ya ben bir de şimdi tabii bu da var. Bayram da var. Bayram da mübarek olsun dinleyenlerin, bütün Türkiye'deki Müslümanların, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kardeşlerimizin Kurban Bayramları mübarek olsun. Kesebilenlerin de Rabbim kabul etsin inşallah.
1: Amin tabii. Amin inşallah. Evet, ben de bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum Yalçın Bey.
2: Eyvallah. Yani bu sene biraz kurban pazarlarında sıkıntı var. Satamadılar adamlar. Yani gerçekten fiyatlar yüksek abi. Herkes kesemiyor. Malum emekli 20 bin lira alıyor. Bir kurbana girmek şu anda 40-50 bin liradan başlıyor. Kolay bir şey değil yani. Hakikaten yani burada artık et dağıtacak olanlar da, yani kurban etinden verecek olanlar da emeklileri seçsinler diyorum. Emekli kardeşlerimiz.
1: Özellikle seçsinler. İhtiyacı olanlar değil mi abi ya?
2: Tabii emekliler hakikaten ihtiyaç sahibi şu anda. Onu da belirtelim. Bir de çip krizi bitti Türkiye'de Allah'a şükür.
1: Ne krizi efendim?
2: Çip.
1: Çip. O bir ciddi krizler yaşadı hakikaten. Dünya yaşadı onu ya. Neymiş aynen. O çip ya? Çipsiz de hiçbir şey olmuyor ama Yalçın Bey. Her yere takıyorlar çipi.
2: Ya işte bizim Türkiye'deki de CHP de yani bu da İngilizcesi çip diye hani ortada bir I harfi eksik.
1: Öyle mi?
2: Yani oradan
1: çip
2: oradan
1: krizi bitti, evet, bravo, inşallah yani, bitecek ki yani, şeye manşet, oturacak efendim.
2: Manşet gibi olsun dedim hani onu şeyi yaptım.
1: Enteresan, ben de çip deyince aklıma başka bir şey geldi.
2: Yok Türkiye'nin çip krizi bitmiş oldu çok şükür. Buradan da Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum. Yani en azından dürüst bir insan kalkıp bütün dedi şeydeki CHP'nin içindeki nedavetli insanları, efendim yanlış politikaları, yanlış insanları, hırsızları, haramileri def edeceğim dedi. Yani helal olsun adama.
1: Özetle sen biraz daha çıplak direkt söyledin. Özetle öyle diyor, evet.
2: Yani
1: arınır, arının diyor. Arınma yani, zamanı diyor.
2: hepsini bir bulaşık makinesi atacak yani. Bulaşık makinesi atacak.
1: Yani şimdi tabii Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri çok çile çekmişler bu konuda insanları şey yapmak için. Ama senin dediğin gibi şimdi kuvvetli makineler de var, deterjanlar da var. Artık kısa yoldan falan bir yıkacağız abi.
2: Bir tablet, bir çip atacak demek ki onlara ki onları temizleyecek yani. Anlatamadım. Tamam, başka yani onları ya beyinlerini düzeltecek ya da ya efendim yani artık olmuyor diyecek, bu atacak yani. Başka çaresi yok yani.
1: Evet.
2: Elektronik olarak
1: alışkanlık biliyorsunuz şeyden kötüdür yani, evet yani alışkanlık hakikaten bazen zor olur, alışkanlık, kötü alışkanlıkları bırakmak bir defa çok zor oluyor
2: yani. Bu ben şöyle düşünüyorum yani, gerçekten şeyin için de iyi oldu yani, bu Atatürk'ün partisine de yani zarar veriyordu yani, anlamadım. Öbür taraftan Özgür Özel Bey de yani çok mücadele etti ama yanlış politikalar yani. Yani
1: Kumanın üstüne de çıktı ama olmadı yani.
2: Atatürk devleti ayağa kaldırmak için sırtını almıştı bayrağı. Ama bunlar vatandaşı yere sermek için, devleti yere sermek için ellerinden gelen politikayı yapıyor. Yani tam tersi bir politika yaptı yani şey Özgür Özel Bey. Bu yanlış yani. Yani hakikaten şeye sığmayacak, Türkiye literatürüne sığmayacak politikalar yaptı. Buradan da kendisini şey yapıyorum yani, uyarmış oldu yani mahkemeler kararıyla.
1: Tabii. Yani en azından... bir adım attığımızda ülkemize, bize, halkımıza bir zararı var mı yok mu kardeşim? Yani biz bunu yapıyoruz ya da bunları yapıyoruz ama bunları düşünmek lazım hakikaten.
2: Hakikaten yani onu da herhalde bir sorgu sual, kendini bir check-up yapması lazım yani.
1: Tabii mesela yani. Şimdi CHP'de o yaşanan efendim o işgal biçimindeki o oturum eylemi, efendim çıkmamak, orayı terk etmemek, koltukları kapıya yığmak, kırmak, dökmek. Ya yani. Dışarıda çok kötü bir imaj oldu biliyor musunuz? FETÖ'cüler de tabii, o dışarıda yasaklılar var ya, kaçanlar gidenler. Onlar da medyayı, yabancı medyayı bir işlediler efendim, ne demokrasimize, ne yani. CHP'nin yeni genel başkanına, ne efendim hakka, hukuka. Yani böyle sanki bir aşiret devleti gibi Türkiye'yi bir zor duruma sokmaya çalışıyorlar onlar da.
2: Ya onu da bırak. Şimdi yani kendi aralarında da aynı şey yapıyor, mücadeleler var yani. Tabii şimdi Uşak Belediyesi bilmem şeyin... Özgür Özel'in arabasını modifiye ediyor. 4 milyar dolar, işte 4 bin dolar bilmem kaç.
1: Duvarın üzerine para bırakıyor. Ama çok müthiş bir renklilik. Yani ben CHP biraz böyle soft bir parti, ciddi bir parti. Bunlar böyle ortaya dökülünce ya, bizim bu CHP'de hayat varmış. Aşk var, hayat var, para var ama halka para bir şey yok abi.
2: Ya Manisa'da...
1: Çok böyle magazin bir parti haline getirdiler ya.
2: Ya şimdi tamam, güzel, doğrudur da yani bu kadar da yani ayyuka çıkmış şeyler yani. Şimdi tabii şikayet etsin diyenler de var mesela. Ha. Para gönderdim diyor. Bir milyar dolar para verdim diyor. Bahçe kapısından aşağı attım diyor. Yani bunu şeyler de duyuyor
1: milyon,
2: yani.
1: Evet, 1 milyon euro, 1 milyon dolar böyle paralardan yani, bahsediyor.
2: Yani şimdi bunu da yani Cumhuriyet Savcıları herhalde suç duyurusu olarak kabul etmesi lazım. Yani birisinin şikayet etmesine gerek yok. Tabii. Hani gündeme getiriyoruz, ikide bir söylüyoruz ama bunu... Evet. Yani bizim duyduklarımızda onlar da duyuyorlardır.
1: Tabii
2: muhtemelen.
1: Medyada tabii hepsi okuyor, şey yapıyor.
2: Yani en azından...
1: Bir de söylüyor onu... adam, iddia da değil, ben verdim diyor. Yani ben böyle yaptım.
2: Ya ben alacağım var diyor adam, söylüyor
1: tabii
2: yani.
1: Tabii mesela o peştemalli herif otelde görüldü ya, peştemalli.
2: Yani şeye de benziyor Atavullah Bey, yani bu telefon dolandırıcıların hareketlerine de benziyor hareketler yani. Şimdi şimdi altına diyor, çimenliğin altına bırak parayı falan yani gibi. O da duvarın arkasına at demiş. Aman diyor, siyah poşetin içinde olsun, içine bir tane de kaldırım taşı koy, ben bileyim onun ne olduğunu falan yani gibi.
1: İşaretler yani işaretler falan. Evet.
2: İşaretler falan, anlatabildik mi? Yani evet, yani ortada bir şey de var yani böyle tabii, bir... Tabii. Düzenbazlıklar da var. Tabii. Yani kendi kendine bir
1: ya şey. Mesela ağababa diyor ki, ulan diyor, hani burada diyor para eksik diyor, 5-5-5-200 diyor dolar eksik diyor ya. Nerede ya. Falan. Yani aldığını neredeyse itiraf eder gibi söylüyor abi. Herif karşı tarafa yazmış la, bu kadar olacaktı ama burada 5200 lira eksik diyor, yani 200 dolar eksik diyor ya.
2: Tamam da taksiyle gelmiş adam abi, onun gece
1: vakti parasını diyorsun.
2: Tabii abi. O adamın yani cebinden versin. Gözünü seveyim.
1: Ay ne taksiymiş be. Peki efendim. Yalçın Bey çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyoruz efendim.
2: Eyvallah
1: abi. Sağ olun. Seninle sohbet her zaman güzel oluyor. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
2: Hepinize teşekkürler. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Reklama mı gideceğiz? Aa, reklam vakti gelmiş. Ya arkadaşlar bak şimdi çok enteresan bir şey. Sokağa çıkın, sokağa çıkın. Çok ilginç bir şey. Bu sokağa çıkmak FETÖ'yü çok ciddi bir şekilde ürküttü. Sayın Cumhurbaşkanı gelir gelmez havalimanında sokağa çıkın, demokrasinize, memleketinize, vatanınıza sahip çıkın dedi. Ama orada söz konusu vatandı ve biz sıcağı sıcağına bombalanıyorduk, şehit oluyorduk, ölüyorduk, gazi oluyorduk. Vatandaş karşı durdu. Şimdi sokağa niye çıkalım? Ama burada bir şey, bir çıkarım yapmak istiyorum ben burada. Sayın Erdoğan'ın memleket millet davasına attığı o adımları tersine çevirmek istiyorlar. Fakat vatandaş diyor ki niye senin için çıkayım ulan sokağa? Senden başka adam mı yok? Sen olmasan Ali olmasa Veli olur. Yani ne demek istiyorsun? Senin için niye sokağa çıkayım? Ne yapayım yani? Vatanımızı, memleketimizi harap edelim. Sen kimsin? Şimdi FETÖ demek ki bu halk hareketinden çok müthiş bir şekilde korkmuş olacak ki Sayın Erdoğan'da bugün bir haber var. Dün bir şey söylüyor. 15 Temmuz 10. yılda daha farklı efendim idrak edilecek. O da şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermiş. 15 Temmuz'un 10. yılında bir ay boyunca program düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede hem parti hem hükümet kanadı geniş çaplı çalışma yürütecek. Yani hakikaten bunlar çok önemli. Bunu unutturmamak lazım ve hepsini her gün dillendirmek lazım. Bir ay sokak sokak vatandaşa 15 Temmuz'da ne olmuştu, duydun mu, yaşadın mı, gördün mü, unuttuysan anlatayım size efendim. Bu kadar canımızı toprağa verdik, bu kadarını gazi verdik, bizi bombaladılar, bizi katlettiler, bizi öldürdüler bu caniler. Niçin? Türkiye'yi böleceklermiş, parçalayacaklarmış. Türkiye'yi birilerin, emperyalist güçlerin adına onlar idare edecekmiş. Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermiş. Bir ay sürsün ama dinamik bir şekilde sürsün, hatırlatalım. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Unutmayalım ihaneti ve hainleri. Telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyorum efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
8: diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Nacele Kılçık hocam.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
3: Çok güzel ofsaydı. Kaydı!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Burası TGRT FM Dünya Dönerken programı efendim. 15 Temmuz 10. yılda daha farklı kutlanacak, daha farklı idrak edilecek. Hakikaten sevgili dinleyiciler, çok çabuk unutuyoruz. Birileri de zeytinyağı gibi üzerine bir şey üste çıkıyor. Sanki birileri efendim ötelenmiş, birileri işsiz kalmış, işten atılmış gibi. Yahu bir ihanetle karşı karşıya kaldı bu millet, bu memleket, bu devlet be kardeşim. El insaf. Hala neden vazgeçmiyorsunuz ya? Sağda solda ileri geri bir dili uzun olan, beyni kıt insanlar konuşuyor. Bak şimdi ağzımı bozacaklar ama 15 Temmuz'a bırakıyorum bunu. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
5: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam efendim.
5: Niye buradan Yusuf?
4: Yusuf Bey yani, nerelerdesiniz? Yoksunuz vallahi, bugün.
5: Yok dinledim ben. Dinliyordum ya.
4: Nasıl programımız?
5: Bugün yalan gidiyor. Niye öyleyse?
4: Bugün bayram havasındayız beyefendi. Evet. Yani
5: bugün az solistler de yok
4: zaten. Az solistler yok. Bazı programlarda az solist almıyoruz. Paramız yettiği kadar efendim. Ne yapalım?
5: O da yeter.
4: Yani, evet. Şimdi, efendim buyursunlar, sizi dinliyoruz.
5: Şimdi pek şey etmeyeceğim. İyi dinliyordum. O nereden kaldım? İzmir'den.
4: Ya o bir tarihmiş ya. Abi ya.
5: Onu dinlemedim ya, namazdan.
4: Ya diyor ki merhum Menderes'in önüne her sabah gazeteleri alıyordum, götürüyordum, koyuyordum. Yani kendileri ve benim masasına koyduğum gazeteleri okurdu. Demek ki aileyle de bir samimiyet, artık öyle bir samimiyet ki merhum Aydın Menderes evlatlarını, çocuklarını da yani.
5: Ötekileri de şey diyor işte.
4: Ha tabii, Cemal Gürsel ile İsmet Paşa'ya da kaptanlık yapmış ya.
5: Ya. İşte yaşayan tarih değil buna.
4: Ya bilir. Kim bilir neler gördü, neler yaşadı. Hatta o şey var, Adnan Menderes'in yakasından tutan o kalabalığı görmüş ama tam görememiş.
5: Onu
4: Deniz Bey'di ya. Diyor da ben diyor öyle anladım, öyle söylediler ama Deniz Bey de dedi ki ya ben değildim kardeşim, yani öyle deyince tabii hani Menderes de söylüyor ya.
5: Söylerler yani, öyle bir yani bir şaya var. Deniz Baykal İtale Bey işte.
4: Ha öyle diyor ama Deniz Bey sonra açıklama yaptı, ben değilim kardeşim, ben öyle bir şey yapmadım diyor, öyle bir şey yapsam söylerim diyor.
5: Söylerdi de.
4: Ha yani ne olmuş ya, ben öğrenciydim, karşıydım o dönem ya da şeydim, gittim şey yaptım ama merhum ne demiş ya, demiş sen bak demokrasi, hukuk istiyorsun, beni adalet istiyorsun, bir memleketin başbakanının yakasını yapışmışsın evladım, daha bundan ala demokrasi, hürriyet olur mu demiş ya.
5: Şimdi de aynı öyle.
4: Evet.
5: Etmedi, kuhur bırakmıyorlar şeye.
4: Tabii canım.
5: Başkanımıza. Tabii, şimdi tabii. De aynı. O maalesef. Zaman bekarların bu kadar anladığı medya şeysi yoktu. Yani yaygın değildi. Yani radyoda dinlerdi. Gazetelerde okunurdu.
4: Evet.
5: Yani belirli 5-6 tane gazete vardı işte. Hürriyet, Milliyet. Bir de akşam vardı herhalde. Sabah var mı? Yoktu sabah.
4: Ne zaman?
5: Bu ihtilal darbe zamanlarındır.
4: Türkiye'de Hatta vardı işte. O zaman, evet.
5: Yok, hayır yoktu Türkiye'de.
4: 60'ta mı?
5: Evet.
4: Ha evet, yani. Doğru.
5: Sen, Onu şiddete
4: sonrasında hakikat kuruluyor zaten. Hakikat gazetesi sonra Türkiye'ye çevriliyor. Evet.
5: Şimdi saati bu Türkiye, şimdi Ankara'da ben eski gardanların bu şeyleri, Türkiye gazetesi vardı. Bir de Ulus gazetesi satılırdı akşamları.
4: Akşam evet, baskı erkenden basarlardı. Orada evet. Türkiye gazetesi çok satılırdı, evet.
5: Şeyde işte terminalde,
4: garajda, terminalde, yani. Otogarda.
5: İşte orada,
4: evet.
5: Yani biz orada denk gelirdik yani bu doğru. Şeylere. Bu 77 doğru. 78 o aradaydı.
4: Evet. Gazete şimdi, hatta cümle de buydu. Gazete yarınki falan diye.
5: İşte bir de olay söylerdi biliyor musun?
4: Aha.
5: Yeni çıktı şu haber falan dedim. Bir de onu milleti iştahlandırırdı.
4: Manşet bu, haber bu tabii.
5: Geçti neler geçti neler geçti.
4: Halbuki şimdi iletişim çağındayız. Yani bir şey söylüyorsun 15 dakika geçmiyor. bütün Türkiye bakıyor, anlıyor.
5: Aynen öyle. Ya evvelki gün şeyde tomanın üstünde anladın mı? Aşağıdaki şeylerde elemanlarda anladın mı? Cumhurbaşkanı olmadı, küfürler yapmışlar yani bu. Bundan daha iyi demokrasi olur mu? Allah aşkına. Bundan daha iyi serbestlik olur mu?
4: Tabii.
5: Sen zamanında İnönü'ye adamsan anladın mı? Çift laf söyleyedin bu 39'un 50 arasında.
4: Tabii.
5: Hemen anında işini bitirirlerdi. Evet. Bir an o şey yaşamadık. Ben yaşamadım ama yaşayanlar anlattılar bize.
4: Abi İnönü'yle kıyaslamak mümkün değil. İnönü milli şef ya.
5: Anladım tamam da.
4: Bastığım astık kestim yani, kestik yani.
5: Ya işte onları bir söyleyebilirim. Şimdikine söyleyemem onlara bir şey. Hemen anında anladınız. Sosyal medyadan.
4: Hayır hiç gerek de yok zaten.
5: Ya
4: yani
5: gerek
4: hiç
5: yok.
4: Gerek yok.
5: Ayan beyan milletin önünde. Şimdi bu kılıç şey. Kılıçdaroğlu meselesi anladın mı? Bizi pek ilgilendiriyor. Ben eski genel başkan alır satar bizi ilgilendiriyor. Bu İmamoğlu'nu bak İmamoğlu'nu ilk önce anladın AK Parti'ye getiriyorlar. Geçmişte yani daha hiçbir partide yok gene. İlk önce AK Parti bunu yani şey etmiş bakmış Cumhurbaşkanı bu olmaz bize gelmez demiş. Bize ısrar etmem falan. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Deniz Baykal da almıyor
4: evet.
5: Onu. Mesut Yılmaz bunu tavsiye ediyor. Bu çocuk değerlendirir. Çok ağırlı bir çocuk. Mesut Yılmaz memleketi saydırdı Trabzon.
4: Mesut Bey devreye gidiyor. Giriyor ricacı oluyor.
5: Ricacı. Bu çocuk çok değerli. Çok büyür bu çocuk. Buranın adını değerlendirin diyor. Yine almıyor herhalde bu Deniz Baykal. Ondan sonra FETÖ giriyor devreye.
4: Bunu alacak. Bundan sonra uluslararası güçler var diyorsun.
5: Evet.
4: İş büyük patrona kalıyor abi. İş Türkiye sınırlarını aşıyor diyorsunuz. Evet. Bu çocuğun değerini böyle içeriden bilseydik zamanında abi iş yukarıdan evet. Gelmezdi yani. Olur, yukarıdan olur, dayatılmazdı
5: belki.
4: Yani.
5: Belki de olur. Yani ondan sonra ya. Bunu mecburen alıyorlar bak Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
4: Tabii.
5: Gerçekten de
4: çok da güzel anlattın aslında. İmalarda da bulundun. Çok da iyi anlaşıldı yani.
5: Yani insan bak hele Cumhuriyet Halk Partisi buna teslim olmaması lazımdı.
4: Tabii.
5: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben ne oy verdiğim ne de geçittim.
4: Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kemal Bey yerlidir, Tuncellidir, Erzincanlıdır, Anadolu çocuğudur. Ne olursa olsun. Bence bu işi peşini bırakacağını zannetmiyorum ben de.
5: Bırakmasın. Ben geçen gün biraz anladın mı bu şeye Deniz şeye Kılıçdaroğlu'na ben biraz şey yaptım biliyor musun? Dürüstlüğünden dolayı. Ha. İşte benim arkamdan katılanlar işte bu şeyin belayı bela ettiler şeyin başına. Ondan evvel bela ettiler. Kılıçdaroğlu'ndan evvel anladın mı?
4: Tabii.
5: Ondan sonra arkadaşlar bayağı beni eleştirdiler. Yani ben katıldım onları da söyledim bunlara da. Diyeceğim şimdi var torununu anladın mı şey yazdım. Belki de haberi yoktur yani torunun yazıldığından. Gidiyorlar anladın mı şey yapıyorlar. Müracaat diyorlar. Kaydettiriyorlar.
4: Ya benim arkadaşlarım şey. Var. Birisi oğlunu kızını bir reklam şirketi üzerinde sigortalamış. Bir iki reklamda da oynamış çocuk. 2,5 yaşında.
5: Ya şimdi tamam da.
4: Yani bir Kemal Bey yapmasaydı iyi olurdu. Yoksa yapılan yasalar bir şey söylemiyor. Yani, kanun bir şey söylemiyor. Sigortasını yani yapabilirsin. Reklamda oynadı dersin. İşin içinden çıkarsın abi. Orada bir şey yok. Ama bir CHP genel başkanı olduğu için o anlamda diyor ki etik değil. Yaptığım etik değil diyor.
5: Zaten Türkiye şeyde eleştiren arkadaşlar zaten biz de eleştirdik bu konuyu.
4: Tabii tabii.
5: Medya kritikte olsun.
4: Yoksa ben torunu yapsaydım kimse demez ya. Bak Ata Bey torunu ya. Yapabilir. Bilmez ki. Herkes sen yapmış, o da yapmış.
5: Tabii canım da. Evet. Şimdi yani bunu yalnız dürüstlüğü. Ben yedirmiş olabilir mi bilmiyorum ona da. Belki yediğine ben inanmam yani. Yani o kadar anladın mı şey değil yani. Evet. Tamam, siyasetini ben beğenmem. Siyasetini de anladın mı benim yanımda sıfır, ama her şeye gelince, yolsuzluğa gelince anladın mı ben bunu tavsiye etmem. Yapmadı onu, yapmadı. Yapsa zamanında Ecevit de yapmadı ama etrafında Akder yaptı.
4: Çok güzel. İşte o ders olsun bugünkü CHP'ye. Etrafındakilerine de yaptırtmasınlar ya da öyle meyilli yani o konuda kafası çalışanları aman kardeşim sen başka kapıya desinler.
5: Ya şimdi
4: şu ne güzel dedin şimdi, işte Ecevit'e örnek verdin. Ecevit dürüstü, doğruydu, çadırın önünde bekliyordu ama çadırın arkası kevgir gibiydi abi.
5: Ya tabii onun bir neyi vardı ya, yardımcısı
4: giren
5: vardı.
4: Giren çıkan belli değildi ya.
5: Onun bir yardımcısı vardı.
4: Hüsam. Demirel'in yardımcısı Hüsamettin de onun da tabii evet. Adı.
5: Şimdi şöyle.
4: Kahveci Hüsamettin abi.
5: Halk Bankası'ndan sorumlu bir anladığım şeydi o dönemde.
4: Abi başbakan yardımcısıydı ya.
5: Başbakan yardımcısı. Tabii. Ama bayağı işler yaptılar Halk Bankası'nda.
4: Yaptı.
5: Anladığım yapı kredide emlak kredide şeye bağlıydı. MHP'ye bağlıydı. O da Sadi Somuncu'ydu oranın şeysi.
4: Sadi Bey evet.
5: Olacak gibi diye Sadi Bey anladın hemen defi vurdu bunu. Herkes varıyor anladın, kredi istiyor, ne bileyim ne yapıyor MHP'li ülkücülerden falan orada. Dayanamadı Sadi Somuncu.
4: Evet.
5: Ben, Sadi Somuncu'nun yani şeysi çok kuvvetli bir anladığım şeysi var.
4: Eski politikacı, tecrübeli tabii politikacı, yetenekli bir politikacı. Bir de ağabeylik vasfı var ama var. Adam Cumhurbaşkanlığına adayını koyunca
5: bu şey vardı Cemal Engin.
4: Ton Cemal.
5: O Cemal anladığın makam şoförünü şeydi, tartakladı.
4: Ya.
5: Bak onların hepsini ben takip etmeyeyim. Neyse.
4: Peki efendim.
5: Yani fazla uzatmayayım da yine başka bir
4: arada. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz beyefendi.
5: Ben de sizin bayramınızı, hizmetin bayramınızı tebrik ederim.
4: İyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar. Alo.
6: Alo.
4: Buyurun efendim. Buyursunlar efendim. Gitti dinleyicimiz. Diğer dinleyicimizi alalım. Telefonda dinleyicimiz varsa bir başka dinleyicimizi alalım. Alo dedi, öyle kaldık galiba, tünele girdiler. Tünellerde telefon çekmiyor ya. Efendim buyursunlar. Gerçi Özel Bey bizi 6G'ye sokacakmış. O zaman çekebilir. 5G çekemedi. Buyurun efendim.
7: İyi günler.
4: Çok iyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
7: Sağ olun. O mendilin yakasına yapışan gencin şeysini ben Akit dergisinde okumuştum o sene.
4: Öyle
7: o
4: mi? Vakit. Kimmiş ben, efendim o, biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz?
7: Evet, orada öyle yazıyordu. Ne, o İnin'in damadı neydi ismi?
4: Deniz Bey, İnin, Metin yok, Toker.
7: Metin Toker'in dergisiydi o. Biz o zaman mecburen alıyorduk.
4: İstersen alma. İstersen alma, evet. Yok, Metin Toker.
7: Yani o türlü mecburiyet değil. Çünkü öbür taraf doğru düz haber vermiyor. O da yalan veriyordu zaten. Şey diyordu. Millet hani Ulus Meydanı'nda mı toplanmışlardı ya da.
4: Evet.
7: O zaman 1960 yılıydı. Ben o zaman lise mezunu memurdum ya, çalışıyordum. Aynı zamanda yükseğe devam ediyordum. Ve öyle yazdığını okudum ben. Hala o dergiler benim şeylerimin arasında durur yani, kitapların arasında.
4: Ve o da ayrı bir arşivdir maşallah yani.
7: Ben evet. De çok var öyle arşivler.
4: Ya acayip bir arşiv o da. Bak sen şimdi.
7: işte,
4: o dergide ne yazıyor hanımefendi? Kim yakasından tutmuş?
7: Evet, bir siyasalda okuyan bir genç gelmiş bir kalabalığın içinden Menderes. Hatta onlar yürüyüş yaparken de meydanda konuşurlarken, bağırıp çağırırlarken, işte miting yaparlarken Menderes bir yerden gelirken onları görmüş, arabadan inmiş. Ben bunların yanına gideceğim demiş. Yanındaki korumalar olmaz efendim, gitmeyin falan demişlerse de hayır demiş. Ne istiyor bakayım ben bu gençler, ben ne istediler de vermedim. Hani bizim şimdi reisim dediği gibi.
4: Evet.
7: gitmiş yanlarına, aralarına girmiş. Hani korkuyorlar tabii o arada, herkesin kafası şey fırlamış, akıllar. Öldürecek adam arıyorlar. Hani bir sürü yalanlar şey okuduk biz o dergide. Hani bir delikanlı talebelerden birisini öldürmüşler, parça parça etmişler, betona gömmüşler falan diye bir sürü hikaye.
4: Fırınlarda gençler öldürülmüş, katledilmiş değil mi efendim? Müthiş hikayeler vardı, evet.
7: Evet. Hatta ben annem babam okuma yazma bilmediği için ben alır evde gelir akşam okurdum onlara da.
4: Allah Allah.
7: Ondan diyordu ki bir genç çıktı geldi, Menderes'in yakasına yapıştı. Hürriyet istiyoruz, hürriyet demiş. Oğlum demiş bak sen demiş Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının yakasına yapışıyorsun. Bundan daha büyük hürriyet olur mu demiş.
4: Ya.
7: Menderes. Gerçekten de öyle yani, bir başbakanın yakasına yapışmak. Orada bir sürü korumanın arasından çıkıp da şimdi şeyin, reisin yanına yaklaştırabilir, yaklaşabilir mi yani birisi korumalardan geçmeden.
4: Tabii.
7: Ve öyle dediğini ben çok iyi biliyorum. Bir sürü yalanlar tabii o zaman. Sonra radyodan dinledik o duruşmaları.
4: Evet.
7: Sonra Özgür Efendi, yani ben Özgür Bey'i çok, yani kalitemizi bu kadar düşürmemesi lazım siyasette insanların.
4: Evet.
7: Çok yazık oluyor yani, çok böyle yani ne konuştuğunu bilmeyecek kadar, yani ne bileyim ne kullanıyorlarsa bunlar, çıkıyorlar konuşuyorlar. Yani şey de öyle, Kılıçdaroğlu da öyleydi yani, konuşurken adamın yüzünden ne dediğinin ifadesi alınmıyor. Böyle ölür yüz gibi, hiçbir hareket yok, hiçbir şey, konuştuğu lafın ifade edecek bir yüz tarzı da yok. Yani yazık ediyorlar bu memleketi. Sonunda hepimiz birden yanmamızı mı istiyorlar bunlar? Nasıl siyaset yapıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Etrafımızı ateş çemberinde bunu görmeyecek kadar kör mü bunlar? Anlamıyorum yani.
4: Evet. Çok neyse. Enteresan. Evet, tespitleriniz de müthiş.
7: Bizim eğitim sistemimiz çok yetersiz kardeşim, eğitim sistemimiz. Bizim hocalarımız, ben ilkokuldayken çok iyi hatırlıyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatırken bizim hocamıza ağlardı ya.
4: Ya.
7: Böyle milliyetçi hocalarımız vardı.
4: Tabii.
7: Yani biz onların sayesinde vatanımızın ne olduğunu, tarihimizin ne kadar şeylerden geçerek geldiğimizi anladık yani, anlardık. Evet. Şimdiki gençlerde bu yok, bu duygu yok.
4: Evet.
7: Ben öğretmen emeklisiyim.
4: Evet.
7: Yani her sabah İstiklal Marşı okunurdu çocuklar alırken de, onlar hiç fark etmezdi, benim gözlerimden şıpır şıpır yani yaş damlardı. Onun manasını ben her yıl başında, yani dersler başladığı zaman, Eylül'de ders başladığı zaman bir haftamı mutlaka İstiklal Marşı'nın açıklamasını ayırırdım. O 10 kıtayı tek tek o şeyleri, bazı anlamadıkları kelimeleri yazdırarak anlatırdım dert olarak.
4: Evet.
7: Yani bir katkımız olsun, hiç olmasa yani şeyde, denize bir damla kadar bir faydamız olsa kârdır bu vatana. Yetiştirdiğimiz çocuklar bize yarın hesap soracaklar. Bize bunlar vardı da niye söylemediniz diyecekler.
4: Doğru söylüyorsunuz efendim. Milli tarihi ve bu şuuru vermek lazım gençlerimize, çocuklarımıza.
7: Tabii.
4: Bravo.
7: Yani ama biraz da yani yetiştirdiğimiz öğretmenleri şey yapmak lazım. Ben daha önce bankada çalışıyordum. Fakülteyi bitirdim. Bankaya girdim. Zaten lisedeyken bankaya girdim. Fakülteyi de bitirdim. İlle bana öğretmenliğe geç diye büyükler tavsiye ettiler. Hani bir faydan olur daha ziyade falan diye. Öyle gittim.
4: Siz nerede yaşıyorsunuz efendim?
7: Ben Samsun'dayım. Arada sırada arıyorum ben sizi.
4: Öyle mi? Aa, ben unutmuşum. Anladım efendim. Sıklıkla demek ki aramıyorsunuz. Peki
7: yani
4: efendim.
7: Arkadaşlar konuşuyorlar bizim.
4: Dinliyoruz diyorsunuz. Ne
7: onlar
4: kadar güzel.
7: Onlar da söylüyorlar.
4: Peki olsun efendim, ama siz de geçmişle ilgili çok önemli anekdotlar aktardınız. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Hayırlı bayramlar diliyorum.
7: Sağ olun. Çok sağ olun.
4: Saygılar efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, valla programımızın da sonuna geldik. Selim diyor artık yeter abi. Valla millet bayramda bayram telaşı, kurbanın peşinde, sen de burada program yapıyorsun. Ama ne güzel şeyler geliyor. Ne enteresan dinleyicilerimiz değil mi yani? Metin Toker'i bize hatırlattı ya. Aman efendim damat. Evet. şefimizin damadı, medyamızın efendim, yeter ki Metin Bey bir manşet alsın değil mi? O çıkardı dergide ertesi gün, tamam o kanundur zaten. Mutlaka öyle olacaktır. Sevgili dinleyiciler, bitirelim. Yarın bayram, efendim inşallah bayramdan sonra tekrar bir arada olacağız, görüşeceğiz. Bir yerlerde değilim, buradayım efendim, bayramı bayram gibi yaşayacağız. Hepinizin mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyoruz. İslam aleminin de inşallah mazlum milletler var tabii. Bundan dolayı bayram yapmayan efendim milletler var. Başında Filistin geliyor. Bugün bile bombaladılar tabii. Dün bombaladılar. Kurban bayramıymış, bayrammış, mübarek günmüş. İsrail için bir şey değişmiyor. Yani bu kadar katil bir devlet efendim. Onu da söyleyelim. İnşallah bayramı bir gün bayram gibi yaşarız bu coğrafyada. Bu coğrafyanın çocukları, insanları, Müslümanlar özellikle idrak ederler. Zulimler biter, işkenceler biter efendim. Ben Ataullah Arvas, sürçülisan ettiysem affoluna. İyi akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum efendim.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Süreli reklamlar.
1: Bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakataşi.org.tr

Sesimin ulaştığı tüm şiirseverlere merhaba. İşte yine birlikteyiz dostlar. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Engin Karagöz var. Ve ben Müberra Gönen bu programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Birbirinden güzel şiirler getirdim yine sizlere. İlk şiirimiz ünlü şairimiz Attila İlhan'dan Ben Sana Mecburum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Ki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Şair Attila İlhan şiirinde sevmek kimi zaman rezilce korkuludur diyor dostlar. Gerçekten her güzellik gibi sevmek de bir risk taşır içinde genellikle, bilirsiniz. Ya sevdiğimiz kadar sevilmezsek, ya sevdiğimizi kaybedersek, ya sevgimiz alay konusu yapılır ve aşağılanırsak, ya sevdiğimiz kişi bizi aldatırsa, ya diye çoğaltabiliriz bu kaygıları. İşte bu nedenle sevmek kimi zaman rezilce korkuludur ne yazık ki. Şimdi sizlere Attila Atalay'a ait bir öykü sunmak istiyorum. Adı Sen Bana Dokunuyorsun. Sevmenin nasıl korkulu bir şey olduğunu anlatıyor o da bize. Gözlerini gözlerime dikmiş. Kaçırıyorum yine buluyor. Sen bana dokunuyorsun dedi. Yüreğimde bir yerleri acıtıyorsun. Ama anlatılmaz güzellikte bir şey. Rabbim bir şey olsa, aygaz kamyonu filan geçse, aniden ceviz iriliğinde dolu yağmaya başlasa, bu romantik ortamın canına okusa. Ne oldu bu kıza, neler söylüyor? İyi ki varsın, iyi ki. Neye benziyor biliyor musun? Eskiden kaldığım yurtta camlar içerisi dışarıdan gözükmesin diye beyaz yağlı boyayla boyanmıştı. O boya tabakasındaki küçücük bir delikten bakınca dışarıyı görüyordum ben. Hele baharda öyle güzel gözüküyordu ki. İşte seninle olmak o bembeyaz ya da siyah şeyin ortasında küçücük bahara bakan deliği bulmak gibi. İşi şamataya boğmalıyım, yoksa fena olacak. Bu havada hayatta dolu yağmaz. Aygaz kamyonunun filan da geçeceği yok. Kız resmen yerli film replikleri atıyor. Hayır, ben ters adamım, inanıveririm. Dökülürüm, aşık olurum. Betonlara çakılırım. Asıl benim canım acır. Yerli film, oradan saçmalamalıyım muhabbette. En ayhan ışık sesimi kullanarak hınzır bir ifadeyle

attım durdum. Sırasıyla Necdet Tosun, Sami Hazınses, Cilalı İbo, Turist Ömer, Edison, hatta bir ara ayağa kalkıp "Ay gaz!" diye bile bağırdım. Sözünü ettiği yağlı boyadaki küçük delikten zırhımı açmasına asla izin vermedim. Yıkılmadım, kendimi asla açmadım. Erkeklik gururuma değmesindi yağlı boya. "Korkulacak bir şey yok," dedi. "Ben sana ne yapabilirim?" "Çok şey," dedim. "Çok şey." Derken kendi sesimi kullandığımı fark ettim. Hemen kendimi toplayıp Edison, Ayhan Işık, Figüran Osman ve Erdal İnönü sesiyle ayrı ayrı üç kez "çok şey" demeye çalıştım ama üçünde de kendi sesim çıktı. Sonra yine yerli filmlerdeki gibi takvim yaprakları uçuştu. Ben onu hiç aramadım. Bir gün aklıma fena düştü, aradım. Aslında aramadım, telefonu açtım. O "alo, alo" dedi, ben sustum. Aniden "susarken bile Ayhan Işık taklidi yapıyorsun," dedi. Anlamıştı. Aslında belki de tek sorun gerçekten anlamasıydı. "Ne fena değil mi?" diye sürdürdü. "İnsan hep çok sevilsin diye uğraşır. Sevilince de ödü patlar." Sustum. "Belki de sen haklısın. O zırh ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Ama artık arama, olur mu? Ve sakın üzülme. O öyle nalet bir zırh ki sen bile içeriden delemezsin." Yine sessizlik. Derken Belgin Doruk gibi son cümlesini söyledi. "Hesapta kendini koruyordun ama yine acı çekiyorsun. Boş ver. Ne diyorlardı? Gençsin, unutursun." Genç miydim? Unutur muydum? Telefonu kapadım. Sokağın köşesinden yırtınarak bir Aygaz kamyonu geçip gitti.

Evet, öykümüz Atilla Atalay'a aitti dostlar. Sevmekten ve sevilmekten öcü gibi korkan bir adamı ve onun zırhını delmeye çalışan bir kadını anlatıyordu. Herkesin kendi seçimi tabii. Ya her çeşit riski göze alır ve sevip sevilmeyi deneriz, ya da kendimizi ördüğümüz kalın zırhların içine kendimizi hapseder ve kimselerin girmesine izin vermeyiz. Ya yalnızlık? Onu ne yapalım dostlar? İşte tam bu sırada Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri bize galiba en güzel yanıtı verecek. Unutma ki diyeceğiz. Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.

Ne güzel bir şiirdi değil mi? Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır. Nur içinde yat sevgili büyük şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Şimdi ne yapalım? Şimdi de sevgilerde diyelim bakalım. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi

kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

Şiirimiz Sevgiler'de Behçet Necatigil'e aitti. O da yakın şeyler anlatmış şiirinde. Seçim sizin. Vakitsizlik, korku ve başka nedenlerle sevip sevilmekten vazgeçerseniz yıllar rüzgar gibi geçer dostlar. Ve bu en güzel duyguyu ne yazık ki atlamış olursunuz. Tıpkı hiç yaşamamış gibi. Şimdi bir Sabahattin Ali şiiri okumak istiyorum sizlere. Ağlayı ağlayı. Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi, büyü mü, çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince, gözleri baygın. Hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı. Gel, gaflet etme, beni bul. Kuş gibi sineme sokul. Bak, ben senin kapına kul oldum ağlayı ağlayı. Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın, sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlayı.

Şairler çok coşkulu ve güçlü seviyorlar sanırım. Ya da sevgilerini çok iyi ifade ediyorlar. Öyle ya da böyle iyi ki var onlar dostlar. Kimi zaman çorak tarlalar gibi kuruyan ruhlarımıza iri yağmur damlaları gibi şiir dizeleri döküyorlar da biz de yeniden canlanıp adeta diriliyoruz. Hadi bir başka Sabahattin Ali şiirinde bu coşkuyu yüreklerimizde birlikte hissedelim. Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum, tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün, benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin zaman.

Biliyorsunuz bugün sizlerle bir öykü paylaştım. Bu nedenle ard arda birazcık da şiirler gelsin. Az şiir okudu demeyin istiyorum dostlarım. Değerli Ozan Dost, Hasan Öztürk'ün bir şiiri, Yüz Gelir diye.

varsa çiçeğim elinde solsun. Sineme sel gibi gözyaşı dolsun. Bir değil, beş değil, 95 olsun. Gam etmem dertlerim yüz gelir diye. Göğsüne gamlı bir menekşe takın. Yakındır vuslatın günleri, yakın. Gözünü yollardan ayırma sakın. İstersen derimi yüz gelir diye. Saçların yüzümü örten ağ olsun. Seninle doluyum canım sağ olsun. Sinende sönmeyen yanardağ olsun. Yandıkça deryada yüz gelir diye. Ufukta bir umut var süzüm süzüm. Sensizim, yorgunum, hayli güçsüzüm. Gecikirsen diye küsüyor yüzüm. Beklerim bir güleç yüz gelir diye.

Ve Abdurrahim Karakoç, Mihriban. Hazır mısınız? Hemen ardından da yine Mihriban için yazılmış Unutursun isimli o güzelim ikinci Mihriban şiiri. Ard arda paylaşalım. Hadi dostlar.

saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban.

unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihribanım. Yıllar sineye yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun Mihribanım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Hah işte tıpkı öylece. Unutursun Mihribanım. Gün geçer, azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki. Unutursun Mihribanım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Kim bizim işimiz? Altın Yıldız Classics.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Reklamlar.
7: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
11: güvenli planlar. İDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
12: Yıldız. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
9: Efendim ne de güzel kurbanla gülümser. Deniz feneriyle yar yar bayramı şene.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa kurban bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen, seni de unutursun mihribanım.

Evet, şimdi de bir başka güzel şiir paylaşacağız. Şairimiz Yavuz Bülent Bakiler, şiirimiz Çocuklar. Şimdi bütün çocukların elma bahçelerinde dağıtır saçlarını bir serin rüzgar ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar. Salıncaklar, sallanın. Artık karanlığı hiç sevmiyorum. Aydınlıkta çocukların masal gibidir gözleri ve bir avuç suya benzer ince yüzleri. Işıklar, yanın. Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde, çocuklar da öylesine güzeldir uykularda. Sayıklayınca sanki güller açılır sularda. Anneler, babalar, uyanın.

Değerli şair Yavuz Bülent Bakiler'in bu şiirinin en son dizesi her an aklımızda tutmamız gereken bir öğüt gibi geldi bana. Anneler, babalar uyanın demiş ya. Tümümüz için çok gerekli bir öğüt. Uyanmak ve uyanık olmak. Tabii buradaki uyanık olmak durumu bugünlerde çok moda olan köşe dönmeci bir uyanıklık değil, farkındasınız. Akıl, mantık, sağduyu ve vicdanımızı uyanık tutmak diye algılıyorum ben bunu. Bugün şiirler arasında uyanık olmak durumundan da biraz söz edelim istiyorum dostlar. Gerçekten nasıl uyanık oluruz? Uyanık olmamızın bize ve çevremize ne yararları olur? Bunları da konuşalım istiyorum. Şimdi bir Melih Cevdet Anday şiiri gelecek. Bu da yakın anlamlarda. Hadi paylaşalım.

Telgrafhane. Uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde, ta gün ışıyıncaya kadar vakur, metin, sade çalacaksın.

Evet, Melih Cevdet Anday bu şiirini 1952'de yazmış. O günden bugüne ne yazık ki uyanık olmamızı gerektiren sebepler hep artmış, hiç eksilmemiş. Dünyamızın ve memleketimizin hali bizi uyutmayacak kadar kötü. Savaşlar, sömürüler, haksızlıklar, çoğu insanların elinden çıkan felaketler dizi dizi. Peki uyumamaktan kasıt ne? Bütün bu üzücü durumları düşünüp gece gündüz karalar mı bağlayalım? Tabii ki hayır. Bu bize hiçbir yarar sağlamaz. Telgrafhane isimli şiirdeki uyumamak ve bir telgrafhane gibi olmak durumu sanırım olup bitenin farkında olmak, duyarlı olmak ve düşünüp çözümler üretmek, sonra da bu çözümleri hayata geçirmek anlamında olmalı. Dostlar, siz de farkındasınız. Bir sohbet ortamında bizler gerek uzak gerek yakın çevremizde olup biten olumsuzluklardan sık sık yakınır, birbirimizle dertleşiriz de hiç bunun ötesine geçmeyiz. Yani çözüm önerileri üretmeyiz, üretsek bile hayata geçirmeyiz. Ya bunları bir düşünelim de her birimiz bir diğerimize çözüm önerileri sunup bunları da yaşama geçirmeye gayret edelim. Şimdi bir Özdemir Asaf şiiriyle payla devam edelim. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara. O zaman beni görseydiniz... Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. Beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum, görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

uyanık olmak diyorduk. Bir anlamda akıl, mantık, sağduyu ve vicdanımızı sürekli olarak kullanma hali belki de bu. Kimi zaman o kadar fevri, o kadar alıngan ve kuşkulu olabiliyoruz ki hem kendimize hem çevremize zarar veriyoruz. Çünkü aşırı duygusal ve hırçın olduğumuz için karşımızdaki insanı anlayamıyoruz. Çoğu zaman da tamamen yanlış anlıyoruz. Hak, hukuk, adalet kelimelerini dilimizden düşürmüyoruz ama iş uygulamaya gelince ne yazık ki sonuç çok da olumlu olmuyor. İşte bütün bunları bir kere daha düşünüp en yakın çevremizden başlayıp başkalarına ne kadar sağduyulu, vicdanlı, anlayışlı yaklaştığımızı gözden geçirmeliyiz diye düşünüyorum dostlarım. Sanırım çok yakın düşünüyoruz sizlerle şiiri paylaştığımıza göre. Evet, burada galiba alınacak en güzel örnek belki de bir annenin çocuğuna yaklaşımı. Hesapsız, karşılıksız, hep verici bir sevgi, anlayış, şefkat, koruma ve kollama hali. Onun için her şeyin en iyisini ve güzelini yapma çabası. Bunları ancak bir anne çocuğuna yapabilir diye sınırlamazsak, başkalarına karşı bütün bu güzel davranışları uygularsak, hiç ummadığımız kadar güzel sonuçlar alabiliriz. Bu sonuçlar da bizi ve çevremizi çok mutlu edecektir. Anne dedik de, hadi gelin sevgili dostum, şair arkadaşım Münire Aksaray'ın o güzelim annem şiirini paylaşalım. Tüm annelere gitsin. Sen ey ciğerparem, ey melek yüzlüm, dizinde bir ömür yatası annem, ezelden ebede sevgiyle sözlüm, alnında şafaklar atası annem. Anne dedim sana gençlik çağından, bir kelebek gibi geçtin ağından. Sen ey can gülüşlüm, sevgi bağından elleri çiçekler tutası annem. İyilik, güzellik, sabrın öyküsü, susar yoksan eğer şafak türküsü. Sen bana Allah'ın yüce övgüsü, giydiğim saadet hırkası annem. Geceler nurunla güne yol alır, sen olmasan hayatımda nem kalır. Umudum aşkınla artar çoğalır, dildeki şarkımın notası annem. Anne, sen ömrümce bitmeyen rüya, bitmeyecek gerçek özünde hülya, gönlün üzerinde durduğun dünya, dünyanın en büyük kıtası annem.

Bütün olumsuzluklara rağmen biz yine de hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Ne sevgi ne barış adına. Öyle değil mi dostlarım? Evet, şimdi isterseniz birlikte bir ilkbahar şiiri paylaşalım. Şairimiz Naşit Yavuz. Bakalım ilkbahara girerken neler hissetmiş? Ağaçları ilkbahar tomurcuklamış. Özlediğim renkler binbir çiçekte. Hasta kuşlar bile susmuyorlarmış. Çağırmış mevsimi sular hevesle. Arılar, böcekler ve kelebekler bir ses alemini bahara ekler. Bulutlar renkleri sanki içiyor. Yağmur taneleri sicimleşiyor. Gökkuşağı inmiş karşı tepeye, renkleri sularda hep birleşiyor. Gök mavi, gün ılık, güneş Nisan'ın. Göğsüne sığmıyor kalbi insanın. Cidden kuşları, arıları, böcekleri, çiçekleri unuttuk neredeyse dostlar. Yaşamın koşturmacasına öyle kapılıp gidiyoruz ki arada neler neler farkına varmadan geçip gidiyor. Hadi isterseniz bugünden başlayarak çevremizde var olan bu güzelliklerin daha çok farkında olmaya çalışalım. Söz mü? En azından ben bunu size söz veriyorum, kendime de. Bundan sonra ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, kelebeklere, arılara, karıncalara daha çok bakacağım. Onlardaki güzelliklerin tadına daha çok varacağım. Değerli şair Halil Soyer'den ard arda iki şiir var elimde. Muhteşem güzellikte. Önce sen diyelim, sonra da ben.

Her besteyi manada yaşatmak sana mahsus. Her neşeye sen renk katıyorsun kucağından. Bir başka eşin yok ki şu dünya üzerinde. Tatlanmak için meyveler öpmüş yanağından. Mevsimleri yönlendirecek güç bakışındır. Yollar bile hiç geçmeyi bilmez uzağından. Sen kalplere gönlündeki yerden geliyorsun. Ballar süzülürken seni çalmış dudağından. Ayak seslerimden belki tanırsın. Arkanda koşturan hayal benim ben. Beni benden alıp her şeyi ile kucağında sana getirenim ben. Bu ayrılık gelip çattı en sonda. Hasret deyip geçme, ben varım onda. Yollar boyundaki her istasyonda seninle dopdolu bir trenim ben. Sensiz günler saya saya bitmiyor. Anladım ki sana yıllar yetmiyor. Nereye gidersen hiç fark etmiyor. Peşinde ömrünü bitirenim ben. Aramıza giren engelleri yık. Ne olur halimi anla birazcık. Hayatta kapısı tek sana açık. Sevgiden yapılmış bir meskenim ben. Dostlar, ne yazık ki Damla Damla Şiir bu defalık da bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik Masa'da Engin Karagöz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı hazırlayıp sunmaya çalıştım. Hoşça kalın, görüşmek umuduyla. Damla Damla Şiir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.

0: Eldekini aramaya yani eldekini bile hani bir süre sonra kıymetli görmeye başlayacağı bir atmosfere de kimse tercih etmez seçmen. Hani niye kendi imkanından da var olandan da mahrum kalsın? Dolayısıyla burada hani bir biçimde eğer fanatik kitle üzerine siyaset kurguluyorsanız o fanatik kitleyi motive etmek için bunlar çok iyi tercihler. Ama seçmenin ne kadar bu fanatizmi destekler, alkışlar arkasında durur. Türkiye'de çok ciddi bir sessiz çoğunluk var. Evet, bir bedel ödemiyor, katılımcı değil, aktif demokrasi duyarlılığı yok, belki yurttaş bilinci çok güçlü değil. Bunun başka sebepleri var. Ya sadece bunu topluma fatura etmekten yana değilim. Siyasetin kendi de istemiyor bunu zaten. Siyaset de temsil siyasetini seviyor. Yani toplumsal kesimlerimiz de öyle. Birilerimiz Aleviliği temsil etmeyi istiyor, tekelinde tutuyor. Bazılarımız Kürtlüğü, bazıları milliyetçiliği, dindarlığı neyse. Yani kategorik olarak herkes bir köşeyi tutmuş. Topluma da diyor ki ya sen sadece sandıkta oy ver bana. Destekle, alkışla, en fazla mitinglerde gel, slogan at diyor. Daha öte bir ilişki kurmuyor, etkileşim kurmuyor, hesap vermiyor en önemlisi. Yani hesap sormayan, hesap vermeyen bir siyaset hesap sorabilir mi? Yani biz bugün örneğin bunu mu konuşmalıydık bence? Hani işte diyelim ki 2 yıllık, 3 yıllık Özgür Özel döneminin mali bilançosunun açıklanması lazım. Bir sürü polemik yapılıyor. Şu televizyona bu kadar, şu gazeteciye bu kadar, sosyal medyaya bu kadar. Ya bunu görüşümüz gene gene niye açıklamıyorsunuz? Sonuçta bu para yani bir biçimde devletten gelen yani kamuya ait, millete ait para. Harcadığınız parti ise kamuoyuna açıklayın. Herkes bilsin ki herhangi bir hesabı verilemeyecek bir şey yok. Siz bunu açıklamadığınız takdirde iktidarın şeffaf olmasını nasıl sağlayacaksınız? İktidarın harcamalarının hukuka uygun, adil, hakkaniyetli olmadığını iddia ettiğinizde kim buna inanacak? Yani biraz önümüzdeki dönemin bence hani geçiş dönemi gerilimine yatırım yapıldığını düşünüyorum ama yani grup mesela toplantısı konusu sahiden şaka gibi geliyor bana. Yani ne için söylüyorum? Şaka
1: Bu
0: gibi geliyor
1: her anladım.
0: grupla ilgili planlamalar. Ya bir kere hepimiz biliyoruz ki Özgür Özel herkesten çok biliyor ki grup başkan vekilliği yıllarca yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu da eski grup başkan vekiliydi. Yani grup dediğiniz şey siyasi partiler yasasında partinin organlarından birisidir. Ayrı bir tüzel kişilik değildir. Yani mecliste olmanız size bir özellik falan vermez. Parti meclisi, disiplin kurulu, genel kurul yanında dördüncü organ olarak tüzüklerde bu yazılıdır. Şimdi siz milletvekillerini toplayıp ben grup başkanı oldum, seçtirdiniz. Tamam, matematiksel olarak bir problem yok. İyi de genel başkan muhatap, genel başkan bunu meclise bildirecek. Genel başkan hayır ben atadım seçimle de yapmıyorum desin diye mi bunu yapıyor? Yani ya da işte beni de ihraç edebilirler derken aslında ihraç etsinler diye mi yapıyor? Yani burada çok açık biçimde uzlaşmak zorundasınız. Başka bir yol yok. Partiyi düşünüyorsanız da, ülkeyi düşünüyorsunuz da uzlaşacaksınız. Sabredeceksiniz. Sonuçta il kongreleri yapıldı. Sonra genel kongre yapıldı. Eğer gerçekten siz çok başarılıysanız ve yani Kılıçdaroğlu başarısızsa bu delege değişse de bu zihinsel tablo sizi bir daha seçtirecek. Tamam birkaç yıl kaybedeceksiniz. Belki bir fırsatı kaçıracaksınız eğer öyle okuyorsanız. Yani zaten hani bugünkü %60 oyla iktidara geliriz ama biz gidersek CHP %5'e iner gibi yaklaşımlar kamuoyu oluşturmak için söylenmiş sözler olabilir ama bence bu kavganın sonunda ne onların kuracağına yar olacak ne CHP böyle çok rahat siyaset ortaya koyabilecek. Önümüzdeki günlerde biz işte grup konusunda anlaşılmazsa grup odası iptal edilecek. Yani
1: Evet.
0: sonuçta genel başkanın rağmen grup toplantısı olabilir mi? Hiçbir partide böyle bir şey olmaz. Yani grup toplantısı engellenecek.
1: Yani
0: Belki
1: Ayhan Bey
0: bildirilecek.
1: daha mı sertleşecek? Mesela cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir toplantısı vardı, halkla buluşma toplantısı. Aynı saatlerde Özgür Özel de ekibiyle Ankara İl Başkanlığı'nda bir herhalde miting gibi yani bir buluşma gerçekleştirecek. Şimdi hani böyle bir karşılıklı adımlar geliyor. 30 Mayıs mesela Ankara'da CHP seçmenleri için hani CHP tabanı için nasıl bir gün olacak? Bayramın 4. günü.
0: Yani Pınar Hanım, hani ben hani bu konunun neresindeyim? En azından kendi adıma ifade edeyim. Ben siyasette şeffaflığı, demokrasiyi, hukuku önemserim ve toplumsal siyasete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Siyasetin gittikçe çürüdüğünü ve toplumsal güven kaybının ciddi noktaya ulaştığını düşünüyorum. Şu kavgayı izleyenler, biraz önce Gürkan Bey'in tarifine yakın şeyler söyleyeceğim. Şu kavgayı izleyenler, hani lanet olsun size derler. Bunu dedirtiyoruz biz topluma, seçmene. Yani burada tamam, siz bir parti çıkartmak istiyor olabilirsiniz içinden ve bu da ne kadar hani sert geçerse o kadar büyük parça koparacağınıza dair bir motivasyonunuz olabilir. Ama en nihayetinde ya bu diyelim ki birkaç ay sonra yüz yüze bakacağınız, konuşacağınız, yani birlikte belki mecliste yan yana oturacağınız bir tablo çıkaracak. Ya bu asgari insani davranışları bile bu toplumdan niye sakınıyorsunuz? Toplum sonuçta sanatçıyı, sporcuyu ve siyasetçiyi bir şekilde örnek alıyor. Yani o önünde bir model, bir yani bir sembol. Dolayısıyla burada hani kazanmaksa buna değer mi? Hani ben böyle ifade edebilirim. İki, bu kazandırır mı gerçekten? Yani toplum sahiden büyük ekseriyetiyle bunu mu istiyor? Yoksa kendi sorunları için mi kavga edilmesini istiyor? Ya ekonomiyle ilgili, yoksullukla ilgili, gelir dağılımıyla ilgili, ya bütün bunların can yakıcılığıyla ilgili kavga eden, kendini parçalayan, işte ne bileyim tomanın üzerine çıkan, işte üstünü başını yırtan siyasetçi var mı ortada? Yok. Yani kendimi de dahil ederek söylüyorum. O zaman yani geriye ne kalıyor? Toplum şöyle düşünüyor. Ya bunlar kendi koltukları için yani işte bu kavgayı veriyorlar. Uzlaştıkları konular da yine kendi menfaatleriyle ilgili konular. Bu çok kötü bir durum.
1: Yani sandıkta böyle bir tavır da alabilir seçmen yani diyorsunuz.
0: Küskünlüğe dönüşebilir, katılımı etkiler. Evet, sonuçta evet. Demokrasi dışında bir araç yok. Demokrasiye olan inanç, siyasi partilere, seçime olan inanç daha da yara almış olur. Yani buradan çıkma konusunda artık bence bir sağduyunun gelişmesi lazım. Hani ayrılıyorlarsa da medenice ayrılmanın bir yolunu bulmalılar. Birlikte yaşamayı başaramıyorsanız sonuçta hani ya benimsin ya kara toprağın mantığıyla siyasi ayrılık olmaması lazım.
1: O yani anlaşmalı düşürmesi. Bir boşanma ya da çekişmeli bir boşanma de, gibi diyorsunuz.
0: Evet, ben de hani sürdürülebilir görmüyorum bu arada. Ekrem İmamoğlu açısından evet. İmkansız gözüküyor bence. Belki Özgür Özel'in çevresindeki bazı isimler o kadar keskin olmayabilir. Ama yani bu sonunda oraya varacaksa bunu hani uzatıp sadece süreç yönetmek yerine bence nezaketle ayrılmanın yoluna bakmak daha peki. Anlamlı.
1: Şimdi Gürkan Zengin sanki bir şey söyleyecektin ama oradan zaten bir de soru soracağım. Şöyle ki sen eklentilerini yap. Bugün İzmir'de işte Gündoğan dendi, Cumhuriyet Meydanı dendi. O mitinge sosyal medyaya bakıyorum ya bu ne kadar az bir kalabalık. Hiç kimse gelmemiş. Yani koskoca İzmir kale bu kadar bomboş olur mu diyenlerle. Bayram günü İzmir gibi bir yerde bayramın işte başlangıcı bir dönemde bu kadar da hızlı bir şekilde söylendiği halde müthiş bir kalabalık var diyen birileri var. Şimdi mesela bunu da bir yorumlar mısınız bana?
2: Onu da yorumlayalım. Hatta oradan da başlayalım. Yani Pınar, oraya bugün 50 bin kişi mi geldi, 100 bin kişi mi geldi, nasıl bir sayı verildi görmedim ben doğrusu, ama oraya 500 bin kişi gelse ne olur? Bakın, Muharrem İnce'nin İstanbul'daki son mitingine birkaç milyon kişi geldi. Muharrem İnce 10 milyon fark yedi Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bu meydanlar üzerinden meydana bakıp aa çok adam var deyip seçimi kazanıyoruz. Az adam var deyip kaybediyoruz. Böyle değil. Yani demin Ayhan Bey çok önemli bir ifade kullandı. Bu Türk siyasetine girmiş bir ifadedir. Bu sessiz çoğunluk. Türkiye'de kararı o verir. Seçimin sonucunu da o belirler. Yoksa parti tabanları üzerinden yürümüyor bu işler. Yani Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtiren partinin tabanı değil. Ya da CHP'yi yarın seçtirecek olan parti tabanı, parti seçmeni değil. O bir sessiz çoğunluk var. Bir arada bir makul kitle var. Olaylara bakıp, siyasete bakıp, izlenen tablolara bakıp, akan trafiğe bakıp oy veren bir kitle var. Allah'tan var. %10, %15 civarında bir kitledir bu ama çok rasyonel bir kitledir. Türk siyasetinin, Türk seçmeninin 1950'lerden beri hep doğru bir tercihte bulunmasının tescil yapan bunlardır. Bu kitledir ve bu çok hayatidir. Bunu kazanan iktidar olur. Bunu kazanmayan hiçbir şey olmaz. Bir işte 125 olursunuz. Yarın %30'lara çıkarsınız. Tekrar inersiniz. Ama bu kitle adamı iktidar yapar. Tabanınızın üzerine doğal tabanınızın üzerine bu kitle bindiği zaman iktidar oluyorsunuz. Mesele budur. Bu bir. İkincisi burada %1 bile, %50 artı bir sistemi var şu anda devrede olan. %1 bile çok hayati. Bakın Özgür Özel dün T24'e diyor ki biz ayrıldıktan sonra hükmü kişilik Kemal Bey'in üzerinde de olsa girseler bir seçimi alacakları oy en fazla 3 olur 5 olur diyor. Ya 3, 5'i geçtim de 3 çok büyük bir oy. Yani %50 artı bir devredeyken 3 de çok büyük bir oy, %2 de çok büyük bir oy, %1 de. Hiçbir bölünmeyi kabul edebileceğiniz bir lüksünüz yok sizin. 7 genel seçim kaybetmiş üst üste bir siyasi partisiniz ve hala %1, 2, 3 alır onlar en fazla diye konuşabiliyorsunuz. İnanılmaz bir durum bu. Dolayısıyla çok şaşırıyorum buna. DEM Parti ve İYİ Parti birbirinin iki ters kutupta, siyasi kutupta bulunan iki parti Kemal Bey'le bayramlaşmayı reddediyor ya da işte Özgür Özel çizgisine ya da işte bu mahkeme kararına itiraz ediyorlar, doğru bulmuyorlar ve Kemal Bey'le görüşmeye bile gitmiyorlar. DEM ve İYİ Parti. Düşünebiliyor musunuz? Birisi Kürt siyasi hareketinin, ötekisi milliyetçi bir hareket. Evet. Şimdi böyle bir zeminde Kemal Bey ne murad ediyor acaba? Ne oy alacağını murad ediyor? Demin konuştunuz ya, ülke genelinde iktidar olmak mı? CHP'nin başında kalmak mı? Şimdi bu millet görmüyor mu bunu? Sizin %1, 3, 5 alabileceğiniz bir taban var. En fazla bu var. Öyleyse ne? Ne için oradasınız? Ya işte partideki hırsızlıkları, yolsuzlukları temizlemek üzere. Güzel, temizleyin. Bu iktidar yolunu buradan açabilecek misiniz? Bir şekilde Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup, Ekrem Bey de buna dahil etmek lazım. Anlıyorum ki o da Silivri'den yapıcı mesajlar göndermiyor. Kopalım, vuralım, kıralım ya da ne bileyim işte kararı tanımayalım yollu mesajlar veriyor. Bunun ona ne faydası var? Kemal Bey'e ne faydası var? Özgür Bey'e, CHP tabanına ve onlara oy veren milyonlara ne faydası var? Doğrusu anlamak mümkün değil. Bir siyasi basiretsizlikle, bir siyasi tecrübesizlikle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu ortamda iktidar partisi, Cumhur İttifakı, özellikle AK Parti ellerini ovuşturmaktadır diye düşünüyorum. Çok açık. Bugüne kadar Erdoğan iktidarını, evet kendi siyasi kabiliyeti, dehası üzerinden kazanmış olabilir bir yere kadar ama bu muarızlarının, muhaliflerinin yaptığı vahim hatalar da Erdoğan'ın hala iktidarda olmasının çok önemli sebeplerinden biri.
1: Ayhan Bilgen, kaç dakikam var arkadaşlar? Çok da fazla dakikam da kalmadı galiba. Ha, daha varmış, tamam, rahat rahat konuşuyoruz. DEM Parti'den bahsetti az önce Gürkan Zengin. DEM Parti dedi, İYİ Parti dedi. Biraz muhalefet partilerini okumasını yapalım mı? Zafer Partisi'nden Özgür Özel'e destek, İYİ Parti'den Özgür Özel'e destek geldi. Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'e

0: yapma kapasitesiyle ilgilidir. Şimdi politika üretememenin getirdiği nokta bizi şöyle bir yer. Yani patinaj yapıyoruz. Bir kısmımız eski ideolojik şablonlar ki onlar ta Osmanlı'nın son döneminden kalma şablonlar. İşte o üç tarzı siyasetten kalmış milliyetçilik, işte muhafazakarlık, Osmanlıcılık, neyse batıcılık gibi şablonların yeni versiyonlarıyız. Dolayısıyla burada dünyadaki değişim, toplumsal ihtiyaçlar bizi yeni politik perspektiflere ve programlara götürmesi lazım. Bu olmuyor. Yani toplumun %70'inin gündemi ekonomi iken ekonomi toplumda siyaseti dizayn eden bir faktör değil. Oysa tam ekonomi üzerinden ayrışmalar olması lazım Türkiye'de. Yani daha liberaller bir yerde, daha kamucular bir yerde olabilir. Ya da başka ekonominin neyse borçlanma yanlısı, büyüme yanlıları ya da diğerleri gibi üretim yanlıları ya da ithalat eksenliler. Yani sonuçta ekonominin ölçüleri var. Çok net bir alan. Ekonomi ahlakı bozuyor, ekonomi hukuku, ekonomi siyaseti bütün alanları bir şekilde deforme edebiliyor. Şimdi burada hani ekonomiye şunun için değindim. Sadece partiler bundan sonraki süreçte bir ayrışma yaşayacaklar bence. Ve bu ayrışma benim tahminim, öngörüm şudur. Tıpkı Sovyetler sonrası gibi yani Kafkasya'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da kısmen yaşandığı gibi bizi şöyle bir yol ayrımına götürecek. Demokrasi duyarlılığı olanlar ki onlar biraz böyle hani aynı zamanda mafyalaşma, yozlaşma, çürümeyi meşrulaştıranlar gibi olacak. Böyle bir demokratikleşme yani bu turuncu devrimler konsepti yani demokratikleşme, değişim diye ifade edeyim ben. Öbür tarafta da daha muhafazakar, daha belki işte ülke ve devlet politikalarını merkeze koyan biraz toplumcu, biraz korumacı refleksler. Ben bunun önümüzdeki dönem bütün partiler için temel yol ayrımı, temel sınav olacağını düşünüyorum. Bloklar böyle oluşacak bence. Tabii DEM Partisi için daha özel bir durum var. Kendi gündemi var. Yani bu gündemde takındığı tavır son derece konjonktürel olabilir. Çok kısa süre sonra yani özellikle işte bu yasanın çıkması ve yani yasa üzerinden işte partilerin sergileyeceği tavır demin de pozisyonunu yeniden şekillendirecektir. Ama şu anki durum bende bu izlenimi oluşturuyor. Ya çok ilginç bir tartışma yapıyoruz. Onun için hani buna vurgu yaptım. Ya demokrasi dediğiniz şey aynı zamanda etiktir ve erdemli bir toplumda hayat bulur. Ve demokrasi dediğiniz şey aynı zamanda şeffaflıktır, mali şeffaflık ve hesap verilebilirliktir. Bizim kavgamız ne şu anda? Bir taraf ahlaki değerleri savunuyor. İşte hırsızlık oldu, yolsuzluk oldu. Ya bu CHP tartışması açısından bunu önemsiyor. Bir tarafta ya yargı eliyle müdahale oldu diyor. Güya demokrasiyi savunuyor. Ya bu ikisi birbirinin karşıtı şeyler değil ki, birbirinin alternatif şeyler değil ki. Hatta bunlar ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Birisi olmadığında diri diğeri de olmaz. Demokrasi yoksa siz ahlaki değerleri koruyamazsınız. Ahlaki duyarlılığınız yoksa hesap verme, hesap sorma, mali şeffaflık yoksa nasıl bir demokrasi savunacaksınız? Yani göstermelik, şablonik bir liberal demokrasi savunmuş olacaksınız. Dolayısıyla ben hani bu kavganın toplumun kavgası olmadığını söyleyeyim. Siyaset toplumdan kopmuş vaziyette pozisyonel ve temsil üzerine siyaset yürütüyor. Bu bence büyük resimde Türkiye için son derece tehlikeli bir durum.
1: Ya Pınar, şunu söyleyeyim. 1960'ların sonunda CHP'nin içinden bir kopuş olmuştu. Bülent Ecevit
0: Evet.
1: zamanında, İsmet İnönü zamanında Güven Partisi doğdu. Neydi mesele? Ortanın solu diye bir anlayış getiriyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit ve ekibi, o mülkiye kadrosu, mülkiye cuntası denilen kadro. Güven partililer ya da Turan Feyzioğlu'nun liderliğindeki kadro bunu kabul etmediler. Biz partinin bu çizgiye evrilmesini istemiyoruz dediler. Ayrıldılar, koptular, Güven Partisi'ni kurdular. Anlaşılabilir bir şeydi, gittiler. Ne bileyim, 2000'li yıllarda şu milli görüş geleneğinde bir kırılma oldu. Neydi o? Fazilet Partisi'nin 2000 tarihindeki kongresine yansımış bir kırılma. Yenilikçiler diye bir grup çıktı. Biz dediler bu Erbakan'ın, hocamızın bazı politikalarını artık benimsemiyoruz. Avrupa Birliği'ne karşı falan değiliz. İşte ne bileyim faiz meselesine öyle bakmıyoruz.
2: Evet.
1: Bir takım politikalar. Yani ideolojide, programda, politikalarda ayrışmayla koparsınız edersiniz. Allah aşkına bugün bu kopuş neden?
2: Ya bu
1: Hangi
2: kopuş
1: ideolojik farklılıklardan, hangi
2: başka
1: ekonomik
2: tarihinde hiç
1: ayrışmalardan?
2: görülmedi değil mi?
1: Sen ben kavgasından.
2: Ya
1: Sen ben kavgasından.
2: bu kopuş şekli
1: Bildiğim kadar
2: Türkiye'de
1: yok
2: ilk.
1: yani vardır teknik ayrılıklar olabilir ama bu böyle ortadan yarılma şeklinde eski genel başkanla yeni genel başkan aralarında bir yıl falan yok yani aynı koltukta oturuyorlar. Bugün bunlar neden ayrılıyor diye baktığında sen ben kavgası dışında bir ideolojik argüman görmüyorsun ekonomik.

0: politikalarda, siyasal politikalarda, dış politikada bir ayrışma, böyle bir şey görmüyorsun. Keşke görsek, böylece o zaman deriz ki ya toplumda bir karşılığı olabilir bunun. Bakalım hangisi doğru, hangisi bu o değil. Özgür Bey mi, Kemal Bey mi? Kemal Bey mi, Ekrem Bey mi? Sen ben kavgası, bu başka bir şey değil. Ya da daha kötü niyetli bir bakışla belediyelerdeki rantın kavgası, o rantı kim yiyecek kavgası veya işte hazine yardımını hangisinin kullanacağı, çok ciddi bir para. Bugün açıklandı, işte 1 milyar lira bir para var bugün kasada. Seçim dönemlerinde 2'ye 3'e katlanır. Bunu Rayhan Bey daha da iyi bilir. Evet. Bu mu yani? Yani böyle bir, bu tarihi kritik, jeopolitik olarak Türkiye'nin etrafının ateş çemberiyle dolu olduğu 24 yıllık bir iktidar, hani yeniden seçime gidiyoruz 15-16 ay sonra en geç, böyle bir ortamda bu ayrışmanın zemini neymiş? Hangi ideolojiymiş? Hangi erdemli politika farklılığıymış? Yok. Sen ben kavgası yapıyorlar. Seçmen de bunu görür.
1: Tabii son kararı sandıkta seçmen söylüyor. DEM Parti'nin dedi ki Ayhan Bilgen, konjonktürel olarak böyle bir takım adımlar atılır ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı da terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yine kararlılığın altını çizdi. Dolayısıyla bazı beklentiler var. Butlan kararı çıktığı gün DEM Parti heyeti İmralı'ya gitmişti mesela. Oradaki görüşmeler yapılıyordu. Dolayısıyla kendi bir programları ve bazı beklentileri var dedi Ayhan Bilgen. DEM Parti o yüzden konjonktürel olarak karar verir. Her an farklı bir fikre dönüşebilir. Sen buna katılıyor musun? Mesela dokunulmazlıklar meselesi soruluyor. İzleyicilerimiz de soruyor. Çünkü gün gelecek bu konuda konuşulacak. Dokunulmazlıklar meselesi. Mesela orada siyasi partilerin tavrı ne olur?
0: Bir gün Hakan Fidan Meclis Genel Kurulu'nda bu Suriye konuları tartışılırken DEM Partililer laf attığında Hakan Fidan'a, politikanın, izlenen politikanın yanlışlığı konusunda, dönüp şöyle demişti onlara: ya siz Suriye'ye baktığınızda sadece Kürtleri görüyorsunuz. Suriye'deki Kürtlere baktığınızda da sadece PKK'lıları görüyorsunuz, demişti. Bu çok doğru bir tespitti. Şimdi bunu bugünkü tabloya, siyasete uyarladığınızda da durum aynıdır. Bu manada Ayhan Bey'e kesinlikle katılıyorum. Onlar siyasete yani bu pencereden bakarlar. Yani kiminle işbirliği yapmaları gerekirse konjonktürde, bu Kürt meselesi, işte PKK, bu süreç içindeki kazanımlar, Öcalan'ın çizdiği perspektifin takibi budur. Yani bugün bu mutlak mutlak kararını doğru bulmuyor olabilirler. İşte bu zeminde şu partiyle görüşüp ötekiyle görüşmüyor olabilirler ama yarın meclise işte bu Öcalan perspektifinde veya bu konularla alakalı bir iş geldiğinde o zeminde hareket ederler. Bu anlamda konjonktür dediğini zannediyorum ve ben de aynı şekilde katılıyorum kendisine. Evet, onların önceliği de budur. Bütün meseleleri budur yani.
1: Peki Gürkan Zengin, şimdi sen hani CHP'de o kopuştan bahsediliyor ya, hani kopacak yeni bir parti. Yeni bir parti hazır mı? İsmi belli mi? Hani bu da böyle bir konuşuluyor. İşte yeni bir parti deniyor ama Özgür Özel'e yakın kaynaklar diyor ki hayır, biz CHP'nin içerisinde mücadelemizi vereceğiz. Bir taraftan deniyor ki yeni bir parti var. Var mı öyle bir parti? Hazırlığı var mı? İsmi var mı?
0: Yani bir ara hatırlıyorsun, birkaç ay önce bu konular böyle bir konuşuldu, hatta adı bile dolaşıyordu, işte Ekim Partisi oldu, bir 6 ay Ekim Partisi olacak.
1: Ekim'i duymuştuk işte,
0: hatta
1: evet.
0: Ekrem Bey'in ismiyle falan da böyle değişik varyasyonlarda işitmedik değil. Gidişat kopuşa doğru görünüyor. Yani CHP içinde nasıl olacak da kalacaklar, konuşamadıkları bir deminde. Bu işin parti meclisindeki ayrılıklar ortada. Milletvekili grubu içindeki ayrılıklar ortada. Bir de böyle aşağı yukarı yani ortadan bölünmeler gibi. Parti meclisinde ortadan değilse de şuradan, ama işte öbür tarafta şöyle bir bölünme. Teşkilatlar var. Yani teşkilatlarda, il örgütlerinde bölünmeler var. Nihayet Kemal Bey 13 sene bu partinin genel başkanı oldu. Onun kurduğu network var. İlişkiler ağı var. 13 yıl. Onu hala destekleyen insanlar var. Taban var, delegeler var. 600 civarında, 600'den fazla oy almışlığı var son kongrede, son kurultayda. Yani bu böyle, partinin parası genel başkanın kontrolünde, işte milletvekillerin yarısından çoğu Özgür Özel'in yanında, bir yere gidilecek, bir program yapılacak, onun lojistiği nasıl sağlanacak, oradaki miting nasıl düzenlenecek, sürdürülebilir bir durum değil velhasıl. Yani önümüzdeki bayramdan sonra ben birkaç hafta içinde, en geç birkaç hafta içinde bunlar konuşabilir, bir araya gelebilir mi gelemez mi çok netleşir. Gelemeyecekleri anlaşılıyor çünkü yani mutlak pozisyon farklılıkları var. Muhtemelen o kopuş gerçekleşir. Ondan sonra da zaten ben o kopuşun bir başarı getireceğini falan da asla düşünmüyorum.
1: Bu denklemde Ayhan Bilgen, Mansur Yavaş, ben daha önce de sordum bunu. Bu denklemde taraflar çok keskin bir şekilde yerlerini almaya başladılar. Çok netleşiyor. Vekillerin durumu da, yani ortada olanlar var daha çok anlayamadığımız ama netleşiyor. Mansur Yavaş nerede bu denklemde?
2: Ya ben de onun da iktidarla durduğunu düşünüyorum. Yani çok keskin sözler söylemiyor, net tercihler yapmıyor. Ama hani iki tarafa da uyarı niteliğinde şeyler söylüyor. Tabii bu arada yani eğer önümüzdeki günlerde belediyelerle ilgili operasyonlar devam edecek olursa yani bu şüphesiz bir yeni durumu, yeni pozisyonu zorunlu kılabilir. Yani orada daha korunaklı bir pozisyon
1: neyi
2: mu?
1: Neyi kastediyorsunuz?
2: Yani Ankara Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine de işte çok hani birkaç sadece konu üzerinden soruşturma izni verilmişti. Konserler ve bazı peyzaj işleri gibi hatırlıyorum. Ama sanki bunu aşan bir takım gelişmelere tanıklık edeceğiz. Bu durumda yani Mansur Bey bir keskin tercih mi yapar yoksa tam tersine hani ben artık bu oyunda yokum moduna mı girer? Bence buna tanıklık edeceğiz. Çünkü yani bu konuda işte en azından tartışılan, kamuoyunda tartışılan, muhtemelen kamuoyuna yansımışsa işte izlemek ve soruşturma konusu olmuş bir takım işler vardır. Bunlar hani ben itham için söylemiyorum. Ne kadarı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bilgisi dahilindedir, ne kadarı ona rağmen başka birimlerde yapılan işlerdir. Çünkü ya bildiğim kadarıyla Mansur Bey'in tarzı ile Ekrem Bey'in tarzı arasında bir ciddi fark var. Yani Mansur Bey daha işte yetki devri yapan ve dolayısıyla da bazı işlerle ilgili kendini savunurken kendisine rağmen o işlerin olduğunu ifade edebilecek, savunabilecek bir tarz içinde belediyecilik yapıyor. Yani İmamoğlu için böyle bir şey söz konusu değil. Yani son derece nüfuz etmiş, neredeyse her birimin mali işlerini takip eden, hatta bir tık ilerisi bazı illerdeki belediyelerin mali işlerini de takip eden bir network sahibi. Dolayısıyla burada hani Mansur Bey benim tahminim, eğer yani önümüzdeki günlerde bu grupla ilgili kriz de aşıldıktan sonra bir parti bölünmesi yani gelirse, ki ben de hani bunun böyle çok bir ayı bile bulabileceğini düşünmüyorum. Ya bu durumda sanki denklemin dışında durarak tamamen belki hani böyle onun cumhurbaşkanı adayı olmasını
1: yani
2: isteyenler
1: açısından. Yani bağımsız olarak mı yoluna devam eder?
2: Evet. Evet, tam bunu kastediyordum. Yani İyi Parti'ye, işte diğer sağ milliyetçi partilere hitap edebilecek bir pozisyondan belki adaylığının zeminini oluşturup, yani yasal koşullardan söz ediyorum. Yani 20 vekil ya da işte hani grup gerekiyor ya da imza gerekiyor falan. İmza son derece zordur organizasyonu, ama ya böylece hani muhalefetin parçalanmış tablosunda ikinci tura kalabilecek aday olmayı hedefleyebilir. Yani kendisi her ne kadar cumhurbaşkanlığı konusunda hep hani hem hayır demeyen ama hem de çok istekli izlenim vermeyen bir yerde durdu bugüne kadar. Seçim takvimi yaklaştığında bence bunun hesabını daha fazla yapabilir.
1: Gürkan Zengin.
0: Katılıyorum. Mansur Bey şu anda
1: bugün birbirinize her konuda neredeyse hemen hemen katıldınız.
0: Yani, öyle bir konumda ki bu Kemal Kılıçdaroğlu ile öteki cephe arasında belki tek ortak nokta. Yani nasıl ortak nokta? Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını biliyoruz. Herhangi bir yere aday olmayacağını biliyoruz. Mahkeme kararıyla atanmış genel başkan. Ama yeniden kendini bu konulara, bu adaylıklara, bu pozisyonlara öne sürmeyeceğini biliyoruz. Hatta Mansur Bey'e olumlu baktığını falan da biliyoruz. Böyle yansımalar oldu. Silivri'den Ekrem İmamoğlu'nun da yanılmıyorsam yaptığı bir açıklama var. Hani Mansur Bey ile ilgili. Çünkü kendisinin aday olamayacağını biliyor. Yani diploma engeli sebebiyle oraya yani seçim yaklaşıyor. O iş aday olamayacak kesin. Geriye bir Özgür Özel kalıyor. Bu hengamede, bu kopuşta, bu karşılıklı ne diyelim hani, hadi sert ifadelerin kullanıldığı zeminde diyelim, öyle ifade edelim. Özgür Özel'in aday olma ihtimali de giderek azalıyor bu kopuş ortamında. Mansur Bey hem bir CHP'li olarak, hem kökenden CHP'li olmayan bir CHP'li olarak, ama iki dönem, üç dönem de işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı gösterilmiş, seçilmiş, çok ciddi bir oy farkıyla seçilmiş, en yakın rakibine 30 puan fark atmış Ankara'da ve sakin bir güç görüntüsü. muhafazakar, daha doğrusu milliyetçi bir tabandan geliyor olması, sağ merkezi ise merkez sağ olumlu mesajlar veren o tabana sıcak baktığı, bir takım CHP'nin toplum genelinde kabul görmeyen dış politika gibi, PKK güvenlik politikaları gibi, bu tezkereler mezkereler, bu gibi konularda CHP'deki arızalı hallere de katılmamış. Yani duruşu itibariyle, geldiği köken itibariyle toplumla daha diyalog kurabilir konumda olması, onu öyle ya da böyle bu karmaşa ortamında acaba bir mutabakat ismi olarak öyle çıkartır mı? Çıkartabilir ya, gibi görünüyor. Buradan bir adaylık çıkar mı? Çıkar gibi görünüyor. Daha önce hatırlarsınız, yani Ümit Özdağ'ın işte adayıydı. Öteki merkez, işte milliyetçi partiler, işte anahtar nasıl bakar, ötekiler nasıl bakar, ama
1: İYİ Parti'de biliyorsun Mansur Yavaş aday olursa destekleriz demişlerdi.
0: Filan. Dolayısıyla yani böyle kılıçların çekildiği, hem parti CHP içinde kılıçların çekildiği, hem de genel siyasette kutuplaşmanın sert olduğu bir zeminde Mansur Bey izlediği sakin güç konumuyla öne çıkacak gibi duruyor, ama bunu nasıl yöneteceğini göreceğiz.
1: Bundan yani olası bir yani... kopuşta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan bir partiyle diyelim. Tabii. Öyle bir senaryoda sonuç olarak hangi tarafın diğer muhalefet partileriyle ittifak, yani 50+1 gibi bir durum söz konusu olduğuna göre en güçlü tarafın yani herkesin ortak, hani altılı masada işte o kargaşa vardı ya, kim aday olacak kargaşası.
0: Tabii.
1: Hani bu noktada Mansur Yavaş en kuvvetli tarafın adayı olarak
0: zaten karşımıza Kemal Bey'in aday ilan edildiği, aday olduğu ve kaybettiği seçimde de iki isim kazanabilecek aday diye Meral Hanım'ın söylediği iki isimden biri de oydu biliyorsun. Birisi Ekrem İmamoğlu'ydu, birisi Mansur Yavaş'tı. Evet. Gerçekten de öyleydi. En azından Kemal Bey'le kıyaslandığında daha şansı yüksek bir isimdi. Ekrem Bey de öyleydi, Mansur Bey de öyleydi. Kemal Bey dayattı kendi adaylığını o dönemde. Bunun siyasi günahlarından biri de olur Kemal Bey'in. Dayattı adaylığını ve Mansur Bey'i de bir kenara itti. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vereyim sana. Ekrem Bey de bir kenara itti. Şimdi Mansur Bey son yıllarda 2023'ten hatta böyle bir iki sene öncesinden beri böyle baktığınızda bu son 5-6 yılda siyasi hayatının en avantajlı, en uygun iklimine girmiş vaziyette. Bu CHP içindeki kopuştan sonra bu daha da yukarı çıkmış vaziyette. Ve Erdoğan karşısında darmadağınık bir muhalefet görüntüsü, 2023'te kıyas kabili olmayacak şekilde darmadağınık bir muhalefet tablosunda Mansur Bey muhalefetin neredeyse mecburi istikameti gibi görünüyor. Bugünden
1: yani
0: görüntü
1: partilerin
0: bu.
1: Talep ettiği bir isim olarak şu anda görülüyor. Merhaba. Ama siyasette tabii bilmiyoruz nerelere evrilecek.
0: Peki. Siyaset.
2: Evet. Meral Hanım, bir senaryo sadece belki vaktimiz bitti ama.
1: Evet, buyurun.
2: Evet, yani kamuoyuna çok kısa yansıdı. Ne kadar somut temelleri var bilmiyorum ama yani Özgür Özel ve çevresinin İYİ Parti'ye geçmesi gibi bir senaryo eğer gerçekten hani bir uygulamaya dönüşürse bu Türkiye siyasetinin bambaşka bir cepheleşmesi, yani tamam, Mansur Bey de dahil olmak üzere yeni bir merkez inşasına dönüşebilir.
1: Bu yani hani bize biz çok o senaryoyu pek konuşmuyoruz ama böyle bir senaryo evet dillendirildi. İYİ Parti kapılarını açıp yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani oradan ayrılanlar İYİ Parti'ye geçebilir. Hatta adayları da Mansur Yavaş olur diye bana İYİ Partili kaynaklarım da bunu söylemişlerdi. Ama biz bu senaryoyu hiç konuşmuyoruz şu anda, evet. Ama siz diyorsunuz ki böyle bir senaryoda siyaset tekrar baştan konuşmaya başlayacağız olur. Peki.
2: Evet, yani Sirem, burada şunu için söylüyorum. O zaman seçim hani adeta iki sağ parti arasında geçecek. Anladım. Demektir Türkiye'de.
1: Peki. Ayhan Bilgen, Gürkan Zengin, sizlere iyi bayramlar diliyorum. Bütün sevdiklerinize, ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimize de diyelim ki yarın bayramın birinci günü ama biz görevimizin başında olacağız. Siyaset çok hareketli, çok sıcak. Dolayısıyla bayramı yine ekranlardan beraber kutlayacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
11: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Şimdi reklamlar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
8: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
10: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri'yle yer yer bayramı şene.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan, isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz, isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu? Ve kim unutabilir vatanı vatan yapan, vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı. Ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İhlas Vakfı 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere,
1: şimdi reklamlar.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kitaplara iman. Değerli dinleyenler, imanın üçüncü şartı kitaplara imandır. Amentü'deki ve kütübihi ifadesi Allahü Teala'nın kitaplarına inanmayı, iman etmeyi bildirmektedir. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 100 suhuf şu peygamberlere inmiştir. 10 suhufu Adem aleyhisselama, 50 suhufu Şit aleyhisselama, 30 suhufu İdris aleyhisselama, 10 suhufu İbrahim aleyhisselama. 4 büyük kitapsa şu peygamberlere inmiştir. Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselama. Kitapların hepsini Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Kur'an-ı Kerim bütün ilahi kitapların hükümlerini neshetmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün bütün insanların Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaları lazımdır. Şimdi hiçbir memlekette hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bozulmuş İncil'ler vardır. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile geçerliliği yoktu. Hepsi Allahü Teala tarafından neshedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ayet ayet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerlidir. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan Allahü Teala'ya inanmamış olur. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, Kur'an'ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız. Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından, hiçbir yönden, hiçbir şekilde batıl gelemez, hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü o, kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Allahü Teala kitapları melekle bazı peygamberlerin mübarek kulaklarına söyleyerek, bazılarına ise levha üzerinde yazılı olarak, bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Bu kitapların hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ebedi ve ezelidir. Mahluk değildir. Bunlar meleklerin veya peygamberlerin kendi sözleri değildir. Allahü Teala'nın kelamı bizim yazdığımız ve zihinlerimizde tuttuğumuz ve söylediğimiz kelam gibi değildir. Yazıda, sözde ve zihinde bulunmak gibi değildir. Harfli ve sesli değildir. Allahü Teala'nın ve sıfatlarının nasıl olduğunu insan anlayamaz. Ama o kelamı insanlar okur, zihinlerde saklanır ve yazılır. Demek ki Allahü Teala'nın kelamının iki tarafı vardır. İnsanlarla beraber olunca mahluk ve hadistir. Allahü Teala'nın kelamı olduğu düşünülünce kadimdir. Kur'an-ı Kerim'deki Arabi kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bu ayetleri bu kelimelerle, bu harflerle okumuş, Peygamber Efendimiz de mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen eshabına okumuştur. Peygamber Efendimiz Allahü Teala tarafından mübarek kalbine bildirilenleri Arabi olarak anlatırsa buna hadisi kutsi denir. Cebrail aleyhisselam her yıl bir defa gelip o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdaki sırasına göre okur, Peygamber Efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete teşrif edeceği sene iki defa gelip tamamını okudular. Peygamber Efendimiz aleyhisselam ve eshab-ı kiramdan çoğu Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemişti. Bazıları da bazı kısımları ezberlemiş, birçok kısımlarını da yazmışlardı.
Peygamber Efendimiz vefat edince Halife Hazreti Ebu Bekir ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Mushaf meydana geldi. 33 bin sahabi bu Mushaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. 3. Halife Hazreti Osman hicretin 25. senesinde 6 tane daha Mushaf yazdırıp Bahreyn, Şam, Basra, Bağdat, Yemen, Mekke ve Medine'ye gönderdi. Bugün bütün dünyada bulunan Mushaflar hep bu yedisinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Kur'an-ı Kerim 114 sure ve 6236 ayettir. Halk arasında yanlış olarak 6666 ayet var deniliyor. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu da bildirildiyse de, bu ayrılıklar büyük bir ayetin birkaç küçük ayet sayılmasından veya birkaç kısa ayetin bir büyük ayet yahut surelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından ileri gelmiştir. Peygamber Efendimizin mucizelerinin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar, Kur'an-ı Kerim'in nazmında ve manasında aciz ve hayran kalmışlardır. Bir ayetin benzerini söyleyememişlerdir. İcazı ve belagati insan sözüne benzemez. Yani bir kelimesi çıkarılsa veya bir kelime eklense, lafzındaki ve manasındaki güzellik bozulur. Bir kelimesinin yerine koymak için başka kelime arayanlar bulamamışlardır. Nazmı Arap şairlerinin şiirlerine benzemez. Kur'an-ı Kerim geçmişte olmuş ve gelecekte olacak nice gizli şeyleri haber vermektedir. İşitenler ve okuyanlar tadına doyamazlar. Yorulsalar da usanmazlar. Okuması veya dinlemesi, sıkıntıları giderdiği sayısız tecrübelerle anlaşılmıştır. İşitenlerden kalplerine dehşet ve korku çökenler, bu sebepten ölenler bile görülmüştür. Nice azılı İslam düşmanları, Kur'an-ı Kerim'i dinlemekte kalpleri yumuşamış, imana gelmişlerdir. İslam düşmanlarından ve Muattala, Melahide ve Karamita denilen Müslüman ismini taşıyan zındıklardan Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye, bozmaya ve benzerini söylemeye çalışanlar olmuşsa da hiçbiri arzularına kavuşamamıştır. Bütün ilimler ve tecrübeyle bulunamayacak güzel şeyler ve iyi ahlak ve insanlara üstünlük sağlayan meziyetler ve dünya ve ahiret saadetine kavuşturacak iyilikler ve varlıkların başlangıcı ve sonu hakkında bilgiler ve insanlara faydalı ve zararlı olan şeylerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıkça veya kapalı olarak bildirilmiştir. Kapalı olanlarını erbabı anlayabilmektedir. Semavi kitapların hepsinde, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de bulunan ilimlerin ve esrarın hepsi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mevcut ilimlerin hepsini ancak Allah-u Teala bilir. Çoğunu sevgili peygamberine bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumak çok büyük bir nimettir. Allah-u Teala bu nimeti Habibi'nin ümmetine ihsan etmiştir. Melekler bu nimetten mahrumdurlar. Bunun için Kur'an-ı Kerim okunan yeri toplanıp dinlerler. Bütün tefsirler Kur'an-ı Kerim'deki ilimlerden çok azını bildirmektedir. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz minbere çıkıp Kur'an-ı Kerim okuyunca dinleyenler bütün ilimlerini anlayacaklardır. İyice tetkik edilirse bugünkü Tevrat ve İncil'lerde mevcut olan yazıların 3 menbaadan geldiği kolayca görülür. 1. Bunların bir kısmı Allah kelamı olabilir. 2. İkinci kısımda yazılı olan sözler peygamberler tarafından söylenmiş olabilir. 3. Üçüncü kısımdaki sözlerin bir kısmı İsa aleyhisselamın havarileri tarafından, bir kısmı bazı tarihçilerin rivayetlerinden, bir kısmı ise kimin tarafından ve niçin söylendiği bilinmeyen rivayetlerden ibarettir. Bugün elde bulunan Kitab-ı Mukaddes'in büyük bir kısmında kim tarafından söylendiği bilinmeyen fakat muhakkak insan sözü olduğu hemen anlaşılan sözler çoktur. Bunları Allah kelamı olarak kabul etmek imkansızdır.
İçinde bir kısım Allah kelamı, bir kısım peygamber sözü, fakat büyük bir kısmı insanların muhtelif rivayetleri bulunan bir kitap, Allah kelamı olarak kabul edilemez. Hele insan sözü olan kısımlarında türlü türlü yanlışlıklar bulunması, aynı hususu anlatanların birbirinden çok farklı ifadeleri, verilen rakamların birbirini tutmayışı, bugünkü Tevrat ve İncil'lerin tamamen bir insan eseri olduğunu açıkça ispat etmek.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Üç büyük düşman. Bu zat her sohbetinde imandan bahsederdi. Ehl-i sünnet üzere iman ediniz derdi. Bir günde buyurdu ki, son nefese bakılır. Mahşerde buna göre muamele yapılır. Müslüman büyük günah işlese de pek fazla, üzülüyorsa eğer imanı gitmez asla. Yani kul günahına pişman olur, sıkılır, hemen tövbe ederse o yine imanlıdır. Günahı fütursuzca işler ise bir kimse, lakin buna üzülmez, aldırış etmez ise, yani önem vermezse günaha her kim eğer, onun, Allah korusun, imanı elden gider. Başka bir sohbetinde buyurdu ki, Müslüman, mümin olmayanları sevemez hiçbir zaman. Ayet-i kerimede buyuruldu ki, zira, muhabbet beslemeyin mümin olmayanlara. Yine buyuruldu ki, kimin varsa imanı, Allah ve Resulünün sevmez düşmanlarını. İki şekilde olur kâfirlere muhabbet. Küfrünü beğenirse kâfir olur o elbet. Velakin herkes ile iyi geçinmek için dost görünmek küfrüne sebep olmaz kişinin. Ya Rabbi, sen ayırma bizi imanımızdan. Sana kâmil imanla gelelim bu dünyadan. Yine bir genç nasihat istedi bir gün ondan. Buyurdu ki, çok sakın zararlı arkadaştan. Üç azılı düşmanın vardır ki zira senin, bunlar kötü arkadaş, şeytan ve kendi nefsin. Bu üçünden en fazla sana zararı olan kötü arkadaştır ki iyi sakın onlardan. Sapıkların yazdığı her kitap ve neşriyat, kötü arkadaştır ki ilk

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, geldik bayrama. Bayramın ilk günü ne yapmalı? Kurban Bayramı'nda nasıl hazırlanmalı? Neleri yapmalı? O gün yapılacak bilhassa işte bayram namazı kılıyoruz tamam da. Onun öncesinde sonrasında yapılacak şeyler var mı? Dinimiz bu konuda neler bildirmiştir? Bunu anlatabilir misiniz?
1: Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken Şevval ayının birinci gününe Fıtır Bayramı. Zilhicce'nin 10. gününe de Kurban Bayramı deniliyor.
0: Evet.
1: Bu iki günde güneş doğduktan ve mekruh vakit çıktıktan sonra iki rekat bayram namazı kılmak erkeklere vaciptir, kadınlara değil. Bayram namazlarının şartları cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe sünnettir ve bayram namazından sonra okunur. Fıtır bayramında namazdan önce tatlı yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en yeni elbise giyinmek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstahaptır. Yani Ramazan bayramındakini bildiriyor. Ve kurban bayramında, kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle özrü olan yavaşça tekbiri teşhik getirmesi müstahaptır. Şimdi bu konu iyi anlaşılmıyor. Bize TGRT FM'de İslam ve Toplum programında sürekli geliyor. Kurban orucu ismini takmışlar. Bir kere bu oruç değil. Ve burada da herkes değil. Şimdi Ramazan bayramından önce Ramazan bayramı sabahleyin kalkınca bir şey yemek. Yani Allah-u Teala bugün oruç tutmayı haram etti, yasak etti, bayram edin dedi. Allah-u Teala'nın o emirini yerine getirmek için alelacele aynı şekilde sabah namazına kalkar kalkmaz tatlı bir şey yemek müstahaptır veya sünnettir diye geçiyor. Anlatıldı kitaplarda, bildiriliyor. Kurban bayramında, hani genel ifade kullanıldı. Orada kurban kesecek kimse, kurban sahibi olan kimse, şehirlerde bu da biraz zor olur ama, yani dedim köyde mesela. Ben kendim köy çocuğu olduğum için iyi biliyorum falan. Hemen bayramın şafa çarpmaz kurban kesilir. Alelacele böbrekleri hemen çıkartılır. Mutfağa gönderilir o. Pişirilir. Kurban sahipleri ben hatırlarım. Mesela bir sene babam, babaannem, hatta annem üçünde vardı galiba. Böbrekleri. Tabii biz de onlarla beraber yerdik. O ayrı bir mesele.
0: Siz kimi kurban yer, kesmezdiniz
1: kimi,
0: ama.
1: Kimi yer kime bakar.
0: Kıyamet ondan kopar.
1: O şekilde şey yapmazlardı falan. Yani kitaplarda deniyor ki kurban kesecek kimsenin kurban kendi kurban etinden ilk lokması o gün. İlk lokması onunla olması müstahaptır. İşte, tabii biz şimdi izleyemedin nereden hatırına gelecek diyecek ki ya diyecek biz zaten vekalette verdik. Tamam mı?
0: Evet.
1: Yurt dışına verdik. Oraya mı gidelim yani? Onunla kesin oradan mal alalım.
0: Başından mı bekleyeceğiz?
1: Başından mı bekleyeceğiz falan. O şartlar müsaitse zaten bu emir değil.
0: Müstahap.
1: Tavsiyedir. Müstahaptır.
0: Evet.
1: Evet, emir değil, tavsiyedir. Şimdi bazı uyanıklar sorarlar. Ya işte biz hani yurt dışında kesilsin diye vekalet verdik. Yani kasaptan et salsak da o

0: Öyle et de şey yapsak, kurbanın etinden buyuruluyor. Müstahap olan şekli o.
1: Emir değil zaten.
0: Emir değil. Dolayısıyla efendim işte öyle olmasa da böyle olur, ben de yaptım, bu daha iyi olur falan demek dine müdahale olur. Dini değiştirmek olur ve bidat olur. Bidat zaten Allah-u Teala'nın ve onun peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ibadet olarak bildirdiği bir şeyi ilave yapmak veya ondan bir şey eksiltmek. Mesela ezan okumak sünnettir. Şekli peygamber Efendimiz yüksek yere çıkartıyor, öyle okuyor. Daha sonra gelen Müslümanlar o yüksek yeri minare şekli yapmışlar. Yani bir mimari güzellik vermişler. Ama minareye çıkınca yüksek yere okuyorsun. Peki hoparlör takarak okursan, hoparlörde bir kere yüksek yere çıkmıyorsun. Aşağıda okuyorsun. Hatta banttan okutuyorsun. Bidattır bu. Peki şeyi caminin içerisinde işte efendim hoparlör takarak aynı şekilde cemaatle namaz kıldırmak, o da bidattır. Aa, şimdi bir birkaç seferde gördüm. Allah Allah dedim ya. Dedim şeytan insanı kaldırınca nasıl şey yapacaksın? Adam sırtına megafonu takıyor, kabire gidiyor. Kabirde o megafonu açıyor. Cenaze defnedirken orada Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir gün birine dedim, arkadaş dedim, aşağıda dedim kabirde yatana mı duyurmak istiyorsun sen bunu? Böyle ben bakıyor. Altyapısı da yok. Onu zannediyor ki bir hizmet ettim zannediyor. Zaten şeytan ona hizmet ediyorsun sen der. Ona karşı çıkacak, bu Kur'an'a karşı diye cevap veriyor falan. Biz de mesela hoparlörle ezan okumak bidattır deyince, hatırlıyorsun İslam ve Toplum programında Teker FM'de ezanları susturamazsınız diye bir tane Allah Allah.
1: Yani slogan atmıştı birkaç kişi.
0: Hatırlıyorsun değil mi? Hem de yurt dışından arıyor ezanları susturamasın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi ayıp diye niye diye geçiyor? Ayıp bayram demekmiş. Her yıl Ramazan ayında ve Arefe gününde günahlar affedildiği için Müslümanların sevindikleri, sürurları avdet ettiği, geri döndüğü için, tekrar geldiği için de ayıp denilmiştir buyuruyor. Ve Nimetül İslam kitabında bayram günü yapılacaklar anlatılıyor. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvakla dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giyinmek, sevindiğini belli etmek. Eğer Ramazan-ı Şerif bayramı ise fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, tek adette yemek. Kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek. Sabah namazını mahalle mescidinde kılıp bayram namazı için büyük camiye gitmek, gidebilirse var söyle. O gün yüzük takmak, erkekler gümüşten takabiliyor sadece. Camiye erken ve yürüyerek gitmek. Bayram tekbirlerini fıtır bayramında sessiz, kurban bayramında cehren söylemek. Dönüşte başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar kıyamet gününde şahitlik edecektir buyuruyor. Şahitlik edeceklerdir. Müminleri güler yüzle ve selamun aleyküm diyerek karşılamak, fakirlere çok sadaka, İslamiyet'i doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım yapmak, Ramazan-ı Şerif'te ise sadakayı fıtrı bayram namazından önce vermek. Peki daha önce verilemez mi? Verilir. Yani o zamana kaldıysa, yani veremediysen, yani orada camiye gelen fakirlerden bir tanesine hemen şak diye vermen gerekiyor. Dolayısıyla hani bu anlatılanlar, kitaplarda bildirenlerin, şurada nakledilenlerin hepsini de bir insanın yapma gücü söz konusu. Bazı istisnaların haricinde. Bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunlar sünnettir, müstahaptır diye geçiyor. Peki sünnettir, müstahaptır denen bir işi yapınca ne olur? Peygamberimize uymuş olursun.
1: Sevaptır ya. Bir de.
0: Sadece sevapla da kalmıyor. Kendi nefsine göre mesela, kendi nefsine göre diyelim ki 100 aynı şekilde ton altın dağıt. Allah-u Teala emrine uyarak 1 gram altın dağıt, o 1 gram daha kıymetli. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki bu benim emrim, o kendi kafasına göre yaptıdır. Beni ilgilendirmez ki der.
1: Yani bu altına ihtiyacı yok Allah'ın.
0: Yok.
1: Yaratan o zaten.
0: Yaratan zaten o. Onun ihtiyacı yok. Hani çok kimse az falan yok. Burada Peygamber Efendimiz'e itibar ediyorsun.
1: Evet. O yaptı diye yapıyorsun.
0: O yaptı diye yapınca senin sevaplar katlar. Ama kendi kafana göre şöyle yapsam daha güzel olur dediğin an, bu sefer de günahlar katlar. Bidat olur, Allah-u Teala korusun.
1: Amin. Hocam şöyle bir soru hatırımıza geldi. Şimdi Arefe günü hacılar Arafat'ta toplanıyor ya. Tabii o farklı bir duygu. Biz hacca gitmeyenler olarak bir meydanda bir yerde toplansak ya da oraya benzeyen bir yerde toplansak, o duyguyu yaşamak için Arefe günü olur mu? Güzel olur mu?
0: Şimdi demin naklettik ya. Kime uyarak yapacağız şimdi biz bunu?
1: Kafamıza uyarak.
0: Kafamıza uyarak değil mi?
1: Böyle diye biliyorum.
0: Çünkü Arafat'ta bulunmayanların, mesela İstanbul'da bulunanların Arefe günü bir yerde toplanarak hacılar gibi yapmaları mekruhtur. Bu mekruh tahrime mekruh, yani harama yakın. Harama yakın. hatta konu konuyu açıyor da Mustafa Bey. Şimdi mesela Allah-u Teala Kabe, cansız bir varlık değil mi? Onun etrafında tavaf yapmayı emretmiş. Biz Allah-u Teala'nın emrine uyuyoruz. O yerin kendisine kıymet vermiş Cenab-ı Hak. O kıymet verdiği için biz yapıyoruz. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den sonra hacca gidiyor. Şeyde Kabe duvarında Hacer-i Esved taşı var. O taşa bakıyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni öptüğü için ben de öpüyorum. Yoksa diyor netice itibariyle cennetten de gelsen neticede sen bir taşsın diyor. Tamam mı? Taştır netice itibariyle. Ama kıymet veren kim? Allah-u Teala ve onun peygamberi. Dolayısıyla o sebepten dolayı yapılıyor. Şimdi mesela efendim işte şu dağ çok mübarek, işte onun etrafında böyle dönünce falan, öyle yapanlar da oluyor.
2: Evet.
0: Bir, iki, bize bir mail gelmişti. Adam Kabe maketini evine koymuş, orada tavaf ediyor. Olur. Sen de diyorsun ki Arafat'ta toplandıkları gibi biz de bir yerde toplanalım.
1: Bir tane tepe yapalım.
0: Hadi tepe yapalım. Şimdi yalnız şöyle bir hüküm bildiriliyor. Fakat diyor vaaz dinlemek ve başka bir ibadet yapmak için bir araya gelinebilir o gün.
1: O başka bir şey.
0: O başka bir şey. O olabilir ama öbür türlü olması o uygun değil, caiz değildir deniliyor kitaplarda.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bazı konularda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Ziyad bin Haris es-Sadai şöyle anlatmıştır. Mensup olduğum kavim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip şöyle dediler. Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz vardır. Yaz gelince suyu azalır ve bize yetmez. Yazın su bulmak için etrafa dağılırdık. Kışın yine bir araya toplanırdık. Şimdi etrafımıza düşmanlar geldi. Eğer çevreye dağılırsak bizi öldürürler. Dua buyurunuz da kuyumuzdaki su bize ve davarlarımıza yetsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane çakıl taşı istedi. Mübarek ellerini bu taşlara sürdü ve dua etti. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek o kuyuya birer birer atınız buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu öyle çoğaldı ki gece gündüz devamlı su çekseler de bir damla eksilmezdi. Utbe bin Ferkad'ın radıyallahu anh hanımı şöyle anlatmıştır. Biz birkaç kadın Utbe'nin hanımlarıydık. Güzel kokulu olmak için hoş kokular sürünürdük ve birbirimizle yarışırdık. Utbe hiç koku sürünmezdi. Fakat onun güzel kokusu hepimizin güzel kokusunu bastırırdı. Her ne zaman insanlar arasına gitse halk, biz Utbe'nin kokusundan daha güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün Utbe'ye bunun sebebini sorduk. Şöyle anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vücudumda kabarcıklar çıkmıştı. Bu halimi Resulullah'a anlattım. Bana vücudunu aç buyurdu. Açıp huzuruna oturdum. Mübarek eline nefesini üfürüp karnıma ve sırtıma sürdü. Bendeki bu hoş koku o zamandan beri gitmedi. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştik. Yanımızda bir oğlan çocuğu vardı. O çocuğun bir gün önce sağ kolu kırılmıştı. Kolunun yanlarına küçük tahta parçaları koyup sargıyla sarmıştık. Resulullah o çocuğu yanına çağırdı. Kolundaki sargıları çözüp açtı. Sonra mübarek elini çocuğun kırık koluna sürdü. O anda çocuğun kolu iyileşti. Hangi kolunun kırıldığını oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa sağ elinle ye buyurdu. Yemekten sonra o çocuğa bu sargıları al evine götür buyurdu. Çocuk o sargıları alıp evine gitti. Giderken kavminden iman etmemiş olan bir ihtiyara rastladı. İhtiyar kimse çocuğun elinde sargıları görünce bu ne haldir diye sordu. Çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırık kolumdaki sargıları çözdü ve mübarek elini koluma sürdü. O anda kolum iyileşip sapasağlam oldu dedi. O ihtiyar kimse bunları işittikten sonra hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip iman etti. Bir gün bir genç Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip "Ya Resulallah, zina etmem için bana izin ver." dedi. Eshab-ı kiram hayrete düşüp bağırışmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O gence yanıma yaklaş." buyurdu. Genç yaklaşıp huzurunda oturdu. "Başkalarının annen ile zina etmesine razı olur musun?" buyurdu. Genç "Hayır." dedi. "Senin gibi hiç kimse istemez." buyurdu. Sonra "Kızınla başkalarının zina etmesine razı olur musun?" diye sordu. "Hayır, razı olmam." dedi. "Yine başkalarının kız kardeşinle zina etmesine razı olur musun?" dedi. "Hayır, olmam." diye cevap verdi. Daha sonra amcasının, halasının ve diğer akrabalarının kızları için de ayrı ayrı sordu. Hepsine "Hayır, başkalarının onlarla zina etmesine razı olmam." diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah mübarek elini o gencin göğsüne koydu ve "Allah'ım, bunun günahını affeyle, kalbini temizle ve zinadan koru." diye dua buyurdu. O genç artık hiç harama meyletmedi.

0: Şevval ayının birinci günü, Fıtır bayramının, Zilhicce'nin onuncu günü de, Kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra, yani işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Bayram namazlarının şartları, cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur. Fıtır bayramında namazdan önce tatlı, hurma veya şeker yemek, gusletmek, misvak kullanmak, en yeni elbise giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır. Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça, tekbir-i teşrik getirmek müstehaptır. Bayram namazları iki rekattir. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatte, Sübhaneke'den sonra üç kere tekbir-i zevaid söylenir. Yani eller üç defa kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana uzatılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır. İmam efendi yüksek sesle Fatiha ve Zamm-ı Sure okuduktan sonra doğru rükûa eğilinir. İkinci rekatte önce Fatiha ve Zamm-ı Sure okunup, sonra iki el yine üç kere kulaklara kaldırılır. Üçünde de yanlara sallandırılır. Dördüncü tekbirde kulaklara kaldırılmayıp rükûa eğilinir. Birinci rekatte beş, ikinci rekatte dört tekbir getirilmektedir. Bu dokuz tekbirde ellerin nereye götürüleceğini unutmamak için kısaca iki salla, bir bağla, üç salla, bir eğil diye ezberlenir. Mâlâ Büdde'de diyor ki, cemaate yetişemeyen bayram namazını kaza etmez. Kul hakkı beş türlüdür. Mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini. Sirkat, gasp, aldatmak ile ve yalan söylemekle mal satmak, kalp akçe vermek, başkasının malına ziyan vermek, yalancı şahitlikle veya zalime haber vermekle veya rüşvet vermekle malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Dünyada helallaşmazsa, ahirette sevapları ona verilerek helallaştırılacaktır. Mal sahibi ölmüş ise, varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. Nefsi, yani hayati günah, adam öldürmek, bir uzvunu telef etmektir. Önce tövbe etmek, sonra kendini onun velisine teslim etmek lazımdır. Velisi isterse affeder, isterse mal karşılığı sulh yapar. İsterse mahkemeye verip, hakimden cezalandırılmasını ister. Kendisinin karşılık yapması caiz değildir. İslamiyet'te kan davası yoktur. Irza dokunan kul hakkı, gıybet, iftira, alay, sövmek gibi şeylerdir. Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisle helalleşmek olmaz. Mahremi olan hak, başkasının zevcesine, çocuğuna hıyanet etmektir. Tövbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa, sahibiyle helalleşir. İhtimali varsa, helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Dini hak, akrabasına ve emri altında olanlara din bilgisi vermeyi terk etmektir. Bunların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadet yapmalarına mani olmaktır ve başkasına kâfir, fâsık demektir. Helalleşirken günahı bildirmeyip, bendeki haklarını affet demek caizdir. Estağfirullahel azim, اَلَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ deyiniz. Ölümden başka bütün dertlere, hastalıklara karşı faydalıdır. Ölüm hastasının ağrılarını, sancılarını yok eder, rahat ölmesini sağlar. Hadis-i şerifte, istiğfara devam edeni Allahü Teala dertlerden kurtarır buyuruldu.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtindeki bu semte ismini veren Laleli Camii ve Külliyesi'nin bulunduğu yerden sesleniyorum. Caminin son cemaat yerini sizlere bundan önceki programlarımızda bir nebze anlatmış idik. Taçkapı'ya kadar geldik ama girememiştik. Bu caminin içerisi gerçekten görülmeye değer sanat incelikleri taşıyor. Orijinallikler taşıyor. Her ne kadar yapıldığından 2 sene sonra İstanbul'da çok şiddetli bir zelzele olup 1765'lerde böyle birçok yerini hasarlı hale getirdiyse de hemen yine aynı asrın içinde 18. asrın içerisinde 1782'lerde tamiratı yapılmış, aynı dönemin işçiliği devam etmiş ve çok güzel işçilik var içerisinde. Onları hep beraber göreceğiz. Hoş bir taç kapısı var. Üzerinde kitabesi ve orta girişte bir kubbesiyle beraber son cemaat yerinden birçok camilerimizden farklı bir güzellikte. Bunu yaptıran 3. Mustafa Han devletini hakikaten ileriye doğru koşturmak isteyen bir devlet adamıydı. Ne yazık ki etrafında yetişmiş ve davaya inanmış devlet adamları bulmakta güçlük çekti. Ve o sebepten de en sonunda Ruslarla olan bir muharebedeki olumsuz haberlerin gelmesiyle hastalandı ve o üzüntüden vefat etti efendim. Allah rahmet eylesin. Kendisi Süveyş kanalını açmayı ta o dönemde planladı, niyetlendi. Daha önce Sokullu Mehmet Paşa Kanuni zamanında niyetlendi, olmadı. 3. Murat Han zamanında niyetlenildi, olmadı. 3. Mustafa Han kendisi planladı ama netice olumlu olmadı. Kendisi için kitaplar diyor ki, 3. Mustafa Han için, Eflatun gibi kavrayışlı, İskender gibi heybetli, Edhem gibi iyi ahlaklı, hayra düşkün, merhametli, kadir bilir, fazıllara saygılı, kötüleri affeder, hatır bilirdi. Padişah hatır bilirdi efendim. Padişah asardı keserdi demiyor bakın. Şu anda ölmüş gitmiş, padişahlığı da yok, padişahlık da yok. Buna rağmen hakkında yazılan yazılar, bugün yazılan yazılar böyle efendim. Devlet erkanı umumiyetle bir yerde bir anlaşmazlık olunca, bir savaş çıkmış, bunun durdurulması lazım. Aman efendim, yani sulh yapalım teklifi getirirlerdi divanlarda. Hiç sulhe rağbet etmezdi efendim Mustafa Han. Bu kadar yumuşak huylu olmasına rağmen düşmanla sulh yapılmasına riayet etmezdi. Bu sulh için murahhaslar tayin eder. Sen işte Ruslarla görüşmeye gideceksin, şöyle şöyle konuşacaksınız gibi çeşitli talimatlar verir. Ve sulh yapmak için de derdi ki, görüşmelerinizi yapın ama sulh yapmanıza katılmıyorum. Sulh yapmanızı istemiyorum. İmzayı atmayın. Efendim derlerdi, peki niye bu kadar sadrazamı falan, murahhas falan tayin etmeseydiniz? Hayır derdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de düşmanınızla görüşmelerinizi yapın ama düşmanla sulh yok derdi. Bu da bunun tutkusuydu efendim. Başka padişahta ben işitmedim bunu veya okumadım bir yerde. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeyi okur, manasını da orada söylerdi. Gücünüz yettiğince Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışın ayet-i kerimesini okurdu efendim. O manadaki ayet-i kerimeyi. Bunu da Yenişehirli Osman Paşa, padişahın bu özel toplantıda söylediği Bu ayet-i kerimeyi yakından anlatırdı. Padişahımız hep bunu okuyor ve bu yüzden de böyle yapıyor diye. Ramazan-ı Şeriflerde her gün birçok ilim adamıyla, alimlerle, sadece din adamlarıyla değil efendim, ilim ehli kimselerle her gün toplantılar yapardı efendim. Şimdi düşünün, bir devlet büyüğü üniversite profesörleriyle 30 gün müddetle her gün toplantılar yapıyor. Onların fikirlerini dinliyor. Onların birbirleriyle konuşmalarında fikirlerin biraz daha açılmasını dinliyor. Bu kimse devlet yönetiminde hatalı bir yola girer mi efendim? Hayır. Çünkü ilmi Allah-u Teala insanların bu dünyada huzur içinde yaşamaları için yarattı. Birbirimize çeşitli kaideler koyup da eziyet etmek için ilmi yaratmadı efendim. Ama sen ilimle hareket etmezsen işte eziyet oraya o zaman geliyor, başına konuyor. Bir suç aleti olarak konuyor. Kurtulamıyorsunuz. Mustafa buna riayet ederdi. Şimdi buradan biz harime yavaş yavaş girelim. Biraz da içini tanıtayım efendim. Laleli Camii'nin harime girişteki taç kapısının artık iç bölümündeyim. Kapı mermer sövelerle ve güzel kemerlerle hudutları belli edilmiş. Büyük bir mermer pano. Süslü pano. Sanki ressamlar yapmış gibi. Ve taç kapının kapı kanatları ahşaptan ve orijinal. Orijinal yapıldığı gibi efendim. İnşa edildiği sene nasılsa o vaziyette. Bütün üzerinde kakmaları var. Bir kısmı dökülmüş, zaman içinde dökülmüş. Ben tahmin etmiyorum, ihtimal vermiyorum ki cemaat böyle tırnağını takarak "Aa, bu neymiş?" desin. Nihayet bir ağaç parçası buradaki efendim. Bir para eden bir şey değil. Para eden olsa sanki cami kapısından alınır mı efendim? O gittiği yeri yakar. Yani bunun bir zerresi gittiği yeri halleder gider efendim. Sanki bir akaryakıt deposuna çakmak çakmış gibi götürür. Farkına bile varmaz insanoğlu efendim. Böyle hayır müesseselerinden kendi çıkarı için gayrimeşru olarak ufacık bir istifadeye kalkan, daha gönlüne geldiğinde bu iş sıkıntısını çekmeye başlar. Ancak tabii zaman içinde dökülür mü? Dökülür efendim bu. Yani nihayet bunu da bir kul yapmış. Usta yapmış, iyi yapmış, sağlam yapmış, 300 seneyi devirmiş. Ama böyle. Şimdi bunu yapacak usta aranıyor, biliyor musunuz efendim? İyi bir sanatkar aranıyor ki buna emeği verecek, uzun uzun bunun üzerinde çalışacak ve bunu tekrar hayata kazandıracak. Ha, bu kapı kapanıyor. Akşam oldu muydu kilidi kabul ediyor, kapanıyor. Menteşeleri dönüyor. Her şeyi güzel. Kapı iki katlı efendim. Yani şu ön kısmı kündekare tekniğiyle yapılmış. Yani geçme tekniğiyle yapılmış. Kündekare tekniğinde arkada bir şasesi oluyor. Nasıl arabanın şasesi varsa efendim. Ön tarafında da böyle kündekare geçme tekniğiyle yapılmış olan bölüm oluyor. Buradan içeriye giriyoruz. Tarihi camilerimizde o yapıldığı dönemde ısı muhafazası için veya içeri serin kalsın diye yaz mevsimlerinde, böyle bu senelerdeki sıcak mevsimler gibi olan zamanlarda bir de camlı bir çarpmalı kapı konuyor. O zamandan vardı efendim böyle kapılar. İstanbul'daki birçok tarihi camide şu benim dayandığım şu camlı kapı vardı. Burada da var. Faydalı da bir kapı. Şimdi buradan içeriye geçiyorum. Hemen harimi anlatmaya başlayacağım size. Laleli Camii'nin harim kısmındayız. Kapıdan girdiğimizde kıbleye doğru yüzümüz dönükken sağ taraftan başlarsak, ki benim şimdi kıbleye arkam dönük, burada müezzin mahfili olarak kullanılan yerde bir kısım var. Bir de üstteki kısım var. Yani caminin ortasında büyük camilerde olduğu gibi bir müezzin mahfili değil, kenara alınmış. Üstteki de ihtimal müezzin mahfili olarak kullanılıyor. Tabii camide cemaat azken müezzin orada bir kişiyle veya yalnız yahut da üç kişiyle durması, arada bu kadar safın boş olması uygun olmadığından müezzin efendiye girerler o zaman. Burada bir yerde kametlerini yaparlar, sonra gelirler cemaatle kılarlar. Kıldıktan sonra da tesbih çektirecekse gene buraya gelebilirler. Buradan böyle sağdan dolanıyoruz. Alt sıra pencereleri tamamıyla dikdörtgen olarak hazırlanmış. Bu camide efendim 6 sıra pencere var, kubbedekiler dahil efendim. Toplam 103 penceresi var. 3. sıra pencereleri yuvarlak düşürülmüş. Yuvarlak yapılmış onlar. Pencere kapakları tamamıyla kündekari tekniğinden ve çok güzel kendinden bir motif yapılmış efendim. Ve bu motiflerle yapılan kapaklar da orijinaldir. Yapıldığı günden beri aynı şekilde muhafaza ediyor. Yağmur görmüyor, yaş görmüyor. İki tarafta da yan mahfiller var. Güneş görmüyor. Öylece ahşap kendini çok güzel burada rutubetsiz bir ortamda muhafaza ediyor. Ben şöyle tekrar sizlere arkamı dönmemek için minberi sağ yanıma alayım. Bu sefer kıbleye doğru döndüm. Şu minber o kadar güzel yapılmış ki efendim, tabii bazı yazılara yıldız koymak veya bir girinti çıkıntıya yıldız koymaya bugün artık mani olamıyoruz. Efendim işte güzel bir görüntü oluyor. Görüntü oluyor ama yani orijinalde bozmanın alemi yok. Fakat burada en az müdahale yapılmış. Bütün pencerelerin üzerinde ayet-i kerimelerden kıbleye doğru olanlarda hadis-i şeriflerden efendim birer cümlecik buraya hepsine yerleştirilmiş. Bütün pencereler efendim. Bunlar insanlara birer uyarı levhalarıdır. Süs için konmamıştır. Hani evimize bir tablo alırız ya süs için, aa senin bu tablon varmış desinler diye takarız. Bu camilere bunlar bunun için yapılmadı efendim. Bugün herhangi bir olaydan dolayı canınız sıkın geliyorsunuz, bir pencere üstteki yazı sizi uyarıyor. Kendine gel, öfkelenme, kızma, kızmak zarar verir. Hatta sirke keskin olursa kendi küpünü bile parçalar, ondan sonra da yerlere akar gider. Kendi ölümünü hazırlar demek istiyor. Minbere bu kadar anlattıktan sonra mihraba geçiyoruz. Mihrap da hakikaten zeytuni mermer taşlarıyla böyle cetveller halinde, çubuklar halinde dikey olarak hazırlanmış. Çok çok güzel bir hale gelmiş. Üzerinde de yine küllema dahale aleyha zekeriyel mihrab esnamız bile ayet-i kerimesi var. Şimdi birçok seyircilerimiz soruyorlar. Bu küllema dahale acaba nereden geliyor? İşte 1700'lü yıllarda Osmanlı'nın camilere yazdığı orijinal yazı. Onlar yazdıklarına, kullandıklarına göre bu artık bu olur. Öbür türlüsü mü olur? Diye düşünmeye bence tereddüt etmeye gerek yok. Mihrabın iki yanında her biri herhalde 500 kilo ağırlığında olan iki tane orijinal mum var. Şamdan mumu var efendim. Şamdan var, üstünde de mumu var. Maşallah gayet de güzel duruyor. Bazı tarihi camilerde görüyorum, tahtadan yapıyorlar, mum gibi boyuyorlar. Burası öyle değil, burası orijinal.

Efendim şimdi her cephede iki sütun konmuş. 8 tane sütun. Fakat sütunlar yekpare değil. Bunu yapan mimar Mehmet Tahir Ağa hakikaten cesaretli bir mimarmış efendim. Parça taşlardan yapılmış sütunların iz düşümüne göre tam dengesinde terasta yerleştirilmesi ayrı bir ustalık ister. Bunu göze almış ve bakınız 8 tane sütun 300 yıldır ayakta duruyor. Şimdi zamanımızın sonuna yaklaştık. Ben burada size bir vaaz kürsüsü de göstereyim de hayran kaldım efendim. Hayran kaldım. Kim bilir nice alimler geldiler bu kürsülerde 300 senedir belki birkaç milyon insana bayram vaazı vermiştir. Cuma vaazı vermiştir. Çünkü Osmanlı'da cuma vaazları vardı efendim. İmam efendi hutbede Türkçe anlatmasın. Ayet-i kerimeleri okuyup da hutbeye bir sıkıntı vermesin diye cuma günleri hutbede okunacak ayet-i kerimeyi açıklayacak vaazı imam efendi burada yapardı cumadan önce. Biz şimdi bakıyoruz ezan okundu mu okundu mu, vakit oldu mu, cuma oldu mu, hadi koştur koştur koştur, abdestini al, kollarının sıvasını indirdin indiremedin, geliyorsun tamam Allah-u Ekber namazı duruyorsun. Ondan sonra da hoca hutbede niye açıklama yapmadı diye. Hutbede iki dakikadan fazla konuşamaz ki. Müsaade etmem, iki rekatlık namaz kadar hutbe olacak. Şimdi kaç iki rekatlık? Hele hele Suriye'de falan rastladık. 1,5 saat sürüyor bir hutbe. Efendim tamamıyla fil dişi kakma. Orijinal mi orijinal. Güzel mi güzel. Her türlü güzellikleri var. Tabii siz ellemeyin. Ben de ellemiyorum. Ellememek daha iyidir. Ama bu güzellikleri görelim. Bazı şeyler dökülmüş veya başına başka bir iş gelmiş. O gelen işleri söylemeye dilim varmıyor. İnsanımıza yakıştıramıyorum ama bizim insanımız gibi görünüp de dışarıdan olan kimselerin yaptıkları ihanetler olabilir. Şimdi çok şükür İstanbul'daki ve diğer bazı illerimizdeki tarihi camilerimizde devletimiz hem kameralar koymuş içe dışa her tarafa, hem güvenlikçi görevliler koymuş. Ne güzel olmuş efendim, gençlere bir iş sahası olmuş. Pırıl pırıl onlar dikkat ediyorlar, görevlerini yapıyorlar. Akşam oldu muydu hemen ona göre bir tertibatını alıyorlar. Buradan hadi bakalım birisi bir tırnağıyla bir şey alsın efendim, benim şu elimi salladığımı şimdi kameradan güvenlikçi görüyor. Evet, onun için hoş bir kürsüsü var. Bu kürsüde vaaz veren alimleri de düşünerek, onların da ruhuna bir Fatiha göndererek geliniz bunu da burada görünüz. Hem de cemaati turistlerle falan biraz fazlaca oluyor. Diğer tarihi camilerimizde bazen bir safı dolduramadığımız oluyor akşam yatsı namazlarında, ama burası oteller bölgesi olduğu için biraz daha cemaati bolca, biraz daha şanslı. Mustafa Han demek ki bunu ihlasla yaptırdı. Efendim, Laleli Camii'ni anlatımlarımızı, cami anlatımını, külliyenin camini anlatımını burada noktalamak mecburiyetindeyiz. Süremizi biraz da aştık hatta. Ama Laleli Baba'yı size anlatamadık. Külliyenin bazı unsurları var. Taşhan olsun, imareti olsun. Onları gösteremedik. Onları da göstermek istiyoruz. Ondan da mahrum kalmayalım. Bir daha ömrümüz var mı? Ya çekeriz sizlere gösteririz ya gösteremeyiz. Hiç olmazsa kayıtlara girsin istiyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 91. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Hatıraların sahibi Von Herbert hastaneden taburcu edildiği gün geldi, emir kumandayı aldı ve Abdülhamid Han'ın bu ikinci Plevne muharebesinden sonra Osman Paşa'ya gönderdiği tebrik teşekkür fermanını da ve ayrıca da tayin ve terfileri bildiren bir listeyi de komutanları, askerlere, subaylara okuttular. Bizim Von Herbert de maaşına 90 kuruş zam almış. Tabii Osmanlı altını o zamanlar 9 gram idi. 1 lira yani o. 90 kuruş zam almış. Yani bir altına yakın maaşına zam gelmiş. Para yani. Evet. Bu yapılan yollar birbirine bağlı, mestur yollar. Yani uzaktan bakınca bir siperden öbür sipere, bir mevziden öbür mevziye gidiş gelişler de o Selçuklu'dan beri Türk askerlerinin muharebelerde kullandıkları, buna sıçan yolu tabir ederler efendim. Bu sıçan yolları çarpışma yapılan cepheye 90 derece açıyla yapılırlar ve böyle bir giriş çıkışı nereden olacağı belli olmadan düşman oralarda insan gittiğini göremez. Boydan biraz daha fazla toprağa da çıkan toprakta yığılınca, hatta Kıbrıs'ın fethinde kullanılan bu sıçan yollarında içinde atlı asker giderken görememişlerdir Venedik askerleri diye böyle bir yan bilgi de vermeyi uygun gördüm. Bunlardan çoğu bölük zabitleri, hatta küçük zabitlerce kendi kendilerine kazdırıldı. Karar veriyorlar artık kendileri. Savunma hattını kendileri yapıyor efendim. Plan verip de alın bakayım şu savunma hattı değil. Niye? Savaşın ustası oldular ya. İki tane başarıya imza attılar. Ben de şahsen planda yeri olmayan birçok siperler yaptırdım. 15 Ağustos'ta Ferik beni çağırtıp parlamenter sıfatıyla Rus karargahına gidebilecek derecede Fransızca bilip bilmediğimi sordu. Biliyorum dedim. Elçi olarak gidecek oraya. Görüşmeci gidecek. Bana Plevne doğusundaki Rus ordusu komutanına hitaben yazılı mektup verildi. Bu mektubu okumaklığım da emredildi. İçinde oku dediler. Bu mektupta müşir Ruslarca bazı Alman ve İngiliz hekimlerinin tutulduğunu, bunlara esir muamelesi yapıldığını, bu hareketin ise adalete uygun olmadığını bildirip iadelerini istiyor. Sonra Hilal-i Ahmer'in Cenevre Muahedesi mucibince kurulan Hristiyan Salib-i Ahmer'i gibi telakki edilip edilmeyeceğini soruyordu. Yani biz Cenevre Anlaşması diyelim ona, muahedesi diyor. Cenevre Anlaşması'na göre efendim Kızılay olsun, Kızılhaç olsun, bunlar hastaneler olsun, taarruz edilmez, efendim esir alınmaz, bunlar insanlara hizmet ediyorlar. Biz diyor sizin Kızılhaç'ınıza böyle muamele yapıyoruz ama bizim Kızılay'ımızda böyle bir Kızıl Hilal'imizde, yani Kızılay'ımızda böyle bir ayrıcalığı olacak mı? Siz bunu tanıyacak mısınız diyor. Cenevre muahidesine göre. Diplomat Osman Paşa. Salib-i Ahmer gibi bunu telakki edip edemeyeceklerini soruyordu. Yerim müsaade etmedi ki bu seyahati bütün tafsilatıyla tasvir edemedim. İçinde de bir şampanya ziyafeti bulunan bu yolculuğu etrafıyla anlatamadım. Ben vazifemi Adil Paşa'yı memnun edecek şekilde yerine getirmiştim. Ertesi gün Girviçaya bir Rus parlamenteri gelmiş karşı taraftan. Galiba Grandik Nikola tarafından yazılan cevabını getirmişti. İçinde ne yazılı olduğunu öğrenemedim. Tabyalardaki hayatımız her gün birbirine benzer şekilde biteviye devam ediyordu. 31 Ağustos'a kadar, çatışmadan bir ay sonrasına kadar neredeyse, hiçbir taraftan top sesi duymadım. Bu arada Süleyman Paşa'nın Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinde baş rolü oynayan darbeciler zamanında harp okulu komutanı olup harp okulunu Dolmabahçe Sarayı'na Abdülaziz Han'ı şehit ettireceği sırada girişi çıkışı yasaklatan adam. Mükafaten de 5. Murat Han zamanında işte Şıpka komutan oldu Mithat Paşa'nın sayesinde. Şıpka Boğazı'nda Süleyman Paşa'nın başarısız, muvaffakiyetsiz fakat kahramanca hareketlerde bulunduğunu duydum. Başarısız bir kahramanlık. Neye yarar? Bence hiçbir şeye yaramaz. Mehmet Ali Paşa tarafından yapılacak kati bir taarruz hareketini, verilecek ileri hareket emrini beklemiştim. Aramızda türlü oyunlar, eğlenceler çıkarıyor. Güreşler, rakıslar, müsabakalar yapıyor. Bazı konserler tertip ediyor. Tavla, domino, dama, satranç gibi oyunlar oynanıyor. Hatta ufak tefek tiyatro temsillerine bile girişiyorduk kendi aramızda. Türk erkekleri dans etmez. Onun için bu iş birkaç Avrupalı ile garp adetlerini öğrenmiş zabitlere kalıyordu. Dans etme işi. Jack ile ben daima kadın oluyorduk. Balo elbiselerimizde kasabada bir yerde bulunmuş ve ötesi berisi kesilerek güya bir biçime sokulmuş kostümlerdi. Elimizdeki buketler de saman demetleri, lahana yaprakları, başak saplarıydı. Büyük yelpazelerimizi de öküz derisinden yapmıştık. Tabii yani bir Avrupalı hanımefendi yapınca adamı bir yelpaze lazım. Bir yelpaze de ne olsun? Öküz derisinden kurutulmuş öküz derisinden olsun. Yapmıştık. Bu halimizde sağa sola iltifatlarımız, cilveler yani yürüyüşteki endam falan bir yaylım ateşi kadar süratli efendim sağa sola böyle el sallamalarımız seyredenleri güldürüyordu ki bunun tekrarlanması için yalvarıyorum. Doğru bir daha yapın. Üsteğmenim bir daha yapın. Bir Bulgar kızı elbisesi bulan Jack, onu giyen tabur katibiyle birlikte sahneye çıkıyor. Alman doktoru da kaynana rolünü oynuyordu. Etrafı eğlendiriyorlardı. Ben hayatımda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Fakat yukarıdan gelen bir emirle bir müddet sonra zabitlerin itibarını kıracak bu türlü oyunlar oynaması yasaklandı dedik. Bu bölümü de burada noktalamış olduk. 92. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. TGRT FM Haber.
2: Bayramının tebriği dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramış. Özgür Özel'i de aramış. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aramış. Bu bir, tamam. İki, yarın Türk'ün gazetesinde önemli bir röportaja imza atmış bir çağrıda bulunuyor. Merak ediyoruz biz de o çağrı nedir? Yarın Türk'ün gazetesinden göreceğiz, öğreneceğiz. MHP liderinin yalnız Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olduğu Yıldıray Çiçek'e verdiği röportajda Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili olduğunda duyumlarını aldık. Ama ayrıntılarını yarın okuyacağız, öğreneceğiz. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi sevgili izleyiciler, Özgür Özel bugün İzmir'deydi, İzmir'e gitti ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatını kaybettikten sonraki ilk mitingine İzmir'de İzmir'de yaptı. Şimdi biz şöyle bir manşet düşündük arkadaşlarımızla. Özgür Özel gerçeklerle yüzleşti dedik sevgili izleyiciler. Bu manşetimiz bakalım doğru mu değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada program boyunca soru, görüş ve önerilerinizi Taksim Meydanı hashtag ile bizlere iletebilirsiniz sevgili izleyiciler. Oradaki sorularınızı da editör arkadaşlarım değerlendirerek bizlerle paylaşacaklar. Verelim görselleri sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili izleyiciler bakın. Yorum sizin, takdir sizin. Şimdi bakın. 2018 Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı mitingi olabilir. Çok kalabalık olabilir. Yani bir Cumhurbaşkanlığı mitingi elbette önemli. Ama bakın 2018'de Gündoğdu Meydanı'nın burası, tekneler artık ucu neredeyse Alsancağı. İzmir'i bilen dostlarımız için söyleyeyim. Alsancağı kadar gidiyor. Mahşeri bir kalabalık İzmir'de. Çünkü İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye tabir edilen, seçimi kaybetmediği, hiçbir zaman kaybetmediği, çok uzun yıllardır kaybetmediği bir yer İzmir, değil mi? Peki 2023 Kılıçdaroğlu, bu arkadaşlar bu fotoğraf buldular ama gözünüzde canlanması için söyleyeyim. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanım'ın çıktığı platform sadece şu kadar kalıyor. Bakın kalabalığın büyüklüğüne bakın, gözünüzde canlanacak. Bu mu sadece? Hayır. 2025 yılı, daha geçen sene Özgür Özel genel başkanken gene bakın şu alana bir bakın, ta nereye kadar gidiyor, ucu bucağı gözükmemiş bir kalabalık var. Ve bugün, ve bugüne geliyoruz sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, bakın şu anda Gündoğdu Meydanı'nın girişinde Ekopap denen bir yer vardır, onun tam önünde iki tane apartmanın arasında bir caddeye sıkışmış bir miting yapılmış bir halde. Bugün bu görüntü tüm medyaya yansıdı sevgili izleyiciler. Ve şunu söyleyerek takdirleri size bırakıyoruz. Bir kurumsal kimlik, bir Cumhuriyet Halk Partisi kimliği başka şeye benzemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği, onun genel başkanı olarak geldiğinizde bambaşka bir kitleyle, bambaşka bir kalabalıkla, bambaşka bir dinamizmle karşılaşırsınız. Kendi başınıza oldunuz mu olaylar bambaşka bir hal alır. Onu söyleyelim. Onun için benim şu kadar oyum var. Ben böyleyim. Bütün siyasi gücünü kendinden menkul düşünen kişilere de aslında önemli bir ders barındırıyor bu. Ferhat Murat, senle başlayalım. Ne diyorsun? Kurumsal kimlik olmadan ilk çıkılan miting buydu.
3: Şimdi tabii aslında bunun bak çok net bir şekilde gözükmesi lazım. Sosyal medyadaki trollerin yazdığı yorumlarla, beğeni sayılarıyla, retweet sayılarıyla yaklaşık 40 bin tespit edilen, bunun 10 katı da tespit edilemeyen FETÖ hesaplarının desteklemesiyle, altına
2: Ferhat,
3: alkış
2: o kadar güzel bir yerden, çok özür dileyerek bir dakikanı alabilir miyim? Dün Cem'in de bulunduğu medya kritik sırasında Fatih Atik çok önemli bir gazetecilik yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na, birazdan konuşacağız, evine gitti ya, evinden. Bakın onlarca gazeteci peşinde, ulaşmaya çalışıyorlar. Ve Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi değil, genel merkez değil, evine gitti sevgili izleyiciler. Evinden mülakat yaptı ve çarpıcı başlıklar, birazdan vereceğiz o başlıkları, tekrar yineleyeceğiz, üstünde duracağız. Ben de onun verdiği başlıklardan bir tanesini aldım ve dedim ki Kılıçdaroğlu ne diyor? Fatih Atik'i de alıntılayarak bakın Özel Demeç diye buraya yazdım sevgili izleyiciler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik'e konuştu. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. Aranacağız, kazanacağız. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır diye bir tweet. Bu kadar. Bak tweet bu kadar. Sevgili izleyiciler, bunu aldım, paylaştım. Şimdi okuyorum. Altında tam 2000 yorum var. 2000. Bak 2 değil, 2000'den bahsediyorum. Evet, hatta 2100. Ve bu 2100 tweetin böyle baktım %90'ı troll hesap, hakaret ediyor ve tek merkezden yönlendirilmiş belli. Şimdi 2000'e yakın. Evet. İçinde eleştirenler, katılmayanlar 100 kişi. 100, onlar okey, onlar başımızın tacı. Gerçek her türlü kişi. Gerçek kişi, hiçbir sorun yok. Ben katılmıyorum, Kemal Bey hatalı, şu bu. Onlar baş tacı, hiçbir sorun yok. 1900 küsür tane tek tek baktık. 2000 tane tweet atılır mı ya? Tek tek baktık. Nereden giriyor diye bakıyoruz, Almanya. Nereden giriyor? Hindistan. Nereden giriyor? Amerika. Nereden giriyor? İsviçre. Bunlar troll hesaplar ve troll saldırısı altında sadece büyük bir gerçekten sosyal medya.

0: İzleyicilerimiz X sosyal medya hesabına girip bakabilirler. Mesela Murat Ağrel'i referans veriyorlar. Hmm. Aynı hesaplar Cevheri Güven'i de referans veriyorlar.
1: Dolayısıyla şimdi Murat Ağrel'le ne alakası var?
0: Murat Ağrel'in attığı bir tweet.
1: Ha, onu alıntılıyorlar.
0: 1000 beğeni almış. 500 retweet almış. Aynı segmentte 1000 beğeni alan, 500 retweet alan ve daha etkileşimi yüksek. Yani 10 bin, 20 bin, 30 binin üzerindeki...
1: Bu arada Ersan Şen geldi. Hocam hoş geldiniz.
0: Hesaba sahip sosyal medya hesaplarının retweetlediği yerli ve milli hesapların etkileşimi nasıl oluyorsa erişimi, Murat Ağrel'in o iki tane takipçisi olan ve Cevheri Güven'i de retweetleyen hesapların retweetlemesiyle sayısal olarak eşdeğer olsa bile görüntüleme sayısı fazla oluyor. Burada bir algoritma oyunu var. Ha, bu algoritma oyununa kapılıp sosyal medyada baktığın zaman fav sayısı, retweet sayısı, etkileşim sayısı fazla görüp de sahada benim çok karşılığım var zannederseniz, işte İzmir'deki gibi duvara toslarsınız. Sahanın gerçekleriyle sosyal medyanın gerçekleri çok farklıdır. Şu anda bakın, Türkiye verileri üzerinden söylüyorum. Yine en fazla kullanılan sanal medya, sosyal medya hesabı Facebook'tur. Ardından Instagram gelir. X en son yaklaşık 6,5 milyon gerçek kullanıcıyla kullanıma sunulan bir sanal medya, sosyal medya hesabıdır. Ancak 60 milyon civarında seçmeli olan bir Türkiye'de siz 5 milyon kullanıcısı olan, hepsi de sizin seçmeniniz olmayan bir kitle üzerinden değerlendirme yaparsanız 10 binler, 20 binler, 30 binler yerine burada karşı karşıya kaldığınız nokta bu olur. 2. Köpürtmeye çalışılan bir Özgür Özel ve ekibi var. Ekrem İmamoğlu'nun da motivasyonu ve desteğiyle. Mesela hemen Halk TV kime yakın? Şu anda Özgür Özel'e yakın. Daha önce CHP'ye yakın bir kanaldı. Hemen bir anket yapmış. Şirketin ismini dahi bilmediğimiz bir araştırma şirketi. Hemen Özgür Özel, yeni parti nasıl olduysa 29,4 oy oranıyla Türkiye'de ilk sıraya
1: sonrası,
0: yerleşmiş.
1: Mutlan kararı sonrası.
0: Mutlan kararı sonrası. AK Parti'nin şu anda gerçek ciddi araştırma şirketleri tarafından bulunan 33-34 bandındaki oyu 27.1'e çekilmiş. Uzatmayayım, Cumhuriyet AK Partisi %3.1'e düşürülmüş. Yani burada şunu
1: anlatmaya
0: çalışıyorum.
1: O zaman işler yolunda. Yani şey için Özgür Özel eğer yeni bir parti kurmak istiyorsa işler yolunda.
0: CHP'ye gerek yok. Burada hormonlu bir şekilde, inorganik bir şekilde büyütülmeye çalışılan bir yapı olduğunu ve bunun da kamuoyuna enjekte edilmeye çalıştığından dem vurmaya çalışıyorum. Belki bugün şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Özgür Özel'e yakın. Çok açık seçik. Tarkan konseri için 25 milyon civarında bir para harcamıştı. 13-14 milyon demişti resmi açıklamalarda Cemil Bey. Bir tane Tarkan konseri yapsaydı herhalde bunun 50 katı daha fazla kalabalık toparlar. Ardından da Özgür Özel'i çıkartıp işte bakın İzmir'de yine fırtınalar koptu denebilirdi ama işte Özgür Özel ve ekibinin ve özellikle son dönemde yolsuzluklarla gündeme gelen önceki CHP yönetiminin sonucunun vatandaştaki karşılığını burada görmek mümkün.
1: Peki. Şimdi bu fotoğrafı bir daha vereyim.
2: Bir şey eklemek istiyorum. Ekle. Çünkü çok önemli bir konu bu. Dijital terör konusu ve ileriki günlerde çokça üzerine konuşacağımız bir konu. Çünkü organize...
0: Hocam çok özür dilerim. Hatırlatayım, emeğin de hakkını verelim. Özellikle X sosyal medya hesabında ABS İrca diye bir sosyal medya hesabı var. Bu tarz araştırmaları çok iyi yapıp delillerle, belgelerle koyuyor. Bu işin arka planını FETÖ'cülerin nasıl muhalif gözüken gazetecilere, kendini öyle adlandıran ya da şu anda Özgür Özel'e yakın gazeteciler diyelim onlara, onların nasıl desteklendiğini ortaya koyan kanıtlı belgeli paylaşımları da var. Ben de retweetlemiştim, oradan bakabilir izleyiciler.
2: Evet, peki. Burada organizeli bir şekilde bir birleşme durumu söz konusu. Burada hesaplara yapay bir görüntü vermeye çalışıyor. Çünkü X'in bir algoritması var. O algoritma da şöyle çalışıyor. Eğer toplu bir şekilde birini takip ederseniz, sonra toplu bir şekilde takipten çıkarsanız o hesabın yapay olduğu ve o hesabın takipçilerinin de hepsinin İşte yazılımla oynayarak yapay bir şekilde artırıldığı izlenimi verilmeye çalışılıyor. O izlenimi verdiğinizde X ne yapıyor bu sefer? O hesaptan atılan bir paylaşımı görünürlüğünü azaltıyor, etkileşimini azaltıyor ve daha fazla insana ulaşmasının önüne geçilmiş oluyor.
1: Evet.
2: Onları bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Tabii bunun önüne geçmek için de çok kısa bir durum söz konusu. X'i açtığınızda iki başlık karşınıza çıkıyor. Birincisi

0: Sana özel olan kısmı, sana özel olan kısmında zaten bu genelde yapılıyor. Çünkü bazı hesapları köpürterek oradaki dezenformasyon ya da yalan haberi senin önüne çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Sen gerçek olanı göremiyorsun. Ancak takip ediliyor kısmını eğer X kullanıcıları o kısmını kullanırsa böyle bir şeyin de önüne geçmiş olacaktır yani.
1: Anladım. Şimdi yani bunu ben şunun için söyledim sevgili izleyiciler. Akıl almaz bir tablo var ve bu sanal terör siyasileri aklını başından almış durumda. Ve Türk siyaseti ne yazık ki üzülerek söylemek lazım. Bu Twitter ve Instagram'ın arasına sıkışmış durumda. Yani böyle bir şey, yani bütün olaylar hep Twitter'da nasıl yankı bulur, ben orada kaç like alırım, kim beni takip eder vesaire üzerine kurgulanmış. Ama sandık, ama sokak bambaşka şeyleri söyleyebiliyor.
2: Gürkan Hoca bir cümle bir şey ekleyebilir devam edeceğim. Miyim? Dijital mevzudan açtığınız için.
1: Çok şimdi, açmayalım ama.
2: Yok, CHP şu anda yolsuzluklarla, hırsızlıklarla anılıyor değil mi? Ve Özgür Özel ve ekibin üzerinde bu yafta yapıştırılmış durumda. Peki mutlak mutlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe başkanlıkları ve iletişim hesabını adeta çaldılar. Burada da aslında senin söylediğin noktaya çıkıyor. Dijitale o kadar bel bağlanmış ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe başkanlıklarının X, Instagram hesaplarını Özgür Özel şeklinde değiştirip bir nevi az önce söylediğim gibi hırsızlıklarla yaftalanmışken bir dijital hırsızlığa imza atıyor olabilirler hukuken. Bu da değerlendirilmesi gereken bir konu.
1: Evet. Şimdi evet, başka tweetler de var. Onlara bakıyoruz. Cem devam edeceğiz. İzmir'i nasıl değerlendiriyorsun?
3: Az. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kıyaslamamak
1: tabii ki,
3: lazım.
1: Kıyaslamak da tabii doğru o... değil ama evet, genel başkanlık iddiası olan bir
3: çünkü
1: kişi.
3: Çünkü o hani Cumhurbaşkanlığı seçimi bir de İzmir CHP'nin gövde gösterisi yaptığı yerlerdir. Kemal Bey'di. Geçmişte Ekmelettin Bey'in de var 2014'te. Ben hatırlıyorum. O da çok büyük bir kitleye konuşmuştu orada gene aynı. Burada tamam bayramdı, tatildi. Daha çok olması lazım. Yani bunu hani insanlar niye gelmiyor?
1: Emniyetin raporları 4000-5000 civarında.
3: O kadardır. Bahsediyor. Yani hani öyle zaten o diğer rakamlar da 2 milyon 3 milyon dedikleri de o kadar oldu.
1: Yok o kadar yoktu. O eskilerde evet, öyle değildi ama.
2: Saraçhane 22.000'di. Evet. Saraçhane 22.000'di. Alanın kapasitesi o yani.
3: Yani geçen sene bu Ekrem Bey tutuklandığı zaman da gelenlerin çoğu bence CHP'li değildi. Onlar da Zafer Partili veya bazı gençler olduğu da ortaya çıktı. Ha o zaman sanatçılar çok sokağa çıkmıştı ve benzeri. Tabii onlar da şimdi yoklar ortada sosyal medyada. Ama sosyal medyaya bakmak da o değil. Sokağa bakmak lazım. Şimdi bu bir gösterge olabilir. Ama burada daha çok olması lazım. Ama bunun nihai göstergesi Gürkan'ca seçimde olacak.
1: Tabii.
3: Ne o hani kimin
1: tabii.
3: Yani Özgür Bey mi daha
1: ben
3: çok...
1: Ben şunu vurgulamaya çalıştım. Ya, ben Özgür doğru. Özel veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıyaslıyor bununla ilgili mukayese yapıyor değilim. Ben şunu diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği sizden hayırlınca çekildiği zaman, çünkü bakın az önce sevgili izleyiciler herhangi bir yanlış anlam olmasın şeyi de verdik. Özgür Özel'in 2025 yılında yaptığı mitingi de verdik CHP Genel Başkanı olarak. O mitingde bir daha verelim onu
2: ama
1: ekrana.
2: Ama Gürkan Acır burada yine
1: orada CHP, mesela bir insan seli var gene.
2: CHP İzmir örgütü bu mitingi desteklemedi mi? Mesela vallahi CHP İzmir örgütü galiba, de destekledi.
1: Ama bilmiyoruz.
2: Buna rağmen topluyoruz.
1: Şu anda karışık yani durum. Vatandaş... Bak şuraya bak sevgili Cem. Bak 2025 koskoca kordon ağzına kadar dolu, Gündoğdu Meydanı dolu ve bu da Özgür Özel, bu da Özgür Özel.
2: Bizim görüntülerimizin şey değerlendirdi. Ben bizim görüntülerimizin yayınlandığı miting işte 2025'te.
1: Evet. Tabii.
3: Şimdi 2000 sonra. Ben Erzurum'a gittiğimde bir gün Tayyip Erdoğan buraya rastgele gelse kaç kişi toplanır dedim. Mesela dedi ki Erdoğan ben öğleden sonra Erzurum'dayım saat 3'te diye. Vatandaşlar dedi ki o zaman burada hemen 70-80 kişi kendiliğinden toplanır yani hemen Erdoğan geldi diye. Şimdi burada daha çok olması lazımdı. Bu az. Bu bir gösterge midir? Tabii ki şimdi mutlak butlan çıkmış. Sizi partiden uzaklaştırmışlar. Kemal Bey'e parti geri verilmiş. Burada mesela daha büyük destek. Buna şimdi çekinme ve benzeri de olmaz. Çünkü oraya desteğe gidiyorsun. Başına bir iş gelme ihtimali yok. Gidersin. Şimdi bayram seyranı tamam. 10 da eklesem gene 4-5 bin kişi. Ya 20 bin kişi olsa da az.
1: Ya bravo.
3: Yani 20 bin kişi olsa da. Yani oraya... Hani 60-70 bin kişi toplasaydı derdim ki bayağı bir kitle toplamış ama sen polis rakamları 4 bin diyordun doğru. Orada 20 bin kişi olsa da az. Yani dolayısıyla bu kadar büyük olayda. Ama dediğim gibi nihai olayda bunu 2027 veya 28'deki seçimler bize daha iyi gösterecek. O zaman elimize daha iyi veri olur. Ben anketlere de itibar etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ben anketlere yani ha, ne zaman yaptınız?
1: Anket,
3: yani,
1: tabii doğru. Daha
3: ben hani adam yani. Oturuyor. Bugün Metropol'de yayınlamış gördüm. Ya o öyle bir günde iki günde 3-5 bin kişiyle bu olmaz bu bir. Ki Türkiye biliyorsun sessiz çoğunluk kitlesidir. İnsanlar öyle dururlar. Sonra hiç ummadığın yerde acayip insanlar kazanabiliyor. İşte 2024 yerel seçiminde gördük, 23'te gördük, geçmişte Sinan Oğan'ı gördük hiç beklemediğimiz. Yani %6'ya yakın oy aldı. O beklenmedik şeyler olabilir, onu görmek lazım. Dolayısıyla anketlere ben Betimar'ın yaptıkları dışında hep söylüyorum. Bir tek onunkine itibar ediyorum. Çünkü o para harcayarak yapıyor, bilimsel yapıyor. Diğerleri nasıl yapıyor bilmiyorum. Bir de şu sosyal medya ile ilgili söyleyeyim. Daha önce burada örneğini vermiştim ama tekrar da fayda var. Meral Akşener 2018 zamanı Erdoğan için tamam demişti. O öyle bir tek bir tweet attı tamam diye. O 14-15 milyon o zaman şey aldı böyle beğeni. Hı. Erdoğan da devam demişti. O da 1 milyon aldı. Seçim bir oldu. Erdoğan 52 aldı. Hem de ilk turda yani. Ve şeydi muhalefette bloğda gene 48'de kaldı. Dolayısıyla bunlar doğru örnek değil. Hele Instagram'a bakmak. Ki ben Ferhat 4 milyon diyor. Ben Türkiye'de Twitter kullanıcısının o kadar olduğunu düşünmüyorum. Fake hesap çok. Kurumsal hesaplar var. Mesela
2: hesap o kadar.
3: Yani mesela TGRT'deyiz biz.
1: Ama Cem şimdi şu nasıl ya? Mesela bu siyasiler buna artık inanıyor olamaz. Gazeteciler yani 2026 bak, yılında halen şey daha mesela şöyle yapıyorlar. Twitter'da bir savaşı kazandıklarını düşünüyorlar. Bir kişiye yüklendiler, çullandılar. Oh iş bitti artık bütün kamuoyu bizden yana falan diyorlar.
3: Hayır canım.
1: Sabah bir kalkıyorsun bambaşka bir gündem.
2: Şimdi bak yani. Şey de öyle değil. Kılıçdaroğlu'nun videosu milyonlarca izlendi. Evet. Güya seçimi evet. Aldık dediler.
3: Tabii. Ha, o
2: Alevilik videosuyla Babala TV.
3: Babala
0: son
3: TV.
0: Gece. Ama onun sebebini söyleyeyim yani. Mi size? Son zamanlarda özellikle sosyal medyada X'te bir paylaşım olduğunda biriyle ilgili bir algı yapmaya çalıştığınızda o algı tutuyorsa onunla ilgili eğer bir yaptırım durumu söz konusu oluyorsa o zaman insanlar diyor ki demek ki burada sosyal medyanın çok etkili olduğunu
3: ama,
0: düşünüyor yani.
3: Hadi orada da şu
0: orada
3: var,
0: ciddi
3: hadi
0: anlamda
3: bak.
0: Bir yanlışlığa Türkiye'de düşüyoruz bak, yani ülke
3: yok,
0: olarak.
3: 86 milyon nüfusuz biz. Mesela biz şu an TGRT'deyiz. Buranın 9-10 tane kurumsal Twitter hesabı
0: tabii,
3: var.
0: Tabii,
3: şey
0: zaten
3: var. Gerçekten tweet atan bence Türkiye'de 1 milyon kişi var. Bana göre. Ben hesap kendime göre. Anadolu'da
1: kullanıcı 20 milyon falan diyorlar ama 1 milyon olabilir.
3: 1 milyon. Bence yani aktif kullanıcı.
1: Diğerleri takip ediyor, izliyor.
3: Fake hesap çok. Fake adamın hesap mesela var. İkinci hesabı çok.
1: Doğru.
3: Üçüncü hesabı olanlar doğru. Var. Mesela hesabını kaybetmiş öyle. Şimdi Elon Musk bunları temizliyor. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hesabım hep geriliyor. Aslında fake hesapları temizliyorlar. Anladım. Benim de öyle. Mesela 530 bindi 520'ye düşüyor. Yani fake hesaplar bazen artıyor gibi görünüyor. Ona aldanmamak lazım ama sosyal medyaya bakarak Instagram'a, Facebook'a Türk halkını anlayamazsın. 86 milyonluk ülkeyi 1 milyon kişinin attığı tweetlerle ölçmek doğru değil. Dediğim gibi hakem nihayetinde bununla ilgili herkes görüşlerini söylüyor. 2027 ve 28'de millet olacak.
1: Evet. Hocam bugün İzmir mitingine bakabildiniz mi?
4: Yok yani. Burada sadece gördüm. Yani
1: tablo bu. Yani burada bir yani yanıltıcı görüntü de yok. Bu görüntüyü hatta Özgür Özel'in çok yakın bir milletvekili arkadaşının attığı sosyal medya paylaşımından da aldık biz. Onu da söyleyelim yani.
2: Ersan fotoğraf Hoca hani şey diyordu.
1: Yanıltıcı bir fotoğraf evet. Falan derler değil. Şu fotoğraf şu. Ben İzmir'i bilen dostlarımız ben için söyleyeyim. Gündoğdu Meydanı'na
2: Özgür Özel'e şey
1: özür dilerim.
2: Diyordu.
1: Gündoğdu Meydanı'na çıkar. Bakın Gündoğdu heykeli orada sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz. Gel buraya Bülent. Şu heykel. Meşhur heykel. O heykele çıkan yol burası ve yani iki apartman arası biraz hafifçe bir geniş cadde olarak düşünün. Bu kadar.
2: Otobüsün üstüne çıkmaktan bahsediyordu Ersan evet. Şen. Şimdi otobüs de azaldı. İki otobüse düştü.
4: Şimdi
2: ama
4: bence
2: çıkmaya devam ediyor.
4: Bence yenilikte hayır vardır. Artık yakın zamanda kurultay yapılması da bu durumu kurtarmaz. Yani ben yine kavganın ve mahkeme kapılarının devam edeceğine inanıyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'yla gönül birliği bitmiş durumda. Vakit kaybına gerek yok. Sayın Özgür Özel'in ve yanında yer alan ekibinin derhal yeni parti kurması gerektiğini ya da eğer
1: ya artık ayrıştılar mı diyorsunuz?
4: Evet evet bu iş bitti. Yani söyleyeyim ve şöyle söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu bu saatten sonra koltuğu bırakmaz. Öyle gözüküyor. Ve ben 2023 Mayıs seçimlerinde seçilemeyeceğini söyleyenlerden birisiyim ki ısrarla da ifade etmiştim. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine bir iddia ortaya koyuyorum. Liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girerse baraj altı kalacak. Bak söylüyorum net. Baraj altı kalacak. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girerse meclis seçimlerinde barajı geçemeyecek. Ben net söylüyorum size.
1: Şey mi alacak? Özgür Özel'in partisi mi?
4: Bak yani ya Özgür Özel hiç vakit kaybına gerek yok. Yani oraya buraya gitmeye çıkmaya yok kalacağız kurultaya gidelim ona gidelim buna gidelim. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi birinci parti olduğunda söylüyor sürekli ilan ediyor. Tabii parçalandı. Yani şimdi oturup da mutlak mutlan üzerinden konuşuruz konuşmayız. Hukuki değerlendirme de yapmayacağım. Kimsenin dinlediği de yok. İplediği de yok. Sokak ağzıyla. Yani herkes tutturmuş bir yol gidiyor. Gitsin. Ama ben şunu söylüyorum. Şuraya bir sandık koysanız TGRT'ye. Diğer birkaç kanala da. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan'ı oylasanız. Bak önce onu. Ben iddia ediyorum. Kılıçdaroğlu'na bir oy çıkmaz. Alın. Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu'nu koyun. Yine iddia ediyorum. Bir oy çıkmaz Kılıçdaroğlu'na. Bak bu iş bitti.
2: Peki Özgür Özel'le Erdoğan'ı koy.
4: Bitti. Ben Özgür Özel'in aday olmaması gerektiğini söylüyorum. Yani onu zaten baştan fikrimi belli ettim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı siyaset mühendisliğinde iyi, siyasette başarılı. Üçüncü yol istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanmasını istiyor. Bu siyaseten dileğidir. Hukuken öyle oldu, böyle oldu. Onun sonuçlarından faydalandı. Bu kime yaradı? Ben şunu söyleyeyim size. Bu görüntü, bütün bu sorun net olarak iktidara yaradı ve faizcilere yaradı. Türkiye'nin kredi risk primi 255'lere çıktı arkadaş. Bunun Fatma anneye efendim işte Fuat amcaya ne faydası var? Yani olan bu kıymanın kilosu 900 lira. Oturup biz yarın kurban bayramı kim kurban kesecek kesemeyecek. Belki adamın evine ayda yılda bir et giriyor onu bekleyecek. Bunları konuşacağız. Bunları konuşmamız gerekirken ya ben bir şey söyledim burada geçen yayında arada kaynadı gitti. Ya arkadaş bizim 2026 yılı bütçemizin %15,2'si sağlığın iki katı eğitimin öğrenimin %50 fazlası faize gidiyor ya. Faize. Faize gidiyor ve bizim bu hadiselerden dolayı şu anda
3: onun bununla ilgisi ne hocam?
4: Var. Her şeyle var.
3: Bunun
4: şimdi 2,5 yıl sonra buna
3: savaşla
4: gerek yok.
3: Var yani.
4: Bak ben burada
3: şu
4: size
3: an bunun bir yansıması bak, olmadı bir hocam yani.
4: Bak ekonomi de olmaz şey olur mu ya? Olmaz olur.
2: Peki
4: mu
2: borsa
4: ya?
2: Neden
3: olmaz olur olmadı hocam?
4: Arkadaşlar
2: ertesi
4: bakın,
2: gün borsa
4: arkadaşlar,
2: neden yükselişi geçti? Arkadaşlar, Halk TV buna şaşırdı,
4: sokak,
2: üzüldü.
4: Sokak oraya gitmez bak. Sokak oraya gitmez. Sokak oraya gitmeyebilir. Biraz önce Cem kardeşim söyledi. Sokak sandıkta gerekeni söyler. Tamam mı? Sandık geldiğinde göreceğiz biz onu. Biz bugün orada o kadar insan toplanmış, daha önce çokmuş, o oymuş, bu buymuş demiyorum. Ben Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, takdir değerlendirme kendisine ve ekibine ait derhal bir gün dahi beklemeksizin. Ya yeni parti, bunun adı yeniden Cumhuriyet olabilir, yeniden Türkiye olabilir, adaletin sesi olabilir bir parti ya da eğer seçimlere katılmada zaman darlığı hissediyorlarsa Türkiye'de kurulmuş ve seçime katılma elverişine sahip 40-50 parti var. Yıpranmamış, bilinmeyen bir partiye giderler. O partinin ismini değiştirirler. Şimdi o zaman görürüz biz bakalım kimin ne kadar ağırlıklı peki olduğunu.
3: Ekonomiyle ilgili bir
4: hocam,
3: şey
4: şöyle söyleyeyim.
1: Geleceğim ama
4: şöyle söyleyeyim.
1: Bir şey paylaşayım hocam izin verir misiniz?
4: Devam edebilir miyiz?
1: Edeceksiniz tabii.
4: Tabii.
1: Tabii izin verir misiniz? Bana göre Türkiye'nin yaşayan en büyük mizah yazarlarından sevgili Necef abla, Necef Uğurlu mesaj göndermiş. Diyor ki bir komedyenin ismini vermeyeyim ama Türkiye'nin en çok popüler komedyeni diyelim. O komedyeni diyor koyalım aday olarak hepsine inat. O birinci çıkar ama sonunda Ukrayna'dan beter olmaz mıyız diye.
3: Yok o komedyen adam. Türkiye öyle bir ülke değil ya.
1: Efendim?
3: Ona katılmıyorum ben.
1: Hayır mesela sana ben bir şey söyleyeyim. Birkaç isim var benim aklımda.
3: Alamazlar.
1: Mesela hayır. Yani illa şey değil yani popülizmin nasıl hakim olabileceğini
3: ha,
1: anlatmak
3: doğru,
1: için.
3: Doğru.
1: Yani ama şimdi Türk mesela halkı yani bir dönem deprem sırasında Türkiye'nin en popüler ismi kimdi? Haluk Levent değil miydi mesela? Veya ne bileyim bir dönem Şahan Gökbakar.
3: 99'da bir deprem Yılmaz hocası vardı ya.
1: Ha mesela benim şey. Ha,
3: benim yani, Ahmet Meteşik.
1: Aslında öyle baktığınız zaman popülist adaylara yönelmesi diye bir şey söz konusu olabilir. Ama günün sonunda bize bir devlet ciddiyeti gerekiyor diye
3: bir şey söyleyeyim. Hocam, tabii buyurun orada hocam. Bir şey söyleyeyim. Mesela Amerika'da, bak Türkiye'de de öyle. Hollywood yıldızlarını izlerler ama onların dediği partiye ağırlıkla hiçbir seçimde oy vermezler. Birkaç seçim istisnada.
1: Necef abla Zelenski örneğine
3: biraz. Doğru. Evet. Ama o şöyle, bizde şimdi mesela LeBron James biliyorsunuz Kanye West miydi oyuncu?
1: Kanye West.
3: Kanye aday oldu. Ya 50 bin oy alamadı. Bak ön aday seçimde Cumhuriyetçi Parti'den 50 bin oy alamadı.
2: Türkiye'de şimdi de İbrahim Tatlıses örneği var.
3: Türkiye'de şimdi öyle olur ama halk gene mesela o dizileri izler, bizim halk muhafazakar. Onlara gider şey yapar, muhalif sanatçılara, ama onların dediği partiye de oy atmıyor yani.
4: Bitireyim. Şimdi tabii Necef Hanım'ın verdiği örnek veya Cem kardeşim söyledi, bu bizim hadiseyle ilgili bir konu değil.
1: Popülizme işaret ediyor.
4: Bak, bu hadiseyle ilgili bir konu değil. Bu hadisede öyle ya da böyle biz işin hukuki tarafını konuşuyor muyuz şu anda? Konuşmuyoruz. Hukuka siyaset etki etti mi etmedi mi konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Biz şunu konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda umutları yeşertme, ilerletme konusunda kan kaybetti. Gençler özellikle umutları kırılmış insanlardan
1: olmuş. Doğru, o da doğru.
4: Ve artık yoruldular, yıprandılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir beklenti yok, kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ekibine terk etmek lazım, bırakmak lazım. Sen verdin kavganı, ettin, olmadı, gittin, dedin ki ben artık buradan ayrılmıyorum ama ayrıldım. Öyle iki başlı olmaz çünkü... Polemikler yine devam edecek. Yolsuzluk iddiaları, magazin işleri, onları, bunları. Kardeşim gayet güzel. Bak Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Mahkeme kararıyla mı geldi? Tedbirle mi geldi? Onunla mı, bununla mı geldi? Alsın hayrını görsün. Bakalım kendisi ne diyor? Arınacağız ve kazanacağız. Ben de diyorum ki ya, her türlü iddiaya giriyorum. Bak bütün mal varlığımla giriyorum.
3: Oo.
4: Bütün mal var. Eğer senin Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak bu seçimleri kazanma ve istediğin adayı Cumhurbaşkanı seçtirme gücün varsa göster, ben de göreyim. Senin elini ayağını öpeyim, her şeyi yapayım. Burada, yapabilme imkan ve ihtimalin yok.
5: Bir şimdi
4: bir saniye şunu söyleyeyim. 2023 Mayıs seçimlerinde bu işi bitirdin. Artık senden 26 yaş küçük birisi siyasete soyundu. Genel başkan oldu. Kardeşim onu beğenmedin. Daha sonra iki kurultay daha yaptı.
1: Beğenmedi mi?
4: Beğenmiyor, istemiyor. Diyor ki ben bunu arandıracağım, kazandıracağım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu tekrar siyasete soyundu.
1: Hocam bir hukuk adamı olarak bunu nasıl söylersiniz?
4: Nasıl
1: Kemal Bey'in beğenmemesiyle mi ilgili bir durum?
4: Nasıl?
1: Yoksa bir mahkeme kararı mı?
4: Sayın Kılıçdaroğlu beğenmiyor.
1: Ya tabii ki beğenmez. Kardeşim, de mahkeme kararı
4: ne? Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması o mahkeme kararına göre gelmek değil.
5: Eğer beğenmemiş olsaydı genel başkan yardımcısı kardeşim olmazdı. Grup başkan vekili olmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi en yetkili
4: Sayın şahsı
5: olmazdı.
4: Arkadaşlar,
5: bir sürü kere milletvekili seçtirmezdi.
4: Bizi bak çeken,
5: buradaki arınma mı daha önemli, demokrasi mi daha önemli? Aslında bunu tartışıyorlar.
4: Arınma değil kardeşim. O arınma meselesini hukuk, yargı, demokrasi için, siyaset gereğini yapar. Ya. Bak ya şurada bizi bak çeken kameraman var. Burada var, şurada var. Ya çıkarken TGRT binasından ismini vermeyeceğim. Çıkan arkadaşım bana söylediği sözler kulağımda. Allah kahretsin diyor ya. Niye? Kardeşim sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçaladın kardeşim. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ne yaptı? Bunu mahkeme mi yaptı? Kabul etme o görevi. Ben kabul edemem de. Yapamam de. Bırak sen kaybettin. Sen o kurultayda kaybetmedin. Sen Mayıs 2023 tarihinde kaybettin kardeşim. Sayın Meral Akşener'le birlikte kaybettiniz. Altılı Masa olarak kaybettiniz. Milletin ümitlerini kaybettirdiniz. Artık bu ısrar, bırak yaşının 77-78 olmasını. Bu ısrar niye? Bunun kime faydası var ya? Sayın Kılıçdaroğlu gelecek, arındıracak, kazandıracak. Ve buna inanan Türkiye'de bir Allah'ın kulu var mı? Bir Allah'ın kulu var mı ya? Peki. Ya olabilir mi bu? Peki. Şimdi sen o parti içinde yaşatmayacaksın belli. İhraçları yapacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ben de diyorum ki Sayın Özgür Özel'e, kardeşim, senin yapacağın bu saatten sonra orada grup başkanı olmak, onu olmak, bunu olmak, kalmak, itilmek, kakılmak, bunlar değil, bunlar olamaz. Sen bir şu anda enerji aldın. Bak
6: Şuraya not almışım. Şimdi her şey hakikaten planlandığı gibi olmuyor. Şimdi butlan tamam. Cumhuriyet Halk Partisi böyle oldu. E şimdi burada yeni bir enerji doğdu. Siz o kadar onu küçümseyin, ne kadar küçümserseniz küçümseyin. Yarın Özgür Özel kuracak bir parti veya bir partiye girecek. Onu nasıl yok edeceksiniz? Onu nasıl ortadan kaldıracaksınız? Yani bu ülkede muhalefet olmayacak mı? Muhalefet yaşamayacak mı?
2: Kim
6: muhalefet yürümeyecek
2: mi? Yani öyle bir şey olabilir mi? Özür dilerim.
6: Bak, Ertan Eşen, ortadan kaldıran kim? Ferhat'a şunu söylüyorum. Siz tavanda istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Tavanda hava güzel olabilir. Oksijen ise bol gelebilir. Ama taban sıkışmış durumda. Taban sizin bu anlattıklarınızın ben çok umurunda olduğunu zannetmiyorum.
2: Taban Ersan Şen diyor.
6: Taban, taban yeni kan arıyor. Taze kan arıyor. Enerji arıyor. Ve Sayın Özgür Özel'den, ekibinden, dar çevresinden beklediği sen kardeşim orada kalarak artık daha fazla yıpranma, yıpratma. Yeni bir enerji aldın. Kendine güveniyorsun. Ekibine güveniyorsun. Kur partini örgütlenmek zor iş. Para ister. Zor iş. Ama en önemli şey nedir biliyor musun? Bırak o lüks otobüsten, şatafatlı yerlerden, salonlardan, otellerden, oralardan. Çık ya. Bırak o 1 milyar Türk lirasını ya. Bırak Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Kalsın. Orası kalsın, öyle kalsın. Bırak, dönmen gerekiyorsa bir gün dönersin. Ama şimdi bırak orada ya. Kalarak daha fazla yıpranma, enerjini kaybetme. Peki. Ve kaybolma zamanı
3: ekonomiyle
6: değil.
3: Ekonomiyle ilgili bir şey söyleyeyim.
6: Şimdi senin yenilikte yenilenmen lazım. Peki. Senin yeni bir enerjiye ihtiyacın var. Senin
1: geliyorum.
6: Senin az eşit çok eşit demeden gerçekten ya biz arkadaşlar faiz sebep enflasyon sonuçta ne oldu ya? Neredeyiz biz ya? Biz ne anlatıyoruz? Bu faiz ne olacak? Bu enflasyon ne olacak? 2026'da, 2027'de orta vadeli programda ilan edilen rakamlar vardı. O rakamlar ne olacak arkadaşlar?
7: Hocam 2,5 senedir...
6: 2026'da ne olacak? Tabii bahane çok, mazeret çok.
1: Fatih bir şey söylüyor. Ne diyorsun?
6: Fatih Bey'de mazeret çok.
1: Öyle mi? Niye mazeret
6: yan yattı, çamura battı. Öyle oldu, böyle oldu. Var hocam yakında ya. Şunu söyler. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetiyordu. Ekonomiyi bu hale getirdi der Fatih Bey. Diyebilir. Diyebilir
7: Fatih. Onu siz dersiniz hocam.
6: Ya sen dersin onu Fatih Bey, ben demem onu, kusura bakma. Sen dersin.
3: Ben şu ekonomiyle ilgili bir itirazım var.
6: Sen dersin onu, ben demem.
2: Çok itiraz edeceğim.
6: Sen demem.
1: Bir dakika dur. Fatih'i bir dinleyin. Fatih sendeyiz. Sendeyiz Fatih.
7: Ya hocam çok güzel konuşuyor da. Bir saniye ara, kimse bir şey demedi. Ben söylemek istiyorum yani. 2,5 senedir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiliyor. Hocamın desteklediği isimler tarafından yönetiliyor. Hocam da katıldığı bütün programlarda muhteşem akıllar veriyor. Tamam mı? Şunu deyin, bunu deyin. Ekonomi böyle, bu böyle. Ya CHP'den bu akılları dinleyen bir tane insan çıkmadı mı? Niye söylemediler sizin söylediklerinizi?
6: Kardeşim, ben Cumhuriyet Halk Partisi beni dinliyor diyor muyum? Fatih Bey, ben Cumhuriyet Halk Partisi beni dinliyor diyor muyum? Benim muhteşem akıllarımdan sana ne? Niye küçümsüyorsun?
1: Küçümsemiyor canım.
6: Sen daha iyisini sen söyle de göreyim bakayım.
1: Bir şey demedi canım. Ne
6: sen benim söylediklerimden daha iyisini söyle Fatih Bey.
1: Niye küçümsesin?
6: Kusura bakma.
7: Allah aşkına. Hocam bir dakika.
6: Kusura bakma.
7: Hocam ben sizi kusura küçümsemiyorum. Siz kusura bakmayın.
6: Sen küçümseyici konuşuyorsun. Sen küçümseyici
1: hocam, siz az önce dediniz
6: bak, Fatih. Bak deplasmandayım Fatih diye bana böyle yüklenme.
1: Hocam yok, bir dakika.
6: Kusura bakma.
1: Hocam.
6: Buradan kalkar giderim. Sağlar birbirini ağırlar, kendiniz konuşursunuz.
1: Bir yere gitmezsiniz de ben bir şey söyleyeyim.
6: Kusura bakma.
1: Hocam bir senedir program yaptığımız bir yere de artık şu deplasman
6: değil. Yani hiç muhalif bir sese. Fatih
1: bir dakika dur.
6: Hiç muhalif bir sese tahammülünüz yok. Olur mu öyle şey?
1: Hocam bırakın Allah. Bunlar şey ama.
6: Ya muhalefet zaten bana kaldıysa yanmışız.
1: Hocam bir şey söyleyeyim.
6: Yani eğer ben muhalif olmuşsam.
1: Kim mesela
6: yani?
1: Kim muhalif değil yani, ne siz neyi kastediyorsunuz? Bir, iki, kaç?
6: Muhteşem fikirler söylediğimin bir nesi yalandı Fatih
1: bir
6: Bey?
1: Bir senedir burada program
6: ekonomiyle
1: yapıyorum.
6: Ekonomiyle ilgili hocam, söylediğimin nesi yalandı, nesi yanlış? Bir örnek ver de söyle bana ya.
1: Peki dur.
6: Bir dakika. Nesi yanlış?
1: Fatih seni dinliyoruz peki.
6: Ben 1 trilyon 600 milyar dolar eşit paylaşılmalı derken şey çok muhteşem acayip bir fikir mi ortaya koyuyor?
3: Tüm dünyada
6: ne vardı?
7: Adaletsizlik var hocam.
1: Fatih sendeyiz.
6: Ne söylüyorsun?
1: Hocam bir dakika dur ya, bir saniye. Fatih sendeyiz, tamam. Tamam kardeşim.
7: Hocam kızmanıza gerek yok.
6: Ya ama sen beni kırıyorsun. Kırıyorsun. Ben yok, öyle bir şey söylemiyorum size. Muhteşem fikirler. Şunlar,
1: hocam siz de Fatih'e ne dediniz ya? Fatih'e dediniz.
6: Hayır kardeşim.
1: Ne dediniz Fatih'e? Siz açtınız söz hocam.
2: Hocam sen de
6: açtım ben ya.
1: Ya ne var? Fatih Bey'e kalsa bu işler böyle değil dediniz.
6: Müdahale etti. Ben de cevap verdim.
2: Hayır, gerilimi büyütecek olursak, gerilimi büyütecek olursak, saygısızlık boyutuna gelecek olursak sen de bize körler sağırlar diyorsun hocam.
6: Ya hiç saygısızlık yapmadım Ferhat. Yani bir saray
2: kırısı.
6: Ferhat bilmiyorum. Bir dakika. Aramızda bir kaç yaş fark var.
1: Fatih'i bir dinleyin. Fatih dinleyin.
6: Yerimi de haddimi de bilirim. Kusura bakma.
2: Eyvallah.
6: Tamam mı?
2: Fatih,
6: burada çatışmaya gerek yok.
1: Ya hocam tamam bir dakika. Fatih'i bir dinleyelim. Fatih sendeyiz. Evet.
7: Hocam siz benim sözümü yanlış anladınız. Ben sizi eleştirmek için söylemedim. Siz çok dalga geçmek ve küçümsemek de bizim haddimize değil. Size çok saygı duyuyoruz. Ama siz defalardır anlatıyorsunuz ve böyle kızarak da anlatıyorsunuz. Ama ben diyorum ki ya bu söylediğiniz arkadaşlar sizin söylediklerinizi duymuyorlar. Niye anlatmıyorlar sizin söylediklerinizi de gidip bu ekonomiden bahsetmiyorlar. 1.6 trilyon dolar borçtan bahsetmiyorlar. Sürekli Silivri'den direne kazanacağızdan bahsediyorlar. Daha yeni milletvekillerini memleketlerine gönderdiler. Yani ben sizin için ve sizin gibi samimi muhalefet partilerini destekleyen seçmenler adına üzülüyorum doğrusu yani. Gazeteci olarak. Siz burada her türlü eleştiriye rağmen bunları dile getiriyorsunuz. Sizin söylediğiniz gerçeklikte, sizin söylediğiniz inançta ana muhalefet partisi bunları millete anlatmıyor ya da anlatamıyor. Bunu da eleştirmek gerekmiyor mu? Benim eleştirim size değil. Şu ekonomi, niye sizi duymuyorlar yani?
3: Şu ekonomiyle ilgili bir şey.
7: Yani siz bunu akıl ediyorsunuz.
1: Geliyorum.
7: Bir ceza profesörü olarak çok güzel noktalara değiniyorsunuz. Ama asıl halka inmesi gerekenler bunu niye anlatmıyorlar da gidip Kemal Kılıçdaroğlu geldi bize parti şey yapıldı diye bağırıyorlar. Bunun sorumlusu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ya da bunun sorumlusu kim? İktidar mı? Ya da bunun sorumlusu kim? Gürkan Acır mı? Ben bunu soruyorum. Size
3: ekonomiyle ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Geldiğinde cevap ver.
3: Kısa tutacağım. Şimdi şöyle, Ekrem Bey tutuklandığı zaman hakikaten 50 milyar dolar bozduruldu, borsa düştü ve benzeri. O bir tane ağzı bozuk yazarın yarı mutlak butlan çıkacak dedikten sonra düşmeler oldu borsa. Bu doğru. Ama bu son olayda mutlak butlan çıkınca borsa sadece %6 düştü. Devre kesici girdi devreye. Ondan sonra tekrar çıktı. Bak ben bugün haberlerde verdim. Türkiye'ye geçen hafta giren para ne kadar Gürkan Acır?
1: Ne kadar?
3: Bak ben tamamen objektif yorum yapıyorum. Yani görüşlerim herkesin farklı olabilir.
1: Geçen hafta... Bir saniye, bir son dakika geldi. Ne olur onu bir unutma
3: tamam,
1: sözünü.
3: Tamam.
1: Sevgili izleyiciler, sabah saatlerinde İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu vardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.
3: Eşi ne oldu?
1: Son dakika eşiyle ilgili bir bilgi yok.
3: O yatla ilgili.
1: Evet, bir bilgi yok şu anda. Onu da birazdan izleriz tamam. Ama şu anda Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı. Evet. İmar Müdürü'yle birlikte sevgili izleyiciler. Evet. Son dakika olarak bunu verelim. Bir dakika, kim var başka? Başka yok değil mi?
3: 7 kişi gözaltına alınmıştı.
1: 7 kişi de diğer tutuklanan yok galiba değil mi? İkisi tutuklanmış herhalde. Öyle.
3: Eşinin üzerine bir
2: yalan devam vardı. Ediyor olabilir sorgular.
1: Eşi adli kontrolle serbest.
3: Tamam. Evet. Şimdi ben o geçen hafta hocam bak.
1: 3 kişi adli kontrolle serbest.
3: Ben bu sabah haberlerde verdim ve Ekonomi Gazetesi'nin haberi bu. Ekonomi Gazetesi de yarı muhalif yarı destekliyor durumunda. 1.6 milyar dolar geçen hafta Türk ekonomisine para girmiş. Hı hı. Bu da Hazine Bakanlığı'nın açıklaması. Bak ne diyorum. Geçen hafta mutlak buttan geçen hafta perşembe çıktı değil mi?
1: Perşembe.
3: Bir hafta oldu. Yani aşağı yukarı 5-6 gün oldu. 5 gün oldu. 5 gün oldu. Geçen hafta mutlak buttan olmasına rağmen borsa düştü doğru. Sonra toparlandı ama geçen hafta 1.6 milyar dolar Türk ekonomisine para girdi. Onu da bugün Ekonomi Gazetesi verdi. Ben de sabah detaylarını verdim. Diğer ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı, emeklinin durumu, yüksek kiralar, yüksek bunlar doğru ya. Bunu şu an bak bugün mesela banka beni bir şey için arıyor. İhtiyaç kredisi kaç oran değil mi? %50-51 diyor. Yani 1 milyon kredi çeksen 500 bin lirasını alacak senden. Bu doğru. Sıkıntılar büyük ama şimdi sen de bunu hani hocamla biz Habertürk'te 2020-23 arası aşağı yukarı 100'den fazla program yaptık. Ama o zaman da kendisine diyorum öneri getireceksin. Hı. Tamam sıkıntı. Sen şimdi ekonomi nasıl düzeltileceğini söylemezsen, emeklinin nasıl düzeltileceğini söylemezsen, faizleri nasıl düşeceğini söylemezsen halk hocam o zaman gene AK Parti'den başka niye şey yapsın ki? O en azından bu idare ediyor der. EYT'yi çıkardı der. İşte sosyal yardımları iyi yapıyor der. Diğer yardımları iyi yapıyor der. Köylüye işte gübre yardımı yapıyor. Oraya yardım yapıyor der ama karşı tarafında dediğin doğru, sokağa anlatıyor ama öneri söylemiyor. Şimdi peki, ülkede ekonomik sıkıntı var demekle hocam sorun çözülmüyor. Öneri getirmeniz gerekiyor.
2: Benim de birkaç itirazım vardı.
1: Sendeyiz.
2: Ben de birkaç itirazda bulunayım. Şimdi birincisi, şunu söyleyeyim çok açık bir şekilde. Borsayla tehdit etti Özgür Özel perşembe gecesi otobüsün üzerindeydi de. Ve ertesi gün borsanın yükselmesinden Halk TV rahatsız olan bir tutum ortaya koydu. Nasıl olur böyle bir şey diye. 1 milyon borsa yatırımcısı mutlak mutlan kararını, yani Özgür Özel'in genel başkanlıktan ayrılıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini çok fazla Türkiye için önemli görmedi. Ve Türkiye'nin makro açıdan ekonomik direncinin yüksek olduğunu gördü. Bu birincisi. İkinci konu şu kısım da önemli. Siyaset kurumu arındırır diyor Ersan Şen. Yani bırakın o arınmayı filan, siyaset kurumu kendi içinde arındırır diyor. Ama bir genel başkan çıkıp burası baba ocağıdır, baba evladına herhangi bir şey yapıldığı ifade edildiğinde yapmaz benim evladım der yaklaşımıyla siz işi takip ederseniz arındıramazsınız. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, peki madem Özgür Özel'de bir umut var, bir ümit var, neden ben asla bu binayı bırakmayacağım dedikten 71 dakika sonra, dokunulmazlığı da olmasına rağmen, neden binayı bırakıp tıpış tıpış gitti, çıktı oradan ve sokakları tahrik etmeye çalıştı? Ama tahrik etmeye çalıştığı küçük kalabalıkların içerisinde Türkiye İşçi Partisi, TKP, yine HKP, Sol Parti ve benzeri sol marjinal gruplar vardı. Yani sol marjinal grupların desteğini alan veya medeti bunlardan uman hiçbir genel başkan Türkiye'de iktidar partisinin genel başkanı olamamıştır. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, madem Özgür Özel kendisine çok güveniyor, Halk TV anketlerde 29.7 Özgür Özel'in kuracağı yeni parti diyor, o zaman yenilikçiler, gelenekçiler adı altında ikiye ayrılan Fazilet Partisi'nin kapanmasından sonra Saadet Partisi'ne siyaset yapmayıp aynı tabandan AK Parti'yi doğuran ve girdiği ilk seçimde sadece bir yıl sonra iktidar olan Recep Tayyip Erdoğan cesareti neden yok? Bu da aslında bakılması gereken, peki, bir meseledir diye düşünüyorum.
1: Peki.
2: Ersan Hoca'nın mal varlığı ile ilgili konuya, sadece iddiaya daha doğrusu şunu söyleyeyim.
1: Hangi
2: ben
1: mal varlığı?
2: Mal varlığımı ortaya koyuyorum dedi ya. İktidar içinmiş. Hani şöyle ya, bir
3: Kemal
2: iktidar
3: aday olursa.
2: Kemal Kılıçdaroğlu.
6: O aday olursa kazanacak. Tabii.
1: Kazanacak. Tabii. Kazanırsa ben mal varlığımı koyarım.
6: Tabii canım.
3: Şöyle, şey vardı, iktidar yürüyüşümüzü başlattık diye Fatih
6: Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak ve kazanacak.
2: Şöyle bir iddia koyacak zannettim. Özgür Özel'in partisi CHP'den.
1: Kendi adayım dedi mi? Ben Cumhurbaşkanı adayım demiyor ama.
6: Ama kazanacak, edecek, ne olacak? Ne yapıyorsun?
2: Ya da onun gösterdiği aday kazanırsa.
1: Mesela atıyorum, sizin çok beğendiğiniz Mansur Yavaş'ı aday gösterirse ne olacak?
6: Bilmiyorum. Mansur Yavaş'ı sorma. Onu bana sorma.
2: Ben şöyle o zaman iddiayı şöyle büyüt.
1: Bir dakika. Ne, özür dilerim. Ferhat unutmayacağım. Unutmayacağım. Dur dur. Ferhat, vallahi şey, Fatih ne diyordun?
3: Hızlı gireceksin
7: arada. Yok bir şey demedim.
6: Ben sayın ben tekrar söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu için konuştum ben.
1: Ha, anladım.
6: Koyacak.
2: Bir an, ben onu netleştirmek istedim diyor.
3: Tamam. Hayır, Kılıçdaroğlu
2: için. Ben şunu netleştirmek istedim. Yani Ersan Hoca mal varlığıyla girince dedim ki herhalde şunu söyleyecek. Özgür Özel'in partisi Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP'den daha fazla oy alırsa veya Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla oy alırsa mal varlığımı ortaya koyuyorum, yok, diyecek demedi, zannettim. Demedi. Biraz öyle daha bir şey iddialı.
6: Onlar da söyleriz. Sorun yok.
3: Hocam, hocam sen mal varlığının %1'ini ver.
1: Hocam sakın yeter, o işlere girmeyin, bak sonra sıkıntılar oluyor.
3: Hadi
1: dindardayız.
8: Teşekkür ederim. Şimdi siyasi halk ve demokrasi için önemli olan kriter nedir? Aslında bir buna bakmamız gerekiyor. Burada da en önemli şey, bir siyasetçinin bütün vatandaşlardan önce, tabii hepimizin uyması gerekiyor, fakat bir siyasetçinin herkesten önce bütün yasalara ve kurallara uyma zorunluluğu vardır. Uyması gerekir. Bunun yanında bir de kültürel anlamda da ahlaki değerlere daha fazla sarılıyor olması gerekir ki meşru bir siyasetçi olma durumu söz konusu olsun. Şimdi demokrasi sadece seçim kazanmak değil. Siz eğer yolsuzluk ya da şaibe ya da bunlarla beraber ahlaki değerlere aykırı hareket ederek bir seçimi kazanırsanız, o zaman hukuken o seçimi kazanmış olabilirsiniz, fakat meşru bir yönetim olamazsınız. Buradaki temel amaç meşru bir yönetim olup olmaması. Burada Sayın Özel'le Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki fark da zaten burada ortaya çıkıyor. Yani birbirlerini suçladıkları, birbirlerine karşı gelme durumlarının bu olduğunu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Sayın Özel'e ve ekibine, bakın arınmanız gerekiyordu.
0: yolsuzluk ve şaibelerle anılan belediye başkanlarını, meclis üyelerini, aynı zamanda partilileri, milletvekilleri siyasi partiden uzaklaştırmanız gerekirdi. Siyasi partinin sistematik bir şekilde yolsuzluğa bulaşanlara arkasında durmaması gerektiğini söylüyordu. Fakat Sayın Özgür Özel 2023'ten 2026 yılına kadar hiçbir şekilde bu konuyla ilgili bir aksiyon alamadı. Sadece Manavgat dosyasında bir aksiyon alındı. O da işte kameralarla kulluğun video şeklinde usucu ortaya çıkartması sonucu bir aksiyon aldıklarını gördük.
2: Onun hayır canım, herhangi onda da dezenformasyona imza attı Hadi Bey. Dedi ki 32 saatlik görüntü var. Emniyet belediye başkan yardımcısını tehdit etmiş. O suçüstü görüntüsü bir kumpastır dedi. Emniyetin kumpasıdır dedi. Yani orada da bir dezenformasyon peki ortaya attı.
0: İşte burada bir gerçeklikle yüzleştiğinden dolayı artık orada bir aksiyon alma durumuna geçtiler. Yani bir ekip Hadi kurdular, bir araştırma yaptılar. Bitireyim hemen çok özür dileyerekten. Tamam. Ondan dolayı burada eğer bunları yapmış olsaydı bugünkü tabloda belki ortaya çıkmayabilirdi. Fakat bugünkü tablonun ortaya çıkmasındaki temel
1: yani
0: sebebi
1: partisini korumak adına gördüm. Yolsuzluk iddialarının önüne set çekebilir, disiplin süreçlerini başlatabilir ve partisini koruyabilirdi diyor.
0: O zaman zaten bu başka mesela diyelim ki şu an Sayın Özel'e muhalif olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içeride bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin elinde herhangi başka bir argüman kalır mıydı? Kalmazdı ve eğer bir rakip olma durumu da söz konusu olmuş olsa bir sonraki kurultayda peki ya da işte başka bir şekilde karşılıklı olarak birbirlerine karşı gelebilirdi. Ve Sayın Özgür Özel'in o hataları bugünkü tabloyu kendi önüne net bir şekilde ortaya koydu. Bakın dikkat ederseniz bugünkü mitingde işte 4000-5000 insanın orada toplanmış olması, İzmir gibi bir yerde, hatta direniş dedikleri günden bir iki gün sonra bu mitingin yapılmış olması ve kimsenin rağbet göstermemiş olması bir gerçekliği ortaya koyuyor. Bu gerçeklik nedir? Birincisi, sizin söylemlerinizin çok doğru olması gerekir. Siyaseten çok doğru olması gerekir. Sadece işte ben popülist hareketlerle günü kurtarmak derdinde ya da işte buradaki genel merkez kimliğini kullanarak insanlar üzerinde bir etki yaratarak bir politika ürettiğinizde böyle o kurumsal kimliği gittiğinde elinizde hiçbir şey kalmamış oluyor. İkincisi önemli kriter, bir siyasi partinin, yeniden doğan bir siyasi partinin ya da işte kurumsal bir kimliğin arkasından çıkan bir siyasi iradenin mali anlamda ne kadar büyük bir zorluk çekeceğini ve bu zorluklar karşısında insanlara ulaşma konusunda da ciddi anlamda sorun yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz diğer bütün siyasi partiler haklı olduklarını söylemiyorlar. Söylemlerinde hepsinde haklı olduklarına inanmıyorlar mı? İktidar olacaklarına inanmıyorlar mı? Ancak bir siyasi partinin evet, Türkiye'de
3: söylüyorlar, doğru. Ya, i̇nanmadan söylüyorlar.
0: Ya şöyle bir
3: parti iktidar olacağına mı inanıyor? İktidar olacağız diyor.
0: Yok yani. Yok şöyle bir gerçek var. Bir siyasi partinin işte bütün illerde örgütlenmesi, aynı zamanda mitingler yapması ve kendilerini anlatmaları, bütün konularla ilgili projelerini ortaya koyup bu projelerini seçmene iletmesi için ciddi anlamda bir masraf gerekiyor. Doğru. Ve bu masrafı, finansman, bu finansman konusunu
1: bir siyasi parti artık zaten aşamadığı temel şeylerden biri finansman. Yani
0: işte Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bu finansmana ulaşamayacağını, peki, ulaşmadığı için peki de mümkün mertebe çok peki sönük kalabileceğini
1: Hadi
0: söyleyebilirim.
1: Hadi Bey, geleceğiz, devam edeceğiz. Fakat önce bir saniye sevgili tamam canım. Fatih, şimdi sana bir sonraki bölümde daha fazla söz vereceğim. Anlatacağın çok şey var. Onun için biraz seni bekletiyorum, kusura bakma. Hocam.
7: Tamam.
1: Eski milletvekili, geçmiş dönem milletvekili Aytun Çıray'ın size soruları var. Müsaade eder misiniz? Sorabilir miyim? Doktor Aytun Çıray. Sevgili hocama sorularım var diyor. Bir, Kemal Bey Mansur Yavaş'ı aday gösterirse Mansur Bey kazanır mı? Az önce benim sorduğum soruyu soruyor. İki, CHP ikiye bölünürse her iki partinin de kaybetme ihtimali yüksek değil midir diyor.
4: Doğru. İlk soruda da evet cevabım, Mansur Yavaş bir birliktelik, ittifak olmazsa kazanabilme imkanı tehlikeli olan bir aday. Yani Mansur Yavaş'ın kazanabilmesi için muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, Anahtar Parti'nin, diğer zafer, işte birkaç zafer, bunların birine aday göstermesi, ortak Türkiye'nin adayı olması. Ama onlar, bunun dışında sırf Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında kazanabilmesi bana göre çok zor.
1: Neredeyse AK Parti'ye imkan yönelik yıllarca konuştuk, ben de konuştum.
4: Öbür soruyu da alayım.
1: Ha, öbür soru diyor ki CHP ikiye bölünürse her iki partinin de kaybetme ihtimali yüksek değil midir diyor.
4: Yani şöyle söyleyeyim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini düşünüyorum ben. Elbette bir kan kaybı olacaktır, yani neticede o kan kaybından artık yapacak bir şey yok. Ama ben
6: Özgür Özel için, Sayın Özgür Özel için şunu söylüyorum. Otobüsün üzerinden inmesi lazım. Otobüsün üzerinden hakikaten...
1: Hocam otobüste gereği, kalmadı zaten.
6: Gereğinden fazla...
2: Var.
1: Var mı hali?
3: Metafor olarak.
2: Arkadaş, arkadaş, bak, Adnan Bekir'in otobüsüyle memleket
6: artık şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bak.
1: Adnan Bekir'in
6: Sayın Özgür Özel düğmeyi baştan yanlış ilikledi. Hatasından da dönebilir. Bir, el öpmesi. O
1: operacı.
6: Aynen öyle.
2: Pervin Çakar.
6: Selam çakması sağa sola. Az eşit tam eşit demesi. Bunlar bizde karşılık bulmuyor. Bizi rahatsız ediyor. Kimlik üzerinden siyaset yaptın mı sıkıntı çekeriz biz. Sen bu saatten sonra eğer ve elde bardak olmaz. Türkiye'nin sosyolojisine uygun değil. Olmaz. Elde
1: bardak dediğimiz şey.
6: Mezarlık. Rakı bardağı olmaz.
1: Rakı iş.
6: Olmaz. Bunlar olmaz. Bunlar Türkiye sosyolojisine karşılık bulmaz. Seni yerden yere vurur. Yerler ya. Sen işte uzayda mısın kardeşim? Olmaz. Efendim işte haklar, özgürlükler, yaşam tarzı. Kardeşim git onu Norveç'te, İsveç'te anlat. Burası farklı mı? Burası, buranın örf adeti farklı, inancı farklı. Sen, kar Sarıkamış'a gidip öyle rakı bardağı masaya koyamazsın. Sen oraya yasa gitmişsin. Sarıkamış şehitlerine gidiyor. Olmaz. Bunları verdin mi lime lime ederler adamı. Karşılık bulamazsın. Çünkü sen %80'i milliyetçi muhafazakar kesimlerden oy alamazsan
2: rol mi yapsın diyorsun Ersan Şen.
6: Rol yapsın demiyorum.
1: Yaşam biçimi
6: bu ülkenin gerçeklerini seçilmek için rol yapmak demek değil. Her siyasetçi rol yapar. Herkesin tiyatrosu vardır. Ben onlarla ilgilenmek durumunda değilim. Ama bir gerçek var. Ülkenin gerçeklerini, hayatın gerçeklerini görürsen, ben şunu söylüyorum arkadaşlar, benim söylediğim şu, otobüsün üzerinde orada burada yanında koruma ordusuyla değil, sokakta, halkla, gençlerle ineceksin, yürüyeceksin, mahalle mahalle, sokak sokak anlayacaksın. Bu da ancak yeni partiyle olur. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalarak bu savaşı veremezsin. Oradan sağa çıkamazsın. Eğer bunu göremezsen, bunu anlayamazsan kaybedersin. Ben bir de şunu söylemek
1: hocam,
6: istiyorum.
1: Hocam iki sorusu daha var, onları da sorayım. Diyor ki yıllarca biz AK Parti'deki yolsuzluklar vesaireleri konuştuk. Hoca CHP'ler hakkındaki yolsuzluk iddialarına ne diyor? Bu iddialar sonucu etkiler mi diyor? Bir de CHP'nin bu kadrosunun devleti yönetebileceğine inanıyor
6: mu? Tekrar söylüyorum, suçsuzluk masumiyet karinesi var. Ortada bir mahkumiyet hükmü yok. Benim kalkıp da buradan ahkam kesmem yanlış olur. O insanlar bunun siyasi olduğuna inanıyorlar. Sayın Özgür Özel de öyle inandı, öyle yol yürüyor. Onların suçlu olduğuna inanmıyor. Bu
2: cümle
6: eğer Özgür Özel'in seçilip de yönetip yönetemeyeceğinden bahsediyorsanız bir defa Sayın Özgür Özel'in vitrinini değiştirmesi lazım. Bu net. Bunu yapması lazımdı. Ha, şimdi fırsat yapabilirse. Bak şöyle söyleyeyim. Ya hani Braveheart filminde vardı ya.
1: Cesur Yürek.
6: Karşında ordu. Sen gelmişsin elinde tahtalarla, kılıçlarla, sopalarla, orada ne yapacağım belli değil. O diyor ki ya şimdi diyor kahraman olacaksın, burada çarpışıp savaşıp öleceksin bu savaş meydanında, ya da yaşlanacaksın, hasta yatağında ölmeyi dileyeceksin diyor ve pişmanlıklarını orada yaşayacaksın diyor. Sen bir karar vereceksin kardeşim. Bu yola giriyor musun, girmiyor musun? Mustafa Kemal'in yaptığı gibi. Mustafa Kemal ne yapmış Atatürk?
1: Peki.
6: Yıldız Sarayı'na, Samsun'a çıkmadan evvel Mabey'in kapısından giriyor. Vahdettin'le görüşüyor. Konuşuyor, dinliyor. Çıkarken Mabey'in kapısından çıkmıyor. Personel kapısından çıkıyor. Yanındaki yaveri soruyor. Niye bu kapadın çakmanı paşam diyor. Ben diyor girerken padişahın komutanıydım. Çıkarken halkın askeriyim kardeşim diyor. Bundan sonra diyor benim bütün savaşım halkla birlikte diyor. Ondan sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Cesaret göstereceksin.
3: Ama tabii Vahdettin
6: yapacaksın.
3: Vahdettin gönderiyor.
6: Yapacaksın. Yapacaksın. Peki. Bir cümle daha söyleyip
1: hocam,
6: bitiriyorum.
1: Lütfen. Yani. Minik sorusu şimdi, da var. Kendisi aday mı diyor?
6: Kim? Ben mi? Size. Şimdi mi?
1: Ne bileyim şimdi mi ya?
6: Her zaman ya, şimdi bu bu ülkeyi yönetmekten daha önemli, özel, güzel bir iş olabilir mi?
2: Üçüncü
6: bu ülkeye,
2: yol
6: bu millete,
2: niye
6: bu devlete hizmet etmekten. O halkın teveccühü. Halk sana çoban ateşlerini yakar. Gel derse gelirsin, git derse gidersin.
1: Peki.
6: Yani bu neticede peki. Çok çok önemli mevzu.
1: Hocam, devam edeceğiz. Şunu bir cümle söyleyeyim. Ay siz de başlayacağım. Siz de başlayacağım.
8: Gökhan Bey,
1: siz
8: de başlayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu teklif getirirse hocam kabul edecek mi?
6: Hayır.
1: Tamam. Peki. Şimdi kısa bir reklama gidiyoruz. Yoğun ilginiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Siz soruları, görüş ve önerilerinizi yazmaya devam edin. Ersan Hoca ile de ilgili yazabilirsiniz. Hocamız aday olur mu, olmaz mı? Kısa bir ara. Taksim Meydanı yeni manşetlerle gelecek sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın lütfen.
9: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
10: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
11: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
10: Reklamları dinlediniz.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
13: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
14: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
15: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
16: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
17: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
18: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
12: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Şimdi reklamlar.
11: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
10: Reklamları dinlediniz.
19: Aklınızda bulunsun.
20: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller. Müzik.
19: aklınızda bulunsun.
21: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı olanca hızıyla sürüyor. Yarın mübarek Kurban Bayramı. Bir kez daha İslam aleminin ve bizlerin ülkemizin Kurban Bayramı'nı, ülkemiz insanlarının Kurban Bayramı'nı kutluyoruz, mübarek olsun diyoruz. Bugün Arife günü. Bu Arife gününde dop dolu bir gündem, hararetli de bir gündem. Konuşmaya devam edeceğiz. Hocamla devam edeceğim ama bir Ferhat Murat bir dakika istedim. Evet.
1: Şimdi Ersan Şen konuşması içerisinde aynı zamanda yeni partiyi de etkisiz hale getirirlerse dedi. Yani nereyi kastetti bilmiyorum ama herhangi bir üçüncü şahsın CHP'yi veya yeni kurulacak partiyi etkisiz hale getirme durumu yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer bu kurultayda şaibe var dedi. Gitti mahkemeye müracaat etti. Mahkeme müracaatı sonrasında yapılan soruşturmada da bir takım deliller ele geçirildi. Ve bu deliller doğrultusunda önce yerel mahkeme reddetti. Reddetmesinin ardından yine Cumhuriyet Halk Partiler istinafa taşıdı. Yani bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki meseledir. CHP'liler bu işi mahkemeye götürmeseydi veya kurultayda şahibi olmasaydı biz bu tartışmayı hiç görmeyecektik. Bunu da ifade etmiş olalım.
0: Peki.
1: Yani siyaseten diyor Özgür Özel, evet diyebilir ama onun demesinin rasyonalitesi olacağı anlamına da gelmez. Zaten siyasi dediğine inanmış olsaydı kitleler bugün sokakta 4-5 bin kişi İzmir'de veya İstanbul İl Başkanlığı'nın önü bomboş olmazdı. İzmir'de ilk gece 50 kişi gelmezdi. İzmir'de anladığım kadarıyla teşkilat sayısı da en azından ilçeleri de kattığımız zaman, mahalle teşkilatlarını da kattığımız zaman zaten aşağı yukarı 3-4 bin civarına denk gelmesi gerekir. Yani
0: peki.
1: Teşkilatı belki şimdi anca toparlayabilir.
0: Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, hocaya dönmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bayram mesajı var. Hazır ama orada bir bölümü okuyacağım. Diyor ki bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır diyor. Arkasından onun bildik bir Kurban Bayramı kutlaması. Ama buradaki ifade benim dikkatimi çekti. Sevgili izleyiciler, onu söyleyelim. Hocam sizdeyiz, buyurun.
2: Tamam.
0: Kısa tutun ama da konu başka öyle, başka konulara geçiyoruz.
2: Şimdi Ferhat kardeşimin söylediğini anladım. Millet de takip ediyor. Her şeyde herkes takip ediyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki Sayın Özgür Özel ile ilgili bir iddia ortaya koymuyorum. Yapması gerekeni söylüyorum. Fatih kardeşim dedi ki Ankara'dan, ya sizi niye dinlemiyorlar? Ya beni dinlemek zorunda değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Ben sadece ülke için, millet için doğru olduklarımı, inandıklarımı söylüyorum. Cem kardeşime benim adıma söylüyorsa katılmıyorum. Ben sadece sorunları ortaya koymuyorum. Çözüm önerilerini de ortaya koyuyorum. Ben şunu merak ediyorum ben. Ben diyorum ki ya maliyeti 400 lira gösterilen ama 200 lira olan bir şeyin hesabını soracaksınız kardeşim. Sorun bunu diyorum. Bak buralara siz benim hazırladıklarımı bazen çıkarıyorsunuz. Yine gönderdim. Hatta böyle yalvaracaksan söyledim. Dedim benim hesabım başka dedim. Tabii. Ben kamu ihale kanunuyla ilgili size iki sayfa çalışma hazırladım, gönderdim. Bak bütün o faizlerin her şeyin burada kimsenin kılı kıpırdamıyor. Diyorum ki arkadaşlar, sağlığa ayrılan, Fatih kardeşime de onu söylüyorum, bütçeden sağlığa ayrılan para 7,86. Eğitim öğrenim çoluğumuza çocuğumuza ayrılan 10,2. Faize bütçeden gelirlerden harcanan para %15,2. Bu ne demek kardeşim biliyor musun? Ben şunu söylüyorum, çok basit diyorum ki ya bana faiz sebep enflasyon sonuç dediniz, bunu anlatın diyorum. Bana yap işlet modelinin maliyetlerini anlatın diyorum. Bana özel okulların, özel hastanelerin fiyatlarını anlatın diyorum. Uzaktan okula giden kaç çocuk var onu anlatın. Bir kilo kıyma neden 900 lira olmuş onu anlatın. Gençlere geleceğimiz diyoruz, gençliğin günde aldığı proteini anlatın bana diyorum ya. Ben bunu anlatın diyorum. Ben %80 ile %20'nin mücadelesini öğrenmek istiyorum. Niye 1 trilyon 600 milyar dolarlık övüne övüne bitiremediğimiz milli gelirden kardeşim niye sadece %20 yararlanıyor ya? Bu ülkenin %80'i 75 milyonu ne yapacak? 11 milyonu yiyor.
3: Hocam dünyada nasıl?
2: 75 milyon ne yapıyor? 75 milyon ne yapıyor? Ya. Benim sorduğum o. Bak benim sorduğum şu. Çok basit. Belki önemlidir, belki değildir. Kardeşim son 3 ayda risk primimiz %13,57 artmış. Son bir haftada %4,76. Kim ödeyecek bu faizi ya? Kim ödeyecek
3: diyor. Buna bir cevap verebilir miyim?
2: Bak 75 milyon. Bak,
3: hocam bu dediğin rakam doğru değil.
2: Ekrandan dizi izler gibi izleyecek
3: hocam,
2: bunları.
3: Doğru değil anlattın
2: 11
3: ya.
2: Milyon kazanıyor kardeşim
3: hocam,
2: diyorum.
3: Bir şey söyleyeyim
2: ben
3: bak.
2: Bunu anlamıyorum diyorum
3: hocam,
2: ya. Bana
3: şey
2: bunu anlatın.
3: Hocam,
2: niye tasarruf yapmıyorsunuz? Niye israfa son vermiyorsunuz?
3: Hocam.
2: Niye siz?
3: Kamuda israf da çok yok ya.
2: Kamuda israfı durdurmuyorsunuz ya. Diyorum. Yanlış mı söylüyorum ya?
3: Evet hocam.
1: Dinlemiyorsun.
2: Niye bizim iki yakamız bir araya gelmiyor?
3: Hocam müsaade
2: niye
3: et de anlatalım ya.
2: Niye biz genç ülke yapamıyoruz
3: hocam,
2: ya?
3: Hocam itiraz edin.
2: Bunları soruyorum
3: hocam,
2: ya.
3: Hocam söylüyorum bak.
2: Bunların düzelmesi için de önerileri ortaya koyuyorum. Dinlemiyorlar. Dinleseler zaten böyle olmaz.
3: Hocam itirazım var. Peki. Hayır. Bu
4: hocamın
3: dediğini hocam.
4: Şu çıkıyor
3: hadi bir saniye. Hadi.
4: Şu bir cümle. Bir cümle.
3: Hocam yok. Şunu demezsem araya girecek o. Bir daha yanlış anlama. Araya

0: Biliyor musun? Ben burada tek tek verdim. Hatta Alman, Fransız bankaları aldı. %5,5'la borçlandı. Bu devi iç faiz, bu içeriye giden, yani yerli bankaların aldığı şeyi söylüyor. Onun da toplamdaki oranı %10-15.
1: Bütçe gelirler %15,2'si faize gidiyor.
0: Hocam,
1: sen nasıl denk bütçe yapacaksın ya?
0: Ya sana bana gidiyor.
1: Ya kardeşim, nasıl sana bana gidiyor, olur mu öyle
0: hocam,
1: şey ya?
0: Bak, bu ülkede 20 milyon insan, pardon, 11 milyon insanın, ya bir anlat ya hocam, müsaade et, sonra cevap ver. Ben de cevap vereyim ama sana.
1: Sen
0: bak,
1: faizli bir yere gelebilir misin?
0: Bak, gelemezsin. Doğru ama bir şey, hocam sebebini dinle ama.
2: Faiz
0: bak,
2: düşükken de faiz
1: harcaman. Senin kamuda israfın.
0: Ha, ne alakası yok ya?
1: Enflasyonu nasıl durduracaksın
0: ya,
1: kardeşim?
0: Ya alakası yok.
1: Durduramıyorsun işte.
0: Vallahi alakası yok. E tamam. Bil, işte. Bak hocam.
1: Enflasyonun sebebi kamudaki acayip israftır, harcamalar.
0: Ya alakası yok.
2: Her hafta
0: ya alakası yok. Türkiye'nin
1: bak. Enflasyondan para kazanıyor.
0: Ya
1: evet,
0: hocam.
1: Bunu sen de biliyorsun.
0: Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Türkiye'de araçlar diyor. Ben bu konuyu 2000 yıl giderken söylüyorum. Türkiye'de bütün kamu araçlarını satsak ne kadar ediyor Gürkan Hacı'yı biliyor
3: musun? Ne kadar?
0: 100 milyon dolar. Bunların bütün maliyeti yıllık 121 milyon dolar. Yani bunu satsak düzeliyor mu işler? Alakası yok. Yap işlet devret. Ya bir tek bu İzmir Balıkesir yolu, bir de Kütahya Havalimanı zarar. Hepsi kârda. Devlet oralara para aktarmıyor. Fazlasını alıyor. Adam kazanıyor veriyor. Oradan da bir gider yok. Sadece bak biz nereye para harcıyoruz? Dışarıda da %5,5. Bak, 2 hafta önce biz 1,5 trilyon TL borçlandık. Bizim çok büyük borcumuz vardı Avrupa'ya. Onu kapattık. Ya ben haberlerde bunları, tabii herkes siyaset izliyor. Bunlara bakmıyor.
1: Ben de
0: hocam bitireyim bak, öyle. Bitireyim bak.
1: Gel sen doğru söylüyorsun. İktisaden konuyu değerlendiren Profesör Doktor Hakan Kara yalan mı
0: ya
1: konuşuyor?
0: Ya hayır hocam, doğru.
1: Yalan mı konuşuyor ya?
0: Demiyor. Bak bizim borcumuz faize giden borç içeriye. Bak şuradaki herkesin bankada, tenzih ediyorum, kur normal vadeli hesabı olabilir olmayabilir ama vatandaşın vadeli hesabı var ya, o faiz içerideki vatandaşa gidiyor, dışarıya
1: kardeşim,
0: gitmiyor.
1: Kardeşim ben bütçeden harcananı söylüyorum. Bütçeden harcanan
0: tamam,
1: vatandaşın
0: o sana da gidiyor hocam.
1: Kardeşim ya, olur mu
0: bankada
1: ya?
0: Paran.
1: Olur mu ya? Olur mu öyle ya şey
0: hocam,
1: ya? Nasıl bir değerlendirme
0: yapıyorsun? Bak Türkiye'de vergi gelirinin çoğu da yardıma
1: sen
0: gidiyor.
1: Sen borcu borsa kapatıyorsun
0: hocam,
1: Cem.
0: Bak Türkiye'nin borcu çok yüksek değil. Milli gelir oranı
1: ben
0: gayet
1: sana,
0: iyi durumda.
1: Ben sana 2 yıl devlet tahvili faizi %46
0: diyorum. O içeriye diyorum. Hocam
1: sen
0: dışarıya değil o.
1: Bakıyorsun,
0: ya o içeriye olan bankaya bak.
1: Ya onu kardeşim olur mu ya?
0: A bankası, B bankasına
1: bıyıklı
0: giden borç.
1: Bıyıklı yabancılar alıyor, doğru.
0: Beş
1: doğru, bıyıklı yabancılar alıyor, doğru.
0: Hayır hocam. Bak geçen hafta bu ülkeye 1.6 trilyon dolar para girdi. Türkiye'nin dışarıya borcu 5,5'la veriyor.
1: Vallahi
0: içeriye 150 ile veriyor.
1: Sen bayram ikramiyesi diye 4 bin lira verdiğin, 20 bin lira verdiğin emekliye anlatacaksın kardeşim.
0: Peki. Ya bana tamam hocam anlat. Bak pardon. Emeklinin, bak, emeklinin sorunu ayrı. %50 faiz içeriye
1: ama, bitmiyor sorunu.
0: İçeriye giden faiz içeriye gidiyor. Dışarıya gitmiyor. Biz dışarıya 5,5-6 ile borçlanıyoruz ya. İtalya seviyesinde borçlanıyorsun ya.
3: Tamam.
0: Yalansa yalan değil yani.
1: Ben sana bir gerçeği söylüyorum. Uydurmuyorum.
0: Ayrıca,
1: senin bütçeden ayırdığın paralar
0: ya
1: ortada
0: içeriye
1: diyorum.
0: İçeriye gidiyor işte.
1: Sen
0: İçerideki faizciye gidiyor.
1: Sen denk bütçe yapamazsan nasıl adil gelir dağılımı sağlayacaksın?
0: Seni tenzih ediyorum. Senin gibi zenginlere gidiyor. İçerideki faiz senin gibi zenginlere gidiyor. Bize gitmiyor.
1: Yine doğru konuşmuyorsun.
0: Sana gitmiyor. Senin
1: sen
0: gibi zenginlere gidiyor. Senin gibi Rockefeller olanlara gidiyor.
1: Sen bankadan mevduat faizinin ödemesiyle devletin kamu borçlarının faizini karıştırıyorsun birbirine. Ben ne yapayım?
0: Bir şey daha söyleyeyim. Bak Türkiye'de şunu demem lazım. Haklısın. Eğitimle ilgili bak. Türkiye'de anaokul öncesi eğitim, şu anki eğitim oranları 20 yıl öncesine göre Türkiye'de eğitim rakamları da kötü değil. Gayet iyi durumda.
1: Doğru.
0: Sıkıntı var.
1: Doğru.
0: Sıkıntı yok
1: devlet
0: değil ama.
1: Devlet okullarıyla özel okullar arasında olmuş fark daha.
2: Ben veriyle konuşabilir miyim?
0: Benim okul devlet
3: ama
0: okuluna gidiyor. Devlet okuluna gitsin.
3: Ferhat.
2: Yanlış anlaşılıyor.
0: Kaç kişi
1: gönderiyor?
0: Vermesin özel okullar.
1: Ya onu bana söyleme. Vatandaşa söyle. Buradan vatandaşı ilan et.
2: Bu şu konudan programda çıkıyoruz. Bir şey çıkıyoruz. Konuşuyorsak, bir şeyi eleştiriyorsak Allah aşkına verisini koyalım. Tamam. Kamuda tasarruf. Burada ben 3 hafta üst üste Ersan Hoca aynı şeyi söylediğinde Türkiye'nin bütçesini söyledim. 18.9 trilyon lira. Kamuda tasarruf dedikleri konu genelgeyle de sabit 100 milyar lira. 18.9 trilyon da 100 milyar arasındaki matematik farkının bu bahsedilen kamuda tasarruf olsun ama derde çare olmadığını bilelim, bu birincisi.
1: Bak 1 liralık kişi 2 liraya
2: yaptırma. Hocam dinlemiyorsun.
1: 200 liralık kişi 400 liraya yaptırma.
2: Bir de müsaade et, biz konuşalım
1: şef
2: ya.
1: Şeffaf mısın?
2: Bir de biz konuşalım
1: misin?
2: Ya.
1: Olur
2: bir müsaade
1: şey
2: et. Tamam. Türkiye'nin
1: söylediğin
2: faiz giderleri
1: ama
2: fazla
1: söylediğin
2: diyorsun.
1: Eksik.
2: Bak fazla
1: eksik,
2: diyorsun
1: eksik.
2: Katılıyorum. Ama yanlış bilgi verme.
1: Maliyetler,
2: Türkiye'de,
1: maliyet çok.
2: Ya Türkiye'de faiz peki. Giderleri fazla ama tamam. Demek ki Türkiye'de
1: sen
2: eğitimden daha fazla faize gidiyor deme.
1: Çünkü ikiye yaptıracağım ki dörde yaptırıyorsun.
2: Veriyle konuşalım. Türkiye'nin eğitime
3: son
2: ayırdığı
3: cümle,
2: bütçe 2 trilyon 896 milyar lira.

0: faiz gideri 2 trilyon 740 lira. Yani peki, çok değil ama o faiz gideri fazla. Yani peki, sen burada eksik veri verirsen
1: sana göre güllük gülistanlık her şey. Ben
0: sonra
1: sana bir şey demiyorum.
0: Cumhurbaşkanı adayı olmaya kalktığında insanlar gerçek renkle konuşmadığı için sana
1: senin ayakların yere basmıyor kardeşim.
0: Ferhat. Senin ayakların yere basmıyor. Ersan Şen.
1: Gerçeklerden uzak konuşuyorsun.
0: Bütçedeki gerçek veriyle konuşuyorum. Senin gibi Twitter'dan toplarlayıp
1: tepesinde yaşayanlar için
0: yanlış yorumlayan
1: sen bir Tarabya sahilinde yaşayanlar için konuşuyorsun.
0: Tarabya sahili senin avukat müvekkillerindir. Hocam ben sahadayım. Ben daha Sultanbeyli'deydim geçen gün 2 gün önce. İnşaatçı fayans döşeyen bir abimiz geldi anlattı bizim dertlerimizi anlatıyorsun diye. Ben ekonomide problem yok demiyorum. Hayat pahalılığı yok demiyorum.
1: Emekliden 1 kilo kıymanın 900 lira niye olduğundan
0: bahsediyorum. Ama diyorum ki muhalefet bunları konuşmak yerine yolsuzlukları kendi siyasetinin gündemine almış. Milyarlarca lira milletin parasını çalanları aklamaya çalışıyor. Bunu söylemeye çalışıyor.
1: Doğru. O zaman sen kamu ihale kanunu değiştir. Fırsat verme. Niye yapmıyorsun? 206 kez değiştirmiş. Bak biraz sonra koyacağım. Ama değiştirsene. Hocam, var hocam, niye yapmıyorsun?
2: Hocam,
1: niye adresi teslim ediyorsun?
0: Konuş canımızı ye. Ama burada kamu olmayan biri hocam, eksik
1: sana göre muhalefet yönetiyor.
2: Kamu ihale kanunu yılda hocam. Kamu ihale kanunundan yılda giden şey 6-7 milyarlar. Türkiye'de ekonominin sıkıntısı o değil. Bak giderler pahalı, kiralar pahalı, faiz yüksek doğru. Ama yani kamu ihaleye para gidiyor diye enflasyon olmuyor Türkiye'de hocam. Maliyetler pahalı. Peki. Kiralar pahalı. Yoksa sen ne biliyorsun diye sebep
1: olmuyor. Peki. Her suç vatandaşı.
2: Türkiye'de faiz kime gidiyor biliyor musun hocam? Bak ben bunlara çok çalıştım emin ol. Türkiye'deki yerleşik zenginlere gidiyor. Türkiye'de atıyorum 1 milyon lirası olan ona göre faiz alıyor. Ama TÜSİAD'daki bir adamın 10 milyar TL'si varsa.
1: Vermesin. Ona göre...
2: Vermesin. Tamam doğru evet o hükümetin
1: vermesin
2: hatası hocam. O düşürecek
1: banka,
2: onu. Tamam,
1: vermesin %46
2: lira. Tamam, doğru. Merkez Bankası düşürecek onu doğru.
1: Yapsın.
2: Düşüremiyor tamam doğru.
1: Niye yapamıyor? Ya, ben mi dedim?
2: Ama savaş var hocam şimdi.
1: Geldiğinde irrasyonel
2: ya sevgili hocam bak. Ya şunu da gör bak her şeyi söylüyorsun. Faizler şu an %30'lara peki gelecek. Ya İran'da bir savaş var. Brent petrol 120 tamam dolara çıkıyor. Cem, sıkıntı büyük ya. Hocam ürümüz açılmıyor. Tamam. Baksana peki, hala Trump 2'de 1 kendi ülkesinin enflasyonu düşürememiş.
0: Siyasetçilerin ve yorumcuların problemleri nasıl çözüleceğini de ifade etmesi gerekir. O zaman inandırıcı.
3: Ankara'ya Fatih Atiye dönüyoruz nihayetinde. Burada hararetli bir tartışmanın sonrasında. Sevgili Fatih. Şimdi Fatih'i bir alayım ben ekrana. Arkadaşlar bir göreyim. Fatih kusura bakma biraz geç döndük. Burada bir ekonomi tartışması başladı tabii. Şimdi...
4: Estağfurullah.
3: Sen dün gündeme damga vurdun. Gene bir kez daha. Bu arada sevgili izleyiciler dün Fatih Atik Sayın Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Evine gitti. Evine gitti ve bu arada söyleyelim hani pek çok gazetecinin, pek çok genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisinin talepte bulunduğunu biliyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Evet bakın şimdi şu görüntüler Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çukur Ambar'daki evine gidiyor Fatih Atik. Biz onu kurguladık evet. Gitti ve evinde görüşmeyi gerçekleştirdi. Şimdi önce şunu soralım sevgili Fatih. Niye Kılıçdaroğlu TGRT Haber'e konuştu? Niye Fatih Atik'e demeç verdi? Bir turda oradan böyle bir yürüdüler sana tabiri caizse. Ama yani biz Kılıçdaroğlu meselesini, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar ifade etmek istediği her şeye tüm siyasi partilerin liderlerinin olduğu gibi eşit ve objektif olarak bir platform olmaya çalıştığımız için Sayın Kılıçdaroğlu'na diğer platformların neredeyse hiçbiri açık değilken biz kendisine bir platform olduğumuz için bizi tercih etmiş olabilir. Tabii bunda senin çok önemli bir güven veren gazeteciliğin de payı var. Onun için ben bunları söylüyorum. Sen ne diyeceksin? Buradan başlayalım ve Fatih Atik'in dünkü röportajından kısa başlıkları tekrar ekrana getirelim. Evet Fatih. Bu fotoğraf da bu teşekkür arada ederim dün değil. Daha, değil mi? Evet.
4: Tabii tabii fotoğrafın hikayesiyle başlayayım. Bu fotoğraf 21 Mayıs Perşembe günü. Yani mutlak butlan kararından bir saat kadar sonra. Ben 17-15'te mutlak butlan kararı çıktı diye yayın yaptım. Son dakikasını verdik. TGRT Haber'den Türkiye'ye duyurduk. Kemal Bey'in ofisindeydim zaten o sırada da karar geldiğinde de. Burası ofisten çıktığı sırada otoparkta dedim Sayın Genel Başkan bugünün anısına bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Yukarıda çünkü çok kalabalıktı öyle bir imkan yoktu. Beni kırmadı sağ olsun. Bir o gün fotoğraf çektirdik. Yalnız bunu yayınlamazsan dedi iyi olur bugün dedi. Yayınlamadık o gün. ofisin otoparkı burası. Daha önce çekilmiş mutlak butlan anısı diyeyim yani, kararın anısı. Beğenenler var, beğenmeyenler var, eleştirenler var. Bizim farkımız şu Gürkan. Senle ben de biz buradan siyasetçilere şöyle siyaset yapın, böyle siyaset yapın, nasıl yapıyorsunuz bunu diye ayar veren gazeteciler, biz gazetecilik yapıyoruz. Biz siyaseti siyasetçilere bırakıyoruz. Onlara soracağımız soruları soruyoruz vatandaş adına. Ama televizyon ekranına çıkıp vay sen bunu niye böyle yapmadın? Vay nasıl böyle bir hareket yaparsınız? Vay oraya polisini nasıl sokarsınız diye hesap sormuyoruz. Biz gazetecilik yapıyoruz. Biz soru soruyoruz sadece. O yüzden Kemal Bey bizim programlarımıza katılıyor. O yüzden gördüğümüz haksızlıkları ortaya dökmek için mikrofon uzattığımızda, kendilerini ziyaret etti gittiğimizde kapılar açılıyor. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. İftira atmıyoruz. Gerçek haberciliği yapıyoruz. Hem şahsi olarak hem de kurumsal olarak TGRT Haber adına. Ama ben bugün CHP Genel Merkezi'ne de gittim. Evet. Kemal Bey'in kurmaylarıyla da görüştüm. Anlı şanlı kendine çok ünlü diyen gazeteciler arayıp senin bu sorduğun soruları onlara soruyorlardı. Siz nasıl polisi oraya sokarsınız? Siz nasıl TGRT'ye konuşursunuz? Siz nasıl böyle bir çatışmaya sebep olursunuz? Gazeteci hesap soruyor. Siyasetçiden hesap soruyor. Senin için hesap sormak değil kardeşim. Senin için soru sormak. Ne yaptığınızı farkına varın. Siz siyasetçi değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük kaybettiği noktalardan, hatalardan bir tanesi bu. O bazı evet. televizyonlar, bazı sosyal medya fenomenleri kendilerini siyasetçi zannediyorlar. CHP'lilere tavsiyem onlara gazeteci olduklarını hatırlatın. Partiyi siyasetçiler yönetiyor. Gazeteciler değil yani. Neyse.
3: Evet.
4: Ama çok büyük bunu söylemek istedim. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Kaldı ki şunu da ekleyeyim. Ben Sayın Özgür Özel'le de röportaj yaptım. Hem de CHP Genel Merkezi'nde. O zaman
3: ben de genel başkan olduktan sonra iki kez programa çıktı Özgür Özel. Başka kanaldaydı o zaman.
4: Evet.
3: Yani ne var bunda?
4: Çıktı.
3: Evet.
4: Yani
3: evet.
4: Biz YouTube yayını yapıyordum ben daha bundan iki sene önce. O zaman da ağırladım kendisini. Evet. Müsavat Dervişoğlu'nu da röportaj yaptım. Kemal Bey'le de yaptım. Diğer liderlerin hepsiyle röportajlar yaptım. Başbakanlarla, bakanlarla yapıyoruz. CHP'lilerle. CHP'lileri biz TGRT'nin ekranında canlı yayını çıkardık kaç defa.
3: Tabii.
4: Yani bu arkadaşlar gazeteci değil. Bu arkadaşlar neyse adını siz koyun. Ne olduklarını ben bilemiyorum yani. Siyaset yapmak istiyorlarsa meydanlar boş. Çıksınlar yapsınlar. Ve siyaset yapan CHP'deki insanları da hakkını yemesinler yani. Hesabı o CHP'deki milletvekilleri veriyor. AK evet. Parti'deki, MHP'deki, İYİ Parti'deki milletvekilleri veriyor. Oturdukları yerden ahkam kesip onlar üzerinden prim yapıyorlar. Fakat hesap vermeye gelince biz gazeteciyiz deyip kenara çekilmeyi biliyorlar. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tüm siyasetçilerin de medya ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Herkes gazeteci olduğunu, ne olduğunu unutmasın yani.
3: Evet.
4: TGRT Haber herkese açık söz hakkı tanıyor. Özgür Özel gelsin. Biz onunla da röportaj yapalım. Gidelim seninle. İstediğimiz tabii. soruları soralım. Tabii. Bu ekrandan da yayınlarız yani.
3: Tabii.
4: Neyse çok uzattım.
3: Yok estağfurullah. Dinliyoruz keyifle. Evet şimdi bugün genel merkeze gittin.
4: Bugün,
3: merak edilen pek çok soru var Fatih. Tane tane gidelim istersen. Evet. Acaba sen bunların kaçının cevabını senden bulabileceğiz. Merakla başlayalım. Şimdi bir. En hararetli merak edilen soru şu. Özgür Özel bir grup toplantısında bir grup seçimi yaptığını söyledi ve dedi ki ben grup başkanı oldum kardeşim dedi. Burada dedi 90 evet. 95 kişi geldi bana oy verdi ve ben grup başkanıyım dedi. Fakat durum öyle mi? Özellikle bu şeyden sonra genel merkeze polis müdahalesinin olmasından ve genel merkezin boşaltılmasından sonra biraz daha artık herkes kendi kutbuna çekildi. Yani biraz gemiler yakıldı gibi geliyor bana. O tablodan sonra Kemal Bey cephesi yani CHP genel merkezi Özgür Özel'in grup başkanlığını kabul ediyor mu? Bununla ilgili gelişme
4: hemen,
3: var mı?
4: Hemen bununla ilgili son dakikamızı verelim. CHP genel merkezi ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığı seçimini kabul etmiyor. Ve bu grup başkanlığının düşmesi için geçersiz olduğunu da beyan eden 3 sayfalık bir dilekçeyi meclis başkanlığına bu sabah teslim ettiler.
3: Dur Fatih çok önemli çünkü manşeti verdin. Eftal hemen bunu KJ'ye yazalım. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığını kabul etmiyor. bunun düşürülmesi için, düşürülme değil de iptali için galiba, değil mi?
4: İptali için,
3: yani için meclis başkanına dilekçe verdi. Evet.
4: Evet. Şimdi dünkü röportajımızda, dünkü sohbetimizde zaten bununla ilgili konuşmuştuk. Akşam Medya Kritik'te de anlattım. Bu seçimin geçersiz olduğunu anlatan 3 sayfalık bir uzun metin, ıslak imzalı uzun bir metni meclis başkanlığına gönderdi Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Bu metinde ne anlatıyor? Bu metinde grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabileceği söyleniyor. Grup başkanlığı seçiminin de gündemi belirtilerek 3 gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak, haberdar edilerek yapılabileceğini söylüyor. Bunlar CHP iş tüzüğünün, CHP tüzüğünün ve meclis CHP grubunun iç yönetmeliğinin içinde yer alan kurallar. CHP'nin kendi koyduğu kurallar yani. CHP'nin kurallarına göre yapılan bu seçim yönetmeliğe ve tüzüğe aykırıdır. O nedenle bunun kabul edilmemesini istiyoruz. Biz ilk fırsatta grup başkanımızı seçeceğiz. Bu seçimin tarihini size bildireceğim ve sonucunu da yine meclis başkanına göndereceğim diyor.
3: Yani meclis başkanının eline geçti mi Fatih bu şimdi?
4: Geçti. Ben yazıyı okudum.
3: Okudun.
4: Yazıyı okudum. Gördüm, ıslak imzasını da gördüm. İstedim ama yani izleyicilerimizle paylaşalım diye. Yani meclis başkanına yazdık. Siyasi etik açısından, nezaket açısından hoş olmaz dediler. O yüzden paylaşmadılar benimle metni ama okudum yani.
3: Kendim. Peki meclis başkanlığının tavrı ne olacak? Nasıl hareket edecek?
4: Bir kere burada yaklaşım şöyle bir yaklaşım var. Meclis başkanlığının muhatapları siyasi parti gruplarıdır. Siyasi parti gruplarının temsilcisi, tüzel kişiliği ise siyasi partinin genel merkezi ve genel başkanıdır. Grup başkanları ya da grup başkan vekilleri genel başkan adına hareket ederler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısında diyor ki grup başkanı olarak seçildiği söylenen kişi bizi temsil etmiyor. Biz böyle bir seçim yapmadık ve meclis yönetiminden bazı isimler şunu söyledi. Ya Ali Mahir Başarı bize bildirimde bulundu dediler ama genel merkez diyor ki meclis başkanlığının muhatabı genel merkezdir, genel başkandır. Ve benim konuştuğum yasama uzmanları da aynı şeyi söylediler. Zaten bu konu ilk gündeme geldiğinde seninle de konuştuk, hatırlarsın cumartesi
3: evet,
4: günü.
3: Evet.
4: Yani Özgür Özel'in ya da atıyorum Gürkan Acır'ın grup başkanı seçilebilmesi için genel başkanın bu konuda bilgilendirme yapması ve ardından bu gündemle, seçim gündemiyle mecliste bir toplantı düzenlenmesi, bunun da 3 gün önceden milletvekilleriyle paylaşılması gerekiyor. Bu koşulların hiçbirisinin sağlanmadığını söylüyor bu yazıda Kemal Kılıçdaroğlu. Bu nedenle geçersiz bir seçim olduğunu, kullanılan grup başkanı ifadesinin de doğru olmadığını belirtiyor.
3: Peki bir dakika.
4: Yani birkaç
3: soru.
4: Biz yeni bir seçim yapacağız.
3: Evet. Yeni bir seçim yapılacak. Onu soracağım ayrıntıları. Şimdi Özgür Özel bir odaya geçtik. O grup başkanlığı odasıydı galiba, değil mi? Grup başkanı
4: orası
3: olarak.
4: Genel başkan odası.
3: Genel başkan odası. Tamam. Evet. Ne olacak o oda şimdi? Boşaltacaklar mı?
4: Artık meclis başkanının bu yazıyı ben kabul edeceğini düşünüyorum. Zaten konuştuğum isimlerle daha evvel konuşmuştum. Eğer böyle bir yazı gelirse biz gerekeni yaparız, gereğini yaparız demişlerdi. Yani Özgür Özel bundan sonra grup başkanı sıfatını kullanamaz, titrini kullanamaz. O odadan da çıkması gerekiyor. Meclis başkanlığı bunu kendisine de bildirecektir. Bayramdan sonra bu yazı işleme konur. Belki gerginlik olmasın diye bayram sırasında da konabilir. Bilmiyorum yani. Resmi tatil gerçi ama. Yani önümüzdeki hafta o oda boşaltılır. Grup başkanı sıfatı da bir daha kullanılmaz. Bu da kayda bu şekilde geçmiş olsun yani.
3: Enteresan.
4: Özgür Özel grup genel başkanlıktan sonra grup başkanlığını da kaybetmiş durumda. Zaten hiç olmamıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısına göre.
3: Evet, çok enteresan. Şimdi bunun tabii şöyle yeni grup başkanı seçimi olacak, değil mi?
4: Neden olacak? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu normalde siyasi parti gruplarında genel başkanlar grup başkanıdır. Ama milletvekili olmadığı için Kemal Bey aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanı sıfatını ayrı bir yere koyuyorum. Ama milletvekili olsaydı grup başkanı olacaktı. Yeni Yol grubunda da aynı şeyler geçerli. Yani bunun örnekleri var. Kemal Bey milletvekili olmadığı için onu temsil eden bir grup başkanı seçilmesi gerekiyor milletvekilleri arasından. Kemal Bey'in o 3 sayfalık yazısında biz yeni bir seçim yapacağız ve seçtiğimiz kişiyi de meclis grup başkanı olarak başkanla, meclis başkanına bildireceğiz diye bitiyor yazı ve gereğinin yapılmasını istiyor. Gereği de şu: Özgür Özel grup başkanlığını kaybetti. Odayı da boşaltacak. Bu sıfatı da kullanamayacak. Yeni seçilecek isim ne zaman seçilirse artık grup başkanı olarak mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsil edecek. Sadece evet. Grup başkanıyla sınırlı olmayacak bu değişiklik Gürkan.
3: Evet.
4: Grup başkan vekilleri de değişecek. Şu anda 3 tane grup başkan vekili var. Murat Emir, Ali Mahir Başarır.
3: Gökhan Günaydın.
4: Onların üçü de bu görevden alınacaklar ya da kendileri de istifa edebilir. Onların yerine de yeni bir grup yönetimi belirlenecek. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu kendini temsil edecek isimlerle önümüzdeki haftadan itibaren meclis çalışmalarını yürütecek. Tabii ilk hafta belki, yani önümüzdeki hafta bu iş tamamlanır diye düşünüyorum.
3: Peki, şimdi gelelim ikinci başlığa. Bir arınma komisyonundan söz ediliyor. Daha doğrusu yani ucu ihraçlarla bitecek olan bir süreçten söz ediliyor. Ve ihraçlarda bazı isimler öne çıkıyor deniyor. Sen bu isimlere ilişkin bilgiler aldın mı? İhraçlar başlayacak mı? Böyle bir süreç var mı?
4: Evet.
3: Genel merkezde edindiğin izlenimleri alalım.
4: Bugün genel merkez çok hareketliydi ama sükunet sağlanmış. O biber gazının falan etkisi kalmamış. Yani fotoğrafını da gönderdim sana.
3: Evet, kendi o fotoğrafı da verelim fotoğrafı. Bugünkü genel merkezi fotoğrafı. Evet.
4: Posteri var. Genel merkeze o asılmıştı. Çok sakin bir atmosfer vardı. Zaten bayram tatili aynı zamanda ama içeride ummalı bir faaliyet vardı. Gazeteciler oradaydı. Şimdi şunu söyleyeyim. Disiplin mekanizması mutlaka çalıştırılacak. Evet, bir komisyon kurulacak ama bir inceleme sürecinden geçecek isimler, belediye başkanları, milletvekilleri. Kemal Bey'le dün konuştuğumda bu komisyonun raporunu bekleyeceğini söylemişti. Hiçbir pürüz bırakılmadan herkes incelenecek demişti bütün iddialar. Ama bugün öğrendiğim kadarıyla bu incelemeler daha çok belediye başkanlarına dönük olarak yapılacak. Şimdi şöyle işleyecek süreç, onu anlatayım Gürkan. Pazartesi günü parti meclisi toplanacak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bayramdan sonra. 57 kişilik parti meclisi var. Bu parti meclisi için tebligatlar gönderildi. Alanlar parti meclisine, tebligatları alanlar parti meclisine katılacaklar. Aynı zamanda onlar muhalif bile olsalar Kemal Bey'in genel başkanlığını kabul etmiş olacaklar tebligatı aldıkları için. Tebligatı almayanlar yine toplantıya katılabilecekler ama oy kullanamayacaklar. Böyle bir detay varmış. Onun dışında bu 57 kişi, evet, bu 57 kişi içerisinden Kemal Bey'in ekibiyle görüştüğümde bir çoğunluk sıkıntımız yok dediler. Biz bu 57 kişi içinde çoğunluk bize ait dediler. İstediğimiz kararları geçiririz dediler. Ve telefon trafiği devam ediyor. Bir taraftan Önder Sal ve
3: şimdi
4: Murat
3: Fatih Emir... Atik, sen 57 sayısını neye göre buldun? Bu, daha doğrusu genel merkez mi bunu 57 olarak söyledi sana?
4: Bugün bana genel merkezden verilen rakam parti meclisinin 57 kişiden oluşacağı. Bundan fazlası yok. Zaten yedek yokmuş. Başka yedek kalmamış yani.
3: Tabii yedeklerin hepsi giriyor ama orada 3 isim var. Gaye Uslar, Profesör Gaye Uslar, Gaye Hoca.
4: Evet.
3: İkincisi Hakkı Akalın. Üçüncüsü Eren Erdem. Şimdi bu isimlerin istifası, evet, söz konusuydu. Bunlar daha sonra o yıldan itibaren... Geçen süre içerisinde partiden ayrıldıkları için onların tekrar bir...
5: Onu konuşalım. Fatih bitirdikten sonra...
3: Yok, şimdi konuşalım, buyurun.
5: Şöyle, şimdi istifa her ne kadar kendi irade beyanını ortaya koymuş olsa da beyanını verdiği şahsın alınan karar, sonuçta orada bir karar alındı. O alınan karar ortadan kalktığından dolayı o irade de ortadan kalkmış oluyor. Eğer tekrar oradan... Üyelikten vazgeçmek istiyorsa ya da üyeliğini geri çekmek istiyorsa ne yapacaktır? Tekrar bir başvuru yapacaktır ve istifa edecektir. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir zaman makinesine koyduk. 3 Kasım 2023 tarihine götürüp oraya bıraktık. Ondan sonra oluşan, yani alınan bütün kararlar iptal edildiğinden dolayı i̇stifa ve şahıslar da istifa dilekçenizi sunduğunuzda o istifa dilekçenin kabul edilmesi gerekiyor. Kabul kararını bu sefer ortadan kaldırıldığından dolayı tekrar onunla ilgili bir başvuruda bulunması gerekiyor.
3: Ha, o zaman onlar tekrar girebilirler diyor.
5: Şu an dediğim gibi bak, zaman makinesi olarak 3 Kasım 2023 tarihine.
3: Bir saniye yani. O zaman Fatih, sen bunu hukuk işleriyle mi görüştün? Yani partinin hukuk işleriyle mi? Yoksa partililerle,
4: evet,
3: mi?
4: En yetkili isimlerle görüştüm ben. Bugün orada görüşülmesi gereken kim varsa en yetkili bu konularda karar veren onlar.
3: O zaman şöyle bir yapalım mı? Yani bir dakika net, bir dur. Bir liste var. Net, bir liste. Biz bir liste hazırladık. Parti meclisine ilişkin bir liste hazırladık sevgili izleyiciler. Tamam. 2023 öncesindeki son parti meclisi ama İçinde o listede olan belediye başkanları vardı. Onlar gitti. Bazı belediye başkanı seçilenler var. İşte Onur Saladı Güzel var, Ahmet Akın var benzeri. Bazıları grup başkan vekili oldu. Onlar da parti meclisine yer alamıyorlar. Bazı isimler de bir isimde meclis idaresinde görev aldılar. Başkan vekili oldular. Yani meclis başkan vekili örneğin şey gibi Tekin Bingöl gibi. Dolayısıyla onların da isimleri çıkınca yeni bir liste şekillendi. O listeyi bir verelim sevgili arkadaşlar. Eftal hazır mı o liste? Evet bakın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi Faik Öztürak, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Rıfat Nalbantoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol, Erdoğan Toprak, Selin Sayak Böke, Veli Ağbaba, Hakkı Süha Okay, Ednan Arslan, Gamze Akkuş İlgezdi, Zeynel Emre, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıyer, Gökhan Zeybek, Bülent Tezcan, Orhan Sarıbal. Devam edelim. Seyit Torun, Tahsin Tarhan, Özgür Karabat, Özgün yazmışsınız. Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gaye Uslar. İşte şimdi bakın az önce söylediğim isim Gaye Hoca, Profesör Gaye Uslar. Hadi Dündar diyor ki ondan sonra istifa kararı da kabul edilmesi gereken bir karardır. O da butlana dahil olduğu için istifalar geçerli kabul edilmez diyor.
5: Evet, bir de şey yani bu mutlak butlan kararı bu PM listesinde bulunan bütün şahıslara tek tek tebliğ edilecek yani. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetki organındaki görevli olan sizlersiniz diye. O aşamadan sonra eğer kabul etmek istemiyorsa tekrar istifasını sunar zaten.
2: Anladım. Ben bir ara soru sorabilir miyim ya?
3: Tabii tabii.
2: İddianameden Hadi'ye sormak istiyorum. Şimdi bu mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme 4-5 Kasım ve sonrasına bakıyor. Yani 3 Kasım öncesine bakmıyor. Değil mi? Yani doğru mu?
5: Doğru doğru.
2: Peki İstanbul Kongresi 10 Ekim 2023'te yapıldı. Ama mutlak butlan kararında hakim onu da iptal etti. O doğru bir karar mı?
5: Ya o kararın içerisinde yanlış olduğu kanaatindeyim. Tabii ki onun farklı yorumları olabilir.
0: Ama onu ayrıca
5: olabilir.
0: Belirtmiş ya üstad.
5: Şöyle.
0: İstanbul İl Kongresi'nin de iptaline diye belirtmiş ya.
3: Peki tamam. Bir şunu bir tamamlayalım da. Eren Erdem de aynı şekilde. Eren Erdem de daha sonraki zamanda disipline sevk edildi. Fakat beklemedi sonucunu. İstifa etti. Eren Erdem'in de bu şeyle yani tartışılan konu bu zaten.
2: O da giriyor.
3: Geliyor. Devrim Barış Çelik, Gülizar Biçer Karaca, Nevaf Bilek, Müslüm Sarı, Aysu Bankoğlu. Tabi bu arada bu isimlerin içerisinde önemli bir sayıda milletvekili de var.
2: Ben bu arada Müslüm Sarı'yı da tebrik etmek istiyorum.
3: Onu konuşacağız.
2: Niye evet. Biliyor musun? Yok.
3: Çok... Geçici sözcü olarak şu anda iyi profil verdi değil mi?
2: Ben Müslüm'le çok Habertürk'te program yaptım çıktım. Düzgün, aklı başında, hiç provokasyon yapmıyor. Kemal Beyci yani. Ama böyle çok aklı selim çağrı yapıyor. O yüzden
3: dur
2: yani
3: bunu götürme.
2: Onu şey yapıyorum yani davranışını çok
3: Müslüm,
2: beğendim onu.
3: Müslüm Sarı zaten şey yani hem siyasi efendi, eski bir milletvekili. Evet. Aynı zamanda şey eğitimi
2: böyle
3: vesairesi
2: Mahmut
3: de çok
2: gibi
3: şeydir.
2: Çırtkanlık falan yapmıyor.
3: Siyasal bilgiler mezunu. Evet. Merkez Bankacılık yapmış. İş Bankası Yönetim Kurulu evet. Üyeliği yapmış. Bu dönemde de sözcülük görevini Müslüm üstleniyor.
0: Veriyle konuşuyor. Sarı. Biz de karşılıklı programlara çıkmıştık kendisiyle. O önemli yani veriyle muhalefet yapıyorsa evet. Burada veriyle cevap verebilirsin. Doğru bir noktaya varabilirsin ama veriyle yapılmadığında sıkıntı.
3: Peki. Devam edelim. Burayı okuduk. Aysu Bankoğlu. Yaşar Seyman. Sevgili Yaşar abla diyeyim ben buradan. Selam sevgilerimi göndereyim. Aylin Nazlı Aka, Pınar Uzun, Ayça Taşkent, Sevgi Kılıç, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uysal. Yalnız Ahmet Hakan Uysal sevgili izleyiciler şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş. O günden sonra oraya yerleşmiş. Gelir mi gelmez mi o bilinmiyor ama gelebilir diyorlar. Neslihan Hancıoğlu, Semra Dinçer, Gizem Özcan, Hasan Efe Uyar. Devam edelim. Yunus Emre, Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar. Burhan Hoca da Profesör Burhan Şenatalar. O da var. Ali Rıza Erbay, Yüksel Taşkın, Ayşe Eser Danişoğlu şu anda Kültür Bilim Platformu'na geçtik. Ve yedekler. Şimdi yedeklerin hepsi girdi. Bu arada giriyor. Emre Yılmaz, o da ekonomi bürokrasisinden önemli bir isim. Akif Hamza Çebi, Turan Aydoğan, Taksim Meydanı'nın devamlı konuklarından biriydi biliyorsunuz.
2: Avukat.
3: Avukat Turan Aydoğan. Gene bir başka avukat Sezgin Tanrıkulu. Balıkesir'den sevilen bir siyasetçiydi. Mehmet Tüm tekrar giriyor. Cemalcan Polat. Cemalcan Polat sevgili izleyiciler biliyorsunuz eski İstanbul İl Başkanı'ydı. O da yeniden parti meclisine girecek. Hakkı Akalın. Şimdi tartışılan isimlerden biri de Hakkı Akalın'dı. İşte 3 isim dedim ya. Hakkı Akalın, Eren Erdem ve Gaye Uslar. Onlar girerse durum daha başka olacak. Hüseyin Yaşar. Cezaevinde olan bir kişi Aykut var. Aykut Erdoğdu. Onun parti meclisi doğuyor fakat oy kullanma imkanı olmayacak herhalde. Çünkü cezaevinde tutuklu bulunduğu için oy kullanamayabilir diyorlar. Necdet Saraç.
5: Zaten yedek listedekilerin oy kullanma hakkı yok.
3: Hayır, bu yedek listede asile geçiyor. Bunlar asile geçti artık. Hayır, bunlar yedekti. Hepsi asil oldu artık. 60 oluyor asil. Çünkü yedeklerin tamamı geçiyor. Necdet Saraç, o da bizim tanıdığımız gazeteci arkadaşlarımızdan biridir. Ve Berhan abi, Berhan Şimşek. Türk sinemasının önemli aktörlerinden Berhan Şimşek de nihayet giriyor. Şimdi Niyeli burada Abdullah. İki isim var. Yıldırım Karak. Kaya ve Adnan Demirci. Şimdi eğer bu, Gaye Hocalar, yani Gaye Uslar, Eren Erdem, Hakkı Akalın girerlerse onlar Yıldırım Kaya ve Adnan Demirci giremiyor. Onlar yedek olarak kalıyorlar. Ama onlar girmezse bu
5: niye
3: ikisinde...
5: yedek olarak kalıyor bu arada? Niye mesela yedek listesi şu an asil 60'a çıktı? Biz şu an niye bunu mesela bu...
3: Bir önceki şey 60'tı da onlar.
5: Hayır. 2020 tarihinde... Hayır. Bakın 2020 tarihinde 7. ay 29'unda tamam. Çankaya 4. ilçe seçim kurulu tarafından mazbatası verilen asiller 52, 15 tane de yedek var.
3: Dur hocam, 8'de bilim kurulu var. Bilim kültür platformu, 8'de bilim kültür var hocam. 60 ediyor da işte.
5: Yüksek disiplin kur. Hayır bakın
3: yüksek
5: şimdi.
3: Yüksek disiplin değil, bilim şimdi, kültür platformu var.
5: O ayrı bir şey. Cumhuriyet ayrı değil ya. Kendi içerisinde istediğini yapabilir. Bakın bir bir siyasi partinin yargı organı vardır. Yani yönetim organı vardır.
3: Hadi hocam dur.
5: Yüksek Seçim Kurulu tarafından.
3: Dur, yanlışla ilerlemeyelim bir saniye. Tamam bakın 60 işte. Şöyle bir dakika. Bilim kültür platformu parti meclisin içine dahil bir gruptur. Biz ayrı olarak verdiğimiz siz yanıltmasın.
5: Hayır yok.
3: 52 artı 8'dir. 52 artı 8.
5: Şöyle.
0: Tüzükte böyle midir? Size. Onu anlatırsan Gürkan Hacı. Tüzükte böyle. Parti meclisi nasıl yapılır?
5: Onu anlatıyorum yok. İşte. Diyorum ki bakın Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu tarafından 29.07.2020 tarihinde mazbatası verilen yani seçilmiş olan arkadaşlar 52 tane asil var. 15 tane de yedek var. Yüksek Disiplin Kurulu'nda kaç tane var? 15 tane asil var. 8 tane yedek var. Bilim, yönetim ve kültür platformu 4 tane, toplam 8 tane arkadaşımız var. Bunlar parti meclisi içerisinde olan değil bilim, yönetim, kültür platformu. Yüksek Disiplin Kurulu ayrı bir yer. Bilim, yönetim, kültür platformu ayrı bir yer. Sevgili parti meclisi ayrı bir yer.
3: Hadicim yani. Tamam da yüksek şeyin içerisinde, PM'nin içerisinde kültür ve bilim platformu var abi. Israr etme.
5: Ben 60 YSK'nın
3: tamam,
5: verdiği
3: mazbatayı şu an 60 şey var. Ben demek onlar ki... oy verilmeye başladı mı kültür platformu da el kaldırıyor yani. Ben, demek istiyorum. Bilim ve kültür platformu adı da bu. 8 üyeden oluşuyor. 52'de normal asil üye var. 60. Bunların yedekleri de 15. Ölen bir kişi var. Lale Karabayık. Allah rahmet eylesin. Biz çok çalışıyoruz bu konunun üzerine de onun için söylüyorum. Evet. 15 yedekte onlar ölümler ve ayrılmalar olduğu zaman 15 kişi de geliyor.
5: Arada detaylıca anlatacağım.
3: 60 kişi var. Şimdi bu 60 dediğim gibi Yıldırım Kaya, Adnan Demirci de eğer olursa onların yerine geçecek. Ve buradan bir de MYK çıkacak sevgili izleyiciler.
2: Yok şeyi soracağım. Şimdi bir kişi öldü ya. Yıldırım Kaya onun yerine geçiyor mesela.
3: Ölmedi daha. Ölen yok.
2: Daha az önce biri vefat etti.
3: O öldükten sonraki durum bu.
2: Ondan sonra. Peki ben bir önceki sorumu tekrar edebilir miyim şeye? Önemsiyorum da onu.
3: Buyurun.
2: Hadi az önce sorduğumu tekrar edebilir miyim? Hı-hı. Yani sen şimdi mutlak butlanı doğru olarak değerlendiriyorsun. Eyvallah. Değil mi? Kararı doğru buluyorsun.
5: Kararı doğru buluyorum. Eksik buluyorum sadece gerekçeli
2: tamam.
5: Kararı.
2: Tamam ama şimdi...
5: eksik olan
2: hususlar. Sen şimdi mahkeme yani 36. BAM Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi 4-5 Kasım 2023 kurultayını karar aldı. Ben de gerekçeli kararı okudum. 4-5 Ekim diyor. Ama aynı BAM İstanbul'daki il kongresini de iptal etti. Ama o kongre 10 Ekim veya 11 Ekim 2023'te yapıldı. Onu da iptal etti.
0: 4-5 Kasım.
2: Kasım. O büyük kurultay. Ama İstanbul'daki ilk kongresi 10-11 Ekim'de yapıldı ama mahkeme onu da iptal etti. Ama gerekçeli karar şeyde diyor ki ben 4-5 Ekim, 3 Ekim sonra öncesine bakmıyorum, sonrasına bakıyorum diyor. Şimdi sen mutlak mutlana destekleyen biri olarak, doğru bulan biri, hukukçu olarak İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sence doğru mu, hukuki mi?
5: Bu kararın içerisinde iki farklı hususun yanlış olduğunu söylüyorum her fırsatta. Çünkü karar mutlak mutlak kararı verilmesi için yeterli delil dosya içerisinde mevcut.
2: Tamam.
5: Fakat iki farklı hususu eksik yapıldığı kanaatinde. Birincisi, biz seçim sonucundan bahsediyoruz. Yani 38. olağan kurultayda 18 fark var. En az 19 kişinin iradesinin sakatlanmış olması gerekir ki seçim sonucunu etkileyebilecek diye bir veri ortaya koyabilirim. Orada mahkeme gerekçeli kararında kaç tane delegenin iradesinin sakatlandığı kısmını ortaya koymamış, koyması gerektiğini söylüyor.
2: Peki, yazabilir sonra.
3: Arkadaşlar, şu bir saniye, bir dakika dur. Şu son dakikayı bir yapsana.

0: grup başkanlığı, Özgür Özel'in grup başkanlığı iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verdi. Bunu başlık olarak koyalım. Hiç durmasın. Dursun
1: orada. Bu konu
0: orada
1: biraz farklı tartışılacak ileriki günlerde.
0: Öyle mi?
1: Çünkü niye biliyor musunuz? Bir Cumhuriyet Halk
2: Demek
1: Partisi...
2: Demek ki soru kaldı yalnız ha.
1: Geleceğim ama şunu...

0: meclisteki bulunan milletvekilleri kendi işlerinde bir grup başkanı seçerlerse, derse ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak grup başkanımız budur derse, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ne yapacaktır? Siyasi partiden uzaklaştıracaktır. Tabii daha bu şey kendi işlerinde yaptıkları mecliste kabul ettiği
1: burada şöyle bir nüans var.
0: Ya bu
2: hocam ben başvurudan size anlatayım mı?
1: Anlat. Evet anlat.
2: Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki genel başkanın iradesi olmadan bu şekilde bir grup toplantısı yapılamaz diyor.
0: Doğru. Bu, ben de onu anlatmaya çalışıyorum.
2: CHP tüzüğünde yazılıyor. CHP tüzüğünde yazılıyor. Ama siz öyle anlatıyorsunuz ki.
0: Hayır şu anlamı bak benim dakika, anlattığım bir dakika, şeyle karışmasın.
1: Fatih ne dedin? Evet Fatih sendeyiz.
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısında şu diyor. CHP tüzüğüne göre CHP grup toplantısı genel başkanın bilgisi dahilinde yapılır ve seçimlerde genel başkanın bilgisi ve talimatıyla yapılır. Tüzükte bu var. Bir kere açıkça bu kurala aykırı diyorum. CHP tüzüğü CHP'nin grup iç yönetmeninden daha etkilebilir. Metindir. Parti tüzüğü. Asıl ona bakılır. Yazının birinci maddesinde bu yazıyor. En başındaki madde bu. Tüzüğe aykırı bir seçim yapıldı. Genel başkanın bundan benim bilgim yok diyor yani Kılıçdaroğlu. İkinci maddesinde Hadi Bey'in dediği yönetmeliğe geçiyorlar. Orada da 6. madde değil, 2. maddesinde diyor ki bu işletmeler genel başkanın yine bilgisi ve onayıyla yapılır diyor. Maddeleri hatırlamıyorum ama diğer maddelerinde de itirazların başında şu geliyor. Eğer böyle bir seçim yapacaksanız olağan veya olağanüstü meclis çatısı altında meclis faaliyetleri devam ederken meclis grubunda yaparsınız diyor. Meclis binasından bahsediyor. Hmm.
1: Ha fiziki olarak binada fiziki meclis olarak. Meclis binasında olmalı.
2: Normal olan toplantı burada yapılır diyor. Ve bu toplantının gündemi 3 gün önceden milletvekillerine bildirilir diyor. Bu yönetmelikte yazıyor bunlar. Tüzükte ve yönetmelikte. Bu kurallara uyulmamıştır diyor. Hmm. Olağanüstü yaparsanız dışarıda yapabilirsiniz. Bizim de yetmez. Gündemin ne olduğunu da bildirmeniz gerekir diyor.
1: Ersan Hoca'nın bir sorusu var.
3: Sorum yok. Ben de bir
1: şimdi mi son dakika bir...
3: Şimdi altyazıda yazıyoruz grup başkanlığı düştü diye ama dilekçe verilmiş olabilir. Ancak şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi tatilde. Yani bu evrağı herhangi bir işleme sokmadı. Onu bilgi olarak net meclis tamam. kaynaklarıyla da görüştüm. İfade etmiş olalım.
1: Peki. Ersan Hocam.
4: Şimdi bir yanlış anlaşılmasın. Hadi kardeşimin söylediği husus şu bakımdan doğru. İstediği kadar genel başkan bilgi sahibi olsun, ona bağlı çalış. Eğer siz grup başkanını ve grup başkan vekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partinin milletvekilleri arasından seçiyorsanız önünde sonunda o milletvekilleri karar verecek. Genel başkanın istediğini oraya grup başkanı veya grup evet. başkan vekili seçmek zorunda değil. Bu bir, Hadi doğru söylüyor. İkincisi ise şu. Bence o şeyde de baktım. Siz bir daha bir bakın parti meclisi meselesine eski tarihli olan da. Sanki onun söylediği 52 sayısı doğru gibi. Ben de şunu hangisi söylüyorum. Hocam? Şu eski parti
5: bilim
4: meclisi.
5: Bilim kültür platformu.
4: O ayrı. Onu ayrı bir de parti meclisi kabul etmiyor. Onu ayrı bir teşkilat olarak kurmuşlar. Yani parti meclisinin içinde oy hakkı var.
0: YSK da öyle kabul etmiş çünkü.
4: Öyle kabul etmiş. Şöyle söyleyeyim.
0: Onu tartışırız tekrar.
4: Şimdi ben şunu söyledim arkadaşlar.
1: Neyse tartışmaya şöyle kapalı bir konu çünkü. Yüzlerce mesaj geldi şimdi zaten.
4: Yani bu parti bana gösterdiği yazıyorlar. Bana gösterdiği liste okuması öyle ama bir başka bir anlamı varsa onu tabii açıklasın parti.
1: Parti meclis üyeleri yazıyor şu an.
4: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben diyorum ki artık yıkılan temel üzerine bina inşa edilmez. Şimdi Atatürkçüyüz. Atatürk'ün partisiyiz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi olmuyor mu kardeşim? Olmuyorsa olsunlar. Atatürk sevgisi tek bir partinin tekelinde de değil. Atatürk'ü seven kimlik siyaseti yapmaz. Milletin sesine kulak verir. Halkçıdır, her türlü darbeye karşıdır. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Rusya'nın desteğine ihtiyacı vardır. Egemenlik, özgürlük ruhunda vardır. Kimseyle lüzumsuz polemiklere girmez. Atatürkçü gelecek hikayesini halkın anlatır. Yurtta sulh, cihanda sulh düsturuna sahiptir. Kimseyle didişmez, tuzak kurmaz, arkasından konuşmaz, yurtseverdir. Ülküsü tam bağımsız Türkiye'dir. Ben geçmişi konuşmuyorum. Hı hı. Ben gelecek için bir yol haritası, Türkiye'nin çoğulcu parlamenter demokrasisi için konuşuyorum. Geçmiş geçmişte kaldı, gelecek bizim seçimimize saklı. Artık eski yoldaşız, arkadaşız lafını bırakmakta yarar var. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül birliği bitmiş gözüküyor. Zorlamaya gerek yok. Özgür Özel'in yanında bulunanlarla birlikte derhal yeni bir siyasi parti veya kurulmuş, peki, yıpranmamış, peki, bir siyasi partide, tamam, yer alın. Sen

0: hedefini, amacını, peki, ne denir, kavganı, her şeyini orada ortaya,
1: peki,
0: koyacaksın.
1: Gürkan, peki.
0: Şunu bu şekilde kaldın, grup başkanı seçildin, seçilmedin, gitti, gelmedi. Bunun muhalefete de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, Özgür Özel'e, ekibine de hiçbir faydası olmayacaktır. Sadece, peki, iktidara yarar, peki, başka hiçbir şey yaramaz.
2: Şunu bir,
1: peki, şimdi Murat, bir saniye bir şey düzeltelim, bir dakika dur. Murat Ağrel yazıyor, sen demin Murat Ağrel'den bahsettin. Gazeteci arkadaşımız Murat Ağrel diyor ki gündüz diyor anonim bir hesap paylaştı bu bir Ferhat Murat'ın söylediği şeyleri. Ferhat Murat da bunu orada tekrar ediyor. Sanki FETÖ'cüler beni destekleyip onu engelliyormuş gibi bir saçmalık anlattılar. Ergenekon'dan yargılanan benim FETÖ'cüler mi destekleyecek? Madem bu hesaplar belli, BTK ne iş yapıyor? Niye kapatmıyorlar bu hesapları? İşbirliği mi yapıyorlar? Şeklinde bir açıklaması
3: BTK
1: oldu.
3: Ben de bir cevap vereyim o zaman.
1: Cevap
3: BTK
1: verme. Ama bu şimdi için ne alakası var? Bu konumuz değil bir şeydir o zaman.
3: Ne alakası var kardeşim? Ben açıkça video ekran kaydı olan Murat Ağrel'in tweetlerini retweetlemiş. Aynı zamanda Cevheri Güven tweetlerini
1: ne yapsın? Murat Ağrel ne yapsın?
3: Ben Murat Ağrel bir şey yapsın mı diyorum. Ben tamam, algoritma böyle işliyor diyorum.
1: Tamam, Murat Ağrel'in suçu ne burada?
3: Ben Murat Ağrel suçlu mu dedim kardeşim?
1: Tamam, öyle anlaşılmış olabilir ya, de düzeltiyor o zaman. Sen de hemen diyorsun ki şey, ben bunu düzeltmem lazım. Düzeltecek bir
3: anonim
1: şey yok.
3: Anonim bir hesap.
1: O da diyor ki benimle alakası yok diyor. BTK baksın bunlara diyor.
3: BTK ve ha, İletişim Başkanlığı zaten peyderpey her gün bu tarz hesapların, tamam, kapatılma bilgisini, tamam, veriyor. Okay. Bu birincisi. İkincisi, ben diyorum ki bir yere dikkat çekiyorum. Hı. FETÖ'cü hesaplar, Murat Ağrel ve türevleri benzerlerinin muhalif gibi gözüken gazeteci olduğu iddia eden insanların sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları retweetliyor. Cevheri Güven'i de retweetliyor. Yeri geliyor, Özgür onu... Özel'i de retweetliyor diyorum. Ve bunun üzerinde, bunda da 40 bin tane hesap var diyorum. Bunlar tespit edilen. Edilemeyenler var.
1: Bunun ARL'le veya bir başkasıyla
3: alakası yok.
1: Peki, tamam. Evet, bitiriyor muyuz? Bir dakika, bir reklama gidelim mi?
4: Ya şu deminki soruyu, bunu sor, şey için soruyorum. Tekrar sor, ediyorum, demin Hadi buna cevap veremedi. Ben mahkeme kararını eve gelmeden okudum tekrar. Mahkeme diyor ki ben 3 Kasım öncesine bakmam, 4-5 sonrasına bakarım. Ama o arada Ekim ayında yapılan İstanbul İl Kongresi'ni de iptal etmiş.
0: Tam etmiştim, dosya birleşti ya orada.
4: Ay ona ama iptal etme yetkisi var mı? Şey, doğru karar mı?
0: Kardeşim abi, onu da iptal ettim
4: mutlak
0: diyor.
4: Mutlak mutlanı desteklediğin için söylüyorum.
2: Şöyle yani, doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü İstanbul Kongresi'nin İstanbul'da bir yetkili mahkeme tarafından bakılıyor olması gerekir. Bu birincisi. İkincisi, burada olağan kongrenin iptaliyle ilgili bir dava var. Olağan kongreden önceki bir olayı siz birleştirseniz de birleştirmeseniz de herhangi bir şekilde bir, peki, menfaat birlikteliğinin olmadığını, yani en azından aynı konu, aynı şahıs, aynı taraflar olmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı da onunla ilgili karar verilmesi gerekiyor.
1: Şimdi TÜZÜK'ten gönderdiler parti meclis üyeleri. Parti meclisi 8'i bilim kültür platformu olmak üzere toplam 60 kişiden oluşur diyor TÜZÜK. Tamam.
2: Doğrudur.
1: O konuyu da açıklık kavuşturmuş olduk. Fatih, reklama devam mı edeceğiz? Ha, bir reklama, tamam, gidelim. Reklamdan, tamam, sonra Taksim Meydanı sürüyor. Çok merak edilen ihraçlar var. Fatih Atik'te ne bilgi var? Onu merak ediyorum. Demin Türkiye manşeti biz verdik. Kılıçdaroğlu meclise dilekçe verdi. Grup başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep etti. Flash gelişme. Şimdi yeni bir gelişme olacak. Daha doğrusu yeni bir haber gelecek. Onu sizlerle paylaşacağız. Ama kısa bir ara, aranın ardından Fatih Atik'te devam edeceğiz.
5: TGRT FM Haber.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında.
7: Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.
10: Başkanlığı seçiminin yenilenmesini istediği Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ben artık grup başkanıyım dediği çıkış tam 4 gün mü oldu? 4 gün sürdü galiba değil mi? Tam 4 gün oldu herhalde.
11: Evet.
10: Cuma Perşembe. Mı olmuştu?
11: Perşembe.
10: Evet.
11: Perşembe oldu.
10: Perşembe oldu. Perşembe, cuma, cumartesi.
11: Bugün
10: pazar,
11: salı.
10: Pazartesi, salı. 5 gün olmuş oldu. 5 günde bitti. Yani herhalde bitiyor. Bilmiyoruz tabii. Ne karar verecek Türkiye Büyük Millet Meclisi? Bu flash gelişmeden sonra
12: karar vermez ya.
10: Ha, nasıl?
12: Herhalde farklı bir karar vermezler diyorum.
10: Vermez değil mi? Peki.
11: Şimdi burada şöyle bir detay var. CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde yer alan bir madde. Grup başkanı grup genel kurul tarafından seçildiği için görevden alınması da aynı organ kararıyla olur deniyor. Yani burada genel kurulun, CHP'nin meclis genel kurulunun, oradaki milletvekillerinin tamamının bir yenileme talebinde bulunması, milletvekili sayısının salt çoğunluğu.
12: Güvensizlik oylaması deniyor.
11: Salt çoğunluğunun evet bir talepte bulunması durumunda söz konusu olabilir.
10: Güvensizlik bir de zaten gibi. Şekil şartları da oluşmamış diye. Bilmiyorum dilekçede onu belirttiler mi ama şekil şartları da tabii
11: oluşmamış. Bu ayrı bir belki yani şekil şartları yorumundan bir değerlendirme olabilir.
10: Hayır, iki tane husus var. Bir, genel başkanın onayı olmadan siz orada şunu diyemiyorsunuz. Ben bir grup mesela meclis başkanından izin almanız lazım. Diyorsun ki ben şu tarihte grup başkanlığı seçimimi yapacağım. Çıkan sonucu da size bildireceğim. Meclis başkanlarına bunu bildiriyor. Böyle bir yazı yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yazılmış yazıyor. Birinci husus bu. İki, bina olarak, fiziki olarak meclis çatısı altında yapılması lazım. Oysa parti genel merkezinde böyle bir hızlıca bir
11: o, öyle şey bir madde yapıldı. Bulamadım. Ama dediği gibi bildirimlerin 3 gün önce yapılmamış olması ve grup başkanı seçiminin 10 gün önce görev süresi bittiğinde tabii bu oluyor. 10 gün önce bildiriliyor milletvekillerinde. Bu da bu şekil şartının da sağlanmamış olması belki iptale sebebiyet verebilir ama ben CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün tamamını okudum. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olur diye bir tane cümle yok. Ama hani bu nasıl bir sonuca bağlanır onu bilemiyorum.
2: Ya bizim burada bakın parlamentodaki milletvekilleriyle genel merkezi birbirinden ayırt ediyor olmamız lazım. Parlamentodaki milletvekiller neden genel merkeze bağlı kalmak zorunda? Çünkü üyelik bağıyla bağlı oldukları için bağlı kalmak zorunda. Eğer genel merkezle parlamento arasında bir sorun oluşursa, parlamentodaki milletvekili genel merkeze aykırı hareket ederse üyeliğini sonlandırdığınızda zaten orada
11: gruba giremez.
2: Gruba da giremez. Cumhuriyet Halk Partisi adına işlem de yapamaz, açıklama da yapamaz. Az önce onu anlatmaya çalıştım. Açıklama da yapamaz, grup toplantısı da yapamaz.
11: Yani şu olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel başkanın bu talebini dikkate almadı diyelim. Yani grup
2: ben kötü olan senaryoyu anlatıyorum
11: işte. Üyelikten geçici olarak düşürdüğünde Özgür Özel'i zaten grup başkanlığında otomatik olarak düşmüş oluyor.
2: Evet. Yani
11: genel başkanın böyle bir yetkisi var.
2: Ya da çıkıp genel merkeze aykırı hareket ederek grup toplantısı yapıp ya da işte grup oluşturup genel merkezi dinlemeyecek. Genel başkanın genel başkana bağlı kalmadan bir politika üretirse o zaman uzaklaştırma durumu söz konusu olacak.
10: Arkadaşlar şurada bir yerde yanılmıyorum. Şimdi 21'i saat 17:10 sularında butlan kararı çıktı.
2: Evet.
10: O saat itibariyle artık Özgür Özel hukuk nezdinde genel başkan değil.
2: Sadece milletvekili.
10: Milletvekili.
13: Evet. Şimdi bugün Ankara İcra Dairesi de yazı gönderdi.
10: Nasıl?
13: Yargıtay'a da yazı.
10: Hep UYAP'a gitti. Mesela Kemal Bey sabah kalktı. Avukatları azletti. Üç avukatı nasıl azletti?
2: Çok haklı ve
10: CHP'nin avukatlarını azletti. Etkisi olduğu için. Şimdi bu yetkideki
2: başvuruyu
10: bir kimse
2: da geri çekti.
10: Geri çekti. Evet. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilciyi görevden aldı. Şimdi bunları nasıl yapıyor? Dolayısıyla grup başkanı seçimi de genel başkanın yazılı müracaatı, ıslak imzalı müracaatı olmadan olmayacak bir durum.
2: Doğrudur.
10: Dolayısıyla burası Özgür Özel'in bu yaptığı şey bir korsan seçim olmuş oluyor.
2: Evet evet korsan ama bunu diretirlerse onu anlatmaya çalışıyor. Eğer gidip mecliste biz milletvekilleri olarak genel merkeze aykırı hareket ediyoruz peki derse İracım. O zaman peki diğer süreç başlamış
10: peki
2: olacak.
10: Fatih Atik sendeyiz şimdi. Hem bu konuya ilişkin söyleyeceklerini alalım hem de ihraçlara gelelim yavaş yavaş.
12: Evet. Şunu söyleyeyim ben çok uzamasın bu mevzu. Hı hı. Yani buradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısının özeti şu demek. Şunu söylüyor. Bu toplantı CHP'nin hem tüzüğünün hem de grup iç yönetmeliğinin usullerine uyulmadan, genel başkan davet yapmadan, gerekli yasal süre verilmeden ve gündem başlığı belirtilmeden şekil şartlarına aykırı olarak yapılmış bir toplantıdır. Dolayısıyla bu şartlara uyulmadığı için geçersiz bir toplantı ve geçersiz bir seçimdir diyor. Bu geçersiz seçimden çıkan sonucun muhatap olarak kabul edilmesi doğru değildir diyor. Genel başkan olarak böyle bir bildirim yapıyor meclis başkanlığına. Bu seçim bizim hiçbir şekil şartımıza uymuyor. Dolayısıyla geçersiz ve korsan bir seçimdir. O nedenle grup başkanlığı sıfatı kullanılamaz, düşürülsün. Ben genel başkan olarak yeni bir grup başkanı seçimli toplantısı düzenleyeceğim. Bu seçimi yapacağım. Kimi seçtiğimizi de size bildireceğim diyor. Özeti bu. O öyleydi de böyleydi de şöyle. Onlar yok değil yani. Özeti bu. Pek çok şey konuşulabilir elbette. Ama bahsettiğim maddeleri açıp baktığınız zaman arkadaşların elinde var. Okuyorlar zaten. Yani hiçbir şekil şartına uymuyor. Hiçbir siyasi yetiye de uymuyor. Dolayısıyla bu şekilde yapılmış bir seçim geçerli değildir. Başlığını taşıyan bir yazı. Meclis Başkanlığı bu yazıya kayıtsız kalamaz. Yani bu yazı ortada dururken, genel başkanın yazısı ortada dururken grup başkan vekilinin yazdığı yazıya bakamaz. Bakmaz yani. Meclis başkanının bakacağı, muhatap alacağı bir numaralı organ parti tüzel kişiliğinin temsilcisi olan genel başkandır. Siyasi partilerde grup yönetiminin ya da grup başkan vekillerinin tüzel kişiliği yoktur. Meclis başkanlığının temel muhatabı olan tüzel kişilik genel başkanlık ve genel merkezidir. oradaki grup başkanı ya da grup başkan vekili temsilciydi sadece.
10: Tamam.
12: Onların yaptıkları.
10: Bunu anladık. Peki.
12: Gayet
10: net. Peki Fatih. Yani. Bu arada hayırlı olsun, uçtu gitti herhalde değil mi artık? Kemal Bey'le o bağlar koptu galiba değil mi? Kemal Bey hani evden çıkarken böyle bir kararla uyandık dedi. Böyle bir şey yapmışlar, hayırlı uğurlu olsun dedi. Ama onu nezaketen söyledi herhalde değil mi?
12: Evet. Şöyle ben onu sordum yani Kemal Bey'e.
10: Sordum.
12: Sohbet ederken. Efendim dedim, böyle bir şey işte, hayırlı olsun yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum dediniz. Ya dedi, ben onu şaka yapmak için söyledim. İroni vardı orada dedi. Herhalde anlaşılmadı dedi. Yani herhalde ciddi olsaydı bu yazıyı göndermezdi yani. 3 sayfalık doğru, yazı.
10: Ben, hayır, ben de bir parantez tamamdır açmış oldum ona. Tamam, peki. Devam edeceğiz. Cem bir soru soracak herhalde.
13: Yok, bir şey söyleyeceğim ben.
10: Ha, söyle.
13: Ya şöyle, Fatih devam edecek de yani olarak. Yani demin Ersan Hoca da söyledi, ben de o görüşeyim. Şimdi artık Özgür Özel ve ekibinin o partide artık kalmasının bir şeyi yok. Az önce yani yok orada biz ayrı grup başkanı seçeriz. Yok biz orada ayrı örgütleniriz. Yani CHP içerisinde paralel bir örgütlenme olmaz. Yani bunu az önce
12: bunun sebebini söyleyeyim mi?
13: Evet. Söyle. Kanunen de olmaz. Evet söyle Fatih.
12: Bunun sebebi şu bence. CHP logo, ben kişisel yorum olarak söyleyeceğim. CHP logosu o kadar kıymetli ki ve o koltuklar o kadar kıymetli ki 100 yıllık parti, buradan kalkmak, bir dakika bile kalkmak, bir dakika bile kopmak istemiyorlar aslında. Yani asıl sebebi bu. Yoksa doğru. Ersan Hoca'nın dediği gibi, sizin dediğiniz gibi yapmaları gereken mantıklı olan şey yeni parti kurmak. Ama CHP markasından onu kaybetmek, o kadar değerli bir şeyden ayrılmak çok zor ve bunu topluma anlatmak da çok zor. Böyle yöntemler kullanıyorlar diye düşünüyorum.
2: Son bir yöntem kullanacaklardır. O da şudur. Dosya Sayın Kılıçdaroğlu tarafından dosyaya temiz aşamasından geri çekildi biliyorsunuz avukat.

0: başka bir şey var.
1: Kabul etmeden.
0: Başka bir şey var ama. Bir saniye. Fatih, tedbir var mı şu an?
2: Efendim.
1: Ben kesinleştikten sonra söylüyorum.
2: Şu anda yapılan şey şu. Ben anlatayım.
0: Evet.
2: Hadi hocam daha iyi anlayabilir. Bu karar çıktıktan sonra, mutlak karar çıktıktan sonra Özgür Özel ve onun avukatları, o dönemki avukatlar iki tane başvuru yaptılar. Bir tanesi verilen tedbir kararının kaldırılması için yapılan bir başvuruydu. Bir de temiz başvurusu yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra sadece tedbir kararını geri çekti. Temiz kararı devam ediyor. Tedbir kararının kaldırılması talebini geri çektiler ama temizle ilgili olan kısmı devam ediyor.
0: Yani?
2: Yani şu.
3: Yani Yargıtay'dan ne çıkabilir?
2: Yargıtay aşaması devam ediyor.
0: Devam.
2: Yargıtay aşaması devam
0: tedbir,
2: ediyor.
0: Tedbir devam tedbir ediyor mu yani Fatih?
1: Tedbir kesinleşti. Devam ediyor desek.
3: Temiz ne demek?
2: Talebini geri çektiler.
1: Yargıtay dosyanın esasını konuşacak. Mutlak butlanı konuşacak yani.
3: Hayır, ben şunu anlamadım. Bu kararı kaldırabilir mi artık?
1: Kaldırabilir, niye kaldıramasın? Yargıtay dosyayı bozup geri gönderdiğinde.
3: Hayır, ben hocam bak teknik olarak biz anlamadığım için ben soruyorum. Şimdi Fatih dedi ya, önemli bir bilgi. Mutlak butlan için başvuruyu çekti. Ama temiz duruyor. Yargıtay aldığında, bu davaya baktığında, ya bu mutlak butlan, yani bölge adliye mahkemesinin verdiği karar yanlış, bunu kaldırıp Özgür Özel'e geri verebilir mi daha Türkçesi? Bunu soruyoruz.
1: Bununla ilgili nasıl bir karar verecekse o kararı bölge adliye mahkemesine gönderip bölge adliye mahkemesinin değerlendirmesine bırakacak. Yani hangi taraftan dosyanın bozulduğu önemli yani. Hangi konuda bozulacak?
3: Dediğimiz olur mu? Yani. Ya dedi ki mutlak butlan kararı bölge adliye mahkemesinin yanlış deme hakkı var mı Yargıtay'ın?
1: Tabii ki diyebilir ama bölge adliye mahkemesi buna da direnebilir yani. Şimdi orası bir denetim mekanizması.
3: Nihai karar kimden çıkar?
4: Yargıtay'dan.
1: Yargıtay bozarsa o nihai karar demek değildir yani. Yargıtay bozarsa bu sefer bölge adliye geldiğinde bölge adliye tekrar dosyayı görüşüp Yargıtay'a karşı direnebilir yani.
4: Onarsa kesinleşir.
3: Şunu, nihai kararı kim veriyor?
1: Yargıtay veriyor.
3: Tamam, onarım.
1: Ama bozulduğu
4: senin
1: zaman
4: sorduğun soru şuradan yanlış anlaşılabilir.
1: Diyor ki burada şu eksiklik var. Bu eksiklikleri gider. Ya da burada
3: İçeriye
1: yanlış
3: giremez, bir yorum yapmışsın. Soruyorum.
1: Bu yorumu bu
3: hocam,
1: yönden de dosyaya bak.
3: Ortada bir cinayet var. Diyor ki Cem Küçük adam öldürdü. Bam diyor ki adam öldürdü. Bu müebbet verdim. Yargıtay da diyebilir ki hayır öldürmemiş. Bu adam masum. Diyebilir mi?
1: Onu
5: İtiraf edeyim mi?
1: Lütfen evet. Hocam.
5: Şimdi bak. Fatih Bey'in dediğinden hareketle.
3: Evet.
5: Tedbir kararına yapılan itirazı geri çekmiş.
3: Tamam.
5: Tedbir devam ediyor. Yargıtay'a temizle ilgili şu ana kadar bir vazgeçme yok. Vazgeçebilir mi? Vazgeçerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine böyle bir vazgeçme ne sonuç doğurur? O ayrı ama geçmiş. Yargıtay'a geldiğinde Yargıtay bakacak usulüne, esasına, ya onayacak ya bozacak. Onarsa bitti. Tamam.
3: Ha, tamam.
5: Bozarsa
3: peki şöyle,
5: yerine
3: hocam,
5: karar vermez.
3: Hayır şöyle.
5: Bozar gönderir isnaf
3: mahkemesine. Bozdu onadı. Yani
5: tedbirde kaldırabilir.
3: Özgür Bey geri gelebilir mi onu soruyorum.
5: Gelebilir tabii ki. Niye gelmez?
2: Gelebilir.
0: Peki. Ama şu anda
5: onun için ben diyorum ki kurultay yapamaz esasında şu anda.
3: Peki,
5: tedbir olduğu için
0: bölge karar kesinleşene kadar yerel tedbir devam ediyor.
3: Yerel mahkemeye mi gidiyor
2: şu
3: karar?
2: Şu anda kurultay yapılamıyor.
5: Evet, kurultay yapılamaz.
3: Doğru.
5: Ben peki, hani işin hukukuna çok inanmadığım için.
3: Hocam Yargıtay için de söylüyorum. Yargıtay
5: onu yazıyorum bazen paylaşıyorum.
3: Yargıtay bozdu. İkinize de soruyorum. Bölge adliyeye mi gidiyor? Pardon Fatih, özür dilerim. Bölge adliyeye mi gidiyor? Yerel mahkemeye mi?
5: Hayır,
3: mahkemeye.
5: Bölge adliye mahkemesine gider. Karın bölge adliye mahkemesi esasla ilgili karar verdi ya.
3: Tamam.
5: Yargıtay diyebilir ki kardeşim güzel, senin İstanbul Kongresi'nin iptal kararın yanlış.
4: Hukukuna inanmıyorsun
5: ama,
4: hocam.
0: Peki.
4: Neye inanıyorsun?
5: İnanmıyorum.
4: Peki hukukuna inanmıyorsan ya, madem yerel mahkeme niye reddetti?
0: Yorumları
5: için ben hukuk üzerinden tartışmıyorum.
0: Hocam biraz şeye gidelim. Fatih'ten bir somut bilgileri bir toplayalım.
5: Hiç manipülasyon
4: yapmıyorsun.
0: Fatih şu anda
5: o sana göre
0: kulak kesmiş.
5: Sen işine gelene inanabilirsin. Ben
0: gene damga vurdu gündeme.
5: Sana göre ekonomi uçuyor.
0: Hocam bir dakika.
4: Benim ağzımdan geldi.
5: Ya böyle söylüyorsun.
4: Gürkan Acır, hakikaten ben bu manipülasyonlardan çok sıkıldım.
5: Ya ne manipülasyondan sıkılıyorsun?
4: Bu stüdyoda
5: o zaman sen katılacaksın programa ya ben katılacağım. Yani onun moderatör tercihini yapacak.
4: Allah Allah. Benim bir tane Allah. Ekonomi uçuyor diye cümle
5: bunun
4: mi oldu?
5: Bunun kararını sen veremezsin.
4: En fazla ben eleştiriyorum burada ya.
0: Bir saniye, bir dakika dur.
3: Ekonomi
0: ama sen neyiz?
5: Bir dakika. Ya sen benimle konuşma ya.
4: Tamam, başka bir yere çekmeye çalışıyorsun.
0: Tamam dur. Fatih sen neyiz?
5: Her şeyi biliyorsun.
0: Hocam tamam. Dur Fatih.

0: Fatih sendeyiz.
1: En iyi sen bilirsin.
0: Fatih, şimdi ihraççılara mı gelelim?
2: Ben bildiğimi konuşuyorum.
0: Bu konuda ekleyeceğim bir şey var mı ayrıca?
3: Ya ben bir iki cümle müsaade edersen.
0: Tabii.
3: Bu Yargıtay mevzuyla
0: ilgili. Tamam.
3: Hocam varken bizim konuşmamız doğru olmaz ama ben genel merkezden de öbür taraftan da bilgi aldığım için paylaşmak istiyorum kısaca. Şimdi tamam. Tedbirin kaldırılması talebini geri çekti. Az önce hocam da anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani artık tedbir, yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda partiyi yönetmesiyle ilgili bir durum yok. Bu karar geçerli mutlak.
0: Bir durum yok değil.
3: Ve
0: bir
3: tedbir kararı geçerli.
0: Yönetmesiyle ilgili yani bir sorun yok herhalde.
3: Geri çekilmeyecek. Sorun yok.
0: Anladım. Tamam.
3: Sorun
0: yok. Peki.
3: Sorun.
0: Tamam.
3: Affedersin.
0: Şeyde kapalı.
3: Tedbir başvurdu geçerli.
0: Tamam. Şeyde
3: tedbir
0: kapalı.
3: Geçerli.
0: Tedbir geçerli. Dolayısıyla olağanüstü kurultay talebinin önü de kapalı. Öyle mi dedin?
3: Evet, şu anda tedbir kararı geçerli olduğu için olağanüstü kurultay ya da olağan kurultay yapılamıyor. Kurultayın yapılabilmesi için bu kararın kesinleşmesi gerekiyor.
1: Ben bir cümle daha ekleyeyim.
4: Bu yanlış olacak bir bilgi. Bak, yapılabilir. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilir. Ya burada mahkeme devam ediyor. Mahkeme açıkken ben sizin bu başvurunuzu olumsuz değerlendiriyorum diyebilir.
1: Şöyle söyleyeyim, bak Fatih
4: yani
1: Bey'in söylediği
4: tamamen
1: şöyle.
4: Tamamen inisiyatif Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Ama isterse yapabilir bu arada.
1: İşin hukukuna çok girmek istemiyorum dedim ya.
0: Buyurun.
1: Şöyle doğru. Tedbir durumu muhafaza etmek demektir. Yarın bir gün bir bozma karar verilirse bu işin içinden hiç çıkılamaz. Dolayısıyla kurultay yapılmamalı. Yapılamaz bence.
4: Evet, zaman kaybından
1: tedbire
4: dolayı.
1: Tedbire de itiraz bir başka mahkemede, aynı mahkemede olamaz. Çünkü bu tedbir özelliği itibariyle temize tabi bir tedbir. Yani itirazı da Yargıtay'a yapacaksınız. Geri de çekmiş de tedbir de zaten temiz inceleme sırasında Yargıtay inceleyecek ama peki, öncelikli mi inceler? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam temiz de geri çekerim. Bitiririm işi.
0: Peki. Evet. Hadi sen devam et.
3: Evet. Tamam, ben onu söyleyecektim de Hadi Bey araya gelince konuşuyor.
0: Yani, ne oluyor böyle? Burası Taksim Meydanı.
3: Evet öyle. Şöyle şey, yok eleştirdiğinden değil. Gayet güzel anlatıyorum. Yani şu, şimdi temiz başvurusunun görüşmesi gerekiyor Yargıtay'ın. Hocama şunu sorabilirim. Yani ne kadar sürer bu mesela? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl temiz kararı ne zaman çıkar mesela?
1: Şey, hangi Fatih Bey daireye gidecekse o dairenin iş yüküne göre öncelik
0: kabaca alacak. Bir şey söylesene.
1: Yani
0: 6 ay, 1 sene.
1: Ceza ile ilgili sorsanız söylerim.
2: Adli tatil de var.
4: Ben sordum şey onu. Sordum
2: hemen
4: onu.
2: Adli tatil de var.
4: Bu konuyu versin. Sordum arkadaşlara. Şöyle bir durum var. Yani bu tür olaylar özellikle kurultay, kongreler, derneklerle ilgili bakan dairemiz var. O da özellikle kamuoyuna yansımış olan olaylarda mümkün mertebe hızlı bir şekilde karar veriyor. Oradaki heyetin bakış açısı mümkün mertebe sürüncemede bırakmaması.
5: Hocam şu sıkıntı olmaz mı?
4: O da yaklaşık bir iki ay içerisinde sonuca bağlanabilme ihtimali söz konusu olabilir.
5: Ama şu da sıkıntı olmaz mı şimdi? Ben olsam Yargıtay'ın yerine.
0: Peki.
5: Fatih bir şey diyeyim, özür dilerim.
4: Hemen sonra yani.
5: Ya Yargıtay'da şimdi hocam 1,5-2 yıl sonra seçim var. Yargıtay'ın hani nasıl AK Parti kapatma davası Mart'ta açıldı, Temmuz'da bağlandı 4 ayda. Bunu da öyle bağlasa sonra parti kime kalacak?
4: Onu anlattım işte
5: hani.
4: Zaten oradaki dairedeki
0: şimdi arkadaşlar heyet de bu çok işte. Karıştırıyoruz. İzleyicilerimizden şey bak çok mesaj alıyorum.
5: Tamam.
0: Diyorlar ki kafamız çok karışmasın.
5: Ben şunu
0: söyleyelim. Ben özeti şunu çıkarım. İki hukukçumuz burada. Fatih işin merkezinden aldı bilgileri veriyor. Bana da yazan pek çok sayıda hukukçumuz var. Bazılarının isimlerini söylerim, bazılarını söylemem. Diyorlar ki tedbir kararı sürdükçe ne olağan ne olağanüstü kurultay olmaz.
5: Doğru.
0: Bu kadar.
4: Bunun ya
0: artık
4: bu detayı
0: yok. Bu olmuyor.
4: Ya şimdi bak, işte bak burada ciddi anlamda bir hata var. Bakın hiçbir şekilde olağan ya da olağanüstü kurultaya gidemez diye bir durum söz konusu değil. Bak devam ederken bir zaman kaybı oluşmasın ve Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilir bu talepte bulunanlara. Mahkeme devam ediyor. Mahkeme devam ederken ben bunu götürmeyebilirim. Az önce dedik ya, delegelerin talebiyle kalkıp ya da parti meclisi bunu talep ederse genel başkanlık tarafından bu reddedilebilir dedik yani. Bunu bahane ederek, yani bunu söyleyerek gitmeyebilir ama kesinlikle gidemez diye bir kuralımız
5: ama
4: yok.
5: Ama şu olması gerekmez.
4: Peki. Çünkü niye bu kesin diye bir durum söz konusu değil? Yarın öbür gün Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa bu kurultay da iptal edilecektir. Onun için zaman kaybına gerek yoktur.
5: Gürkan
4: yani.
5: Hoca şu doğru herhangi değil mi şimdi o zaman? Bir şey diyeyim. İki değerli hukukçu da diyor ki Fatih de Yargıtay'dan bozma da çıkabilir, parti Özgür Bey'e de kalabilir diyor ya. O yüzden Yargıtay bir an önce karar verse, AK Parti'de kapatmayı 3 ayda bağladı ya. Çünkü bu eğer bunun ucunu açık bırakırsan, Bu şöyle eleştiriler gelmez mi? Ya burada Yargıtay bunu görüşmedi kasıtlı. 1,5 sene bıraktı. O yüzden hemen görüşse daha iyi olmaz mı? Ben bunu yorum olarak söylüyorum. Mesela hemen bitirse Haziran ayında.
4: Tamam, Yargıtay da o fikirde zaten ya, tahminimiz.
3: Evet. Seni bu aralar mahkemeler dinliyor ya.
5: Nasıl?
3: Cem, seni bu aralar mahkemeler dinliyor diyorum. Şu butlan kararı bir önce çıksın dedin. Tak diye çıktı.
5: Belki çıktı. O yüzden
0: bak, şimdi bak bir dakika. Bir hukukçu yazıyor. Bana şu, diyor ki tedbir statüköyü korumak için kurultaya gidilirse statü bozulur, gidilemez diyor.
4: Ya bu bakın,
0: bu da yazan da hukukçu, avukat.
4: Tabii farklı bir yorum yapabilir. Farklı bir
0: İsterse
4: yorum
0: söylerim de.
4: Bakın, burada bir çare heyeti yok. Burada bir kayyum durumu söz konusu değil. Sayın Kılıçdaroğlu kayyum olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmedi ki tedbiren gelmiş olsun ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya da olağanüstü kurultaya götürme durumu.
0: Ben senin tezini anlayamadım Hadi.
4: Benim tezim
0: ne,
4: şu.
0: Tezin ne?
4: Bütün yetki Sayın Kılıçdaroğlu'nda diyorum.
0: E tamam.
4: İsterse götürür, isterse götürmez.
2: Bu
4: yani
2: mu?
4: Burada
2: kurultaya götürmek zorunda değil mi?
4: Götüremez diye bir kural yok.
2: Kurultaya götürmek zorunda değil mi? Bir nevi yönetim kayyumluğu değil pozisyonunda ki. Değil mi? Birçok hukukçuda. Özellikle
4: kayyum
2: ekranlarda
4: kayyum olarak Sayın Kılıçdaroğlu peki, gelmedi.
2: Fatih. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023 öncesindeki genel başkanlığı gibi mi hareket
4: evet,
2: etmesi
4: evet,
2: gerekiyor
4: ben,
2: yoksa
4: ben, zaman ben, zaman makinasına koyuyor.
2: Yargıtay'da hocam, kesinleşmediği için Yargıtay'da karar kesinleşmediği için o karar kesinleşinceye kadar bir yönetim kayyumluğu doğru. Yapıp bir taraftan da kurultaya götürmekle ilgili bir sorumluluğu yok.
5: O da bu doğru, bak şöyle bir sıkıntı oluyor Hadi. Şimdi diyelim ki sen ben yok dediğin mantıklı götürebilir te yok. Ama Yargıtay da dedi ki kardeşim bu mutlak mutlak kararı doğru. O zaman bir önceki yapılan kurultayda Özgür Özel gelirse bu defa o zaman bir daha Yargıtay'ın dediği olursa çünkü, yine bozulacak.
2: Ya, son yapılan kurultay 2020 yılında yapılacak
0: şimdi hocam.
4: Ya şu, yok, hocam şu
0: şimdi bak
4: bunun
0: şey detaylarında ne olursunuz elinde, boğulmayalım.
2: Son
0: yani,
2: yapılan
0: şimdi
2: kurultay 2020'de yapıldığı için
0: olacak bir konu değil ya.
2: Hemen
0: yani şimdi burada tedbir kararı var. Yok öyle olursa tedbir kararı var. Abi tedbir kararı nasıl
5: kaldı?
0: Niye o detaylarda boğulmayalım?
5: Yargıtay niye karar vermesin hızlıca? Bitirsin bu işi. Onu söylüyoruz. Böylece soru işareti kalmasın.
0: Cemcim o tamam da yani o bizim şu anda düşüneceğimiz bir konu
5: hayır,
0: değil ki yani.
5: Hayır. Peki
0: yani.
5: Ama şu bak tamam.
0: Ya Yargıtay'ın iş yükünü ben mi hesaplayayım?
5: Peki, hayır,
0: ne yapayım
5: işim, yani? Ya doğru da bak şimdi. Tamam bak doğru. Ama şöyle düşün. Türkiye'nin en önemli iki partisinden bir tanesine mutlak mutlan gelmiş. Olayın hukuki ayağı tam bitmemiş. Bir cinayet gibi düşün veya bir boşanma gibi düşün. Nihai mahkeme Yargıtay'daysa Yargıtay bunu onaylayıp kesin hükme bağlasa daha iyi değil mi diyorum.
2: O da itiraz etmiyor.
0: Ya tamam da yani ona bir şey şu anda ya bir senede temenni de bağlayabilir. Dilek ve temenniler o. Bilemem ki ben ne zaman.
5: Peki bir sene sonra olursa da eleştiri gelmez mi? Bunlar kasıtlı yapmıyorlar
2: ama
5: diye.
2: Ama 2,5 sene sonra geldi mutlak.
0: Geldi bu mutlana.
5: O da eleştiriliyor. O da
0: evet. Şey. Fatih.
5: Eleştirdik de ne oldu?
0: Çek çıkar bizi buradan.
3: Hocam şimdi şöyle söyleyeyim.
0: Dur bu konuda gitmem. Söyleyeceğim bir iki cümle varsa alalım sonra ihraçlara gelelim.
3: Oraya gitmiyorum. O tamam. Konu kapattım ben şimdi. Tamam. Başka konuya geçeyim. Şimdi bu ihraçların yapılabilmesi için ya da işte partinin yönetilebilmesi için Kemal Bey'in yeni genel başkan olarak partinin organlarını belirlemesi gerekiyor. Parti meclisini az önce konuştuk. Tekrar o listelere dönmeyelim. Şöyle bir şey söyleyeceğim sadece. İki taraf da parti meclisi üyelerinin telefon trafiğine tutuyorlar şu anda. Telefon diplomasi sürüyor. Bir taraftan Önder Sav arıyor, Murat Emir arıyor, diğerleri arıyor parti meclisi üyelerini. Diğer taraftan Kemal Bey arıyor. İşte onun yanındaki isimler arıyor. Müslüm Sarı arıyor, diğerleri arıyor vesaire. Herkes kendi tarafını tahkim etme derdinde. Bunlar devam ediyor. Pazartesi günü yapılacak parti meclisinde CHP'yi bundan sonraki seçimlere taşıyacak ana kadro oluşturulacak. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Partiyi seçimlere götürecek kadroyu kuracak Kemal Bey bu MYK içinden. Kimleri seçeceğini de aşağı yukarı herhalde tahmin ediyorsun.
0: Valla şöyle biz andaki... bir dakika senin aklında olanlar kimler? Yani daha doğrusu konuşulanlar neler? Bir de biz neler toparladık? Yani birkaç isim var. Onları bir söyleyeyim istersen. Bunlara evet der misin? Lütfen. Evet ver Eftar. Hayır. Bu değil. Hayır. Bunu demiyorum. Şimdi bak. Bir yeni MYK'da kimler olacak? Hayır. Bu da parti meclisi çocuklar. MYK'ları yazmadık mı sevgili? Olası MYK.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmay kadrosu.
0: Evet.
3: CHP'yi evet. 2028
0: nihayetinde geldi. Çok şükür
2: bir
0: geldi.
2: Bir dakika.
0: Yani 6 isimlik
2: bir dakika, şey. Bir dakika önemli bir şey söyledi.
0: Ne dedi?
2: Bir daha söylesin Fatih Etik.
0: MYK dedim. MYK, MYK çocuklar. Şey ben ne dediğimi biliyorum. BM falan demedim.
2: 2028 seçimleriyle ilgili bir şey söyledi evet. Fatih Atik.
0: Şimdi.
3: Yani önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak kurmay kadrosu
0: evet,
3: dedim.
0: Kurmay kadrosu. Yani, şimdi evet. Bu isimler konuşuluyor. Fatih Atik sen itirazın var mı? Mesela Faik Öztürk MYK'da olur diyorlar. Bülent Kuşoğlu.
3: %100 olur.
0: %100. Bülent Kuşoğlu olur diyorlar. Müslüm Sarı az önce konuştuk değindik. Şu anda geçici olarak da olsa sözcülüğü yürütüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetinde. Akif Hamza Çevi çok uzun yıllar Kemal Bey'le de birlikte mesai yapan bir isim olur diyorlar. Gamze İlgezdi ismi olur diyorlar. Bunlar parti meclisinde bulunan isimler. Başka isimler de var hiç kuşkusuz. Örneğin Orhan Sarıbala Bursa milletvekili grup başkanlığı veya başkan vekilliğinden biri. Gene Sevda Erden Kılıç'a aynı şekilde grup başkan vekilliği düşünülüyor deniyor. Bendeki bilgiler. Mahir Polat aynı şekilde grup başkan vekilliği görevi
3: verilecek.
0: Evet, Berhan Şimşek'in de MYK'da yer alabileceği söyleniyor. Gürsel Tekin buradaki önemli isimlerden birisi. Şimdi Gürsel Tekin PM'de değil. Ama yani bu sürecin de lokomotiflerinden biri desek herhalde doğru olur. Evet. Gürsel Tekin başından
2: Bilim
0: beri vardı. Şimdi
2: anlamıyor değil mi?
0: Gürsel efendim olamıyor.
2: Bilim kurumuna
0: Gürsel
2: da alamıyor. Tekin.
0: Olamıyor. Evet. Gürsel Tekin'in durumu ne? Sende ne bilgi var?
3: Yani ben bu isimlerin ekrandaki 5 isim büyük ihtimalle görev alır. Bülent Kuşoğlu kesin bunlar alır. Gürsel Tekin için şunu söyleyeyim. Bu süreçte tabiri caizse kafasını giyotine uzatan, bu süreçte bedenini siper eden en önemli figürlerden bir tanesi Gürsel Tekin. Yani bütün eleştirileri göğüsledi. Bütün açılan ateşlere kendini siper etti. Ve bunda da hiç bozulmadı. Parti meclis üyesi olmadığı için ben şöyle tahmin ediyorum. Ya İstanbul İl Başkanı olur ya da genel başkan baş danışmanı falan olur. Ankara'da bu iki pozisyon olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Örgütlerden sorumlu ama olamıyor ama örgütlerle ilgili bir danışmanlık olabilir. Baş danışmanlık olabilir, ya da yani, evet, dediğin evet, gibi o, İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürebilir.
4: Disiplin kurulunun başkanı olabilir. Sonuçta bir kurul kurulacak.
0: Evet yani ama oraya gelen yani
3: yönetimdeki mekanizma önemli. Yönetimdeki
5: siyasi bir yorum yapabilir miyiz?
3: Gürsel tabii tabii. İl başkanları ile ilgili çok etkili olacaktır. 81 il başkanı değişecek. Onlarla ilgili çok etkili olacaktır. Tecrübesini sahaya yansıtacaktır.
0: Peki.
3: Ya şöyle söyleyeyim ben. Şöyle bir cümle söyleyeyim Gürsel Tekin'le ilgili. Hı-hı. Yani bu kadar tartışma yaşanırken meydanda bir tek Gürsel Tekin vardı. Hakkını
0: doğru,
3: teslim edelim.
0: Doğru, yani. Doğru. Yani. Doğru. Doğru. Ve herkes yani bu şu anda pek çok insan tweet atmaya bile çekinirken Gürsel Tekin Eylül ayından itibaren bu yoğun
5: bir de ben şey
0: saldırıların altındaydı.
5: Ekim ayında Gürkan Hacı, Ekim ayında o görevi almak, oraya gitmek, tek başına mücadele etmek hakikaten karar doğuran ayrı ama orada büyük iş yaptı Gürsel Tekin.
0: Evet.
5: Ben sana söyleyeyim, kolay kolay da onu yapacak CHP'li yoktur ha.
0: Doğru,
5: o dönemde
0: ben
5: yani,
0: de aynı
5: yani 3-5 kişiden 3 kişi varsa biri Gürsel Tekin'dir yani.
0: Evet evet.
5: Cesurluk anlamında.
0: Aynı fikir.
3: Bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
3: Pardon tamam onu konuştuk ya. Ben yok. Tamam devam edelim. Sen soracaksın zaten biraz sonra konuşuruz.
0: Şimdi ihraçlara geleceğim de bu
2: Şimdi hakikaten Gürsel Tekin eski bir Cumhuriyet Halk Partili yani 40 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partili. Bu süreçte özellikle İstanbul İl Başkanlığı sürecinde yapıcı bir yaklaşım içerisinde olmasına rağmen kendisine verilen sözler olmasına rağmen bunlara uyulmadı ve saldırıda bulundular. Yani bu çok nahoş görüntülerdi. İl Başkanlığı'na yapılan o dışkılı saldırıyı da bence unutmamak lazım. Gerçekten CHP'nin ayıp hanesine yazan bir gelişme olduğu. Hakikaten partiden ihraç edilmesi vesaire çok şık durmadı. Gürsel Tekin çünkü şu anda CHP'yi daha doğrusu Özgür Özel döneminde CHP'ye hükmeden Ekrem İmamoğlu Özgür Özel 2011 yılında milletvekili oldu. Onlardan çok çok daha eski CHP'li ve CHP'ye bir şey olduğunda en fazla içi Ekrem İmamoğlu'ndan da Özgür Özel'den de daha fazla yanacak bir kişiydi. Bence onun da iadeyi itibarı açısından bu mutlak butlan kararı kendi adına pozitif bir gelişme oldu. Ben de önemli bir görev alabileceğini düşünüyorum bu süreçte.
5: Evet. Yorumda bulunacağım. Şimdi ben demin Ersan Hoca'nın kaldığı yerden bir şeye devam edeyim. Artık ya teknik konuları biz bilmiyoruz. Yani Fatih anlatıyor, hukukçular anlatıyor. O öyledir, böyledir. Artık burada artık burada patron Kemal Bey oldu. Ve onun sözü de geçerli. Tüzüğe göre de onun dediği oluyor. Kurultaya götürebilir, götürmeyebilir. Onu grup başkanı yapar, bunu yapmaz artık belli. Ha 138 milletvekilinin 30'u ondandır, 40'ı ondandır. Bu da ayrı bir konu. İl, belediye başkanları, büyükşehir Kemal Bey'i destekliyordur, Özgür Bey'i destekliyordur, diğer küçük belediye, ama artık ben siyasi bir yorum olarak söylüyorum. Özgür Bey'in artık bu partiyle bence çok işi kalmadı. Arkadaşlarının da. Belli ki Kemal Bey bunları ihraç edecek. Hani biçecek diye bir tabir kullanmak istemiyorum.
0: Peki o zaman tam oradayken biz geçelim.
5: Tamam mi? Hemen bir şey tamamlayarak tamamlayayım. Bunları belli ki atacak. Size düşen şey yani bu partiden ayrılmak. Geçmişte bu benden daha iyi bilirsin. Turan Feyzoğlu ayrıldı. Değil mi? İdeoloji ortanın ya, solu anlaşamadı.
0: İsmet İnönü öldüğünde CHP üyesi değildi.
5: Değildi. Hani ama hani ayrı. Şimdi bak AK Parti
0: Ecevit de
5: AK Parti Saadet oldu. Turan Feyzoğlu oldu. Ha onlar AK şey ideolojik anlaşmazlıklar da vardı. Ortanın solu
0: zaten ideolojik kavgarımı. Anlaşmazlık.
5: Evet. Ortanın soluna karşı çıktı Turan Feyzoğlu. AK Parti Avrupa Birliği'ne daha iyi bakıyordu. Öbürleri onu Siyonizm projesi bilmem ne diye görüyordu. O ayrı. Ha burada artık burada böyle bir ideolojik farklılık yok, ha onu da söyleyeyim. Yani Kemal Bey ile Özgür Bey arasında dünyaya bakışta bir farklılık yok. Ama bu arada artık patron Kemal Bey olduğu için Özgür Bey ve arkadaşlarının burayı bırakıp ayrı bir parti kurması gerekir. Artık buradan ekmek çıkmaz. Ya orayı zorlayayım bunu. Paralel yapı kuramazsın. Yani ben ayrı bir grup başkanı kurayım. Ayrı bir yardımcı atayım. Ben konuşacağım grupta. Olmaz arkadaş. Bak ben mutlak mutlak kararını yanlış buluyorum ama mahkeme kararı olduktan sonra ben gidip kararı ben konuşacağım grupta konuşamazsın. Veya bu binayı boşaltmayacağım. Hayır arkadaş, mahkeme kararını tanıyacaksın. Yargıtay'ın kararına kadar bunu uygulamak zorundasın. Öyle tanımıyorum etmiyorum dediği zaman paralel bir hukuk oluyor. Bu peki. Da işte bize FETÖ şeylerin dönemini hatırlatır. Uygulama anlamında söylüyorum. Peki. O yüzden de Özgür Bey ve arkadaşlarının da artık bir tavır alması lazım.
0: Şimdi tamam ama Cem, takdir edersin ki biz televizyon programında bunları ayrıntılarıyla anlatarak izleyicimizden beğeni ve ilgi alıyoruz. Evet. Bunun biz teknik ayrıntılarını anlatmak zorundayız. Sen şimdi hani doğrudan hüküm veriyorsun da o hüküm daha var. Biraz daha var vaktimiz.
5: Hayır, ben şeyi
0: sen söylüyorum. Kendi yorumunu
5: söylüyorsun. Ben Özgür Bey'e diyorum ki artık ya Kemal artık bu tamam partide Kemal Bey'i işte, diyordu.
0: Yani ihraçlar olacak mı mesela, o soruyu
5: olacak
0: soramadım.
5: Olacak abi ya. Ben sormadan önce. Olmayacak mı?
0: Hayır. İyi tamam da bir öğrenelim ama kim var? Ya kime atacak?
5: Sayıca,
0: mesela tamam. 300 kişiyi mi atacak? 1 kişiyi mi atacak? Ne yapacak biliyor muyuz?
2: Fatih
0: bir bilgi alalım.
2: Şu anda bir bilgi alalım. Söyledi. Bir bilgi alalım. Bir cümle ekleme yapayım. Şimdi şu konuda siyasi yorum yapıyoruz ya. İkiye bölme konusundaki yaklaşımlardan bir tanesi de şu. Bakıyorum bazı televizyon kanalları bugün İzmir mitinginde Özgür Özel'i CHP lideri diye yazmış.
0: Evet.
2: Şimdi hatırlarsan ya Özgür Özel genel başkan olduktan sonra Ekrem İmamoğlu'nu CHP lideri olarak lanse ediyorlardı. Şu an Ekrem İmamoğlu tamamen CHP'nin potasından çıkmış gözüküyor. O muhalif kanallarının KJ'lerine bakarsak. Liderlik dediğimiz mesele bir KJ'ye yazmakla veya onu ağızdan söylemekle yapılabilecek bir şey değil. Liderlik söz konusu olmuş olsaydı zaten Cumhuriyet Halk Partisi şu durumlara düşmezdi.
0: Evet. Fatih. Evet, şimdi değerlendirmeni efendim alalım ve şeyleri söyle bize, ihraçlar.
3: Evet, şimdi şöyle bir şey söylemek isterim ben. Siyaseti takip ediyorum uzun zamandan beri. Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir dönem başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir kuruluş aşamasında yeniden sıfırdan olmasa bile çok önemli bir revizyon yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisinden bu bekleniyor. Arınma çağrısı yaptı. Bunu gerçekleştirmesi lazım. Ve seçici ekip de partiyi seçime götürecek. Bu arınmaya uyacak. Yani üçüncü defa CHP kuruluyor yorumları yapılıyor. Bugün ben genel merkezde bunları duydum. Ve seçmene karşı, sadece CHP seçmenine karşı değil, tüm seçmene karşı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı CHP'nin böyle bir sorumluluğu olduğundan bahsediliyor. CHP'nin artık kuruluş kodlarına dönmesinden kastedilen ifade bu. Yani partiye sahip çıkmak, ülkeye sahip çıkmak ve buna liyakati olan isimlerle çalışmak. Yani temel fikir bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunu bekliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı seçimlerin ne kadar yanlış olduğunu CHP'liler söylüyor. İnsan seçiminden bahsediyorum. Zaten kendisi de söyledi. Beni sırtımdan hançerlediler dedi. Bu kez çok daha farklı, çok daha böyle güven endeksli, güvenebileceği, onu satmayacak, partiyi satmayacak tabiri caizse isimlerle çalışması bekleniyor. Ve de buradaki en önemli ayrıntı Gürkan, devlet tecrübesi olan isimlerle çalışması bekleniyor. Aa, yani partinin bir şirket gibi yönetilmesi değil de evet, böyle bir seçim ve tercih yapması bekleniyor. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun illa parti meclisiyle sınırlı kalması da gerekmez. Yani mesela örgütlerden bahsettik ya, örgütleri genel başkan olarak kendisine bağlar. Gürsel Tekin'i de örgütlerden sorumlu baş danışman yapar mesela. Böyle formüller yapabilir. Ne bileyim başka ekonomi işleriyle ilgili bir baş danışman atayabilir vesaire vesaire. Ama şeyi kapattılar. Cumhurbaşkanlığı Adalet Ofisi'ni kapattılar biliyorsun. Artık Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayı değil. Yani bir kere onu da kayda geçirmek lazım. Burada hatırlatmak lazım. Artık adaylık noktasında Ekrem İmamoğlu'nun konusu kapandı. Oy veren 25 milyon ya da işte imza veren 25 milyonun imzası oyunu oldu. Onu da görürüz ilerleyen dönemde. Yeni partiye gider mi bakacağız. İhraçlara gelince. Şimdi az önce söyledim ya partinin organlarının belirlenmesi gerekiyor. Şimdi parti meclisi direkt bir ihraç kararı alamıyor. Mekanizmayı da anlatayım arkadaşlara, izleyicilerimize. Parti meclisinde yönetimi belirleyecek. MYK'yı, genel başkan yardımcılarını, genel sekreterini belirleyecek. Ben en çok yani üstünde durduğum isim genel sekreterlik anlamında duyduğum isim Akif Bey, Akif Hamza Çiğ de olabilir. Faik Bey olabilir eğer başka bir görev düşünülmezse diye adları geçiyordu bugün genel sekreterlik için. Genel sekreterlik, yüksek disiplin kurulu zaten belli ve yüksek disiplin kurulunda 15 üyeler oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunun 12'si Kemal Kılıçdaroğlu tarafı.
0: 12'si değil mi?
3: Evet, evet. 12'si. Yani yüksek
0: bu nasıl bir sonuç doğurur şey Fatih?
3: Bu nasıl bir sonuç doğurur? Yani alınan karar hemen uygulanır. Ha bugün şöyle yüksek disiplin kurulu ile ilgili şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle yeni, bunlar yeni bilgi. Birazdan diğer ihraçları konuşacağız ama bugün itibariyle daha önceki yönetimin ihraç kararı aldığı dosyalar durduruldu Gürkan. Ha. Artık o ihraç kararları bitti. Yani kimse ihraç etmeyecekler.
0: Bugüne geçen kadar alınmış olanlar da düştü. Bugüne kadar alınmış olanlar da.
3: Yargıya intikal edenler de durduruldu.
0: Durduruldu.
3: Tedbir kararı kullananlar da durduruldu. İlçe başkanlarının tedbir koymuşlardı. Parti şeylerine katılamıyorlardı. Evet, hüküm verildiği için zaten düşüyor ama yüksek disiplin kurulu üyeleri bunlarla ilgili yazı yazıp tedbir kararını kaldırdılar. O ilçe başkanları artık parti faaliyetlerine katılabilecekler. Bugün isimlerini vermeyeyim ama yeni ihraç kararları yazıldı.
0: Ha. Oo. Kimler yeni diye ben seni sıkıştırırım yazıldı. Ama.
3: Yok sıkıştırma. Tedbirli ihraç kararları yazıldı. Bunlar şimdi hazırda bekliyor.
4: Vekil mi bunlar?
0: Vekil var mı içlerinde?
5: Vardır.
3: Vekil var mı?
5: Zaten vekil şey olmazsa önemi yok
0: dur,
5: yani.
0: Var, dur bir dakika. Var, kim var. Ne?
3: Şimdi ihraçlar konusunda şöyle
0: Fatih,
3: söyleyeyim.
0: Fatih ne dedin? Önceki cümleyi duyamadık. Onu bir söyle. Vekil
3: cevap
0: var mı?
3: Sana.
0: Vekil var mı?
3: Bir şey söylemeyeyim ben şimdi. Çok erken olur.
4: Var, var demek
5: var
4: işte.
5: Mı yok?
3: Var da demem yok da demem.
4: Söz alabilir miyim?
5: Abi şimdi partiyi kirletti diyorsa şey diyorsa Veli Ağbaba'yı, Turan Taşkın Özer'i, Özgür Karabat'ı tutar mı ya?
2: Ali Mahir Başarır ne dedi? Mı? Bela okudu. Doğrudan bela okudu televizyon söz ekranında. Şimdi tabii, o ismi tutar hocam, mısın?
4: Geliyorum. Bugün açıklama.
5: Veya kurultayda mutlak mutlanı yani, kabul ettiğine göre kendini yani. Ayak koy. Yani arkadaşlar, ve kendini tamam kandırdığını da, düşünüyorsan tamam o isimleri ihraç edersin.
0: Ya tamam da bir dakika sıralaması olur, zamanlaması tabii, olur, başka evet. Bir şey yok. Ben onu almaya çalışıyorum.
4: Süreç.
0: Yani şimdi, şu anda ilk planda kimler olacak, ne olacak onu öğrenmeye
4: çok
0: çalışıyorum.
4: Çok önemli.
0: Evet.
4: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü bu durum. Birilerini memnun ederken birilerini de mutsuz ediyor. Ama sabahtan bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Başka ortada bir konu yok.
3: Gürkan.
4: Şey, bir müsaade eder misin?
3: Ben bir cümle daha anlatayım. İki cümle daha anlatayım. Sonra susacağım zaten. Bitti, konu bitti.
0: Tamam.
3: Arkadaşlar üzerine yorum yapabilirler. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Şimdi bu Kemal Bey'le dünkü sohbetimizde, röportajımızda bir komisyondan bahsetmişti. Ama bu daha çok anladığım kadarıyla bugün kurmaylarıyla konuştuğumda belediye başkanları ve belediyelerle ilgili olacak. İhraçlar konusunda şöyle söyleyeyim. Parti kurulları oluştuktan sonra yani önümüzdeki hafta bu ihraç kararları yazılır. Yazılanlar da yürürlüğe konur tedbirli olarak.
4: Devam edeyim.
3: Kaç kişi olur bunların içinde milletvekili anlamında? En az 7-8 tane milletvekili doğrudan
4: bence, ihraç edilir. Bence hepsini ihraç etsin. Bence Fatih Bey hepsini ihraç etsin.
0: Fatih hocam, tahminlerin var mı? Fatih tahminlerin var mı?
3: Tahminlerim Bugün bir telefon görüşmesi yaptım.
1: Ya ben size söyleyeyim
0: isim. Hocam bir dakika. Ay ya ama söyleyeyim, hocam söyleyeyim bilgileri alalım da üzerine yorum yaparsınız kardeşim. Ya. Ama hocam siz tahmin yapıyorsunuz oradan bilgi alıyoruz ama ne olur. Bilgileri alalım.
1: Ne bilgisi? Nasıl Ali Mahir Başarır. Şey neydi? Ağababa bunların hepsini ihraç edecek ne yapacak yani? Gülfiye tamam. Tersi Özgür Özel de ihraç edecek.
0: Peki bir dakika.
1: Allah Allah ya.
0: Ya
1: Allah,
0: hocam Allah, tamam da Allah, bir öğrenelim ama ya. Bir öğrenmeyelim.
1: Yemin ediyorum boş işler ya.
2: Belki Cemal Engin.
1: Yemin ediyorum ya.
0: Peki Fatih ben gene de.
1: Şeye çok güldüm ama. Bak Fatih Bey bitirme sözünü de. Belki cevap verirsin. Şöyle dedi Fatih Bey. Dedi ki ya dedi Kılıçdaroğlu CHP'nin kuruluş kodlarına döndürecek partiyi. Kardeşim Mayıs 2023'te Atatürk'ün partisi kimliğinden uzaklaştığı için seçim kaybetti zaten. Ne hangi kuruluş kodlarına döndürdü?
5: Hocam Deniz Baykal.
1: Hangi kuruluş kodundaydı?
5: Hocam, Deniz Baykal ben size Atatürk söylüyorum tekrar. Ne oldu?
1: Benim adıma lütfen altyazı yazın. Yeni parti kaçırılmaz kardeşim.
2: Hocam peki.
1: Hiç burada o burada durup şey olmaya gerek yok yani. Oyuncak Ersan olmaya gerek yok.
2: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ben başka bir şey söyleyeceğim.
2: Ersan Şen Cumhuriyet Halk Partisi çok partili hayata geçtikten sonra seçim kazanabildi mi?
1: Söz bende kesme ya.
2: Hayır çok partili hayata geçtikten sonra seçim kazanabildi mi CHP?
1: Konuşunca ben sözünü kesmiyorum. Ne oluyor?
2: Nasıl kesmiyorsun ya?
1: Ne oluyor? Senin hiçbir söylediğin sözü ben kesmedim ya.
2: Nasıl kesmedin?
1: Ya kardeşim böyle bir şey olmaz.
2: Konuşma. Söze sokmadın ya. Tamam hocam. Söze sokmadın.
0: Sözü sok buyurun hocam buyurun tamam.
1: Ne oluyor ya?
0: Buyurun hocam.
1: Kardeşim hepiniz onu saldırıyorsunuz ya.
0: Bak şimdi kimse ya.
1: Ne oluyor ya?
0: Allah Allah.
1: Allah Allah ya. TGRT tarafsız yayın yapmıyorum kardeşim
0: yapıyoruz
1: ya.
0: Yapıyoruz abi.
1: Ne oluyor ya?
0: Bir sene
1: ağzımı açıyorum. Ferhat Murat sözümü kesiyor. Peki hocam. Hemen giriyor.
0: Sizdeyiz hocam.
1: Ya Ersan Şen. Kim yapın ya manipülasyon yapıyor. O yapın ya ne oluyor?
0: Sizdeyiz hocam.
2: Allah aşkına.
0: Sizdeyiz hocam.
2: Çocuklar evde uyuyor. Çocuklar evde uyuyor rahatsız oluyor. Bağırmadım.
0: Buyurun hocam.
1: Kendi kalsın. Belki
0: hocam
1: kardeşim.
0: Buyurun.
2: Çocuklar uyanıyor diye mesaj atıyor
1: Allah
2: ya seyirciler.
0: Kim?
2: Ersan Şen'in bağırmasından çocuklar uyanıyor diye mesaj atıyor
1: kardeşim sen sebep oluyorsun ben güzel konuşurken.
0: Hocam siz giriyorsun.
2: Tamam. Hocam
0: sokmadın
2: sizdeyiz. Ya.
1: Giriyorsun.
0: Hocam buyurun siz dinliyorsunuz.
2: 20 dakika
0: hocam
2: sokmadın ya.
0: Buyurun. Buyurun.
1: Allah'ım kirat attım burada. Ya. Vallahi bıktım ya.
0: Buyurun
1: konuşabilir
0: hocam.
1: Miyim?
0: Lütfen buyurun siz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: Kesmeden ama.
0: Tamam buyurun.
1: Tamam. Güzel. Müdahale edeceksin kesmeden.
0: Hocam tamam mı? Allah aşkına ya. 1,5 senedir beraberiz ya.
1: Arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi bölünerek bittiğine göre böyle. Yani kimilerine göre öyle bitti. Tamam. İmamoğlu da yolsuzlukla suçlandığına ve diploması da iptal edildiğine göre artık Sayın Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi daha kuvvetli gözüküyor. Şu anda gidişat öyle. 5 yılda 2027 Kasım'da Ekim'de neyse düşünülüyor. Vatandaş olarak ben şunu sormak istiyorum. Asıl bence cevaplandırılması gereken bu. Maaşlar nasıl yükselecek? Bak. Alım gücü nasıl artacak? Emekli maaşları nasıl artacak? Memur, işçi, daire, araba alabilecek mi? İnsanlar nasıl tasarruf yapacak? Çocuklar eşit şartlarda nasıl protein alacak? Kısaca 2030 vizyonu ne? Bizi ne güzellikler bekliyor? Vatandaşın merak ettiği bu. Bunun cevabını bulalım. Bunun cevabını konuşalım. Buna bakalım. Şimdi tamam hocam, bitti bu iş. Tamam. Bu iş bitti anladım.
0: Peki, o zaman bir geçeyim mi?
1: Buyurun.
0: Tamam. Şimdi sevgili Fatih geçmeden MHP MYK üyesi Bahadır Büyümin Özaslan hocamız bir mesaj atmış. Diyor ki Gürkan Bey merhaba. Tedbirli olarak disipline sevk olunca bir üye yani bir üye tedbirli olarak disipline sevk edilirse üyelikten kaynaklanan haklarını kullanamaz. Evet. İhraç kararının beklenmesine gerek kalmaz. Hiçbir görev için aday olamaz. Dolayısıyla hiçbir göreve de seçilemez. Mevcut görevdekilerin de görevi sona erer diyor. Disipline sevk edilir. Yani doğru. Tedbirli olarak disipline sevk edilirse diyor Bahadır Büyümin Özaslan hocamız. Evet Fatih sendeyiz.
3: Şimdi şunu söyleyeyim ben. Elbette son dönemde yapılan tartışmalarda öne çıkan isimlerin hepsi biliniyor. Bu ihraçların ben çok yüksek sayıda olacağını düşünmüyorum. Kişisel tahminim 7-8 civarında olur diye düşünüyorum. Onlar da bilinen isimler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla kişisel husumeti olan ya da öyle zannedilen en çok eleştirilerde bulunan isimler. Ekranına ver istersen daha önce konuştuk bazılarını.
0: Evet.
3: Yani Veli Ağbaba.
0: Veli Ağbaba.
3: Halim Ağabey evet. Başarı.
0: Evet.
3: Ondan sonra
5: Özgür Karabat.
3: Özgür Karabat. Turan Taşkın Özer.
4: Cemal Engin.
5: Cemal Engin yok.
4: Adnan Beker.
0: Yok onlar olur mu bilmiyoruz. Yok. Adnan Beker olur mu? Ben onlar bu arada olmaz. Yayından onlar önce olmaz. Adnan Beker'le konuştum. Aradı beni. Adnan Beker.
3: Ben de konuştum, evet.
0: Şunu dedi bana Adnan Beker. Fuat Uğur'la da bir polemiğe girmişler onlar sosyal medya üzerine. Neyse o konuya biz girmeyelim. Dedim ki ya telefonu kapatırken Adnan Bey, yani siz istifa edecek misiniz? Vallahi dedi, ben Özgür Özel ile geldim. Benim yakama rozeti Özgür Özel taktı. Ben Özgür Özel ile hareket ederim. O ne yaparsa onu yaparım. Peki dedim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında durmam diyordunuz. Durmayacak mısınız artık dedim. Vallahi ben Özgür Özel nasıl hareket ederse öyle hareket ederim dedi. O ne yaparsa ben o şekilde hareket edeceğim. Çünkü benim arkamda durdu, bana rozet taktı dedi. Yani arkamda durdu, bana destek oldu derken de neyi kastetti tam anlamıyorum. Bilmiyorum ama hani bir o partiye geçiş sırasında Özgür Özel'le muhatap olmuş. O davet etmiş. Herhalde ona bir vefa borcu olarak görüyor ve ben onunla birlikte hareket ederim diyor. Peki Özgür Özel bir ihraç durumuyla karşı karşıya kalırsa siz ne yaparsınız dedim. Dedi ki ben giderim. Ben o zaman istifa ederim dedi. Özgür Özel de gidecek olursa, yani Özgür Özel de ihraç edilirse ben de durmam giderim dedi.
1: Fatih Bey, bir arkadaş avukat Ali Rıza Güder Cumhuriyet Halk Partili yazmış. Evet. Şöyle diyor. Milletvekili ve belediye başkanlarının ihraç isteminin parti meclisinden geçmesi gerekiyor diyor.
4: Doğru.
1: Parti meclisinde yarı yarıya bir durum var. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisinde herhangi bir ihraç isteminin reddi riskini göze alamaz. Parti meclisinden bir olağanüstü kurultay kararı çıkması olasıdır. Bunu Hadi kardeşim de söylüyor. Yani olmazsa delegenin imzası toplanır. Olmazsa parti meclisi üyeleri istifa ile parti meclisini düşürür. Ve parti meclisi seçim için kurultayı toplar.
0: Ali Rıza Güder Bey'e yani, çok selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir saattir ne anlatıyoruz burada hocam? Tedbirli diyoruz ya, çıkmaz ya, diyoruz.
1: Tamam da,
0: ne anlatıyoruz bir saattir o zaman?
1: Hukukçu
0: ama bunları ne, kime söylüyoruz hocam?
5: İsimleri söylüyordun ha? İşte bunlar ihraç edecek isimler de demin dediğin işte Veli Ali.
1: Ya ihraç etmez diyor yani, parti meclisinden otomatik geçer diye bir kaydı yok.
5: Hocam ya Allah aşkına ya bir saniye hocam. Ya mutlak bak Kemal Bey arkamdan hiç çevirdiler diyor. Mutlak oldu, hile oldu, rüşvet oldu diyor. Mahkeme karar vermiş. Sırtımdan hançerlendim diyor. Ali Mahir bela okuyor.
1: Kardeşim,
5: bunları tutar mı partide ya?
1: Geçmeyebilir diyor parti meclisinden.
5: Ya hocam tamam, o ayrı bir konu ya. Bak o ayrı, parti meclisi çoğun ama Özgür Özel bu saatten sonra arkadaşlarıyla ya onu o, kaç milletvekili tamam. Duramaz orada.
1: Tamam.
5: Kemal nasıl anlaşacaklar ya?
1: Ya ben
5: nasıl
1: de söylüyorum. Yani,
5: tamam.
0: Fatih peki sana
5: ya.
0: Şu soruyu sorayım.
1: Olması gereken
0: Fatih, o. Fatih sana şu soruyu sorayım. Evet. İhraçların içerisinde Özgür Özel olur mu?
3: Özgür Özel geçen gün yapılan milletvekili toplantısında milletvekillerine şunu dedi. Ben dahil hepimizi ihraç edebilirler. Kendisi ihraç edileceğini tahmin ediyor. Olabilir, neden olmasın?
1: Ya şöyle yani, edebilir. Edip grup başkanı seçilmesine engeller öyle. Onu yapar. Eğer grup
5: Fatih şöyle bir şey olabilir mi? Ben de ihraç edeceğini düşünüyorum ama şöyle bu, hocam. Genel oksijen, başkan bak, olduğu için
1: oksijen tüpü
5: yapmayabilir.
1: Bağlanır, iyice kötü duruma düşer.
5: Yok hocam şöyle, bak şöyle bir şey olabilir. Ben de ihraç edileceğini düşünüyorum ama genel başkan olduğu için o koltuk gereği etmeyebilir Gürkan Acır. Yani genel başkan yani, olduğu için.
1: Bence parti ya, daha fazla kan kaybetmesin diye de etmeyebilir.
4: Yani bence ilk sırada yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk sıraya koyacağı bir kriter var. O kriter nedir? Şimdiye kadar ismi yolsuzlukla anılanlar, şaibeyle anılanlar, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olup mecliste fezlekesi bulunanlar, dosyaların içerisinde ismi geçenler.
5: Hadi.
4: Bunlarla ilgili ilk başta bir aksiyon alınabilecektir.
5: Bak şimdi Muhittin Böcek var, Ekrem İmamoğlu var, Rıza Akbolak.
4: Hayır ben milletvekili için söylüyorum.
5: Hayır tamam bak. O önemli. Rıza milletvekili
4: tabii ki
5: önemli ama bak.
4: Ilgili
5: şimdi Ekrem İmamoğlu'nun popülerliği edecek. Bunlardan yüksek. Rıza Akpolat var. Diğerleri var ya, bunlar ne olacak?
0: Tabii.
5: Ya bak, şimdi hayır bu millet bir de bir sürü bak meclis üyesi isim var. Bir sürü belediye çalışanı var. Belediye başkan yardımcıları var.
4: Yok ben başka
5: var.
4: Bir şeyden bahsediyorum. O başka bak. Mesela diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu Veli Ağbaba'yı eğer milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakırsa o zaman kendi o videosuyla da çelişir. Geliş amacıyla da çelişir. Çünkü Veli Ağbaba'nın biliyorsunuz kamuoyuna yansıyan bir sürü mesajlaşmalar var. Ben kendisi suçlamak amacıyla söylemiyorum. Ama bir siyasetçinin bir olaya karışma ihtimali dahi söz konusu olduğunda uzaklaştırılması gerekir. Diğer taraftan Ali Mahir Başarır'la ilgili biliyorsunuz ki bir sürü iddia ortaya atıldı. Muhittin Böcek dosyasında bir tanığın ifadesinde, yani o dosyanın içerisinde bulunan bir sanık ifadesinde kendisiyle ilgili nasıl bir para ilişkisi içerisine girildiği anlatıldı.
1: Ama Turan Taşkın Özel onu açıkladı.
4: Ya bak öyle, açıkladı. Ben onu demiyorum hocam. Hiç suçlamak için söylemiyorum.
1: Yok yani, Turan Taşkın ona Özel mantıklı bir açıklama getirdi.
4: Turan Taşkın Özel İmamoğlu'nun İBB'den beridir Beylikdüzü Belediyesi'nden beridir kendi yanında bulunan şahıs ve yolsuzluk soruşturması içerisinde bütün paraların kendisinde toplandığı iddiası
5: var. Özgür Karabat da öyle.
4: Özgür Karabat aynı şekilde YTT dosyası ve kendi şoförüyle bir rüşvet alma durumu İddiası söz konusu. Var. Şimdi bunlarla ilgili siz bunları kalkıp eğer siyasi partiden uzaklaştırmazsanız, Sayın Kılıçdaroğlu için söylüyorum, o zaman kendi geliş amacıyla da çelişme durumu söz konusu olacak.
5: Ama şimdi orada
4: onun için ilk hızlı bir şekilde bunlarla ilgili
1: bir şey daha söyleyeyim. Partiyi küçültecek, barajın altında bırakacak.
5: Gürkan Hacı bir şey söyleyeyim. Bu. Fatih bence onu Kemal Bey'e iletir mi bilmiyorum ama Kemal Bey de dinliyorsa, bu yapacağı işleri Kemal Bey'in bence hızlı yapması lazım. Hani iktidarlar için denir ya, ilk 100 günde ne yaptın sonra zorlanır denirdi ya parlamenter sistemde. Şimdi Kemal Bey de neticede öyle ya, iktidara da muhalefet etmesi lazım değil mi? Bir şeyler tabii, söyleyecek, tabii. Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek, ondan sonra ekonomiyle ilgili bir şey demesi lazım. Demin Ersan Şen'in anlattığı, bağıra bağıra anlattıkları beni duymuyorlar diyor ya. O söyleyecek.
0: Hocamı nasıl edecek duymuyorlar? Şu anda sosyal medyada gene Ersan başlığı TT oldu.
5: Doğrudur.
0: Gene ne yaptınız, ettiniz, başardınız hocam.
5: Ama
0: sosyal
5: Fatih
0: medyada
5: de şunu ileriz. Yani ben Kemal Bey'in yerinde olsam dışarıdan bir vatandaş olarak bu işlemleri ihraç ve benzeri hızlı yaparım. Bitiririm. Çünkü bununla konuşulduğu zaman ya insanlar diyecek ki mesela demin ya emekli maaşları ne olacak? Ya Kemal Bey bununla ilgili bir şey demeyecek mi abi? Bir de AK Parti'ye muhalefet edeceksin sen. İran yanıyor, Lübnan ikiye bölünmüş, adam aldı, Lübnan'ı bu arada aldılar yani, ikiye bölmüş durumdalar. Onlarla peki ilgili bir sürü şey var bilmem ne. Kemal Bey'in
1: İbrahim anlaşmalarını da yapıyor adam.
5: Kemal Bey'in artık bunlara bak dönmesi, tamam mutlak birden artık oldu bitti. Yargıtay'da vurdu, oradan artık bir şey beklememek lazım. Bu iş bitti. CHP Kemal Bey'e kaldı, arkadaşlarına kaldı. Ama Kemal Bey de bu işi hızlı bitirmez de. Mesela biz 3 ay sonra gene onu mu ihraç etti? 2027'de ya böyle mi oldu dersek Kemal Bey'in de zaten varlık şansı azalır. Yani o ya. Ha ben de zaten seçimlerde şansını çok az görüyorum ama en azından bir umut diyor ya iktidar yürüyüşümüz. Abi iktidar yürüyüşün olması için hükümete muhalefet etmen lazım. Özgür Özel'e değil. Sen Özgür Özel'leri atabilirsin partiden, arkadaşlarını. Ama senin muhalefet etmen gereken yer AK Parti. Bir peki, de sırtında Kemal yük var. Bak diyecekler ki ikide bir peki her gittiğin yerde hükümetin
0: Ferhat
5: şeyiyle geldin. Bitiriyorum. Hükümetin şeyiyle geldin gittin. Bunu da göstermesi lazım Fatih. Bunlara da cevap vermesi lazım. Yoksa her bir sene CHP içiyle uğraşırsa Kemal Bey işi çok zor.
0: Peki.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu
3: 2,5 senedir CHP'nin içiyle uğraşıyor. Kemal Bey'e de bu kadar haksızlık etme ya. 2,5 senedir Ersan Hoca da neler söyledi onu bile dinlemiyorlar. Ne yaptıkları belli
5: değil. İyi de sen mutlak mutlan gelmiş. Hazırlığın yok mu senin? Hazırlığın olur ya. Mutlak mutlan gelmiş artık kimi bak Kemal Bey'in şu planı olacak kardeşim. Kim genel başkan yapsa, kim grup başkan vekili, tamam, ekonomi şey, bunları anlatması lazım
0: ya
5: artık
0: Perşembe
5: yani.
0: Perşembe günü geldi karar adamın eline. Ne
3: ya
0: zaman?
3: Bir otursun bir ben de acele etsin diyorum. Ondan sonra anlatır.
2: Ya peki, ben bayramdan sonra anlatacağını düşünüyorum. Çünkü 5 gün oldu az önce saydın sen. Bayramdan sonra yol haritasını hızlı bir şekilde eylemselliğe dönüştürüp hani kulislerde şu konuşuluyor, bunun ismi geçiyordan daha çok somut bir şekilde karşımıza çıkartması lazım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni proaktif bir şekilde yönetmek istiyorsa. Öteki taraftan Kemal Kılıçdaroğlu gelince iktidara çanak bir muhalefet mi yapacak?
0: Mümkün.
2: Şimdi bugüne kadar baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu profiline yani hükümetin her şeyini eleştirdi. Artı Özgür Özel normalleşme sürecini başlattığında ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Sarayla dedi. Normalleşme süreçlerini kastederek mücadele edilir, müzakere edilmez dedi. Kemal Kılıçdaroğlu demedi mi bunu?
0: Evet.
2: 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyen başka birisi miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile zıtlaşma konusunda, zıt bir tutum ortaya koyma konusunda, ben bunu doğru bulmasam da eleştirsem de çok sert bir şekilde böyle bir tutum ortaya koymuştu. Bence bunu unutmamak lazım. Yani gelince Kemal Kılıçdaroğlu şu anda çok çok farklı bir profil ortaya koymayacaktır. Benim sadece kendisine önerim şu olabilir. En azından dış politika konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar takınmadığı tavrı takınması gereklidir. Libya konusu, yine Suriye konusu, İran meselesi, Mavi Vatan konusuyla ilgili çatlak bir sesin en azından bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkmaması gerekli değildir. Bunun bir altını çizelim. Tabii 2,5 yıldır Özgür Özel ve ekibinden, ki ben bunu defalarca eleştirmiş ve Yunus Emre ile de televizyon ekranlarında bu konuyu tartışmış birisi olarak söylüyorum. Ahmet amca da tespit yapar, Ayşe teyze de tespit yapar ama sizin siyaset kurumu olarak, ana muhalefet partisi, iktidara namzet bir parti olarak çözüm haritalarınızı, yol haritalarınıza koymanız lazım. Bugün Ersan Şen de aynı soruyu soruyor. Tarım politikasını CHP'nin bilen var mı? Ekonomi politikasını bilen var mı? Dış
5: ama
2: politikada...
5: Özgür Bey zamanında da yoktu.
2: Onu soruyorum işte. Özgür Bey zamanını kastediyorum.
5: O da yapmadı onu yani.
2: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 günlük zaman diliminden bahsetmiyorum. 2,5 yıl. 19 Mart'a kadar hadi baz alalım. Siz savunma sanayinde Özgür Özel ve ekibinin ne yapacağını biliyor muydunuz? Bana biliyorum diyen varsa çıksın söylesin. Savunma sanayiyle ilgili bir tane açıklama yaptı. Sinop'taki füze denemeleri sırasında balıklar ürküyor dedi. Onun dışında dış politikada bir yardımcısı çıktı. Suriye'nin devrimi gerçekleştiğinde çağırdınız gelmedi Esed diye hemen girip Suriye'yi almak mı lazımdı gibi tuhaf bir cümle sarf etti İlhan Uzgen. Bunun dışında biz dış politika, güvenlik vesaire duymadık. Sadece Sosyalist Enternasyonel'de Türkiye'nin şikayet edildiği, İngiliz Başbakanı'nda Türkiye'nin şikayet edildiği bir süreç gördük. Bunu da unutmayalım. 19 Mart sürecinde İngiltere destek vermediği için, Sosyalist Enternasyonel'den istedikleri desteği alamadıkları için bizi yalnız bırakıyorsunuz diyerek, bir yandan da Jön Türkleriz biz diyerek, Jön Türklerin bugüne kadar tarihini bilmediğini anladığımız ya da bilerek bunu söylüyorsa daha vahim bir durumu ortaya koyduğunu gördüğümüz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Ama Jön Türklerin İngiliz Büyükelçisi'ne yaranmak için atları çıkartıp da kendilerinin o at arabalarını çektiğini de unutmayalım. Eğer böyle bir Jön Türk pozisyonunu kendi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkan olarak o dönemde görüyorsa, bu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkeleriyle de terstir. Ersan Şen dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk değerlerine dönmüş müydü, dönmemiş miydi 2023 öncesinde? Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den itibaren çok partili seçime geçtikten sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kazanamadı zaten. Yani Atatürk ilkeleriyle ilgili bir durum değil. İyi, maaşların nasıl yükseltileceği
6: olur mu?
2: İktidar Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi çok partili hayata geçtiğinde tek başına bu ülkeyi yönetemedi. Olsun. Koalisyon ortağı SHP ile oldu.
6: Tamam, olur yani, mu?
5: Cumhuriyet o SHP Atatürkçü müydü?
6: Hayır. Necmettin Erbakan'la rahmetli Erbakan'la Kıbrıs'a
2: koalisyon tek başına olmadı. O zaman Milli olsun. Selamet var.
0: 73 ve 77'de oldu.
2: Bahsediyorum. Tek başına iktidardan bahsediyorum. Şimdi bak, bu Adalet Partisi gibi ya da Demokrat Parti gibi, daha doğrusu AK Parti gibi, ANAP gibi iktidar olabilmiş değildir. Son olarak maaşların nasıl iyi hale gelinmesi konusuyla ilgili muhalefetten hiçbir şey duymadığımız gibi, ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin önümüzdeki dönemde buna dair somut, daha net açıklamalarını göreceğimizi düşünüyorum. 2030 vizyonunu biz 2028 seçim kampanyası ne zaman başlarsa görürüz. Şu anda fiilen bir taraftan İran'daki savaşı durdurmaya çalışan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan görüyoruz. Afrika'da hamle yapmaya çalışan bir Erdoğan görüyoruz. Balkanlar'da geçen hafta Türkistan'daydı. Yani bir yandan da ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Nasıl maaşları iyi hale getirebiliriz biliyor musun Ersan Şen? Söyleyeyim. Savunma sanayi gelirlerini artırarak. Şu gün 11 milyar dolar ihracat değerinde olan, 2026 verileriyle söylüyorum, ve kilogram başına katma değeri 60 dolar olan, normal ihracat gelirimizden 44 kat daha fazla katma değer haline getirdiğimiz savunma sanayi gelirlerini artırarak yapabiliriz. Türkiye'nin güvenliğini sağlayarak da yapabiliriz. Suudi Arabistan'la savunma anlaşması yaparak da sağlayabiliriz. Orta Doğu'daki, Dubai'deki, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki finans merkezlerini İstanbul Finans Merkezi'ne getirerek de sağlayabiliriz. Somali ile kıyı anlaşması yaparak 1 trilyon dolarlık enerji rezervinin 1/3 ortağı olarak da yapabiliriz. Afrika'da kazan kazan prensibiyle birçok ülkeden elde ettiğimiz, Fransa'nın şu anda sadece sömürgecilikten geliri 500 milyar eurodur yıllık. Biz bunu kazan kazan prensibiyle hayata geçirerek bunları sağlayabiliriz. Bunları da yapabilirim diyen ve şu anda tohumlarını ekmiş bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bunu da unutmasın.
0: Muhalefette bu ışık yok. Bir hukukçu mesaj yazmış. Demin hani Cem dedi ya, Yargıtay'ın bir an önce buna karar vermesi lazım diye. CHP kurultayına ilişkin mutlak mutlan kararını Yargıtay'da ne zaman karara bağlayacak? Tahminen 2-3 ay içerisinde. Nereden biliyorum? Çünkü diyor, benzer bir durum Cumhuriyet Vakfı davasında da yaşanmış. Cumhuriyet
5: evet, Vakfı Alev
0: Coşkun'un Yargıtay'ın aynı dairesi dosyanın daireye gelişten tam 73 gün sonra duruşma karar günü vermişti diyor. Dairenizdeki sonra başkana sorulduğunda bu dairenizde bu kadar 14-15 bin incelenecek dosya varken neden bu dosya öne alındı? Bu hızın endişelememizi gerektiren bir sebebi var mı dendiğinde şöyle cevap verilmiş. Bu tür toplumun genelini ya da büyük bir kitleyi ilgilendiren davalarda dairemizin öncelikle inceleme yönünde bir yaklaşımı vardır. Bu yalnızca size yani Cumhuriyet Gazetesi'ne, Cumhuriyet bu davaya yönelik bir durum değil. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe gibi spor kulübü derneklerinin veya bir siyasi partinin genel kurullarıyla ilgili davalar içinde uyguladığımız bir durumdur diye bir cevaplamış bir hukukçunun o zamanki karardan alıntı. Hemen gidiyoruz.
5: Peki reklama. Yazın oluyor mu? Ben bilmediğim şey soruyorum. Gürkan Hacı,
0: her zaman
5: Temmuz Ağustos olabiliyor mu karar? Çıkabilir mi? Yazın olabiliyor mu?
6: Her zaman olur.
0: Her zaman. Evet. Kısa bir ara, çok minik bir ara, ondan sonra Ersan Hoca ile devam edeceğiz. Fatih Atik'ten de son görüşleri toparlamasını isteyeceğim.

0: TGRT FM Haber.
1: Süphan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
4: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 10.

0: Hadi Dündar da yerini aldı. Ve başlıyoruz tekrar. Sevgili hocam, ne diyecektiniz kısa? Ferhat değerlendirme alayım. Hemen Fatih'e döneceğiz tekrar.
1: Şunu söyleyeyim, ondan sonra ona geçeceğim. Bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi hakikaten zor. Baraj konusunda, barajı geçme konusunda yine o söylediğimi tekrarlıyorum. Tek başına girerse meclis bakımından %7 barajında ciddi bir sıkıntısı var. İmkansız demek istemiyorum ama imkansıza yakın. Sayın Yavaş'a aday ilan etme ihtimali, bence Sayın Yavaş kabul etmez. Kabul edeceğini zannetmiyorum. Yani niye derseniz, bu benim tabii yine tahminim olsun. Yoksa sorup kendisinden böyle bir cevap almadım. Onun adına da hani bir taahhütte bulmak istedim. Şimdi Ferhat kardeşim söyledi. Tabii savunma sanayinden bahsetti. Silah sanayi, savunma sanayi satar, satan kazanır. Ülkeye kazancı vardır, yoktur. Benim söylediğim şu. Türkiye'de 4734 sayılı kamu ihale kanunu değiştirmeden zenginleşemezsin kardeşim. Harcamaların had safhada devam eder. Ben tam onu belki anlatamadım, duyuramadım da. Ben 2 liraya yapılması gereken niye 4 liraya yapıldığını, niye bu acayip, belki verseydi, bugün vaktimiz olsaydı yazıp gönderdim. İki, toplam 3 sayfa. Orada o sıkıntıları görürdük. Bunları söyle, yani yoksa hani lafla peynir gemisi yürüse tamam. Yarın Kurban Bayramı, bakıyoruz hayatın gerçeği o Ferhat. 7 gün 24 saat devam ediyor. Emekli, işçi emeklisi, memur emeklisi, asgari ücretli. Bunlardan kaç acaba kurban kesebilecek? Enflasyon şu anda ne durumda? Hiç de hız kesmiyor. Aynen devam ediyor. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözme konusunda inşallah maşallah ötesine geçmemiz gerekmez.
2: Geliri artırarak dedim işte.
1: Bak, ama öyle olmuyor. Yani şimdi biz konuşuyoruz. Temennileri ortaya koyuyoruz. Ama temennilerin karşılığı yok. Olmuyor. Bak, 2023 yılının Mayıs'ında Sayın Mehmet Şimşek aldı, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Geldiğimiz enflasyonda durum ortada. Bak Cem söylüyor, enflasyon kiralar ortada.
2: Düşük değil,
1: bak
2: yüksek.
1: Bak, araç bedelleri ortada, ev almaya kalksan kazancın ortada, alım gücün ortada. Şimdi bunlarla ilgili baktığımızda biz bu sorunların çözümünü... Mesela kim 2030-2040 yıllarıyla ilgili ümit var ya, çocuklarıyla ilgili? 2030'da 2040'da gerçekten kazançlarıyla biraz önce söylediklerimi alabilecekler, tasarruf yapabilecekler, hayatlarını iyi şekilde sürdürebilecekler.
0: Hocam, şimdi bak, bize gönderen mesajlar arasında Müfit Can Saçıntı, o Müfit Can Saçıntı mı acaba? Doğru değil mi o, hani şeyde, mandıra filozofu. O yazıyor, diyor ki Sayın Ersan Şen, hukukun H'sini bile bilmeyenlerin bir dövmedikleri kaldı sizi. Neden ve nasıl tahammül ediyorsunuz? Canlı yayında açıklayabilir misiniz?
3: Yok
0: demiş.
3: Canım, kim onu dövüyor? Acaya itiraz ediliyor fazla.
0: Bizim yani. Ersan Şen'le, mandıra filozofu da Taksim Meydanı'na dahil oldu.
2: Ersan Şen'le yaptığımız tartışma hukuk odaklı değil. Ekonomi siyaset profesörü değil. Sayın Müfit Can Saçıntı'ya buradan belirtmiş olalım. Burada vatandaşın sorunlarıyla ilgili konuşuyoruz. Bu bir. İki, Taksim Meydanı hashtagine baktığımız zaman Ersan Şen'le ilgili sabır içeren tweetlerin ne yoğunlukta olduğunu arkadaşlarımız, izleyicilerimiz
1: yani
2: çok rahatlıkla görebilir.
1: Öyle bir şey olmam.
2: Eleştiriye herkes açık, biz de açık. Bu ayrı bir mesele ama burada ben şundan bahsettim az önce, Ersan Şen. Maaşlar nasıl artacak sorusunu muhalefet somut bir şekilde dolduramadığı için ve az önce de söylediğim gibi ülkenin güvenliğini sağlayarak, Orta Doğu'yla finansal işbirliği yaparak, savunma sanayinin ihracat gelirini artırarak, bugün 100 bin ailenin ekmek yediği savunma sanayinin 10 yıllık bir vizyonda 1 milyon aileye çıkartılacağını da defaatle dile getirerek ve bu gelişmeleri de somut şekilde ortaya koyarak hükümet bu umudu veriyor. Muhalefet bu umudu veremiyor diyorum ben zaten. Bak, problem
1: bir kilo,
2: orada.
1: Bir kilo kıyma niye 900 lira? Niye sütün fiyatı bu kadar? Bu sütün fiyatını biz indirebilecek miyiz? Nasıl indireceğiz?
2: Hayat pahalılığıyla daha sert mücadele edilmeli. Evet, bunu diyebiliriz.
1: Bugün bizim asıl konuşmamız gereken
2: diyoruz.
1: Bak, enflasyon. Bak, vatandaş tekel, yazıyor bana da, sana da yazıyordur.
2: Olarak,
1: diyor ki yarın kurban. Asgari ücretli, emekli işçi, emekli memur, gerçekten kaçı kurban kesebilecek?
2: Kurban pazarına gittin mi?
1: Niye kesemesin? Niye o üzerine vazife olan bu görevi ifa edemesin ya? Bunun sorumlusu bizleriz. Bunun sorumlusu yönetenler.
2: Sevgili Ersan Şen, şundan bahsediyorum. Bunun sorumlusu tabii ki ülkeyi yönetenlerdir. Ama bundan önceki yıllarda bahsettiğin kategoride yer alan asgari ücretli memurun kurban kesme oranı 2002'de nasıldı? Bugün nasıl? Eğer tamam, sen bu ülkeyi alıp da ekonomik olarak geriye götürmüştük bir durum söz bak, konusuysa az önce dış borçtan
1: yapılanlarla ilgili vergi gelirinin zaten seçmen
2: dış borcu oranı %103'tü 2001 yılında. Yok. Bugün baktığın zaman %15. Sorun yani arada insanlar. Çok ciddi bir fark bak, var. Sorun var. Ferhat'cığım, hayat pahalılığı önümüze var.
1: Baktığımızda insanlar ekonomik sorun görüyor.
2: Ekonomik problemler var. Emeklilerin kesinlikle çok daha iyi bir maaş alması lazım. Ama ben şunu söylüyorum. Vatandaşa sorduğunda evet memnun değilsin hiçbir partiden ama senin sorunlarını en fazla kim çözebilir diye sorulduğu zaman yine birinci sırada AK Parti çıkıyor. Burada muhalefetin tamam. kendine bir ben aynada de, bakıp tamam. biz nerede ben eksik de, yaptık de diyorum demesi ki, lazım ben de diyorum.
1: O zaman şuraya geldik. Şimdi Sayın Özgür Özel'in artık kavgayı bırakması lazım değil mi? Sokağın sesine kulak verecek gidecek. Arkadaşlar ne diyor? Ya diyor ne öneriyorlar? Biz sorunları duyuyoruz ediyoruz ama hala bir alternatif yok. Doğru. Onlar da ayakta kalmaya çalışıyor kendisine göre. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi parçalandı, ayrıldı, öyle oldu, böyle oldu. Ben ne diyorum? Cem kardeşimle katıldım. Kardeşim burada sonu olmayan bu kavganın Özgür Özel'e de Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir faydası yok. Geleceği de yok. Kalabilir mi? Kalabilir.
0: Bir saniye.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Bir dakika, hayır,
0: bir dakika. Burası önemli hocam. Şimdi bir dakika. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çık git demek kolay. Ama oranın marka değeri.
1: Hocam
0: oranın...
1: hiç önemli değil.
0: O kadar hiç önemli, önemli ki. Bak, bütün her şey o zaten.
1: Hiç önemli. Bak, ben
0: peki müsaade eder misin? Bütün Fatih'e bir sorayım
1: bir
0: mi?
1: Bir cümle söyleyebilir miyim? Lütfen. Bence bütün önemli olan ne biliyor musun? O lüks otobüsün şatafatı onun tuvaleti. Kopamadıkları o.
0: Hocam,
1: ondan kopsalar var
0: o kadar,
1: ya.
0: O kadar bak, önemli konuları siz basite indiriyorsunuz
1: hayır,
0: ki.
1: Hayır basit. O kadar basit. Sokağa git. İnsanlar orada seni bekliyor.
0: Hocam.
1: Gitmen gereken yer orası. Peygamber sabrı bu.
0: Hocam,
1: niye peygamber sabrı
0: hocam,
1: deniyor ya?
0: Hocam bunu

0: Başkanınız kabul
1: etti. Fatih Atik, CHP'nin kurumsal kimliği ne ifade ediyor? Bize anlatır mısın lütfen?
0: Ben bir cümle söyleyeyim, bitirmedim. Bitirmedim.
1: Tamam, buyurun.
0: Bitirmedim.
1: Buyurun.
0: Kardeşim, benim söylediğim şu. Gayet basit. Yine söylüyorum. Bak, milimde şaşmıyorum daha önce söylediklerimden. Sayın Özgür Özel'in yapması gereken şu. Şu anda İmamoğlu'nun bunu yapabilme imkanı var mı? Yok. Diploması yok. Aday olamıyor. İçeride çıkamıyor. Mansur Yavaş ortaya çıktı mı? Henüz çıkmadı. Çıkar mı? Bilmem. Şu anda biz kimin üzerinden konuşuyoruz? Bir siyasi figür olarak. Özgür Özel. Yapacağı çok basit bir şey var. Beni dinlemesine gerek yok. Bak, Mitterrand'a baksın. Mitterrand'ın nasıl seçildiğine baksın. Degolculara karşı. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi polemikler içinde kavga tutuşmayacak, cevap vermeyecek, muhatap olmayacak. Onun işi artık bu saatten sonra salonlar değil, salı günü grup toplantıları değil.
2: Bunun hocam da bir örneği var, bak bir şey söyleyeyim.
0: Sokağa çıkacak.
2: Ben bunu dinliyorum. Bak, bir şey söyleyeyim.
0: Dinleyecek,
2: bak,
0: sadece dinleyecek.
2: Hocam bir şey söyleyeyim.
0: Oraya anlatacak ya.
2: Bir şey söyleyeyim bak hocam. Amerika bir şey var. Hocam Trump, bak Trump.
0: Taze kan hocam, olacak, şey yeni heyecan olacak. Trump. Yeni ekip olacak.
2: Ya hocam.
0: Başka çaresi
2: bak,
0: var mı?
2: Bak Trump, bak bir şey söyleyeyim hocam. Senin dediğin gibi yaparsa gene başarılı olamazlar. Kemal Bey de başarılı olamaz, Özgür Bey de. Bak, Donald Trump 2020'de seçimleri kaybetti. Florida'ya evine döndü. Geldi. Bir çalıştı. Bir iki sene sonra hatırla ne dedi? Geldi milletin karşısına, Amerikan halkının karşısına. Bir dedi, ekonomiyi toparlayacağım. Öneri getirdi. Vergileri azaltacağım. İki, bütün yasa dışı göçmenleri, yani kaçak göçmenleri göndereceğim dedi, hatırla. Üç, bir de bir tane daha söyledi. Kürtaj ve evlilikle ilgili şeyleri yapacağım dedi. Hocam çok somut geldi. Ekonomi ve yasa dışı göçmeni göndereceğim de kazandı. Şimdi CHP'deki temel sorun. Kimin olduğu fark etmiyor. Deniz Baykal zamanında böyleydi. Kemal Bey zamanında, Özgür Bey de. Bir şey söylemiyorlar. Demin Ferhat'ın anlattıkları. Ya mesela tarımı anlatıyorsunuz sabahtan beri. Domatesin fiyatını. Nasıl düşüreceksin? Bir önerisi var mı CHP'nin? Ben Kemal Bey'i deleştiriyorum, Özgür Bey'i de.
0: Tabii ki bunu daha fazla peki dillendirecek. O Şengel Solak oldu, niye aldı oraya ya?
2: Ya söyleyince ne oluyor hocam?
0: Ne Ersan demek ne oluyor gibi anlatacak oldu diyorum ya.
2: Ya
0: bak, ben diyorum ki artık
2: ya
0: akılcı düşünme zamanı. Demek kavgayı ki bitirecek, sınıf mücadelesi verecek. Tayyip Erdoğan
2: sen bunu 2021'de de söyledin. Ya hocam sen bunu 2021'de söyledin. 22'de söyledin. 23'te söyledin. 24'te. Ya söylemiyorlar ne olacağını ya.
3: Tayyip Erdoğan nasıl kazandı biliyor musun?
0: Dediğimi dinlememişler. Demek ki onun için kaybettik.
3: Tayyip Erdoğan nasıl kazandı biliyor musun? Tayyip Erdoğan 97 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda İstanbul'da yaşadıklarıyla Türkiye'nin
4: Sayın Özgür Özel çok hain erse başarılı olabilir. Evet, hocam evet, rica sizden
1: hocam,
4: rica.
1: Hocam ama hiç
4: başarılı olabilir deniliyor ya. Eğer Sayın Özgür Özel sokağa haini başarılı olabilir diyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği kendisindeyken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken başarılı olamıyorsa, seçmeni ikna edemiyorsa, kendisine aykırı olan sesleri ikna
0: ama
4: edemiyorsa.
0: Ama diyor da ama hocam, seçime giremiyor ki.
4: Ben kendi fikrimi bir açıklayayım yok hocam.
2: Hayır, 2024 gelen seçimi kazandı. Böyle ya da böyle kazandı.
4: Sizden rica ediyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani Sayın Özgür Özel bugün sokaklara çıksa, sokak sokakta gelse başarılı olamaz. Başarılı olabilmesi için önce Özkan Yalım'ı bir anlatması gerekiyor. Yani sokaktaki vatandaş Özkan Yalım dosyasını kendisine sorduğunda, neden ihraç etmedin dediğinde, ben bekledim de çok büyük bir baskı olduktan sonra ihraç etmek için başvuru yaptık. Nasıl bunu anlatacak?
3: Anlattı.
4: Muhittin Böcek dosyasını
3: kapıyı
4: nasıl anlatacak?
3: Kadar
4: aynı zamanda dedi. Aynı zamanda uçak konusunu nasıl anlatacak? Yolsuzluk soruşturmaları nasıl anlatacak? Yani sadece sokağa çıkması yeterli olabiliyor mu? Ya da halkın içerisine karıştığında yeterli olabiliyor mu? Önce bir haklı olmanız gerekir. Haklı olduktan sonra belki bir söyleyecek sözünüz olabilir. Zaten seçmeni ikna edemiyorsunuz. Peki. Kendi seçmenlerini ikna edemediler ki böyle bir durum söz konusu oldu. Davayı açan kim? Cumhuriyet Halk Partili değil mi?
1: Tamam, tekrar eğer etmeyelim kendi onu.
4: Tekrar değil. Eğer kendileri çıkıp kendi üyelerini ikna edebilmiş olsalardı, o zaman doğru ne olacaktı? Bu davayı kapatabilirdi. Doğru. Geri çekerdi evet davayı.
2: Örnek vereyim bak, böyle çok doğru örnek. Ya çıkmazdı. Lütfi Savaş'ı bak, Özgür Özel'in lider olmadığının örneği. Ya Lütfi Savaş'ı 2024'te Hatay'da belediye başkan adayı yapıyorsun. Bak bütün itirazlara rağmen de yapıyorsun.
4: Milletvekili, belediye
2: hayır,
4: başkan adayı.
2: O eski hocam.
3: Yaptı,
2: baktı,
3: aldı, bir daha
2: bak,
3: yaptı.
2: Bak şimdi aday aldı, yaptı. Orada Türkiye İçi Partisi Gökhan Zan, eski futbolcu adaylık bir şeyler oldu. Bak 2023'te kurultayı yapıyorsun. Bütün tepkilere rağmen o adamı götürüyorsun, Lütfi Bey'i. Hatay'da belediye başkanı yapıyorsun. Kazanamıyor. Bu adam iki ay sonra gidiyor. Kurultayda hile vardır diye dilekçe veriyor. Sen lider olsan o adamı ikna edersin. Dediğin doğru. Delegeleri de ikna edersin ya. Lider değilsin yani.
4: Davayı çektiğinde bitiyor. Şimdi
2: ya lider değilsin işte.
4: Kendi üyeni ikna edemeden sokak.

0: da nasıl başka vatandaş?
1: Bak bir şey diyeyim. Bir şey daha. Şimdi bak Süleyman çok Demirel, Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Ecevit'i de katıyorum buna. Aynı şey şu an başlarına gelseydi bak. Tarihteki büyük liderlerimize bakalım. Yani hepsine Mustafa Kemal Cumhuriyet'in kurucusu, ona ayırmıyorum. O büyük lider. Ne, mesela Demirel ne yapardı? Ecevit ne yapardı? Mahkeme kararını alırdı değil mi? Bir bak. Ya tamam derdi. Bu karar kesin derdi. Evine geçerdi. Olay çıkartmazdı. Bakardı ki burada da bize ekmek yok. Ayrı parti kurardı. Ya Ecevit DSP'yi kurmadı mı?
2: Başbakanken kapatıldı ya. Açıklamasına bakın.
1: Demirel sonra doğru yolu kurmadı mı? Adalet Partisi. Ya bunlar ne yaptı? Bu büyük liderler. Onları da eleştirebiliriz bazı siyasi hareketlerinden dolayı. Kenara çekildiler ve hareket ettiler. Sen şimdi geliyorsun bak Özgür Özel'e de. Ya bu mutlak mutlanın geleceği bir yıldır belli. Yani bir konuşuluyor. Diyelim ki gelmeyeceğini düşünüyorsun ama lider ne yapar? Geleceğine göre de hesap eder değil mi? Demin senin dediğin gibi.
3: Bir tedbir
1: almamış ya.
0: Evet,
1: ya bir tedbir almamış. Bir B planı yok.
4: Ne yapacak ya, mesela?
1: Ya bir parti kurarsın ayrı kafanda. Arkadaşlarını ayırırsın. Peki, bir
4: o zaman şöyle
1: bir şey yaparsın
4: ya. Parti kurmak, ben mi bulacağım parti onu? Kurmak bir çözüm mü veya başarıya ulaşma şansı ne olur? CHP'nin kurumsal kimliği ne ifade ediyor? Siyasi hayatta ne ifade ediyor? Sandığa gittiğin zaman ne ifade ediyor? Bunu Fatih Atik'ten soralım. Şu anda milletvekilleri ve partililer ne düşünüyor? Fatih?
3: Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasetinin en önemli kurumsal markalarından bir tanesi. Ve evet. Cumhuriyet Halk Partisi logosu altı ok çok değerli bir marka. Buradan ayrılmanın maliyeti çok büyük. Ersin Hoca'ya katılıyorum. Ve ben de aynı şeyi düşünüyorum. Artık Özgür Özel ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde durmamaları gerekir. Yani bu kadar iddialı olduklarını düşünüyorlarsa, yeni partiyle toplumun desteğini de arkalarında hissediyorlarsa ayrılıp yollarına yürümeleri gerekir. Çünkü önlerindeki en büyük engel Kılıçdaroğlu'ydu. Bir şekilde geri geldi. Onlar da yürüyüp gitmeliler. Yani yapılması gereken bu. Katılıyorum. İhraç edilmeleri önüne bile beklemelerine gerek yok. Burası sizin olsun deyip yürümeleri lazım. Ama niye gidemiyorlar?
4: Niye
3: gidemiyorlar? Çünkü altı ok o kadar kıymetli ki, altı ok markası, Cumhuriyet Halk Partisi markası, logosu, binası, rozeti, her şeyi çok kıymetli.
5: Bir cümle ekleyebilir miyim? Bak bir cümle ekleyeceğim. Fatih Bey, bir farklı fikir söyleyeceğim. Marka olan Atatürk, altı ok Atatürk'ün, Cumhuriyet Halk Partisi değil. Esas olan Atatürkçü olmak. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmuşum. Cumhuriyet Halk Partisi kaç zamandır Atatürk'ün yolunda gidiyor? O değil mesele. Siz bir kapalı kafeye gidin. Sizin için söylemiyorum.
1: Hocam, Sayın Özgür Özel için.
5: O salondan
1: ya?
5: Otobüste hocam, inip bir gitsin kapalı kafeye bir böyle hocam, tabanlarını bir yorsun
1: Baykal,
5: bakalım
1: hocam,
5: yürüsün.
1: Deniz Baykal Atatürkçü değil miydi ya? Ya Gürkan Hoca Deniz Baykal Atatürkçü değil miydi? Ne yaptı?
5: Bak marka Atatürkçü.
1: Ne yaptı ya? Ya Deniz Baykal'dan ben bu ülkede CHP lideri olarak Deniz Baykal'dan daha büyük Atatürkçü bilmiyorum. Ne yaptı hocam?
5: Öyle
1: oldu
5: değil.
1: Da. Hem de
5: öyle
1: milli davranabilirsin. Ne yaptı ya. Oldu da ya?
5: %20 Cumhuriyet Partisi de Atatürkçü kardeşim. Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi kapılı mal değil.
1: Ya,
5: o partiyi bak, kuran Atatürk.
1: Peki. Gürkan'ın arkadaşı Allah rahmet etsin. Nihat Genç neydi? Kemal Bey zamanında. Atatürk gelse bu partiden birinci çıkamaz dedi. Lider çıkamaz demedi mi? Kongreden çıkamaz demedi mi?
2: Muharrem İnce dedi.
1: Hayır. Deniz şeyi söyledi. Nihat Genç söyledi.
4: Nihat söyledi.
1: Onun patenti ona ait. Evet. Bu partiye dedi Atatürk şu an geri gelse Atatürk buzdan kongreden çıkamaz dedi. Demedi evet, mi? Dedi. Senin yakın arkadaşın da Allah evet, rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin. Fatih sendeyiz.
3: Yani Altıok'tan kastettim evet hocayla. Atatürk'ün kimliği Atatürk yani doğru yani hoca onunla özdeşleştiriyorum. Eklediği için teşekkür ederim. Yani o marka onun için değerli. Vatandaşlar onun için oy veriyorlar. Ama gidemezler. Gidenlerin hepsini gördük. Gitmek zorunda kalacaklar ama gitmemek için de ellerinden geleni yapacaklarını ben düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Burası çok önemli bir anekdot. Gürkan arkadaşlar kesmezse. Bugün tamam. Genel merkezde otururken çok sayıda telefon geliyordu orada genel başkan. Neyse yardımcısı diyeyim artık yani yeni görev alacak milletvekillerine. Milletvekilleri arıyor. Arayanlar milletvekili. Halen aktif CHP milletvekili. İl başkanı, delegeler vesaire. Ne diyorlar biliyor musun? Sayın başkanım ne yapabiliriz? Bizi lütfen gözetin. Mealen söylüyorum bunları. Yani ihraç etmeyin bizi. Biz bu CHP çatısı altında...
4: Kimler bunu söylüyor Fatih? Hangi milletvekili? Yani kime yakın milletvekilleri?
3: İsimler ya Kemal Bey'in yanında olanlar değil elbette. Karşıda olanlar ya da ortada olanlar. Bugün, dün Kemal Bey'in yanındaki partide görevi devralan, partiyi yönetecek isimlere nedamet telefonları geliyor. Ben kulaklarımla şahit oldum. Pişmanlık telefonları. Bizi partiden göndermeyin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitmek o kadar zor bir şey ki. O kadar zor bir şey ki. İçeri girmek de zor. Üye olmak çok zor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bunları biz konuşuyoruz da. En önemli şey nedir biliyor musun? En kıymetli olay nedir Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri için? Parti meclis üyesi olabilmek. Milletvekili bile değil.
4: Doğru.
3: En önemli, en kıymetli şey parti meclis üyesi olabilmektir. Yani şimdi ondan sonra milletvekilliği geliyor. Delegelik bile çok önemli bir şeydir. Hele kurultay delegeleri inanılmaz böyle etkin isimlerdir yani. Ve öyle de hissederler kendilerini. Şimdi bu markayı bırakıp gitmek o kadar kolay değil. Ama bunu yapmak zorunda kalacaklar. Zaten artık mevcut ortamda biraz da kalmaları mümkün değil. Bugünkü bu nedamet telefonlarına, pişmanlık telefonlarına ben şahit oldum. Onu anlatayım. Bir de son cümle ne kalmıştı? Eksik bir şey var mıydı diye bakıyorum. Bu şekilde yani Kemal Bey'in bugün mesela
5: bir cümle ekleyebilir mi?
3: Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili de işte bazı muhalif televizyonlarda şey demişler. Kurultay çağrısı yapacak falan filan. Ben hiç öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. İkisini birden aradı. Hem Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon etti Sayın Bahçeli. Hem de Özgür Özel'i arayıp bayramlarını kutladı. Bu şu demek. Ya anlaşın, anlaşın, anlaşın. Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasetine lazım. Birlikte partiyi ileriye taşıyın. Bunun mesajını veriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda da bunun mesajını verdi. Fakat bunu ısrarla anlamamakta direniyorlar. Çünkü baskı altında, vesayet altında olduğunu söylüyor herkes Özgür Özel'in. Bu baskı karşısında da yapabileceği bir şey yok. Yani Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaparken ağlıyordu ya, gözyaşlarını izlemiştik.
4: Evet, evet.
3: Eğer ben size şunu söyleyeyim, bir daha gözyaşlarını belki görmeyiz ama emin olun CHP'den ayrılırsa o günkünden çok daha fazla ağlayacağına ben eminim yani.
5: Ben Fatih Bey'le aynı fikirde değilim. Bence o partide Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıp birbirlerini yemeleri belki iktidarı, farklı görüşte olanları mutlu edecektir. Ama o partiye ve o partide bulunanlara hiçbir faydası olmayacaktır. Bu bir. İki, Altok Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Ona aittir. Marka olan Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey değil. Onun kurduğu partidir. Eğer o değerlerin peşinden gidemiyorsa, onun tapolmalda değildir.
4: İki bak, değerim var diyor ama.
5: Bak tekrar benim söylüyorum.
4: Hayatta iki eserim söylüyorum var
5: bak, diyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede baraj düşmüştür. İlk defa olmaz. Daha önce olmuştur. Deniz Baykal döneminde düşmüştür. Tabii bir örneği var.
1: Her 99'da
5: devam edeyim. Kaldı. Devam edeyim Fatih Bey. İnan bak, yemin ediyorum sokak çok farklı. Sokaktaki halk çok kızgın. Siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı mesajının altındaki yorumlara bakın. Bakın şimdi.
1: Hocam,
5: onlar hiçbirisi troll değil. Bak onlar troll değil. Onlar birçoğu troll değil.
1: Hocam,
5: onlara baktığında görürsün.
1: Hocam,
5: sosyal medyada işinize gelin biz öyle, işinize gelin böyle yapmayın. Siz biraz önce sosyal medyada öyle böyle diyemezsin. Olmaz.
1: Bak hocam ya, bak, sokak farklı. Değil.
5: Sokak farklı kardeşim. Bunu bir hayal kırıklığı görüyor. İhanet görüyor. Yanlış görüyor. Mesela dedi ki Fatih Bey, ya dedi ağlarken de gördük biz Özgür Özel'i. Doğru. Mayıs 2023'ten önce çok insan destekledi. Verdi desteği. Ama bu desteği vermesi, peki, kaybetmişseniz bunu ila nihaya sürdürecek diye bir kaydı yok ki. Sizden 26 yaş küçük olan bir insanın siyasette önünü ekibiyle birlikte açacaksınız. Bu sizin işiniz, sizin yapmanız gereken buydu. Bu saatten sonra geliyorsunuz, Mayıs 2023'te kaybetmişsiniz, mutlak mutlanla alıyorsunuz. Ya buradan kalkıp da CHP seçmeninin onu destekleyeceğine inanabilir misiniz ya?
4: Hocam,
5: bu böyle bir şey olabilir mi
4: hocam,
5: ya?
4: Hocam mutlak mutlan derken yani... Sanki hiçbir şey olmamış gibi de konuşmayın.
5: Bak ben bir şey olmamış artık gibi konuşup konuşmadım.
4: Kıyamet kopuyor ya.
5: Şöyle söyleyeyim size. Bugün o zaman ikisi davaları... kurultay yapsın, aday olsun bakalım ne olur.
4: Hangi delegasyon?
5: Bu mevcut delegasyon.
4: mevcut delegasyon sakat olmuş.
5: Ya Kılıçdaroğlu'nun delegasyonu.
1: Hocam mevcut
5: delegasyon. Sayın Kılıçdaroğlu seçim kaybetti, onun delegasyonu. Ya sonra siz... Ne yapacaksınız?
1: Ufuk Uras'ın önerisi
5: zorla değil ya.
1: Bence,
5: ya olur mu böyle
1: bak,
5: bir şey
1: Ufuk
5: ya?
1: Ufuk Uras'ın önerisi geçerli bence. Geçen Twitter'da gördüm.
5: Şey ya? Yapmayın ya.
1: Fransa'da Sosyalist Parti. CHP'nin ne kadar üyesi var Gülkan Acır? 2 milyon.
2: Bugün kendisi söyledi ya.
5: Yok 2 milyon.
2: Özgür Özel kendisi söyledi.
1: 1 milyon. Hocam 1 milyon 200 bin üyesi var CHP'nin.
5: 1900'ün üstünde.
1: Tamam hocam, 2 milyon üyesi var yaklaşık, diyelim. Evet. Bir sandık yapılsın. CHP seçmene gitsin. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Özgür Özel seçer.
1: Tabii İlk, hocam ben de öyle düşünüyorum. Bak ben de öyle düşünüyorum ayrı ama bugünkü delegasyonla
0: Özgür Özel seçilir. Nasıl öyle düşünüyorsunuz? Eğer öyle bir durum söz konusu olmuş olsaydı seçildikten sonra zaten bunu yapardı.
2: Bir dakika başka bir şey söyleyeyim.
0: Ben özellikle bir, buradaki
5: Fatih bir sözünü tamamlasın. Fatih sendeyiz.
0: Mutlak konusunu ortadan kaldırmak
5: Fatih
0: için.
5: Fatih sendeyiz. Bir tamamla sözünü
1: Bey,
5: oradan bitiriyorum.
1: Bey, Kemal Bey demiyor.
5: Fatih
1: Kemal
5: sen Bey tamamla. Çok az kaldı. Tamamla.
3: Geçen hafta. İki hafta önce CHP bir karar aldı değil mi? Artık Anadolu yollarına çıkacağız dediler. Milletvekillerini gönderdiler. O milletvekilleri evet. İki hafta bu hafta sonları gitti rapor hazırladı. Ben de vekilleri konuştum. Hem Kemal Bey'e yakın olanlarla hem Özgür Özel'e yakın olanlarla konuştum. Ne gördünüz dedim. CHP'ye oy vereceğim diyen vatandaş var mı? Sordum soru bu. Yok dedi milletvekilleri.
4: Aa.
3: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu gündem, vatandaşın gündeminde mi diye sordum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tane soru sormadılar bize dedi CHP milletvekilleri. Mutlak milletin gündeminde mi? Hayır, o da gündeminde değil. CHP'ye yapılan operasyonlar vatandaşın gündeminde mi? Hayır, o da değil.
1: CHP seçmeninin mi?
3: CHP ile ilgili.
1: CHP seçmenin gözünde mi?
3: Evet, CHP milletvekilleri.
1: Fatih, bütün milletvekilleri. Abi bütün anketlerde katılalım, sevelim, ben de diyeceğim ama CHP bütün anketlerde %28-32 arasında görünüyor. Nasıl oy vermeyeceğiz demişler CHP'ye.
3: Yani bunu söyleyenler milletvekilleri. Ben
1: abi doğru ya, sana söylemiyorum ama bunu diyen milletvekili ya bugün CHP bak şimdi diyelim ki Özgür Özel kalsa CHP bugün.
3: Ya ben bir cümlemi bitireyim ya.
5: Bitirsin
3: ya.
5: Abi neyse tamam. Peki buyurun. Konuşuyor.
3: Lütfen. Yani ben onun için söylüyorum. Bunu şuraya bağlayacağım. Bu tabloyu görüyorlar. O yüzden de CHP'den ayrılmanın maliyetini hesap ediyorlar. Burada kalmayı daha çok isteyen insanlar olacağını ben düşünüyorum.
4: Peki.
3: Grup ayrılırsa çok sayıda milletvekilinin CHP'de kalmak isteyeceği kanaatindeyim. İlerleyen günlerde bunun detaylarını daha da hep beraber yaşayacağız diye düşünüyorum.
4: Birer cümle. Ben şunu Ferhat söyleyeyim. Murat'a da geleyim.
1: Yani ben orada Fatih'e bir demiyorum. Onu diyen milletvekiline katılmıyorum. Ben de Özgür Bey'in sokakta CHP seçmeninin nezdinde daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Eğer ayrı bir parti kurarsa o daha yüksek oy alır. Ama kurmazsa bu şeyler, İyi Partiler filan, Zafer Partileri biraz daha yüksek alır ama burada önemli olan şuna katılıyorum. CHP'nin iktidar olması
3: vatandaşın
1: için.
3: Vatandaşın tek gündemi ekonomi, evet.
1: Evet doğru. Ama bir de sizin iktidar olmanız için AK Parti, MHP tarafından oy almanız lazım. Onlar yolsuzluk dosyalarına %100 inanıyor. Burada var. Ama CHP seçmeni öyle bir gündem olmasa bile CHP seçmeni kendi partisine, mesela eğer Özgür Özel olduğunu varsayarak söylüyorum, İstersen 1 milyar dolar aldığını göster, gene CHP'nin oyunu kesmez. Yo, CHP seçmeni.
4: Yok. Cem şunu söyleyeyim, ben CHP tabanında ciddi bir kırgınlık ve bıkkınlık var.
1: Ama bütün anketlerde 30 çıkıyor.
4: Ya anketlere sen şimdi onu bak, doğrusu var yanlışı var ama benim gördüğüm şudur. Öyle bir şey olsa bak ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Tamam, o da olabilir.
4: Partisine yönelik bir mahkeme kararı olsaydı şu anda Ankara'da yüz binler oraya gelirdi, tamam mı? Hiç kimse de durduramazdı. Burukluk
1: bu
4: var.
1: Ortamda
4: kırgınlık var. Uşak olayı çok etkiledi. Bu sürekli bu gayri ahlaki ilişkiler, para pul ilişkileri çok yıprattı, çok yordu. Kesinlikle. CHP tabanını. Bunlara kayıtsız kaldı diyemeyiz. Kadın seçmende çok ciddi bir kırılma var.
1: Ama oyunu değiştirir mi?
4: Dolayısıyla.
1: Bak, Özgür Bey şu an mutlak gelmediğini varsayıyorum. Bir yıldır konuşuyoruz yolsuzluğu. CHP seçmeni ben 2023'e göre bakarak söylüyorum. 25'in altına düşer mi CHP?
4: Ya Cem onu bilemem ben.
2: 25'in altına düşmez abi. Peki. Şimdi bir kere biz analiz yaparken
4: çok az
2: anlık psikolojileri sanki bravo. Yarın seçim varmış gibi aynen değerlendirdiğimizde bravo. Çok sıkıntılı bir analiz yapmış oluruz. Bunun altını çizeyim. Seçime giderken seçmende oluşacak psikoloji, emeklide oluşacak psikoloji, vatandaşta oluşacak umudun hangi tarafa meyil ettiğini iyi analiz etmemiz lazım. Yarın seçim olmayacak. Hı hı. Bir hafta sonra da seçim olmayacak. Bunun bir altını çizelim, bu birincisi. İkincisi, şu anda Özgür Özel İzmir mitinginde şu cümleyi kurdu. Dedi ki ön seçim denebilecek, partinin bütün üyeleri genel başkanı seçsin dedi. Peki siz değişim vaadiyle geldiğinizde ön seçimi ortaya koymamış mıydınız?
4: Doğru.
2: Ön seçimde belediye başkan adaylarını belirlemeyecek miydiniz? Evet belirleyecektiniz ama siz gittiniz yapay zeka diyerek ne kadar yolsuzlukla anılabilecek isim varsa belediye başkan adayı yaptınız. Onlar şu anda yolsuzluklar ortaya çıktığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor duruma soktu. Özkan Yalım, Ekrem İmamoğlu ve benzerleri şu anda yolsuzluklardan arınalım pozisyonuna geldiniz ve evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız gibi bir psikolojiye geldiniz. Bu seçmende ciddi bir güvensizlik oluşturur. Bu bence çok önemli, görülmesi gereken bir meseledir.
4: Peki,
2: bunun
4: Ferhat
2: altını
4: Murat.
2: Kalın kalın çizmek lazım.
4: Çok teşekkür ederim Ferhat Murat, Cem Küçük, Profesör Ersan Şen, Hadi Dündar ve Ankara'dan gene bugün manşetleri atan sevgili arkadaşım TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, şu saatlerde mübarek Kurban Bayramı'nın ilk saatlerine girdik. Hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun, kutlu olsun efendim. Ağzımızın tadıyla kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak nasip olsun. Tüm İslam aleminin ve Türkiye'deki tüm insanlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz efendim. Biz de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bayramın birinci günü yokuz ama ikinci günü ekranda olacağız. Taksim Meydanı kesintisiz yayınına devam edecek. Görüşmek üzere efendim. İyi geceler.
6: TGRT FM Haber. Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın. Bırakabilirsin.org. TGRT FM Haber.
7: Günden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler, iyi bayramlar Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 27 Mayıs çarşambayı gösteriyor. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Yine gündem çok yoğun. Hem iç gündem hem dış gündem. Çok sıcak gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptıklarıyla başlıyoruz. Erdoğan bayrama İstanbul'da giriyor ve bu kapsamda Arife günü annesinin ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra 27 Mayıs darbesinin mağdurlarının ailelerini kabul etti. Ve Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı'yla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arife günü anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrıldı, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı. Bayramın birinci günü, aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin de yıl dönümü. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini kabul etti. Erdoğan, aile üyeleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi de diplomasi trafiğini sürdürdü. İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüşen Erdoğan, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına inandığını belirtti. Türkiye'nin de müzakerelerin olumlu sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Pakistan Başbakanı'na bölgedeki çatışma sürecinde gösterdiği çabayla arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu iletti.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Bahçeli çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, masum yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi.
1: Birlik, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin her zaman barış için çaba göstereceğini söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Gazze ve Tahran'da sivillere yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
2: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır ithamlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyamızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mazlum yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır.
1: Bahçeli, dünyada yaşanan zulüm ve haksızlıklar karşısında Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.
2: Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsileyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
0: Siyasi partiler arasında yaşanan polemikler bayramlaşma programına da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından İYİ Parti ve DEM Parti CHP ile bayramlaşmama kararı aldı. AK Parti ile CHP ise 2 yıllık aranın ardından tekrar bayramlaşacak.
1: Bayramın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanacak. Ancak siyasette yaşanan son gelişmeler bayramlaşma programlarında değişiklik yaşanmasına yol açtı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana AK Parti ile CHP arasında bayramlaşma gerçekleşmiyordu. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesiyle birlikte iki parti de bu tutumunu değiştirdi. Kurban Bayramı'nda AK Parti CHP heyetini ağırlayacak. AK Parti heyeti de CHP'yi ziyaret edecek. Evet. İki parti arasındaki en son bayramlaşma Haziran 2024'teki Kurban Bayramı'nda gerçekleşmişti. Bu bayram yapılacak ziyaretle birlikte 3 bayramlık ara sona erecek. MHP ile CHP arasında da bayramlaşma olacak. Ancak İyi Parti ve DEM Parti CHP ile bayramlaşmayacak.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, TGT Haber Ankara temsilcisi Fatih Ati'ye çok özel açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu arınacağız ve kazanacağız dedi. Öte yandan kendini oldu bittiyle grup başkanı ilan eden Özgür Özel bayramdan sonra bu unvanı da kullanamayacak.
1: Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine geldi. 30 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek. Hem partililerle bayramlaşacak hem de bir miting düzenleyecek. O toplantı öncesi Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Ati'ye çok özel açıklamalarda bulundu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız.
1: Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi. Parti içinde bir komisyon kurulacak. Yolsuzluğa, rüşvete, ahlaksızlığa bulaşanlar partiden tasfiye edilecek.
3: Disiplin süreci kesinlikle işletilecek CHP'de. Bazılarıyla yollar ayrılacak. Bunu net bir şekilde baştan söyleyeyim yani.
1: Özgür Özel, parti genel merkezinde yapılan kapalı grup toplantısının ardından grup başkanı seçildiğini ilan etmişti. Ancak bu seçimin geçersiz olduğu değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre meclis yönetimiyle Kılıçdaroğlu'nun ekibi bu konuda istişare halinde. Bayramdan sonra Özel'in grup başkanı sıfatını da kullanamayacağı belirtiliyor.
3: Özgür Özel'e ikinci şok diyebiliriz yani, öyle anlatayım. Kılıçdaroğlu'nun ekibi meclis başkanlığıyla görüşüyorlar. Meclis başkanlığı şöyle demiş: bu grup başkanlığı geçersizdir.
1: Parti bünyesinde Ekrem İmamoğlu için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı aday ofisi de kapatılacak.
3: Paralel bir genel merkez oluşturulmuş. kurmuştu neredeyse. Ama artık böyle bir yapı kalmayacak. Oradaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatılacak. Yani genel merkeze geçtikten sonra Kemal Bey'in ilk yapacağı işlerden bir tanesi bu.
1: Fatih Atik, mutlak butlan kararının çıktığı gün Kılıçdaroğlu ile görüşüyordu. Çıkışta da bir fotoğraf çektirdiler. Atik, o karenin hikayesini Medya Kritik programında anlattı.
3: Mutlak butlan kararı çıktığında çektirdiğimiz bir fotoğraf. Saat 18.30'da ofisinden ayrılırken Mustafa Kemal Mahallesi'nde mutlak butlan haberini, kararını aldık. Kendisinin CHP Genel Başkanlığına devam ettiği haberini aldığı gün çektirdiğimiz, o güne özel, o günün anısına çektirdiğimiz bir fotoğraf.
0: İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Güney'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. 2009'dan beri süren vurgunda 3,5 milyon TL zarar olduğu saptandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden başkan ve imar müdürü tutuklandı. 3 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.
1: Rüşvet ve yolsuzluk çarkı deşifre edildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve imar müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Suçlama, imar usulsüzlüğü ve organize suç örgütü kurmaktı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve eski Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce gözaltına alındı. Dosyadaki bilirkişi raporlarına göre suç şebekesinin 2009 yılından bu yana aktif olduğu ve milyonlarca liralık kamu zararı oluşturduğu belirlendi. Operasyonda imar müdürü Özgür Bayraktar'la meclis üyesi Sezgin Kuş da yakalananlar arasındaydı. Müteahhitlerden toplanan rüşvet trafiğini ise belediye başkanının eşi Nermin Günay'ın şirketinin yönettiği ortaya çıktı. Soruşturmada firari isimler de var. Belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve Mirya Grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kendilerine ait şirket üzerinden rüşvet pazarlıkları yaptığı alınan beyanlarla dosyaya girdi. Savcılık talimatıyla iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
4: Sonra parayı da konta atmışım.
1: Vurgunun boyutu sadece imarla da sınırlı değil. Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği üzerinden kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Başkanın eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce ile Meclis Üyesi Sezgin Kuş adli kontrolle bırakıldı. Başkan Günay'ın lüks düşkünlüğü de dikkat çekti. Lüks model araçlarından sonra 2,5 milyon euroya satın aldığı teknesi de tepki topladı.
0: Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarları da hareketliydi. Sıkı pazarlıklar yapıldı. İşte son durum.
5: 170! Hadi ayrını gör.
6: Gel işte pazarın babası burada. Pazarın babası.
7: 1 ton 100 kilo öyle benim danam birinci. Bunun gibi ağır yok.
8: Yok.
7: 32 lira burası.
9: Hadi bakalım o. Allah 32.
7: 32'ye bitti. Allah hayrını görsünler.
9: Kurban Bayramı'nın arefesinde Bahçeli Evler Kurban Pazarı'nda hareketlilik devam ediyor. Kimi küçükbaş hayvan tercih ediyor, kimi ise büyükbaş hayvan almayı tercih ediyor.
10: Kurbanlık aldık, küçükbaş alacağız.
11: 220 tane falan getirmiştik, 130'unu sattık.
12: 10-12 tane bir hayvanımız kaldı.
13: Fiyatlar ilk günlere nazaran biraz daha düştü.
14: Arife günü olduğu için.
9: Yüzde kaçlık bir artış var kurbanlık fiyatlarında?
11: %30 gibi bir artış var.
9: Sebebi besicilerin artan maliyetleri.
13: Tamam, yemi var.
9: Arife günü olması dolayısıyla da sıkı pazarlıklar yine de devam ediyor.
15: %90 istiyorum.
16: 150 lira.
9: Er meydanı burası.
15: Evet, er meydanı.
17: Şunu bir ortasını bulalım. 150. Ne şiş yasın ne kebap yasın.
18: Tekret haberi kırmayalım biliyor musun? 13'ün 170'e bitiriyoruz bunu.
9: Alıcısını bulan kurbanlıkların üzerine işte böyle gördüğünüz gibi numaralar yazılıyor.
5: Maşallah, sübhanallah.
9: Ne kadara sattınız peki?
8: Yani dut 280'den 380 arasında satıldı hepsi.
9: Kurban pazarında satışlarını tamamlayan besici artık para saymaya geçti. Öyle ki tüm kurbanlıklar satıldı. Şimdi sıra hesap yapmada.
0: Kurban Bayramı arifesinde Türkiye genelindeki şehitliklerde de hüzün ve gurur biraz yaşandı. Şehitliklere akın eden aileler kahramanların kabirlerini çiçeklerle donatıp dualar okudu.

0: Milyonlarca evde bayram sevinci, şehit ocaklarındaysa yine hüzün vardı. Kurban Bayramı arifesinde yurdun dört bir yanındaki şehitlikler dinmeyen özlemlerin adresi oldu. İlk durak İstanbul Edirne Kapı ve Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ydi. Ateşin düştüğü o yürekler sabahın en erken saatinde kabir başındaydı. Eller mezar taşlarına dokundu. Mermerler Türk bayraklarıyla, taze karanfillerle donatıldı.
1: 10. ayın 6'sında şehit oldu annem. Şemdinli doldu, mayın patladı. Öyle yani. O gün bugündür bayramlarımız bulup geçiyor.
0: Dualar yükseldi, eller semaya açıldı. Cebeci şehitliğinde geride kalan çocuklar unutulmadı. Vakıf yetkilileri çocuklara bayram açlığı ve hediyeler dağıttı. İstanbul'da ise Vali Davut Gül kabir başında şehit aileleriyle birlikte saf tuttu.
2: Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem.
3: Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz.
0: Anadolu'nun dört bir yanında da manzara aynıydı. İzmir Işıkkent Polis Şehitliği'nde Emniyet Teşkilatı şehit meslektaşlarını tek bir an bile yalnız bırakmadı. O kahramanların kabirlerine tek tek karanfiller bırakıldı.
4: Ne oğlum burada diye yani memlekete falan herhangi bir yere şehir dışına çıkmak istemiyorum. Çünkü bırakamam yani yalnız bırakamam. Kalbim gönlüm onunla.
0: Gaziantep'te de arife günü kabristanlar doldu taştı. Mezarlık çevresinde trafik adeta durma noktasına geldi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Aileler evlatlarının mezarlarını temizledi. Elleriyle çiçekler dikti.
5: Bir yandan seviniyor. Şehit annesi babası olduğumuz için. Bir yandan da üzüntü işte gene olmuyor, bitmiyor yani. Ne kadar evlat acısı çok sormuş.
0: Adana, Mersin ve Osmaniye'de de protokol şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Osmaniye'de ise acı ikiye katlandı. Garnizon şehitliğinin ardından Vali Mehmet Fatih Ser'den geçti ve beraberindekiler asrın felaketinde kaybedilen canların yattığı deprem şehitliğine geçti. 6 Şubat depreminde yitirilen vatandaşlar dualarla anıldı.
6: ABD'nin İran saldırısı piyasaları yeniden hareketlendirdi. Brent petrol ve dolarda yükseliş yaşandı. Altında da fiyatlar yine geriledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Brent petrol ve dolar yükselişe geçti. ABD uçaklarının İran'ın güneyine saldırısının ardından taraflar arasındaki görüşmeler yine sekteye uğradı. Saldırıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı. 95 doların altına düşen Brent petrolün varil fiyatı 99 doları geçti. Dolar da yükselişe geçti, 46 liraya dayandı. Hafta başına yükselişle başlayan altın fiyatları da ABD'nin son İran saldırısıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Ons fiyatı %0,85 düşüşle 4550 doların altına geriledi. Pazartesi günü 6740 liraya kadar yükselen gram altınsa 6700 liranın altına düştü. Gümüşün ons fiyatı 76 dolar olurken gram gümüş piyasalarda 115 liranın üzerinde satılıyor.
6: Ateşkesi hiçe sayan İsrail ordusu Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılarda en az 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
0: Lübnan'da ateşkes bir kez daha sözde kaldı. İsrail ordusu ülkede yeni bir saldırı dalgası başlattı. Son saldırılar Hizbullah'la savaşta izleyen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırın talimatının ardından geldi. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde ve doğudaki Beka Vadisi'nde 70'ten fazla noktayı vurdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail topçuları da İsrail sınırı yakınlarındaki köy ve kasabaları hedef aldı. İsrail saldırıları başkent Beyrut'ta yeni bir göç hareketini tetikledi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye Mahallesi'nde gece yarısı büyük karmaşa yaşandı. Binlerce bölge sakini panik içinde evlerini terk etti. Bir grup kuzeye, Beyrut şehir merkezine doğru kaçarken diğer grupsa güneye doğru ilerlemeye çalıştı.
7: TGRT FM Haber.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
14: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Akşemseddin, Hazreti Ebu Bekir'in evladından, Şihabüddin, Sühreverdi'nin torunudur. Babası Şeyh Hamza, alim biridir ve oğlunu mükemmel yetiştirir. Mübarek, dudak uçuklatacak kadar zekidir. Hızlı ilerler ve genç yaşta müderris olur. Osmancık medreselerinde talebe okutur. Evet, yörede hatırı sayılır bir alimdir, ancak işin hakikatine varmak ister. Bunun tek yolu vardır. Ledün ilminde mütehassıs bir velinin huzurunda diz çökmek. Arar, sorar, istihareye yatar. Zihninde iki isim berraklaşır. Bunlardan bir tanesi Halep'teki Zeynüddin Hafî Hazretleri'dir. Diğeri Ankara'daki Hacı Bayramı Veli. Akşemseddin yakından başlar. Önce Ankara'ya gider. Ancak Hacı Bayram Hazretleri'ni kapı kapı teberru toplarken görür ve yıkılır. Nedenini, niçinini sormaz bile, oracıktan döner. Yürür Halep'e. Ancak yolda gördüğü rüyalarda nasibinin Hacı Bayram elinden olduğu işaret edilir. Hatta zincirlerle çekilir ki uyandığında izi vardır boynunda. Şaşkınlık ve pişmanlık içinde Ankara'ya döner. Yüce Veli'yi orak tırpan çalışırken bulur. Mübarek garibin birine yardım eder ki kan ter içindedir. Akşemseddin bin pişmandır, boyun büker ve kavuşur affa. Hacı Bayram Hazretleri bu mütevazı talebesini çok sever, ona hususi bir ihtimam gösterir. Akşemseddin iyi bir hekimdir. Pasteur'den asırlar evvel hastalığa sebep olan mikropları ve karantinanın mantığını anlatır. Hatta o yıllarda seretan adıyla bilinen kanseri teşhis eder. İstanbul'un kuşatıldığı günlerde Fatih Anadolu'daki alimleri ordugaha davet eder. Hepsi mükemmel insanlardır, ancak Akşemseddin'le aralarında anlatılmaz bir muhabbet başlar. Nedendir bilinmez, bu akça pakça veliyi görünce içi rahatlar. Tabiri caizse kanı kaynar. İstanbul gibi bir şehri almak kolay değildir. Dev surlar, haçlı yardımları, derin hendekler, aşılmaz zincirler, Rum ateşi denen bela ve güçlü düşman. Bunlar bilinen şeylerdir ve Fatih her birine tedbir düşünür. Ancak bazı komutanlar zafere inanmazlar. Açıktan açığa, "Bu devletin askerine, akçesine yazık değil mi canım?" derler. Maceranın sırası mı şimdi? Genç sultanı Bizans'la boğuşmak değil, yanındakilerle uğraşmak yorar. Yemeği içmeyi unutur, uykuyu dağıtır. Kendini fena yıpratır. Geceler boyu ağlar ki yastığı hiç kurumaz. Muhasara başlayalı 50 gün geçer, lakin gözle görülür bir ilerleme yoktur. Rumlar yıkılan surları anında yapar, o acayip ateşleriyle zemini değil suyu bile yakarlar. Fidan gibi yiğitler ard arda düşerler toprağa. Sultan Mehmet kalabalıklar içinde yalnızdır. Hatta zaman zaman kuşatmayı kaldırmayı düşünür. Akşemseddin Hazretleri onun zihninden geçenleri okur. "Sakın ha," der. "Asla vazgeçme." Zira o müjdeyi Hızır Aleyhisselam'dan alır. Zaferden zerre kadar şüphesi yoktur. Şehir düşünce Fatih derin bir nefes alır, büyük güç ve itibar kazanır. Genç sultanın şimdi tek arzusu vardır. mihmandarı Resulullah Halid bin Zeyd'in kutlu kabrini bulmak. Akşemseddin Hazretleri kuşatmanın sürdüğü sıralarda türbenin bulunduğu noktaya bir nur indiğini görür. Fatih'i o mahalle götürür. Kısa bir murakabenin ardından iki çınar dalını toprağa diker ve kendinden emin bir ifadeyle "Büyük sahabe bunların arasında yatıyor." der. Ancak etraftan "Ne malum?" diyenler olur. Hatta birileri padişaha akıl öğretirler. "Bu dalları başka bir yere diktir bakalım," derler. "İhtiyar molla fark edebilecek mi?" Fatih denileni yapar, hatta ilk işaret edilen yer kaybolmasın diye mührünü gömdürür. Ama Akşemseddin dallara bakmaz bile, ertesi gün milimi milimine ilk gösterdiği noktaya yönelir. Hatta bir ara durur, "Sultanımızın mührü," der. "Ne arıyor orada?" Büyük Veli bakar, bu mevzu çok tartışılacak, şüpheye mahal bırakmaz. "Kazın," buyururlar. Toprağın bir kulaç altından yeşil bir taş çıkar. Üstünde "Haza Kabri Halid bin Zeyd" yazılıdır. Kalabalık bir hoş olur. Derhal türbe ve mescit hazırlıklarına girişirler. Günler geçer, Fatih Akşemseddin Hazretlerine sıkça gelip gitmeye başlar. Öyle ki devlet işleri oyuncak gelir gözüne. Sarayı otağa bırakıp döşeyi tekkeye sermeye niyetlenir. Nitekim bir gün "Ne olur," der, "beni de dervişleriniz arasına alın." Akşemseddin, hani Fatih'e baba muamelesi yapan o gül yüzlü muallim birden ciddileşir, celalli bir edayla "Hayır," der. "Osmanoğullarının dervişe değil, sultana ihtiyacı var." Ama Sultan Mehmed'i iyi tanır. Yine gelecek, hem bu kez ısrar edecektir. Buna fırsat vermez. Pılısını pırtısını toplamadan uzaklaşır İstanbul'dan. O yıllarda kuş uçmaz, kervan geçmez bir kuytu olan Taraklı'ya çekilir, sonra Göynük civarlarına yerleşir, kendi halinde talebe yetiştirir. Ama duaları Fatih'le birliktedir.
1: TGRT FM.

0: İslamiyet hakkında Napolyon şöyle demiştir. Tarihi askeri dahi, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransız İmparatoru 1. Napolyon, Mısır'a girdiği 1798 senesinde İslamiyet'in büyüklüğüne, doğruluğuna hayran kalmış, hatta bir aralık Müslüman olmayı bile düşünmüştü. Scherfils'in Bonaparte et İslam ismindeki eserinde aynen şöyle diyor. Napolyon şöyle diyordu. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini, Musa aleyhisselam kendi milletine, İsa aleyhisselam kendi ümmetine, fakat Muhammed aleyhisselam bütün dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan 6 asır sonra Muhammed aleyhisselam kendisinden evvel gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa aleyhisselamın bildirdikleri Allah-u Teala'yı Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, yani Aryus'e tabi olan Hristiyanlar ve hakiki İsa dinini bozarak onlara üç tanrı, yani Allah, Allah'ın oğlu, Ruhul Kudüs gibi kimsenin anlayamayacağı akideleri yaymaya çalışanlar şarkın sulh ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed aleyhisselam onlara doğru yolu gösterdi. Araplara Allah-u Teala'nın bir olduğunu, onun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah'a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir adet olduğunu anlattı.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Captain Cousteau, Fransız. Fransa'da Müslümanlık her sanatta, her cihette şöhret kazanmış kimseler arasında hızla yayılıyor. Hristiyanlığı bırakarak İslam dinini tercih edenlerin adedi 100.000'e ulaştı. Katolikliğin Fransa'da en yüksek makamı olan Paris Arşövekliği bu rakamı onayladı. İslam dinini seçenlerin sadece işsizler, memurlar değil, her cihette şöhret kazanmış kimseler olması nazarı dikkati çekmektedir. Müslümanlığı tercih edenlerin arasında denizaltı araştırmalarıyla bütün dünyanın yakından tanıdığı Kaptan Cousteau yer alıyor. Fransa'da dünyaca meşhur kimselerin Müslümanlığı kabul etmelerinin tesirleri devam ederken, dünyanın en meşhur denizaltı kaşiflerinden Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmekle hayatının en doğru kararını verdiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan Yaşayan Deniz programı ile okyanusların sırlarını bir bir gözler önüne getiren Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmesine asıl sebep olan vakanın Atlas Okyanusu ile Akdeniz sularının birbirine karışmadığını tespit ettikten sonra, bunun 1400 sene önce dünyaya indirilen Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulduğunu, görmesi olduğunu

Kaptan Kusto, İslam dinini tercih etmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı. 1962 senesinde Alman ilim adamları Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda Kızıldeniz'in suyu ile Hint Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmadığını bildirmişlerdi. Biz de Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in sularının birbirine karışıp karışmadığını tetkik etmeye başladık. Evvela Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve kesafeti ile ihtiva ettiği canlıları tespit ettik. Aynı araştırmaları Atlas Okyanusu'nda tekrarladık. İki su kütlesi binlerce seneden beri Cebel-i Tarık Boğazı'nda birleşiyordu. Bu vaziyette iki su kütlesinin karışmasıyla tuzluluk, kesafet yani yoğunluk gibi unsurların birbirlerine eşit, hiç olmazsa yakın olması icap ediyordu. Halbuki her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu kendi hassasını koruyordu. Yani iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi, İki deniz suyunun birbirine karışmasına mani oluyordu. Bu hali anlattığım Profesör Maurice Bucaille, bunda şaşıracak bir şey olmadığını, İslam'ın kutsi kitabı Kur'an-ı Kerim'in bunu açık bir şekilde yazdığını söyledi. Hakikaten bu hal Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru açıklanıyordu. Bunu öğrenince Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın kelamı olduğuna inandım, hak din olan İslamiyet'i seçtim, İslam dini manevi gücüyle bana kaybettiğim oğlumun acısına dayanma sabrını da verdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek.

0: O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox dünya şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
9: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
10: Maruf-i Kerhi, evliyanın büyüklerinden. Adı Maruf bin Firuz olup künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup Maruf-i Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye-i Aliye'nin büyüklerindendir. O, İranlı Hristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken, Hristiyanlığı öğrenmesi için bir rahibe gönderilmişti. Kardeşi İsa, onun İslam'ı kabul edişini şöyle anlatmaktadır. Ben ve kardeşim Maruf bir okula gidiyorduk. Hristiyan hoca, rahip, çocuklara haşa Allahü Teala üçtür. Baba, oğul ve Ruhul Kudüs, kutsal ruh derdi. Kardeşim Maruf da Allah birdir, birdir diye bağırırdı. Rahip onu her tarafını yara bere içerisinde bırakacak şekilde döverdi. Bu böyle devam etti. Nihayet bir gün rahip her tarafını parçalar şekilde dövünce kaçtı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine annem ona olan sevgisinden her gün gözyaşı döktü ve eğer Allahü Teala oğlumu geri gönderirse o hangi dindeyse ben de o dine tabi olacağım diye dua etti. Annesi böyle ağlayıp gözleri yolları beklerken evden kaçan Maruf-i Kerhi kendi halini şöyle anlatmaktadır. Ayaklarım şişmiş, elbiselerim parçalanmış bir halde Küfe'ye geldim. Adetim mescitlerde kalmaktı. Burada da mescide gittim. Orada mübarek, yüzün nur saçan bir zatın etrafında bir kısım insanlar halka olmuşlar ve onun anlattıklarını dinliyorlardı. Cemaat o zatı öyle dinliyordu ki sanki başlarının üzerinde kuş vardı. O zata yaklaştım ve dinledim. Şöyle diyordu. Kim Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirirse Allahü Teala da ondan tamamen yüz çevirir.

kim kalbiyle Allahü Teala'ya kavuşmayı arzu eder ve ona koşarsa Allahü Teala onu rahmetiyle karşılar. Bütün herkesin kalbinde onun muhabbeti hasıl olur. Ona gelirler. Dertlere ve belalara sabreden kimseye de rahmetini ihsan eder. Bu zat Muhammed bin Semmak idi. Onun bu sözleri kalbime çok tesir etti ve beni yaratan Allahü Teala'ya yöneldim. Benim gizli ve açık her şeyimi bilen Rabbime kavuşmayı istedim. Allahü Teala da duamı kabul buyurdu. Beni Şeyh İbni Semmak'a götürdüler. İbni Semmak başımı okşadı ve "Merhaba ey Rabbini arayan kişi. Merhaba ey Allah'ın sevgisine ve muhabbetine kavuşan kişi." dedi. Bu sözleri işitince babama beni kötüleyen rahibi hatırladım ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine "Sen ağlıyor musun?" dedi. "Evet efendim," dedim. Ve rahibin sözünü hatırladım. Çünkü o rahip hep hakaret ederek beni babama kötülerdi. Tam bu sırada "Rahibin sözü mü?" diye sordu. Ben buna çok hayret ettim. Bunu nasıl biliyordu? "Evet," dedim. "Bana Allahü Teala'ya dua et. Senin duan müstecaptır, kabul olur," buyurdu. Ve ben de Allahü Teala'ya dua ettim. Daha sonra öğrendim ki rahip de Müslüman ve salih müminlerden olmuş. Sonra İbn-i Semmak beni İmam-ı Ali Rıza'ya götürdü. Durumu ona anlattı ve onun elinde Müslüman oldum. Maruf-i Kerhi, Davud-i Tayyi Hazretlerinden feyz almış olup, büyük velilerden Sırrı-i Sekati de Maruf-i Kerhi'den ders ve feyz alarak yetişti. Harun Reşit ile aynı zamanda yaşadı. Muhaddis olup, zamanının meşhur hadis alimlerinden hadis dinledi. Maruf-i Kerhi, Bağdat'ın imamı ve zahidi lakabını aldı. Dinde imam olup, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam ilimlerinde büyük bir alimdi. Bütün bu ilimlerde hüccet, senet idi. İçtihat makamına erişmişti. Buyurdular ki, kim kibirli olur, kendini büyük görürse Allahü Teala onu yere vurur. Kim Allahü Teala ile münazaa ederse, karşı gelirse Allahü Teala ona gazap eder. Kim Allahü Teala'ya hile yapmaya kalkarsa o Allahü Teala'ya boyun eğer, hilesinden vazgeçer. Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim de Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Maruf-i Kerhi'ye "Dünya sevgisi kalpten nasıl çıkar?" diye sorulduğu zaman Allahü Teala'ya karşı halis sevgi, tam bir muhabbet ve hüsnü muamele ile, yani Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak ve men ettiklerinden sakınmak ile kalpten çıkar buyurdu. Kim öldükten sonra unutulmak istemezse güzel amel işlesin ve isyan etmesin. Yine buyurdular ki muhabbet öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir. Ancak Allahü Teala'nın bir ihsanıyla elde edilir. Kulun malayani, boş ve faydasız konuşması Allahü Teala'nın onu zelil ve yalnız bırakmasının alametidir. Tasavvuf, hakikatleri almak ve halkın elinde olan dünya malından ümidini kesmek, uzaklaşmaktır. Evliyanın üç alameti vardır. Düşüncesi hak ola, işleyeceği işi hak ile işleye
meşguliyeti daima Hak ile ola. Üstün olmak sevdasında olan ebedi olarak felah bulmaz, kurtulamaz. Sualsiz ve karşılıksız vermeye çalış. Allahü Teala bir kuluna iyilik murad ederse hayırlı amel kapısını açar, söz kapısını kapar. Kişinin işe yaramaz söz konuşması bedbahtlıktır. Kötülük murad ettiğinde ise bunların aksini yapar. Amelsiz cenneti istemek ve emrolunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır. Mertliğin alameti üçtür. Hilafsız tam bir vefa, istenmeden vermek ve kendisine cömertlik, iyilik yapılmadan başkalarını methetmek. Dünya dört şeyden ibarettir. Mal, söz, uyku ve yemek. Mal, insanı Allahü Teala'ya isyan ettirir. Söz, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Uyku, insana Allahü Teala'yı unutturur. Yemek ise insanın kalbini katılaştırır. Dilini başkalarını kötülemek ve aşağılamaktan koruduğun gibi methetmekten de koru. İlim sahibi ilmiyle amil olduğu takdirde bütün müminlerin kalbi onun olur. Yani bütün müminler onu sever. Kim mümin kardeşinin bir ayıbını örterse Allahü Teala onun bu işinden dolayı bir melek yaratır. Onun elinden tutar ve o melekle beraber cennete girer. Sakındığın şeyi bilmeden nasıl müttaki olursun? Faiz yersen, bir kadınla karşılaştığında gözlerini sakınmazsan, kılıcını omzundan indirmezsen, takva sahibi olamazsın. Kim bulunduğu yerdeki cemaatle namazı kılarsa, şimşek çakması gibi sıratı geçer. Yüzü, dolunay gecesindeki ay gibi olur. Ona şehit sevabı gibi sevap vardır. At, onun için bir tay doğurur ve cennette onun sırtında gider. Allahü Teala bir kuluna hayır dilerse, ona amel kapısını açar ve cedel, sert tartışma kapısını kapatır. Allah bir kuluna da şer dilerse, ona amel kapısını kapatıp cedel kapısını açar. Amelsiz cenneti istemek, günahlardan bir günah, sebepsiz şefaat beklemek bir çeşit kibir, itaat etmeyen bir kimsenin rahmet dilemesi de cehalet ve ahmaklıktır. İbn-i Muvaffak anlatıyor. Maruf'tan dinledim. O şöyle dedi. Allahü Teala kulunu imtihan eder. Kul ise insanlarla konuşurken halinden şikayet eder. Hak Teala, kulum, seni hatalardan temizlemek için imtihan ettim. Niçin beni şikayet ediyorsun? Der. Muhammed bin Şuca anlatıyor. Maruf bana, dilini yermekten koruduğun gibi, övmekten de koru, dedi. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bir gün talebeleriyle Dicle kenarındaki bir hurmalıkta oturuyorlardı. Baktılar ki Dicle'nin yukarısından bir kayık geliyor. Kayıkta da birkaç erkek içki içip nara atıyor. Bu nahoş manzara karşısında talebeleri, "Efendim, bir dua edin de Allahü Teala bunları bu nehirde boğsun ve insanlar onların zararlarından kurtulsunlar." deyince o, "Ya Rabbi, sen bu kullarını dünyada neşelendirdiğin gibi ahirette de neşelendir." buyurdu. Talebeleri bu duanın mana ve sırrını anlamadıklarını söyleyince,
benim söylediğimi Allahü Teala bilir. Bekleyin, şimdi sırrı açığa çıkar, buyurdu. Biraz sonra o topluluk Maruf-i Kerhi'yi görünce sazlarını kırdılar, şaraplarını döktüler ve titremeye başladılar. Maruf'un el ve ayaklarına kapanıp tövbe ettiler. Maruf-i Kerhi, gördüğünüz gibi herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu, ne de bir kimse onlardan rahatsız oldu, buyurdu. Onun sıkça yaptığı dualardan birkaçı şöyledir. Allah'ım, insanların bizim iyi taraflarımızı övüp, menfi taraflarımızı gizlemeleriyle bizi gurura kaptırma. Bizi seninle karşılaşacağına inananlardan, senin hükmüne razı olanlardan, senin verdiğine kanaat edenlerden ve senden hakkıyla korkanlardan eyle. Allah'ım, bana cezanla eziyet edip beni kusurlarımdan sorumlu tutma. Katında hatalarım çoktur. Affet. Amelimi kolaylaştır ve kabul et. Senden daha mükemmel ve daha müstağni yoktur. Verdiğin cezandan kurtulan da yoktur. Enbiyanın ilahı, evliyanın velisi. Sana denk kimse yoktur. Sen eskimeyen yeni, ölmeyen dirisin. Seni senle tanıdım. Sen olmasan seni bilemezdim. Övülensin, yücesin. Ey ehli hayrı hayra ulaştıran ve onlara yardım eden, bizi ıslah et ve bize yardım et. Mübarek halleri. Maruf-i Kerhi, dinin emirlerini gözetmekte, ibadette, haram ve şüphelilerden kaçmada çok meşhur olmuştu. İmam Ali Rıza'nın hizmetinde bulunmuş, onun çocuklarıyla beraber yaşamış ve Ehl-i Beyt'ten bilinmişti. İmam Ali Rıza, Maruf, huy ve muhabbet bakımından Ehl-i Beyt'tendir. Fakat ırk ve nesep bakımından değil. Muhakkak o, kerem ve izzet bakımından, Selman-ı Farisi'nin ceddimize ilhak edilip Ehl-i Beyt'ten sayıldığı gibi, o da bize dahil edilmiştir, buyurdu. İmam Ali Rıza'nın halifelerinden idi. Maruf-i Kerhi'ye sadece alimler değil, rahipler de hayrandı. Rahip Sevban, Maruf ile yaptığı bir sohbet sonrasında onun sözlerinden çok etkilenerek İslam'a girmiş ve hakkında şu övgü dolu sözleri söylemiştir. Yeryüzünde bu adamdan sonra ne daha hayırlı, ne de hayırda ona benzeyen bir kişi gördüm. Dünyada onun yerini dolduracak birisi yoktur. Eğer bana başka kelimelerle söyleseydi, herhalde Mesih zamanından beri benim ve atalarımın dinini terk ederdim. Maruf-i Kerhi, herkese hüsnü muamelede, güzel davranışlarda bulunduğundan, vefat ettikten sonra Hristiyanlar ve Yahudiler onun kendilerinden olduğunu iddia ettiler. Müslümanlar ise o bizdendir dediler. Bu iddialar olurken hizmetçilerinden biri gelip, Efendimizin bize şöyle bir vasiyeti var. Benim cenazemi yerden kim kaldırırsa ben o zümredenim, buyurdu. Diye haber verince Hristiyan ve Yahudiler geldiler. Ama mübarek cenazesini yerden kaldıramadılar. Cenazesini Müslümanlar kaldırdı ve oraya defnettiler. Buyurdular ki, dünya kaynayan bir kazan ve pisliklerin atıldığı bir heladır. Tertemiz olanların kalpleri takva ile örülür ve iyilikle ışıldar. Günahkârların kalpleri günahla kararır ve kötü niyetle kör olur. Kim Allah'a karşı kibirlenirse, Allah onu yere vurur.
Kim onunla münakaşa ederse ona boyun eğdirir. Kim onu aldatmaya çalışırsa Allah onu kandırır. Kim ona dayanırsa onu güçlendirir. Kim ona karşı mütevazı olursa da onu yükseltir. Buyurdular ki, Maruf-i Kerhi, Enes bin Malik ve İbn Ömer'den şu hadisi şerifi rivayet etti. Peygamber Efendimiz'e Eshab-ı Kiram'dan birisi geldi ve "Ya Resulallah, beni cennete götürecek ameli göster." diye sordu. Peygamberimiz "Gazaplanma, kızma." buyurdu. Bu sefer o zat "Bunu yapamazsam ya Resulallah." diye sorunca Peygamberimiz "Her gün ikindi namazından sonra 70 kere istiğfar et. Allahü Teala senin 70 senelik günahını affeder." buyurdu. Yine Maruf-i Kerhi Enes bin Malik'ten rivayette Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse nafile bir hac ve umre yapmış gibi sevap kazanır. Maruf-i Kerhi Abdullah bin Musi, Abdülala, Yahya bin Ebu Kesir, Urve, Hazreti Ayşe'den Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Din Allah için sevmek ve Allah için buğz etmekten ibarettir. Hubbu fillah ve buğdu fillah ve Allah için buğz etmekten hubbu fillah ve buğdu fillah ibarettir. Maruf-i Kerhi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis mutmainne olmadıkça hakiki Allah sevgisi tadılamaz. Fena makamına kavuşmak, Allahü Teala'da fani olmak isteyen ondan gelen her şeye, dert ve belalara razı olmalıdır. Vefanın hakikati, gaflet uykularından uyanmaktır. Ve bütün gayelerin, her türlü dünya arzularından kurtulup uzaklaşmasıdır. Hakka yönelip, ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. Kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse, her işinde sünnet-i seniyyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte aramalıdır. Kalp nurunu da sohbeti olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Sadık talebinin alameti şudur ki, bir an dahi olsun Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek farzlara ve sünnetlere devam etmeli, dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Vera ve zühtten ayrılmamalıdır. Zühde ibadet etmek niyetiyle sarılmalı, yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Muhabbet, yani Allahü Teala'yı sevmek, marifetin, yani onu tanımanın ve Hakk'a giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, yani sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur. Yürürken böbürlenmek ve kibirlenmek mekruhtur. Ancak orta halli yürümelidir. Zira kibirli yürüyenlere Allahü Teala buğz eder. İnsanların farkında olmadan ortaya çıkan kusurlarını görmemelidir. Gıybet, Müslüman kardeşini arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin bir ayıp, bir noksanlık ile zikretmendir. Dili tutmak, malayani,
boş ve lüzumsuz şeyleri konuşmaktan uzaklaşmak müstehaptır. En iyisi susmaktır. Konuşulacaksa başkasına ve kendisine faydalı olacak şeyi konuşmalıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak, ilim öğretmek, Allahü Teala'yı zikretmek, emr-i maruf ve nehy-i münkerde bulunmak, insanların arasını bulmak gibi. Abdullah bin Mes'ud Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'ya asi olmaktan sakının. Kur'an-ı Kerim üzerinde ihtilafa düşmekten kaçının. Kur'an-ı Kerim üzerinde münakaşa etmeyin. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler arasında tenakuz yoktur. Kur'an-ı Kerim ebedidir. Kur'an-ı Kerim'in vecihlerinden birini inkâr etmek, Kur'an-ı Kerim'in hepsini inkâr etmek demektir. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki: Öğrenmek istediğiniz kadar ilim öğrenin. Fakat öğrendiğinizle amel etmedikçe hiçbir ilmin faydasını göremezsiniz. Huzeyfe Hazretleri buyurdu ki: Ey Kur'an-ı Kerim okuyanlar, Allahü Teala'ya karşı gelmekten sakının. Sizden öncekilerin yolundan yürüyünüz. Vallahi eğer onları takip ederseniz büyük bir yol kat etmiş olursunuz. Şayet onların yolundan ayrılırsanız dalalet ve bataklığa düşersiniz. İbni Mesud Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'nın zikredildiği meclisler ilmin yaşatıldığı ve kalplerde huşunun meydana geldiği yerlerdir. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdu ki: Her gün gece ve gündüz en çok sevdiğim şey Kur'an-ı Kerim okumaktır. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya doymazdınız. Ebu Ümame Hazretleri buyurdu ki: Hoşunuza giden veya gitmeyen şeylere sabredin. Doğrusu sabır güzel bir huydur. Dünya sizi şaşkına çevirdi. Eza ve cefaları yavaş yavaş size içirdi. Zevk ve süsüyle sizleri kendisine çekti. Ebü'd-Derda Hazretleri buyurdu ki: Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Zira susmak büyük bir akıllılıktır. Konuşmaktan çok dinlemeye çalış. Seni ilgilendirmeyen hususlarda konuşma. Hayretini mucib olmayan şeylere gülme. İşin olmayan yere gitme. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki: Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri Resulullah Efendimizin zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbni Ömer Hazretleri: İnsanlar güzel görse bile her bid'at dalalettir buyurdu. Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur, dinden çıkar. Dost doğru ol. Bid'atten ve bid'atçı olmaktan çok sakın. Allah eklerde zerre miktarı bir hayır, iyilik bulundurmadı. Bunlar şeytanın süsleridir. Şeytan bunları insanlara güzel gösterir. Allahü Teala müminlerden bir zümreyi kabirlerinden kanatlı olarak diriltir. Sur üfürüldüğü zaman kabirlerinden uçarlar. Cennet-i âlâya koşarlar. Onları melekler karşılar ve onlara siz kimsiniz derler. Onlar müminlerdeniz. Ümmet-i Muhammed'deniz. Ümmet-i Kur'an'danız derler. Melekler siz sırat'ı gördünüz mü derler. Hayır diye cevap verirler. Siz haşrı gördünüz mü? Hayır. Siz Allahü Teala'yı gördünüz mü? Biz onun nurunu gördük. Peki siz dünyada ne amel yapardınız? Biz ona kulluk ettik. Ondan başka her şeyden yüz çevirdik. Allahü Teala bize hesaba çekilecek bir dünyalık vermedi derler. Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder,
ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur.

Kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki: İyi arkadaşla arkadaşlık yalnızlıktan, yalnızlık kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki: Bid'at ehliyle dostluk kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören Allahü Teala'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, malayani konuşulmaz. İmam Şafii Hazretleri buyurdu ki: Vakit düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bid'at ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Düşmanın senden emin olmadıkça kamil olamazsın. Dostun emin olmazsa senden nasıl hayır bulunabilir? İtaat etmiyorsan bari asi olma. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki: Kim gözünü haramdan korursa Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Maruf Kerhi Hazretlerinin bir dayısı şehrin valisiydi. Vali bir gün şehrin kenar mahallelerini dolaşırken Maruf Hazretlerini gördü. Bir kenarda oturmuş ekmek yiyordu. Önünde de bir köpek. Bir lokma kendi ağzına, bir lokma da köpeğin ağzına koyuyordu. Dayısı, köpekle birlikte yemeye utanmıyor musun deyince, utandığım için bu zavallıyı yediriyorum dedi. Ve başını kaldırıp havadaki bir kuşa seslendi. Kuş uçup eline kondu ve kanadıyla başını ve gözünü örttü. Maruf Kerhi Hazretleri, Allah'tan utanandan her şey utanır buyurdu. Ve dayısı bu hali görüp bu sözü işitmekle hem hayret etti hem de oradan uzaklaştı. Bir gün abdesti bozuldu. Hemen oracıkta teyemmüm etti. İşte Dicle, niçin teyemmüm ettiniz dediklerinde,
oraya gidinceye kadar acaba yaşayabilir miyim? Ölüverirsem abdestsiz olmayayım, dedi. Maruf-i Kerhi Hazretleri, dostlarıyla yapmış oldukları çeşitli sohbetlerde buyurdular ki, akıllı olmayan kimse, dünyanın zevklerine ve lezzetlerine dalar. Akıllı kimse ise, buna düşkün olmaz. İnsan, gaflet içindedir. Halbuki zaman bitmektedir. Zaman pek kıymetlidir. Kıymetinin bilinmesi lazımdır. Fakat görüyorum ki, zamanı çok kolay zayi ediyorsun, boşa geçiriyorsun. Edepli insanın aklı, daima doğruyu gösterir. Görüşü isabetlidir. Sözü hoş, işi güzeldir. İnsanın edebi, et ve kan gibidir. Bu iki şey olmadan vücudun düzgün olması düşünülemez. Terbiyeli bir insanı binlerce cahille tartmış olsak, edepli ağır gelirdi. Yine bir güzel sözde, edep maldır, kullanılması ise kaidedir denilmektedir. Hükümdarlardan biri oğluna vasiyette bulunurken şöyle diyordu. Ey oğul! İnsan şu iki şeyle efendiliğe erişir. İsterse malı mülkü olmasın. İlim ve edep. Ey oğul! Büyüklerle otur. Alimler arasında bulun. Zira onlarla beraber olmak güzeldir. Meclislerinde bulunmak bir ganimet ve sohbetleri selamettir. Büyüklerimiz şöyle buyurmuşlardır. Babalar oğullarına, İlim ve edepten daha kıymetli bir miras bırakmamışlardır. Çünkü çocuklarına ilim ve edebi miras bırakmakla onlara mal ve makam kazandırmışlardır. Eğer onlara ilim ve edep değil de mal bırakmış olsalardı, malı zayi ettikten sonra bir hiç olurlardı, buyurmuştur. Büyükler yine şöyle derlerdi. En güzel miras edep. En iyi arkadaş, güzel ahlak. En iyi önder, muvaffakiyet. En kârlı ticaret, çalışmaktır. Akıldan daha güzel mal olmaz. İstişareden sağlam akıl olmaz. Cehaletten fazla fakirlik olmaz. Edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de, bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Üç şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Bil ki, akıl güzel bir vasıf, yüce bir ahlak olup, hakkı batıldan ayıran bir miyardır, ölçüdür. Başka bir tarife göre akıl, caiz olanların caiz olduğunu, mümkün olmayanların imkansız olduğunu bilmektir. Bunun neticesinde doğru ve sağlam bir düşünce, doğru görüş ve iyi idare düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bazı alimler akıl nedir sorusuna şu cevabı vermişlerdir. Doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Yine alimler Allahü Teala'nın insana en büyük hediyesinin ve ihsanının akıl, en büyük musibetin de cehalet olduğunu söylemişlerdir. Cahil, ömrünün uzun olmasına, akıllı, amelinin ihlaslı olmasına bakar. Alimler buyuruyorlar ki, akıllı insanlar kendilerini yorar, başkalarını rahat ettirirler. Ahmak insanlar ise, başkalarını yorarak kendilerini rahat ettirirler. Akıl, binici, ilim, sürücü, nefis ise, huysuz bir hayvandır. Sürücü olmadan binici olursa, nefis huysuzlaşır. Binici olmadan sürücü olursa, sağa sola zikzak çizer. Biniciyle sürücü bir araya, biniciyle sürücü bir araya geldiğinde, ister istemez doğru yürür. Sabır, bütün iyi vasıfların, özelliklerin en üstünü ve önde gelenidir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte sabır, müminin en samimi dostu,
Hilm onun yardımcısı, akıl delili, yol göstericisi, amel kumandanı, rıfk, yumuşaklık onun babası, hayır onun kardeşidir buyurdu. Fazilet yönünden elbette ki ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırla olur. Sabır, sebat, dayanmak demektir. Bir kimsede iyi bir haslet, özellik olsa, fakat o kimse işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu derli toplu, düzenli tutması gibidir. Demirin mıknatısa bağlanmak istediği, mıknatısın demiri çekmesi gibi, zafer de sabra bağlıdır. Sabır, zaferdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, biz ve bütün büyükler tecrübeyle anladık ki, sabırdan daha faydalı bir şey yoktur. Sabırla bütün işler yolunda gider. Bütün işlerin tedavi edicisidir. Fakat onu tedavi eden yoktur. Süleyman aleyhisselam, biz kazancımızın en hayırlısı olarak sabrı bulduk dedi. İsa aleyhisselam ise, ey havarilerim, bana inananlar, arzu ettiklerinize ancak sabırla kavuşabilirsiniz buyurdu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh buyurdu ki, insanların en üstünleri ceza vermeye gücü yettiği halde affedenlerdir. İnsanların aklı en noksan olanları ise kendinden aşağıda ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. Süleyman aleyhisselama her nimet verildi. O şükretti. Eyüp aleyhisselama hastalık verildi. O sabretti. Yusuf aleyhisselam ceza vermeye muktedir olduğu halde suçlu kardeşlerini affetti. Muhammed aleyhisselama eziyet ve işkence yapıldı. O bunlara sabretti ve yapanları affetti. Şükürle nimet devam eder. Nimete küfredilir. Kadri kıymeti bilinmezse gider. Nimeti koruyan şükürdür. Şükür nimetleri çoğaltır ve insanı cezadan korur. Nimetlere şükretmeyen hayvanlardan sayılır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimete şükredenlere onu arttıracağını Allahü Teala bildirdi. Nimete küfredenlerin elinden o nimet alınır. Nimetin kıymetini bilmemek onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise onu devamlı kılar ve arttırır. Maruf-ı Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbetlerde buyurdular ki, İlim ganimettir, sükût kurtuluştur, halktan bir şey ummamak rahatlıktır, zühd afiyettir. Bir göz açıp kapatacak kadar Allahü Teala'yı unutmak, onun verdiği emanete hıyanettir. Almayı vermekten daha tatlı gören hal sahibi olamaz. Fakirliğin kendine has bir nuru vardır ki onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurdu mu nur gider. Veli olduğu söylenen kimse dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse ondan sakınmak lazımdır. Bir kimse halkı doğru yola davet ettiği halde kendisi bu yolda değilse halkı fitneye düşürür. Çok az da olsa nefsine uyan kimse hür değildir. Hürriyetin tadını alamaz. Nefis ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmakla huzur bulmak cennettir. Bu halden yüz çevirmek ateştir. Allahü Teala'ya yakınlık lezzettir. Ondan ayrılmak, ona karşı yabancılık ölümdür. Kalp birçok tarafa yönelebilir. Onu hangi tarafa yönlendirirsen
başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye şehvet arzusuyla bakan kimse o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz. Mukarreb odur ki kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar ve sair afetlerden salim, ihlas ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kalptir. İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir, hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse onu felaketlerden, sıkıntılardan, sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kim dünyayı, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri istemekle meşgul olursa, Allahü Teala onu zillete müptela kılar. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harap olmuştur. Nefsini tanıyan kimse, insanların övmelerine aldırmaz. Salihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü Teala'nın kendisini salihlere hürmet etmekten mahrum ettiği kimse, insanlardan gelen sıkıntılara müptela olur. İhlasın alameti, her an Allahü Teala'yı müşahede etmek, ondan başkasına hatırına bile getirmemektir. Hatası olan kimsenin bu hatasına üzülerek kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkâr olan kimsenin itaatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Hakiki alim, yol gösterici zat, güzel ahlakıyla sana doğru yolu gösteren, gidişatıyla seni kuvvetlendiren, nurlarıyla senin batınını aydınlatan zattır. Vefa, kalbin ezeliyetin nuru ile ünsiyet peydâ edip, Allahü Teala'dan başkasına muhabbeti bırakarak, ona yakînin de ısrarlı olmasıdır. Edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Mürüvvet ise Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi hatırlamayan kalple zikre devam etmek, sözlerinde ve işlerinde Allahü Teala'nın emrine uymak, içte ve dışta Allahü Teala'dan başka her şeyden uzak durmak, kendisine bir sermaye olan vaktini iyi değerlendirmekten ibarettir. Bir kulda bu üç haslet, vefa, edep ve mürüvvet bulunursa, Allahü Teala'ya yakin olmanın tadını tatmış olur. Onun gönlüne ondan ayrı kalmanın korkusundan bir kor düşmüş olur. Ona kavuşmak ateşiyle yanmaktan kurtulamaz. Faydasız söz söylemek ve herkesle haşır neşir olmak, Allahü Teala'dan yüz çevirmenin alametidir. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine
ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetleriyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. Doğruluk insana emniyet verir. Akrabayı ziyaretin devamlı olması icap eder. Akrabayı ziyarete gitmemek musibettir. Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk kuvvettir. İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis mutmainle olmadıkça hakiki Allah sevgisi tadılamaz. Vefanın hakikati gaflet uykularından uyanmaktır ve bütün gayelerin her türlü dünya arzularından kurtulup uzaklaşmasıdır. Hakka yönelip ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. Kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse her işinde sünnet-i seniyyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte aramalıdır. Kalp nurunu da sohbete olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Sadık talebenin alameti şudur ki, bir an dahi olsun, Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek, farzlara ve sünnetlere devam etmeli, dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Vera ve zühtten ayrılmamalıdır. Zühte, ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip, dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Muhabbet, yani Allahü Teala'yı sevmek, marifetin, yani onu tanımanın ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, yani sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini anlatalım. Maruf-ı Kerhi Hazretleri bir gün namaz kılmak için ikamet okudu ve sonra Muhammed bin Ebu Tevbe'ye öne geçip namaz kıldırmasını istedi. Kendisi imam olmadı. Muhammed bin Ebu Tevbe imamlık yapmaktan çekindi ve Maruf-ı Kerhi Hazretlerine, "Eğer bu namazı kıldırırsam başka namaz kıldırmam," dedi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri bu sözü beğenmedi ve "Nefsinden konuşuyorsun. Başka bir namaz kıldıracağını düşünmek, başka bir namaz vaktine kadar yaşayacağım diye konuşmak, tuli emel, uzun arzu sahibi olmaktır. Tuli emel sahibi olmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Çünkü tuli emel hayırlı amel yapmaya mani olur," buyurdu. Bir adam Maruf-ı Kerhi Hazretlerine gelerek, "Ey efendim, benim Allahü Teala'ya nasıl kavuşacağımı bana öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Maruf-ı Kerhi Hazretleri onun elinden tutup padişahın kapısına getirdi. Kapının önünde ayağı kırık duran bir adam buldular. Soru soran zata o kimseyi gösterip, "İşte bunun gibi olursan
Allahü Teala'ya vasıl olursun buyurdu. Bununla ayağının ikisi de kırık bir köle efendisinin kapısının önünde nasıl durur ve hiçbir yere ayrılmazsa, bir kul da Allahü Teala'nın kapısında her an bekler, hiçbir yere ayrılmaz ve isyan etmezse Allahü Teala'ya kavuşur demek istedi. Maruf-i Kerhi Hazretleri talebelerine yapmış oldukları çeşitli nasihatlerde buyurdular ki, kabirde mevtalar boğulmak üzere olan bir vatandaşa benzer. Bu insana ne yapılır? Ekmek verilmez, su verilmez. Beni kurtar derler. Nasıl kurtarılır? Yalnız bir Fatiha ile kurtulur. Hikmet 10 kısımdır. 9'u susmak, birisi az konuşmaktır. Büyüklerimiz buyurmuşlardır ki, iki nesne ağzını açarsa felaket olur. Bunlardan biri balık, diğeri de insandır. Balık oltayı yer, insan da zokayı yer. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ali kerramallahu veçhe hep beraber sohbet ediyorlardı. Eshab-ı kiramdan biri geldi. Hazreti Ali bu eshabı görünce geri geri gitti, dışarıya çıktı. Hazreti Ebu Bekr Sıddık dayanamayıp o da peşinden gitti. Bunda bir iş var dedi. Bir yerde onu yakaladı. Ya Ali, önce rengin soldu, sonra geri geri gelip oradan kaçtın. Bunun hikmeti nedir? Ya Ebu Bekr, ona borcum vardı. Ona borcumu verdiğim zamanda ödeyemedim. Onu orada görünce mahcubiyetimden ayrılmak zorunda kaldım. Peki ne kadar borcum vardı? 35.000 dinar. Fatiha-i Şerif'in yarısını okuyup benim ruhuma oku, sana 5.000 dinar vereyim. Ya Ebu Bekr, tamamını okuyayım. Hayır, yarısına kadar oku. Peki deyip okudu. Şimdi diğer yarısını da oku, 1.000 dinar daha vereceğim. Peki dedi, okudu ve dinarları aldı. Paramın tamamı bu kadardır. Eğer başka param olsaydı, daha fazla verirdim. Ama bilesin ki, ben bu işten kârlı çıktım. Bu Fatiha-i Şerif'in kıymetini insanlar bilseler, değil parasını, malını, mülkünü vermek, hayatını verirdi. Fatiha, fetaha, feth kelimesinden geliyor. Fatiha, açmak anlamındadır. Fatiha neleri açmaz ki? Cennetin kapılarını açar, insanın kalbini açar, hacet kapılarını açar, kazanç kapılarını açar. Su bir taşı eritirse, Allahü Teala'nın zikri benim kalbimi eritmez mi? Kap kapalı olursa su nereye dolar? Kabımızı açık tutmak gerekir. Nisan yağmuru ne kadar bol da olsa, eğer kaplar ters çevrilmişse, 40 senede rahmet yağsa, bir damla bile kaba girmez. Her zevalin bir kemali ve her kemalin bir zevali vardır. Eğer zeval vakti gelmişse, bunu kimse durduramaz. Yok eğer zeval vakti gelmemişse, bunu kimse öne alamaz. Ayağımıza bir diken batsa, bunu bir günahımız sebebiyle oldu bilmeliyiz. Allahü Teala Berat gecesinde affı mağfiret vaat ediyor. Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Allahü Teala sıkıntılı halde yapılan duayı kabul eder. Hastalık sıkıntı olduğu için hastanın duası reddolmaz. Her sıkıntı aynı şekildedir. Allahü Teala bizleri şükretmeyi bilenlerden eylesin. Amin.

0: Gerete efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz. Tegeret FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamızda. Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak size çok güzel bir gün diliyoruz. İşte beklediğimiz gün geldi.

Geldi. Arife günündeyiz. Gününüz mübarek olsun, kutlu olsun diyelim. Bugünü de tebrik etmek lazım. Bayrama çok yakınız. Biz de bugün yöre yöre gezeceğiz sizinle birazdan ve bayram hazırlıklarından konuşacağız. İkinci bölümde ise Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'yla birlikte olacağız ve hani bayramda sürekli dışarıdayız. Dışarıda bir şeyler yiyoruz, endüstriyel besleniyoruz. Aslında biraz bu konuya kafa yormak için sizde böyle bir fikir jimnastiği yapabilmek için bu konuyu seçtik. Dışarı çıktığınızda, birilerini misafir ettiğinizde ya da birilerine gittiğinizde size ne ikram ediliyor? Bunun içinde ne var? Daha fazla doğal beslenmenin daha kolay bir yolunu bulabilir miyiz? Mesela bu 9 günlük tatilde bir çarşı pazar gezseniz, semt pazarına bir uğrasanız kuruluyorsa eğer, oradan böyle biraz daha yeşil, taze, sebze, meyveler alsanız, onları evinizde yıkayıp güzelce zamanı geldiğinde kullansanız, acaba bir alternatif olabilir mi size? Bu konuyu tartışmaya açacağız sizinle birlikte. İkinci bölümde önemli başlığımız bu. Ama önce bayram dedik, arefe dedik. Şöyle bir bayram geleneklerimize, bayram sofralarımıza birlikte bakalım.

Evet, biraz sizin yörenize uğrayabilir miyiz, sizin bulunduğunuz yere gelebilir miyiz bilmiyorum ama şöyle bir Türkiye turuna çıkalım beraber. Nasıl olsa yakınlardan, kenardan, köşeden sizin olduğunuz yerlere de uğrar dokunuruz.

Erzurum'dayız. Erzurum'da bayram sofraları, ayran aşı çorbası, su böreği, yaprak sarması, lor dolması, cevizli kete ile şenleniyor. Kadayıf dolmasız bir bayram sofrasıysa düşünülemiyor. Yüzyıllar öncesinden Erzurum mutfağına girmiş, damga vurmuş kadayıf dolması. Erzurum'a özel tescilli bu tat, Erzurum bayram sofralarının vazgeçilmezi. Kadayıf dolması, kadayıfın içine dövülmüş ceviz içi konularak, dolma gibi sarılarak yapılıyor. Sonra yumurtaya bandırılıyor ve kızgın yağda kızartılıyor bu kadayıflar. Sonra da önceden hazırlanmış şerbete atılıp şerbeti iyice çekmesi sağlanıyor. Yine Erzurum'da yemekler bayramdan 3 gün önce yapılmaya başlanıyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar Ramazan bayramında eş, dost, akraba ziyaretlerinin yoğun yaşandığını söylüyorlar ve yine ziyarete gelen misafirlere de özel ikramlar yapılıyor.

mutfağı, Erzurum misafirperverliği gerçekten dillere destan. Yolu düşer de birilerimiz Erzurum'da bayramı yaşarsa keyifli olacak. Tabii kavuşmalar da yine aynı derecede değerli. Erzurum'dan Ardahan'a geçiyoruz. Ardahan'da da bayram sofrası özel bir yemekle tatlanıyor.

Efendim Ardahan'da bayrama özel olarak katmer, hengal, maviş ve etir, yani kaz pilavı yemekleri yapılıyor. Bayram tatlısı olarak un helvası, baklava, sütlaç ve elma dolması göze çarpıyor. Ardahan'da kaz dolmasız bir bayram sofrası düşünülemez diyor yetkililer. Ardahanlılar kazı bir tencerede suyla 40-45 dakika haşladıktan sonra süzüyorlar. Sudan çıkartıp 8 parçaya ayırıp bir kapta bekletiyorlar. Kazın piştiği sudan 6 bardağı bir tencereye süzerek alıyorlar. Bu suyla güzel bir bulgur pilavı pişiriyorlar. Pilav 10 dakika demlendikten sonra tahta bir kaşıkla ezmeden karıştırılıp servis tabağına aktarılıyor. Üzerine de güzel haşlanmış kas parçaları konulup bayram sofrasına getiriliyor. Ardahan'da kaz dolmasız bir bayram sofrası düşünülemiyormuş. Bakalım Erzincan'da bayram sofrası nasıl kuruluyor?

Erzincan'da bayramın yöresel geleneksel yemekleri var, tatlıları var ve bunlar mutlaka sofraya getiriliyor. Erzincan'ın hamur işi yemekleriyle öne çıktığını söylemek mümkün. Bayram sofrasında un çorbası, yaprak sarması, kabak kurusu sarması, gendime çorbası ve su böreği mutlaka var. Acem mutfağının izlerini taşıyor Erzincan mutfağı. Bulgur yemekleri açısından zengin ve haklı bir üne sahip. Hayvancılık ve tarımın yaygın olduğu Erzincan'da hem et hem de sebze yemekleri farklı. Yaprak dolması, ekşili çorba, kete bayramın özel yemekleri arasında. Yine tatlı Erzincanlılar için de bayram sofrasının olmazsa olmazı, özellikle kayısıyla yapılan gasefe adlı tatlı ve hoşaf özel gün sofralarının vazgeçilmezlerinden. Evet tabii özellikle de Erzincan deyince su böreğini mutlaka hatırlamak, unutmamak lazım. Şimdi sizinle beraber Muşlu sevgili dinleyicilerimizin bayram sofrasına konuk oluyoruz. Bakalım Muş'ta bayram sofrası nasıl kuruluyormuş?

Muş'ta bayram öncesi her evde mutlaka temizlikler yapılıyor, hazırlıklar yapılıyor, çocuklara hediyeler hazırlanıyor ve yöresel tatlar ihmal edilmiyor. Konuyla ilgili olarak Muş köftesi, hazüt dolması, kırçıklı kalem dolması ve keşkek bayram sofrasının vazgeçilmezleri. Yine Muş'ta bayram namazından önce hazır edilen hazüt dolması var. Tarifine şöyle bir bakalım. Yağlı et iyice çekiliyor, içine pirinç karıştırılıp soğanla iyice yoğruluyor. Kelem yani lahana suda iyice haşlandıktan sonra küçük küçük parçalara bölünüyor. Pirinçle soğanla baharatla karıştırılmış et üzerine sonradan sumak ilave ediliyor ve lahananın içine konulup sarılıyor. Çömleklerde yani toprak tencerelerde pişiriliyor. Ardından tabaklara dizilip üzerine yağ dökülerek bayram sofrasına getiriliyor.

Bingöl'e geçiyoruz. Bingöl'e geçeceğiz. Muş'a selam edip bayram hazırlıkları yapanlara kolay gelsin deyip ve şimdi işte Bingöl'deyiz.

Köln'de bayram sofraları zengin. Tutamaç, mastuva, keldoş ve içli köfte mutlaka var. Bingöl'de bayramların en çok undan yapılan tutamacı, pirinç ve ayrandan yapılan mastuvanın mayalı undan yapılan keldoş yemeğinin tüketildiğini söylüyor. Bölgedeki yaşayanlar, bölgenin sakinleri, özellikle kültür ve turizmle ilgili olanlar. Mastuva pirince ayran ilave edilerek yapılıyor. Bir tencerede ayran ve pirinç karıştırılıp ateşe oturtuluyor. Ayranın bozulmaması için kaynayıncaya kadar tahta kaşıkla sürekli karıştırılıyor. Kaynadıktan sonra bu karışıma katı hale gelinceye kadar, pişiriliyor. Ayran ve pirinç iyice özleşinceye kadar, ardından da sofraya getiriliyor. Evet, Bingöl'den özel bir tadı sofranıza getirdik Bingöl'lü dinleyicilerimizin, ama Bingöl'de bayramı geçiremeyecek olanların da böylece gönlünü bir hoş ettik. Efendim, Bingöl'den ver elini Kars diyoruz. Bakalım Kars'ta bayram soframızda neler var?

pasta, domates ve etten yapılan yöreye özgü ekşili et yemeği, yeşil mercimek ve erişteden yapılan erişteli pilavla elma ve cevizden yapılan elma dolması en çok tercih edilen bayram yemekleri arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, Karslılar için bayramın vazgeçilmez lezzetinin elma dolması olduğunu söyleyelim ve nasıl yapıldığını meraklıları için tarif edelim.

0: Kars'ın meşhur elma dolması için önce elmalar tıpkı sebze dolmalarında olduğu gibi içleri boşaltılarak hazırlanıyor. Çekirdek yatakları alınıyor. Elmalar oyuluyor. Oyulan kısma ezilmiş ceviz içi ve şeker, hatta ezilmiş şeker, şimdi biz ona pudra şekeri diyoruz, ezilmiş şeker alabildiği kadar bastırılarak konuyor. Bu şekilde hazırlanan elmalar ağzı küçük ve kapalı bir kaba sırayla yan yana yerleştiriliyor, hiç boşluk bırakmadan. Üzerine bir kaşık yağ, bir bardak su ilave edilip tencerenin kapağı sıkıca kapatılıyor. Elmalar yumuşayıncaya kadar pişiriliyor ve isteğe göre sıcak ya da soğuk, nasıl tercih ederseniz, bayramda gelenlere ikram ediliyor.
1: Mecal vermez kırat kaçak, hey hey hey.
0: Tadına doyamadık bu tatlının, ama şimdi Kars'tan başka bir yere yolculuğumuz var. Iğdır'da bir bayram sofrasında bizi bekliyorlar.

Efendim, Iğdır'dayız. Iğdır'da bayram günleri hemen her evde balık çöreği bulunurmuş. Ceviz ve hamurdan yapılan ve balık şekli verilen bu çörek bölge insanının bayramda olmazsa olmazı. Yine ekşili pilav bayramda Iğdırlıların sofrasını süslüyor. Bayramda yine Iğdırlılar revani, baklava ve dilber dudağı gibi tatlılarla, ikramlarla gelen misafirlerine hazırlanıyorlar.

Iğdır'dan biraz batıya yönelelim ve Kocaeli'de buluşalım sizinle. Kocaeli'nin bayram sofralarında bakalım neler olurmuş.

Kocaeli ülkemizin dört bir tarafından göç alan bir şehir, dolayısıyla mutfağında da bir miktar farklılık olması mümkün. İse Kocaeli'ne gelenler sadece Türkiye sınırları içiyle de kalmamışlar. Yurt içi yanı sıra yurt dışından da göç almışlar. Yine Kocaeli'de Yugoslavya'dan, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan ya da Azeri ülkelerden göçmen olarak gelenlerin, özellikle Kırgızların çokça yaşadığını söylemek mümkün. Zengin bir mutfağı var bölgenin. Yine Zamburkan yöreye ait en belirgin yemeklerden biri Kadırga'da yapılan mancarlı pide, gebze mantısı, umaç çorbası, pişmaniye, keten helvası, simit dolması ilk akla gelenler. Yine bölgede bu özel günlerde tercih edilen çorbalardan biri olarak umaç çorbasından bahsettik. Hemen bir de tarifine bakalım. Çorbası yağda kavrulan sobanın üzerine rendelenmiş domates, sıcak et suyu ya da tavuk suyu ilavesiyle hazırlanıyor. Bir başka kapta su ve unla hazırlanan hamur küçük küçük şehriye şeklinde kırılıyor ve kaynayan karışıma atılıyor. Sonra da tavada kızdırılan tereyağına nane katılıp çorbanın üzerine dökülüyor ve servis yapılıyor. Bölgedeki umaç çorbası işte bu kadar lezzetli. Kocaeli'den Adana'ya geçiyoruz şimdi. Bu zengin mutfak kültürüyle Adana, bakalım bayrama nasıl hazırlanıyor?

Türkiye'nin pek çok yerinde evlerde temizlik, alışveriş, yemek, tatlı hazırlıkları var. Adana'da da var şu anda biliyorum. Çörekler, börekler, geçmişten bugüne tadı değişmeyen şerbetli, sütlü tatlılar bayram gününe şenlik havası katmak için hazırlanıyor. Adana'da zengin bir kültür var bayram için. Bayram sofralarının eksik olmayanıysa misafirlere ikram edilen yöresel yemeklerin başında gelen içinde un, yumurta, tuz, salça, erik ekşisi bulunan yüksük çorbası. Yüksük çorbası mantı gibi hazırlanıp nohutla pişirilerek servis yapılıyor. Yine kabak çintmesi kentin özel yemekleri arasında. Zeytinyağında çok az kavrulan soğan ve salçaya küp küp kesilen kabaklar ekleniyor. Su ilave edilerek pişiriliyor. Bol baharat, üzerine sarımsaklı yoğurtla, yine tereyağında kırmızı pul biberle hazırlanan sos dökülerek servis yapılıyor. Yine Adana'da taş kadayıf ve kara kuş tatlısı vazgeçilmez bayram tatlılarından. Hemen bir komşuya geçelim, Adana'dan Hatay'a. Hatay'da zengin mutfağıyla bayrama hazırlık yapıyor çünkü.

0: Hatay'da bayram öncesi her evde ekşi, aşı, oruk gibi yemekler hazırlanıyor. Kömbe tatlısı yapılıyor. Şehirde Ramazan ve Kurban Bayramı'na özel farklı tatlılar var sevgili dinleyiciler. Mesela Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hemen her köşe başındaki fırından kadınların malzemelerini evde hazırladığı, pişirmek için fırına götürdüğü kömbe tatlısının kokusu yayılıyor. Ne var kömbe tatlısında? Pudra şekeri, damla sakızı, susam, süt, mahlep, Hindistan cevizi. Kömbe bunlarla yapılıyor. Bu her bayramda, yine her evin olmazsa olmazı. Ramazan bayramı dedik ama Kurban bayramı öncesinde de yine bu hazırlıklar yapılıyor. Ve bayramda bir özellik, evde tatlılar hazırlanıyor olsa da mutlaka dışarıdaki taş fırınlarda pişiriliyor.
1: Şeker dudağı da kaymak, yürü yürü yürü yürü eda.
0: Efendim şimdi sırada Aydın var. Aydın'da sizinle buluşacağız ve bakalım bayram soframıza ne getireceğiz.

Efendim Aydın'da özellikle baklava ve kabak tatlısı var ve genelde de Aydınlılar bu tatlıyı kendi ellerinde yaptıkları gibi dışarıda sipariş yapıyorlar, veriyorlar. 39 yıldır kabak tatlısı yapan Selim Can Aydınlı bir usta. Bayram öncesi kabak tatlısı siparişinin arttığını, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya kadar da bu siparişleri gönderdiklerini söylüyorlar. Ve efendim Tekirdağ'a geçeceğiz buradan, bakalım Tekirdağ'da neler yapılıyormuş bayram için.

Tekirdağ'da yöresel yemekler eskiye göre biraz daha az kullanılıyor ama gene de bayramda özellikle ev baklavası, kadayıf, peynir tatlısı ki Tekirdağ özel, zerde ve revani mutlaka yapılıyor. Tarhana çorbası, yoğurtlu borani, sulu köfte, Tekirdağ köftesi ki meşhur olmazsa olmaz, cizleme, börek, kesme makarna ve kuskus bayramın vazgeçilmez yemeklerinden. Ve şimdi sizinle Doğu Karadeniz'e geçiyoruz efendim. Doğu Karadeniz'de bakalım bayram hazırlıkları nasıl gidiyor?

Rize'de genellikle lahana sarması, turşu tava ve kara lahanadan yapılan yöresel yemeklerle bayram sofrası oluşturuluyor. Bu yemeklere yöreye özgü olan kokulu kara üzümden yapılan pepecura tatlısı da eşlik ediyor. Rize'de bayram sofrasında bunlar var. Peki Trabzon'da ne var?

Trabzon'da bayram öncesinde geleneksel ev baklavaları mutlaka yapılıyor. Özellikle ince yapısıyla, bol Karadeniz fındığıyla dikkat çekiyor ev baklavası. Bayram sofralarının geleneksel ikramı, ayrıca beton helva olarak anılan ve bayramın yanı sıra diğer özel günlerde de büyük rağbet gören tahin helvası bayram sofralarındaki yerini alıyor. Trabzon'dan ver elini Giresun diyelim, bakalım Giresun'da hazırlıklar nasıl gidiyor?

özel günlerin en önemli yöresel yemeği samatsa pişiriliyor. Samatsa mısır unu, süt, kokulu kara üzüm pekmezinden yapılıyor. Bayram için imece usulü baklava açmaya başlayan Giresunlular fındıklı kabak, elma tatlısı, kara lahana ve üzüm asması yaprağından yapılan sarmayı da yine sofralarına getiriyorlar. Her gün bir evde toplanıp imece usulü o evin ihtiyaçlarını gideren baklava, yalancı sarma, su böreği, burma tatlısı, mekik tatlısı yapan kadınlar böylece bayrama hazırlanmış oluyorlar. Evet, yine güneye inelim sizinle. Malatya'da buluşalım bakalım. Malatya'da hazırlıklar ne aşamada?

Malatya'da misafirlere servis edilecek tatlının yanı sıra lahana sarması, iri köfte, kömbe ve yoğurtlu çorba da bayram için önceden hazırlanıyor. Malatya'da hanımlar lahana sarmasını, iri köfteyi bir gün öncesinden hazırlıyorlar. Yine ağırlıklı olarak bulgurun kullanıldığı Malatya'da bayram için yufka ekmeği pişiren kadınlar bir araya gelerek yardımlaşıyorlar ve ağırlayacakları misafirlere de mutlaka günler öncesinden baklava açıyorlar. Elazığ'dayız. Elazığ'da bayramda yapılan yemekler arasında ilk sırayı harput köfte, dövme çorbası, içli köfte ve gömme alıyor. Tatlılardan da hep ev baklavası tercih ediliyor. Coğrafi şartlar ve tarihi mirasıyla zengin bir mutfak kültürüne sahip Elazığ, özellikle bayram günü kahvaltı büyük yer tutuyor. Elazığ'da bayram yemeklerinin vazgeçilmezlerinden harput köfte hemen her evde yapılıyor. Doğranmış kuru soğan, yağsız kıyma, maydanoz, biber, tuz, ufak bulgur suyla bir kapta iyice yoğruluyor. Elde edilen hamurdan, fındıktan biraz büyük parçalar şekillendiriliyor. Bir tencerede kaynayan yağlı salçalı suyla kaynatılıyor ve bu şekilde sıcak sıcak ikram ediliyor. Elazığ'ın vazgeçilmezlerinden biri de gömme. Bu da yine geleneksel tatlardan. Efendim, Elazığ'da bayram hazırlıkları böyle. Elazığ deyince özellikle bu tatların vazgeçilmez olduğunu ve şartlar değişse de yine de yapıldığını hatırlatalım ve Trakya'ya geçelim. Edirne'deyiz, bakalım Edirne'nin bayram hazırlıkları nasıl gidiyor?

Tam Edirne'de bayram sofrasında en çok kara kavurma, ciğer sarma, hünkar beğendi, kuzu kapama, terbiyeli et, kimyonlu et, lahana sarması, patlıcan musakka ve ekşili köfte yapılırmış. Bunlar gelirmiş. Kıymalı tepsi börekleri, peynirli poğaça, yine tavuklu kandilli martı, kuru mantı, su böreği, bulgurlu kol böreği, bölgenin sevilenlerinden tabii. Eski bayramlar kalmamış olabilir. Şimdiki bayramlar biraz daha farklı. İstanbul bayramlarında da yine özellikle zeytinyağlı yemeklerin çokça yapıldığını, mutlaka sofraya börek getirildiğini, özellikle de Kurban Bayramı'na özel, kurban kesildikten sonra kurbanın ciğerinden hazırlanan kavurmanın mutlaka sofrada, bayram sofrasında yerini aldığını söyleyelim. Hani bizim ilimiz, hani bizim ilimiz diye olabilirsiniz. Biz böyle bir küçük Türkiye turu yaptık. Bulabildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla sizinle paylaştık. Birazdan programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Tam ikinci bölümde Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'nu ağırlayacağız ve endüstriyel beslenmeyi konuşacağız. Yani dışarıdan aldığımız bu paketli hazır gıdaları ve günlük hayatımıza giderek daha fazla yer tutmasının bugünkü ve gelecekteki potansiyel sonuçlarını değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda bir konuk ağırlıyoruz. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Sağlık olunca her konu önemli ama bazıları hakikaten yolların kesiştiği yer gibi. Bugün de ikinci beyin, bağırsaklarımızı konuşacağız. Bu konuda kitabınız var. Adeta koruyucu hekimlik üzerine yazılmış bir kitap gibi, aslında öyle düşünmek lazım. İkiye ayıralım programı, uzun uzun konuşalım istiyorum. İlk bölümde nedir ince bağırsakların görevi? Onlar görevini tam yapmadığında biz bunun hangi belirtilerini hissederiz? Ne değişir hayatımızda? İkinci bölümde de bu belirtileri ortadan kaldırmak, hastalıkların tedavisi için kendi hayatımıza eklememiz gerekenler nelerdir? Bunlar üzerine konuşalım. İzninizle. Bununla ilgili bir de kitabınız oldu. Enteresan ve okuması kolay bir kitap yapmışlar. Öyle söyleyelim. Hani ben kitap okuyamıyorum, hele de sağlıkla ilgili olunca ağır geliyor diyenler bu kitabı sevecekler diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Peki, ikinci beyin bağırsaklar. Biz bu kavramı yeni yeni duymaya başladık.
1: Evet, yeni yeni duyuyoruz.
0: Nedir bağırsaklarımızın ikinci beyin olmasını sağlayan özellikleri?
1: Efendim, ikinci beyin bağırsaklar kavramından önce birinci beynimiz ne, onu tarif edeyim müsaadenizle. Bildiğiniz gibi kafatasımızda bir beynimiz var. Buna birinci beyin diyoruz. Merkez sinir sistemimizin büyük kısmını oluşturuyor. Son zamanlarda özellikle Amerika'da yapılan çalışmalar ortaya bir ikinci beynin daha olduğunu ortaya koydu ve buradan da gastroenteroloji diye bir bilim dalı doğdu. Şimdi yapılan çalışmalar gösterdi ki bizim beynimizdeki sinirler kadar büyük bir alanı esasen bizim yemek burnumuzdan başlayıp anüs dediğimiz en aşağıda büyük abdestimizin, affedersiniz, çıktığı yere kadar olan bir sindirim sistemimiz var. Bu tüp şeklinde bir organ, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaklarda oluşuyor. Sindirim sistemimiz dediğimiz bölge. Burası bütünüyle bir sinir ağıyla çevrilenmiş, kuşatılmış şekilde. Bu sinir ağı o kadar fazla ki bizim merkez sinir sistem dediğimiz beyinden sonra en fazla nöron dediğimiz sinir hücreleri burada yerleşmiş durumda.
0: Bu enteresan bir durum.
1: Kesinlikle. Ve bunun daha bir gerisine gittiğimizde görüyoruz ki embriyojenik yaşamda, yani çocuk anne karnında mahsul aşamasındayken hücreler bölünürken bir hücre grubu var ki ikiye bölünüyor. Bunun bir kısmı kafatasına gidiyor ve orada birinci beynimizi yapıyor. Aynı hücre grubunun diğer parçası ise sindirim sistemimize gidip yerleşiyor ve ikinci beynimizi, yani bağırsaklardaki sinir sistemini yapıyor.
0: Bu çok önemli bir şey. Bunu pek çok kişi ilk kez duyuyor. Anne karnındayken bebek hücre bölünmeleri, evet, yaşayıp dokuları, organları, hı-hı, oluştururken bir hücre grubu ikiye bölünüyor ve bunun, hı-hı, bir kısmı beynimize, yani kafatasının, hı-hı, içine, diğer bir kısmı ise bağırsaklarımıza
1: kesinlikle
0: giriyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok öyle enteresan. Oluyor.
1: Bu yüzden de ikinci beyin denmesine esasen çok çok hak ediyor. Neden? Çünkü çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz biz burada, ikinci beynimiz, bağırsaklar deyince.
0: Şimdiye kadar en göz ardı edilen, önemsenmeyen belki de, değil mi?
1: Kesinlikle. Belki de çoğu kronik hastalığın şu ana kadar tam olarak adı konamamış olan, nedeni anlaşılamamış olan bir multiple sklerozun, bir sedef hastalığının ya da Crohn, ülseratif kolit gibi hastalıkların anlamamızı sağlayabilecek olan bir yapıdan biz burada bahsediyoruz. Çok kompleks. O kadar kompleks hücreler birbiriyle iletişim halindeler. Bunlar tıpkı beyindeki, bağırsaktaki iletişim ağından bahsediyorum şimdi, sinirlerdeki. Bu bağırsaklardaki sinir hücreleri arasındaki iletişim beyindeki hücreler arasındaki iletişime benziyor. Benzer kimyasal maddeleri kullanıyorlar. En basitinden serotonin dediğimiz bir mutluluk, hı-hı, hormonu vardır biliyorsunuz. Yapısı, taşı vardır. O serotonin esasen %95'inin yapım yeri bağırsaklar. Yani bizim mutluluğumuz sanki bağırsaklardan, hani derler ya, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
0: Evet.
1: O tarzda bir şey.
0: Bizim de mutluluğumuz bağırsaklarımızdan mı geçiyor?
1: Öyle görünüyor. Mutluluk hormonu dedim çünkü serotoninin %95'i bağırsaklarda üretiliyor.
0: Sonra mı tekrar beyne?
1: Şöyle oluyor efendim, o bağırsaklarda üretilen serotonin maddesi oradaki bağırsaklardaki sinir hücrelerini tetikliyor. Bağırsaklardaki sinir hücreleriyle beyin arasında esasen vagus dediğimiz çok uzun ve kalın otobana benzeyen bir sinir hücre topluluğu var. Bu vagus siniri birinci beyinle

0: ikinci beyin arasındaki iletişimi sağlıyor ve bu serotonin bağırsaktaki sinir hücrelerini etkiliyor. Etkilenen sinir hücreleri de iletiyi beyine gönderip beyinde mutluluk yayıyor size.
1: Enteresan bir mekanizma.
0: Tek başına ama serotonin değil. Mesela dopamin dediğimiz başka bir sinir hücreleri arası iletişimi sağlayan yapı taşı daha var. Protein de var, amino asit daha var. Mesela o da bağırsaklarda %50'si yapılıyor. Bunun dışında epinefrin, noepinefrin dediğimiz hani beyinde merkez sinir sistemi bulunan ve iletişimi sağlayan yapı taşları esasen çoğu bağırsakta da var. Bu yüzden de ikinci beyin denmeyi yine hak eden bir organ.
1: Peki biz ikinci beyinde yani bağırsaklarımızda bir problem olduğunu sadece dışkılama periyodumuzla mı ya da onunla mı anlarız, yoksa vücudumuzda başka problemlerle kendini ifade eder mi bağırsaklardaki? Yani biz eğer günlük rutin tuvalete çıkıyorsak bağırsaklarımızın varlığını bile çoğunlukla unutuyoruz gibi yaşıyoruz günlük hayatta.
0: Kesinlikle varlığını unuttuğumuz bir şey esasen normal çalışıyor demektir. Mesela hiç soluk alıp verdiğinizi hisseder misiniz? Eğer anksiyete yoksa, gerginlik yoksa, başka bir sıkıntı yoksa veya akciğerde zatürre veya benzeri, soluk alıp verdiğinizi anlamazsınız. Dakikada
1: kalp atışını
0: kaç
1: da duymayız
0: kez
1: değil mi?
0: Bravo.
1: Aslında,
0: İkinci
1: değil
0: bir içerim örnek olacaktı. Çok güzel söylediniz. Kalp atışlarını da hissetmezsiniz. Ne zaman problem olur? Çarpıntı diye kalp atışlarınızı hissedersiniz. İşte bağırsaklar da öyle. Ama bağırsaklardaki durum kendisini şöyle izah eder, basitçe söyleyeyim. Karın bölgenizde uncomfortable, yani huzursuz bir durumdan huzurun gitmesi, konforun gitmesi ve konforsuzluk durumu, huzursuzluk durumu kendisini bağırsaklarda bir sıkıntı olduğunu ifade etme yöntemi bu. Yani şöyle size ifade edeyim. Örneğin karnınızda gaz olur, şişkinlik olur. Ya da bağırsak alışkanlığınız ishal ya da kabızlık şeklinde olabilir. Ya da ne olur? Mesela sizin pantolonunuz size dar gelmeye başlar. Gibi karnım şişti dersiniz. İşte bunların hepsi hazımsızlık bile. Bağırsaklarda karnımızın içindeki o sindirim organlarında, burada bağırsak tek demeyelim yalnız müsaadenizle, hem mide de bunun içerisine giriyor. İnce ve kalın bağırsaklar da giriyor. Oradaki bir sıkıntının olduğunu ifade ediyor. Zaten şöyle bir şey var, kitabımda da ifade ettim. Eğer bağırsaklarınızda bir sıkıntı varsa bu beyninizden çıkabiliyor, baş ağrısı şeklinde. Veya diyelim siz depresyona girdiniz, anksiyetiniz var, gerginliğiniz var, huzursuzluğunuz var. Bağırsaklar size bunu bir yolla beyniniz kanalıyla anlatıyor olabilir. Yani bağırsaklarla beyin arasında, birinci ve ikinci beyin arasında şiddetli bir iletişim var, etkileşme var. Bazen bağırsaklar kendi rahatsızlıklarını beyinden de gösterebilir. Beyin de bazen huzursuzluğunu bağırsaktan gösterebilir. Basit bir örnek vereyim. Multiple skleroz hastalığı MS, etiopatogenezini, yani nasıl olduğunu tam anlamadığımız bir durumdur. MS hastalığının geçmişlerine bakıldığında 10 yıl öncesinden başlayan kabızlık olduğu söylenir. Hatta bazı MS hastalarına Amerika'da yapılan çalışma özellikle mesela parazit yükleniyor. O parazit kancalı kurt oluyor. Toplumda görülebilen bir şey. Özellikle Karadeniz bölgesinde toprakla uğraşanlarda çok görülebilecek bir durum. O parazit vücuda girdiği zaman MS'in bazı bu hastalık bulgularının gerilediği tespit edilmiş. Yani hastalıkların başlangıç noktası bağırsaklardır. Tedavi yeri de bağırsaklar olabilir diye şu anda düşüncemiz var tıpta.
1: MS'le ilgili.
0: MS'te de bu durum söz konusu. Belki bir SEDEF'te de yarın öbür gün söz konusu olacak. Tabii bunlar %100 şu an pratikte uyguladığımız, klinikte uygulayacağımız şeyler değil. Birkaç vaka örneğinde, 8-10 vaka örneğinde destekleyen bulgular şu an
1: için. Ama bir yerden başlandı bu konuyla ilgili. Kafayı yormaya bilim adamları.
0: Çok güzel yerden başlandı.
1: Şimdi bağırsaklar dediğimiz aslında çok büyük bir organ. Ondan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da her yeri aynı derecede beyin görevi görür mü, yani ince bağırsak, kalın bağırsak, ya da bunun içinde özellikle değinmemiz gereken bir yer var mı diye sormak istiyorum.
0: Çok güzel ifade buyurdunuz. Özellikle ince bağırsaklarda daha ziyade yerleşmiş durumda, ama kalın bağırsaklarda da var tabii bu sinir hücreleri. Yalnız unutulmaması gereken bir nokta daha var, müsaadenizle söyleyeyim. Bu bağırsaklar, hani sinir hücreleri var ya, bu sinir hücreleri kendi kendilerine çalışmıyorlar. Bunları etkileyecek maddeler lazım. İşte o noktada bağırsakların içerisinde ince bağırsaklarda, daha ziyade de kalın bağırsaklarda 1,5-2 kilogram ağırlığında benim üçüncü beyin diye tarif ettiğim bir mikrobiyata var. Mikrop dünyası var.
1: İnce bağırsağın içinde.
0: Ve kalın bağırsakta daha ziyade.
1: Ve toplam ağırlığı
0: 1,5-2 kilogramı
1: bulan.
0: Evet.
1: Bir
0: mikrop dünyası
1: var. Mikrop dünyası. Mikrop deyince böyle hep negatif gibi algılanıyor ama aslında bunlar sistemin tamamının çalışmasını sağlayan
0: Kesinlikle.
1: Bir flora.
0: Esasen bu mikropları bir evren olarak düşünmeniz gerekiyor. Sizin nasıl dış dünyanızda bir mikrobiyat, mikroplar evreni varsa, krallığı varsa, bu mikroplar içinizde de var. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ağızdan başlayıp aşağıdan en son sindirim sistemimizin anüs dediğimiz yerine kadar sizin esasen hala dış dünyanız, iç dünyanız değil. Neden? Tüp gibi bir organdan bahsediyoruz.
1: Hı hı.
0: Ve bu tüp gibi organ ağızdan başlıyor, lokmayı yuttunuz, aşağıdan son çıkma yerine kadar esasen sizin hala dış evreniz ve bu dış evrende ağızdan başlayıp anüse kadar ama giderek yoğunluğu aşağı indikçe artan, mesela midede bulunan bakteri sayısından daha çoğu ince bağırsakta var. İnce bağırsakta olandan daha çoğu kalın bağırsakta var. İşte bu dış evrende içiniz esasen 1,5-2 kilograma kadar varan bir mikroplar dünyasından bahsediyoruz. Bir krallıktan bahsediyoruz. Ve bu krallığın büyük çoğunluğunu bakteriler oluşturuyor. Daha az oranda da virüsler ve mantarlar bulunuyor.
1: Biz bunları hani tanım olarak baktığımızda vücudun çalışması için gerekli olan iyi huylu mikroplar, bakteriler ya da iyi özellik gösterenler diyoruz. Peki neler var ve vazifesi nedir bu 1,5-2 kilogram ağırlığındaki dünyanın?
0: Harika bir soru. Şimdi çoğunluğunu bakterileri oluşturan bu dünyada tabii ki iyiler de var, kötü bakteriler var dediğiniz gibi. Halkımıza sorsanız bakteri neyse önce mikrop aklına gelir. Zatürre yapıyor, bu enfeksiyon yapıyor, beni ishal yapıyor. Aynen, hasta yapıyor der. Oysa biz belki var olmadan önce bile bu evren vardı, mikroplar vardı. Siz uzaya çıkın, bu mikropları da beraberinizde götüreceksiniz. Bu bakteriler esasen iki grup. Bir dost bakteriler, bir de düşman bakteriler. Bunlar birbirleriyle bir denge halinde, yin yang gibi Çin felsefesindeki çalışırlarsa bir sorun yok. Sağlıklı halinizin idamesini sağlıyorlar. Ama sağlıksız bakterilerde artış olursa, mesela bir antibiyotik aldınız diyelim, sağlıksız bakterileriniz arttı veyahut da kötü bir şey yediniz, bağırsaklarınızı bozdunuz, sağlıksız bakterileriniz arttı. İşte o zaman hastalıkların geldiğini inanıyoruz. Neden biliyor musunuz? Normali size müsaadenizle ifade edeyim. Sağlıklı bakterileriniz dışarıdan yediğiniz özellikle meyve ve sebzelerde bulunan, tam tahıllı buğdayda bulunan lifleri alır ve bu sağlıklı bakteriler beslenir, çoğalır.
1: Bunlar onu besler.
0: Kesinlikle
1: yani sadece
0: besler.
1: Çalışmasını biz hep şöyle düşünüyoruz. Bu lifli gıdalar girer ve sindirim sisteminde bir harekete yol açar. Bu hareketlilik bizim için işimize yarar. Halbuki bunların içinde iyi bakterileri besleyen bir besin var, gıda
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle. İşte vücudun o bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin tabii ki beslenmesi gerekiyor. Beslenen bakteriler çoğalırlar da. Sağlıklı bakteriler de dominant hale gelirse, yani baskın hale gelirse karnınızda, tabii ki o zaman onların ürettikleri, bizim yaptığımız araştırmalarda artık bir ilaç fabrikasının ürettiği kimyasalları benzeyen maddeler ürettiğini gördük biz bu sağlıklı bakterilerin. Örneğin biraz önce dedik serotonin, dopamin gibi şeyler, biliyorsunuz.
1: Bunlar dışarıdan alınan değil mi, yani aslında bir hastalık durumunda takviye edilen
0: kesinlikle
1: şeyler.
0: Kesinlikle. Mesela bir antidepresan aldığınızda ne yapıyor? Serotonini bloke ediyor, ortamda kalmanızı sağlayıp sizin depresyonunuzu azaltmaya yönelik ilaçlar. İşte esasen bizim bağırsaklarımızdaki o sağlıklı bakteriler bu serotoninin veyahut da diğer sağlıklı olan tüm kimyasalların üretim depoları, fabrikaları. Bunlar bir fabrika gibi.
1: Aslında.
0: Evet, fabrika gibi düşünün mikrobiyatayı. Özellikle sağlıklı bağırsak florasını. Bu fabrikayı siz ham madde olarak bol sebze ve meyve verirseniz kesinlikle o fruktoza takılmayın. O da çok sağlıklı bir şey.
1: Soracağız
0: o bunu. Meyve ve sebzelerin içerisinde bol miktarda lif var. Lif sağlıklı bakterilerin beslenmesinde birinci kaynak. O lifi aldıktan sonra bunlar besleniyor, çoğalıyorlar ve sağlıklı ve güzel ürünler üretiyorlar. Bu ürettikleri ürünler hem bağırsaklarınızın sağlığını sağlıyor, hem de sinir sistemini uyarıp tüm vücudun iyilik halinin idamesini sağlıyor. Yani sağlıklı bakteri mutlaka şart vücut için. Sağlıklı bakteri sağlamak için de bol miktarda meyve ve sebze tüketmeniz, tam tahıllı buğday tüketmeniz, yani onları beslemeniz gerekiyor.
1: Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek aslında bu söylediklerinizden çıkan sonuç, belki ikinci bölümde koruyucu hekimlik anlamında bunları da soracağım ama daha detaylı konuşacağız. Ne kadar az işlenmiş gıda tüketirsek, yemeğimize ne kadar çok evde kendimiz mümkün olunca basit şekillerde hazırlayabilirsek aslında o kadar sağlıklı iş yapıyor olacağız. Öyle görünüyor.
0: Evet. Buna örnek istersen şöyle vereyim müsaadenizle. 1970'lerden sonra dinner denen akşamları dışarıda yemek moda oldu. Türkiye bu moda daha sonra girdi. Dışarıda yediğiniz zaman boş kalori olsunuz, sağlıksız gıdalar alıyorsunuz ve sindirmeye muhtaç olmayan gıdalar alıyorsunuz. Mesela bir meşrubat içerisinde sindirme ihtiyaç duymayan boş kalori içeriyor, fruktoz şurubu içeriyor. Ya bağırsakları çalıştırmak zorundasınız. Çalıştırmanın yolu da sizin dışarıdan meyve ve sebze almanızdan geçiyor. Ne kadar sindirme ihtiyaç duymayan içeriği gıda alırsanız vücudunuza o kadar az çalışmayı sürüklersiniz bağırsakları ve tabiatı gereği, yaratılışı gereği bütün organlarımız çalışma üzerine kurulmuştur. Bacaklar yürürse size sağlık zindelik getirir, insülin direnciniz düşer. Bağırsaklar da içeriye lif vermezseniz, o sağlıklı bakterileri çoğaltıp ürünlerini artırmazsanız tembelliğe alışırlar ve tembelliğe alışan o bağırsaklar sonra hastalığa yol açar. Örneğin benim hastalarım kolonoskopi yapıyorum. Divertikül dediğimiz çepçikler çıkıyor. Hocam bu neden oluyor diyor. Bağırsakların da yaratılış gayesi çalışmak üzeredir. Yani dışarıdan siz meyve sebze yiyeceksiniz, onu sindirecek. Sindirmesi bağırsağın çalışması demektir. Kasları hareket edecek bağırsağın ve aşağıdan son mahsul olarak dışarıya çok az bir posa çıkacak. Siz bağırsağı tembelliğe sürüklersiniz. Günümüzün paketli gıdalarıyla, marketlerde satılan işlenmiş gıdalarla, yani bağırsaklara sindirme ihtiyaç duymayan gıdalarla beslersiniz. O bağırsaklar tembelliğe alışır. Tembellikle beraberinde hastalıkları getirir.
1: Uzmanların söylediği hemfikir olduğu bir şey var. Bağırsaklarınız tembel olmayacak.
0: Evet.
1: Bu konudaki alışkanlıklarınızın en ufak bir değişiklik göstermesi aslında incelenmesi gereken, doktora gidilmesi gereken durumlardan bir tanesidir diyor. Kanserle de bağlantısını kuruyorlar.
0: Evet.
1: Eğer bağırsak çalışmıyorsa yeterince diyor ki kanser uzmanları, kabız olmayacaksın kardeşim.
0: Evet.
1: Kabız olmayacaksın. Bağırsakların çalışacak. Onun çalışması için gerekli olan gıda neyse, işte tam tahıllı bir dilim ekmek, mesela bir ara modaydı hiç ekmek yememek gibi. Sadece yeşillik yemenin, sadece meyve yemenin değil, bunları bir bütün halinde değerlendirmenin anlamlı olduğunu anlıyoruz. İkinci bölümde daha detaylı konuşacağız. Bu bölümde biraz daha mekanizmayı anlamak üzerine konuşmak istiyorum. Sonra bize düşen görevleri konuşalım istiyorum. Şimdi eğer bağırsaklarımız iyi çalışmazsa pek çok hastalığa zemin hazırlanıyor. Bir kere iyi bakteri orada büyümesi, çoğalması gereken iyi bakteri yeterince gelişmiyor. Ama bunun dışında tam tersi istemediğimiz kötü bakteriler gelişiyor. Ve bunlar da bir takım hastalıklara yol açıyor. Aynı zamanda iyi bakterilerin çalışıp vücudun ihtiyacı olan beyne gönderilecek işte dopamin gibi, serotonin gibi destekler gitmediği için bir taraftan da bunlar kendi başına hastalığa yol açıyor. Bakıyorsunuz şehir insanında özellikle neredeyse depresyonla mücadele etmeyen yok gibi. Yani depresyonla mücadele etmediğini zanneden bile aslında kendi içinde mücadele ediyor ve biraz belki kendini motive edebildiği için ayakta kalıyor. Maalesef geldiğimiz durum bu. Ve görüyoruz, anlıyoruz ki aslında bağırsaklarımız iyi çalışsa bizim mücadele etmemiz gereken depresyon diye bir hastalık belki de olmayacak ya da daha az olacak.
0: Aynı fikirdeyim. Kitabımda özellikle bu ikinci beyinde bahsettiğim bir bölüm var. Zimmel'in Metropolitan Hayatı ve Zihinsel Değişimi diye. Zimmel şöyle açıklıyor Metropolitan. 18. 19. yüzyılda diyor, biz diyor otomasyona geçtik ve insanlar diyor artık daha fazla nöronlarıyla düşünür hale geldi. Kırsal yaşama özgü olan duygusal düşünme, değer yargıları kayboldu diyor. Yani tipik metropol hayatına geçtik. Bu nedir? İş stresi, aşk stresi, eş stresi, para, maddi güçsüzlükler. Bunlardan bahsediyoruz. Artı metropolitan hayatı ne yaptı? En basit örneği, karşıdan karşıya geçmek isterken bile caddede bir sürü uyaranla karşılaşıyorsunuz ve bunlara nöronlarla cevap veriyorsunuz. Yani metropol hayatının getirdiği egzersiz yapamamak, işlenmiş gıdaları aşırı tüketmek, sindirme ihtiyaç duymayan gıdalardan burada bahsediyoruz. Aşırı koruyucu içeren, raf ömrü uzatılmış gıdaları tüketmek, strese aşırı maruz kalmak. İşte bunların hepsi metropol hayatı, yani bizde zihinsel değişim yarattı diyor. Ben bu kitapta kendi kuramım olarak metropol hayatı, yani günümüz modern insanın beslenme tarzı olan endüstriyel besinler, aşırı işlenmiş besinler, koruyuculu besinler, beraberinde egzersizin azalması ve stresin olmasının, bu Zimmel'in bahsettiği metropol hayatının zihinsel değişimimizi yaptığını anlatmaya çalıştım. Neden? Çünkü biz artık biliyoruz, ikinci beyin var. İkinci beyinde ne vardı? Mikrobiyata vardı 1,5-2 kilogram ağırlığında. Metropol hayatı neyi sınırladı? Meyve ve sebze tüketmeyin. Zaten sizin paranız yok bu kadar değerli şeyleri almayı dedi. Kaldı ki organik de yok dedi. Bunların hepsi dedi GDO'lu ürünler. Siz tüketmeyin. Gelin ben burada endüstrinin ürettiği çikolatalar var dedi. Kurabiyeler var dedi. Meşrubatlar var dedi. Boş kalori bir sürü var dedi. Bunları tüketin dedi. Siz bunu alınca ne olacak? Sindirime ihtiyaç duymayan gıdalar, sağlıklı bakterileri beslemek istediğiniz lif de yok içerisinde. Ne oldu? Sağlıksız bakteriler arttı. Egzersiz de yapma. Neden? Zaten iş yerin uzak. Bir sürü yol yürüyorsun, gidip geliyorsun. İş